0: Bolozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
1: Havza Belediyesi ekiplerimizle sahadayız. Sayın Valimiz aradı. Samsun'dan büyükşehir ekipleri, AFAD ekipleri ve tüm Samsun'daki belediyeler bize yardıma gelmişlerdi.
0: İlçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yağışın etkisini sürdüreceği belirtiliyor. İlçede 1988 yılında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
2: Şırnak Beytüşşebap ilçesinde şiddetli sağanak sonrası Haburçayı ile Yeşilöz Deresi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Haburçayı ve Yeşilöz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarlarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Jandarma vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
4: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
5: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
5: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
3: Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye katıldı.
6: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet töreni öncesinde CHP'ye sert eleştiriler de yöneltti.
4: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
3: Burcu Köksal uzun yıllar CHP'de siyaset yapan bir isimdi. 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde parlamentoda CHP milletvekili olarak yer aldı. Partisinin grup başkan vekilliği görevini de üstlendi. Son yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Özel'in CHP grup toplantısında verdiği mesajlar geliyor şimdi de ekrana.
7: Çıkmış diyor ki partide siyaset imkanım kalmadı, seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı bu sözlerle eleştirdi. Köksal'ın Özel beni tehdit etti sözlerine de yanıt verdi.
7: Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
3: CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel Muhittin Böcek ve ailesinin ek ifade

0: adediliyle gündeme gelen adaylık için rüşvet iddialarına da yanıt verdi.
1: Diyorlar ki Muhittin Bey, oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al. Bunun üzerinden çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliğine, efendim aday olmadan önce, ada gösterilmemiş, tam gösterilecekken para istenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik, etmeyiz.
0: Özgür Özel, özel hayatı hedef alan iddialara da sert çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Özel, milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanettir dedi.
2: 30 Mart'ta tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, İstanbul Adliyesi'nde 5 saat ek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Yalım ek beyanda bulunmak istediğini söyledi. Talebi kabul edilen Özkan Yalım adliyeye götürüldü. Yalım burada soruşturmayı yürüten savcıya 5 saat ifade verdi. Aynı soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı. Belediyeden yapılan açıklamada sürecin belediye faaliyetleriyle ilgili olmadığı, Gözaçan'ın hakkındaki iddialarla ilgili gözaltına alındığı belirtildi. Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde başkan vekili değişti. Kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi atandı. Terzi hafta başında Mudanya Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilmişti. Ertürkmen'in kaymakam olarak görevine devam edeceği öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mart 2025'te kent uzlaşısı kapsamında, 12 Eylül 2025'te ise yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Şahan 11 Şubat 2026 tarihinde kent uzlaşısı davasından tahliye oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, süreç kapsamında bir mekanizma oluşturulmasını da önerdi.
3: İsim tartışılabilir, içerik tartışılabilir ama bir gerçek var ki o tartışılamaz. Bakın, siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır ve bu hızla oluşturulmalı. Komisyon raporunun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eşgüdüm içerisinde birbirini tamamlayarak pekala ilerleyebilir. Tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı. Kayyum zulmü artık bitmeli. Halkın iradesine ve sandığa saygı gösterilmeli. Bütün seçilmişler görevlerine iade edilmeli.
2: Jandarma tarafından 33 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. 69 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları belirtildi. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına 15 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılacağını belirtti. Alımların 2026 yılında tamamlanarak teşkilatın insan kaynağının güçlendirileceğini vurguladı. Gürlek, 5.259 zabıt katibi, 4.508 infaz koruma memuru, 1.300 destek personeli ve 1.041 mübaşir alınacağını belirtti. Alım kapsamında icra katipleri için 900, koruma ve güvenlik görevlileri için 524, psikologlar için ise 322 kadro ayrıldı. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi. Ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Xi Jinping ile İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi.
4: İran'la ilgili süreçte kontrol bizde. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 8 yıl aşkın sürenin ardından bir kez daha Çin'e gidiyor. Donald Trump yolculuğu öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerini sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağını inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak başladığı işi tamamen bitirmek istediğini ifade etti. ABD Başkanı İran meselesini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de değerlendireceğini söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair de soruları yanıtladı. Savaşın yakında biteceğini söyledi.
4: İster inanın ister inanmayın. Rusya-Ukrayna savaşı çok yakında sona erecek. Diğer yandan Rus lider Putin'le Rusya'nın Donbas'ı alması konusunda bir anlaşmamız yok.
5: Peki İran'la ABD arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu soru henüz yanıtlanmamışken İran basını yeni tür müzakereler için 5 şart öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı bir yetkili, İran'ın 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Habere göre bu 5 şart tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak belirtiliyor. Diğer yandan ABD medyasına göre Pentagon, ateşkesin çökmesi ve büyük çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde olası yeni operasyonu çekiç harekatı olarak adlandırmayı düşünüyor. Reuters haber ajansının içinde İranlı yetkililerin de bulunduğu kişilere dayandırdığı haberine göre ise Suudi Arabistan çatışmaların yaşandığı dönemde İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Yetkililere göre bu misilleme kamuoyuna duyurulmadan hava saldırıları şeklinde gerçekleşti.
2: 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gemide bulunan 5 Türk yolcunun İstanbul'daki karantina süreçleri devam ediyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına göre hastalığın insandan insana bulaşma riskinin çok uzak olduğu için yeni bir pandemi riski de söz konusu değil.
6: Bu virüsün bulaşma yollarını düşündüğümüz zaman yeni bir pandemi riskinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Sonuçta bu hastalık insandan insana çok kolay bulaşabilen bir hastalık değil. Bir diğer içimizi rahatlatan faktör de bu virüsün çok kolay değişime uğramıyor olması.
7: Hantavirüs, 150 yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan kruz gemisindeki 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte günlerdir tüm dünyanın gündeminde. 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait uçakta İspanya'dan Türkiye'ye getirilmişti. Testleri negatif çıkan 3 yolcuyla beraber gemideki 5 Türk'ün evlerindeki karantina süreci devam ediyor.
6: 6 hafta süreyle karantinada olacaklar. Herhangi bir kişiyle temas etmelerine bu süre içerisinde izin verilmeyecek. Eğer 6 hafta içerisinde herhangi bir belirti göstermezlerse, ki büyük kısmında da olmayacağını düşünüyoruz.
7: Hastalığın seyri bulaştığı kişiye göre değişebiliyor.
6: Genel olarak virüs enfeksiyonun hepsi için şunu söyleyebiliriz. Bulaştığı kişideki duruma göre hastalığın seyri etkilenir. Bu antivirüsünün bulaştığı kişilerde yaptığı hastalık akciğeri tutan bir hastalık. Ama elbette ki hastalığı çok hafif belirtilerle atlatanlar da olacaktır. Maalesef etkili bir ilaç yok. Destekleyici tedavi vermekten başka bir tedavi yöntemi en azından şimdilik söz konusu değil.
7: 5 kişi İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek.
2: Türkiye'nin deniz yetki alanlarını yeniden belirleyecek kanun için çalışmalar sürüyor. Çalışmaya akademik destek sağlayan Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nde yeni düzenlemeye ilişkin basın toplantısı yapıldı.
0: Mavi vatan için yeni bir yasa hazırlanıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Kara Suları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Yeni düzenlemeyle münhasır ekonomik bölge ilan edilmeyen yerler için Cumhurbaşkanı'na özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek.
8: Türkiye'nin denizlere bakışını en net bir şekilde ortaya koyan bir metin.
0: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan Çalışman'ın Türk milletinin hak ve menfaatlerini dikkate alan bir metin olduğunu söyledi.
8: Biz Türk milletinin hak ve menfaatlerini dikkate alarak çalışmalar yapan bir metinden söz ediyoruz.
0: Çalışmaya Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi de akademik katkı sunuyor. Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Yücel Acar kanuna neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
9: Uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğumuz tezlerimizin bir kanunla da güçlendirilmesi gerektiğinin farkındaydık.
0: Yeni düzenlemeyle Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularını 12 deniz mili, Ege'de ise 6 deniz mili olarak kayıt altına alıyor. Çalışmanın amacı Türkiye'nin denizlerindeki enerji, balıkçılık, çevre, güvenlik, kültür ve tabiat alanlarında hak ve çıkarlarını korumak.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
11: Siyasi işler başlıyor.
12: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Siyaset son günlerde çok hareketli. Bir tarafta terörsüz Türkiye süreci var. Diğer tarafta erken seçim iddiaları, ekonomi malum, seçim startı verenler. Sonra son günlerde çok konuşuluyor. Parti değiştiren belediye başkanları ve elbette yürüyen dava süreçleri, yeni gelişmeler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafı çok öfkeliydi. Çünkü CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Geçen hafta dillendirilmeye başlanmıştı bu durum. Dün Cumhuriyet Halk Partisi ihraç talebiyle disipline sevk etti. Köksal dün bu sevk üzerine istifasını sundu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bugün iktidar partisine, AK Parti'ye katıldı. Hatta rozetinde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bu ayrılık elbette kolay değil. Taraflar açısından sindirilebilir bir durum değil. Haliyle karşılıklı açıklamalar, ithamlar, imalar var. Konuşacağız birazdan siyasi işlerde. Bir diğer başlık, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan ve görevden alınan iki CHP'li belediye başkanının etkin pişmanlıktan faydalanma talepleri ve verdikleri ek ifadeler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Mesela Böcek seçim dönemi kendisinden 1 milyon dolar istendiğini iddia ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu isimlerin tehdit edildiği ve bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini öne sürüyor. Acaba siyasi işler ekibi bu durum hakkında ne düşünüyor? Merak ediyorum, soracağım. Ve erken seçim tartışmaları. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan gündemdeki varlık barışı düzenlemesiyle hükümetin piyasaları rahatlatıp bu yılın sonbaharında bir baskın seçime gideceğini iddia etti. Çok net ifadelerle bu iddiasını dile getirdi Saadet Partisi lideri. Mümkün mü? Konuşuruz birazdan. Dünya gündemine bakarsak Orta Doğu'daki savaşta değişen bir durum yok. Taraflar karşılıklı teklifleri reddettiler. Savaşa mı dönülecek sorusu orta yerde duruyor. ABD Başkanı Trump'ın bu haftaki Çin ziyareti merak ediliyor. İki küresel rakibin buluşması ne vaat ediyor? Masaya yatıracağız son bölümde. Bu akşam 2'ye 2 Ankara ile bölüştük programı, birlikte yapacağız. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Barış Dostel ile birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
13: Çok teşekkürler, sağ ol, var ol. Hepimize iyi yayınlar.
12: Teşekkürler. Ankara stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz.
14: Teşekkür ediyorum. İyi bir yayın diliyorum. Barış Hoca'ya ve sana da ayrıca selamlar.
12: Çok teşekkürler. Ve Profesör Doktor Ahmet Kasıman, TED Üniversitesi öğretim üyesi. Artık bir ayağı da Ankara'da. Sık sık Ankara'dan katılıyor programa. Hoş geldiniz Ahmet Kasıman.
15: Hoş bulduk Ahmet Arpat. Her ikinize ve bütün İstanbul'daki NTV ekibine Ankara'dan selamlar.
12: Teşekkürler. Şimdi ben açılışı yaptım. Bir anlamda akışı da bir şekilde aktarmış olduk izleyicilerimize. İlk başlıkla başlayalım. O da bugün Burcu Köksal'ın Afyon Karahisar Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılması. Gerçekten büyük olay oldu. Tartışmalar var. Bugün Sayın Özgür Özel'in çok sert ifadeleri vardı. Grup toplantısında konuşuruz. Ama öncelikle Okan Müderrisoğlu şunu sormak istiyorum. Bu aralar çok yaşanıyor bu partiler arası geçişler. Ankara nasıl bakıyor bu duruma? Ankara siyaset nasıl yorumluyor?
14: Eğer klasik anlamda birbiriyle rakip partiler arasında geçiş diye bakılırsa tabii bu her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Fakat bu kez biraz daha en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye katılan belediye başkanları bağlamında bir farklılık var, bir ton farklılığı var. Çünkü yani kendilerine ait hissettikleri partinin aslında olmadığını veya partide değerlerin, partideki önceliklerin, partideki ilişki biçimlerinin, parti politikalarının artık kendilerini var ettikleri CHP niteliği taşımadığını öne sürerek ve nihayetinde de yalnız bırakıldıklarını ve bu sahipsizlik psikolojisi içinde de arayışa girdiklerini ifade ediyorlar. Elbette Afyon gibi yani yer yer muhafazakar ya da merkez sağ ve milliyetçi sağ kimliğin geleneksel olarak şimdiye kadar daha ağır bastığı bilinen bir kentte belediye başkanlığını Burcu Köksal'ın kazanması Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli bir gelişmeydi. Fakat Sayın Köksal çok nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi. Yanlış anımsamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği de yapmıştı ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok güvendiği, tabiri caizse yıldızını parlattığı isimlerden birisiydi. Bir de hani derler ya kimseye müdanası yok. Böyle çok fazla genel merkezin de ayar verdiği veya genel merkezin de hani istikamet tayin ettiği durumlarda kendi bildiği doğruların etrafında ilerleyebilen de bir tarzı vardı. Kavgaya da girmekten, mücadeleden de çekinmeyen, böyle tuttuğunu koparan da bir stil tutturmuştu tabiri caizse yine. Gelinen aşamada partiler arası geçiş gibi gözüküyor ama eğer sizin kendinize ait hissettiğiniz, değerler sistemi itibariyle var olduğunuz parti sizi artık benimsemiyor ya da siz o partiden soğumuşsanız o zaman ayrılık vakti çoktan gelmiş demektir. İşin ilginç yanı, gerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gerek işte Burcu Köksal örneğinde Afyon'da baktığımızda hani bir gün öncesine kadar kahramanlaştırılan ve veya varsa herhangi bir siyasi kusuru, uygulamadan kaynaklanan açığı ya da eksiği hiç dillendirilmeyen ve bu anlamda da sahip çıkılan isimler. Örneğin işte Topuklu Efe kim? Eşittir Özlem Çerçioğlu. Hangi şartlar altında? Eğer CHP'deyse. Peki şimdi topuklayan Efe, hani topukladı gitti, işte AK Parti'ye katıldı. Benzeri bir durum aslında Burcu Köksal için de yine, tırnak içinde yine konuşuyorum, boşa kocanı gel. Şimdi bir genel başkana ve hani bir asırlık ve Cumhuriyet'in kurucu partisinin genel başkanına yakışan bir ifade mi? Biraz sonra eğer vakit olursa açarız. Burcu Köksal hanımefendinin AK Parti'ye katılım törenindeki ifade tarzında aile ve aile değerleri üzerinden evet konuşma yapmasını da biraz buraya bağlarız. Orayı ben üstü kapalı geçeyim, açarız. Kastettiğim husus şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında olağanüstü süreçler yaşandı. Kulakları çınlasın bir değerli AK Parti Genel Başkanımızına atfedilen ben tam olarak öyle söylemedim dese bile artık literatüre geçtiği için. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında 4-5 Kasım 2023'te hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu yani. O günden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimyası değişti, öncelikleri değişti, siyaseti değişti, sahaya verdiği mesaj değişti, kavga etme biçimi daha çok kişiselleşti, kişisel siyasal planlamalar, kariyer planlamaları CHP'nin ana siyasetinin önüne geçti. Buna rağmen o damarda siyasi işler dönüyor, bize siyasi operasyon çekiliyor söylemiyle uzunca bir süre ısrar edildi. 107-108 miting yapıldı. Fakat artık yani hikayenin bittiği veya yani tuzun da koktuğu bir noktadayız. Burada tabii elbette farklı eleştiriler farklı partiler içinde getirilebilir de. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dönüşüm ve çözülmeleri konuştuğumuz için buraya odaklanarak devam ettim. Buyur.
12: Şunu sormak istiyorum. Şimdi Ankara'da yaşıyorsunuz. Siyaseti çok yakından takip ediyorsunuz. Barış Doster'in o müthiş tanımlamasıyla kıdemli Ankara gazetecisi olarak bize Ankara'yı, siyaseti, kulisleri anlatıyorsunuz. Şunu
14: Ahmet,
12: merak ediyorum.
14: Şimdi böyle girince bir cisim yaklaşıyor demektir. Yok. Ya hayırlısı bakalım. Evet.
12: Size doğru yaklaşamayız. Yok öyle bir durum yok tabii. Şimdi dediğiniz gibi Burcu Köksal evet kendi doğruları olan bir isim. Bunu siyaseten daha önceki konuşmalarında da görüyoruz. Hem parti yönetimiyle ters düşmüş hem Sayın Cumhurbaşkanı'yla da seçim döneminde zaman zaman karşı karşıya gelmiş ki DEM Parti'ye yönelik ifadeleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı faşist olarak nitelemişti. Böyle bir atışma olmuştu siyaseten diyelim. Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun yine bir tepkisi olmuştu DEM Parti'ye yönelik ifadeleri nedeniyle. Sonra grup başkan vekilliği zamanında Burcu Köksal AK Parti ile mutlaka karşı karşıya gelmişti. İfadeleri vardı. Şimdi parti değişebilir, partiden uzaklaşabilirsiniz, ait olduğunuz parti artık ait hissetmeyebilirsiniz ama herhalde daha fazla bu tartışmayı büyüten doğrudan karşı tarafa geçmek. Şunu merak ediyorum, hani o girizgahı da ondan yaptım. Siyaset partisiz, bağımsız yapılamaz mı? Yani partiden ayrılan biri doğrudan rakibe ya da karşıya mı geçmek durumunda hisseder kendini? Biraz da sanki çünkü tepki bu yüzden oluyor gibi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak belediye başkanı seçiliyorsunuz. Vatandaş size Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak oy veriyor. Sonrasında siz gidiyorsunuz. Rakip partiye geçiyorsunuz.
14: Şimdi bu mükemmel bir özet. Fakat bugünkü Türkiye gerçekliğine bence uymuyor. Şu nedenle uymuyor. Hani karşıtlık üzerinden tanımlıyoruz ya, birbirinin rakibi olabilecek, iktidar alternatifi olabilecek partilerden söz ediyoruz ya. Bu bakış açısıyla elbette dediğim gibi mükemmel bir özet. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti diye baktığınızda bunu da değerler sistemi ortak paydası içinde yorumladığınızda artık hani karşı tarafa geçmiyorsunuz. Aslında partiniz bir başka yere geçmiş. Siz o partinin geçtiği yerde kendinizi var edemeyeceğinizi veya bunun bir gidişat olmadığını söylüyorsunuz. Ve bir süre sonra senin de hakkında dosyalar var. Ha, sen de şantaja boyun eğdin ha diye bir gün öncesinde kahramanlaştırılan bir isim dönüp şeytanlaştırılabiliyor. Yani linç edilebiliyor. Tabii ki burada siyaseten kullanıyoruz bu kavramı. Bunun benim önemsediğim husus şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetiminin artık bir öz eleştiri yapması gerekmiyor mu? Ya da yeni bir muhasebe yapması gerekmiyor mu? Ben bugün Sayın Özel'in grup konuşması bağlamında baktığımda hayır. O bütün ayan beyan ortada olan artık etkin pişmanlıktan yararlanan hani ana aktörlerin ifadelerinde çok net karşılık bulan hususlara rağmen bunların içeriğini eğip bükerek, niteliğini değiştirerek bildiği yolda ama dümdüz son sırat fakat sanki bir siyasal duvara doğru gidiyormuş izlenimi vermeye başladı. Şahsen kendisini de artık bağlayabilecek. Bu anlamda siyasal ve kişisel huzurunu da, konforunu da çok ciddi olarak rahatsız eden ve dediğim gibi Cumhuriyet'in kurucu partisinin acaba kapatma davasıyla ilgili bir senaryo mu var diye Ankara'da, Balgat'ta kendisine yeni bir bina işte tutmaya çalıştığı ve genel başkanının da yedek planımız var demekten imtina etmediği bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir tek yönlü yolda veya işte trafiğin soldan aktığı bir ülkede Eğer siz araç kullanma biçimi itibariyle ne birisi hepsi ters yönden geliyor diyorsanız, Sayın Özgür Özel'in ifade tarzında bunu görüyorum. Bakın, farklı nedenlerle yaptığı siyasi eleştiriler var. Değişik tarihlere ilişkin, ülkenin ekonomik gündemine evet. ilişkin veya siyasi partilerin kendi iç problemleri nedeniyle ortaya çıkan tutarsızlıklara ilişkin. Bunlar günlük siyaset yapma biçimi itibariyle reddedilemeyecek veya hani karşı tez üretilmesine bile gerek olmayacak somutluklar da içermiyor değil. Fakat konu bu değil. Neden? Çünkü bu hani böyle cambaza bak cambaza gibi bir siyasal oyuna dönüşüyor. Yapısal bir problemi siz sadece günlük söylemlerle, kızgınlıkla, kırgınlıkla ve yer yer hakarete varan veya öfke nöbetleriyle, mağlul cümlelerle ifade etmeye çalıştığınızda işi hiç de kolay değil. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni idare etmenin Türkiye idare etmekten daha zor olduğunu söylerdi. Özgür Özel hani çok sürpriz bir seçim kazanarak geldiği kongreden sonra zaten Kılıçdaroğlu'nun altyapısını oluşturduğu bir siyasal iklimde, yani muhafazakar sahayla CHP'nin 1970'li yılların ortalarından sonra tekrar buluştuğu bir ortamda o avantajı yerel seçimde kendi başarısı gibi algıladı. Bir dönem AK Parti'de başbakanlık yapan bir ismin o aldığı oyu kendisinin zannetmesi gibi, şimdi %1'lerde, 2'lerde bile ne kadar karşılık ürettiği tartışılan. O nedenle Sayın Özgür Özel'in partisi, kendini konumlandırma biçimi ve CHP'nin geldiği noktadaki siyasal performansını yorumlama biçimi bence zaten başlangıçta yığınaktaki bir hataydı. Şimdi onun bedelini ödüyor. Üstelik de bilmediği ve yeterince tanımadığı insanlara kefil olmanın da siyaseten de çok ağır bedelini ödüyor. Çok daha önemlisi de partisini buna ipotek etti. Bence en dramatik tarafı da o.
12: Peki. Ahmet Kasıman, şimdi şu yorumu ben çok duyuyorum. Çevrenden ya da konuştuğumuz insanlardan. İşte bu istifalar geldiğinde ya da parti değiştirmeler geldiğinde ya da işte birazdan konuşuruz. Bu dava süreçlerinde işte etkin pişmanlıktan faydalanan Cumhuriyet Halk Partili isimler söz konusu olduğunda, ya işte CHP Genel Merkezi de adaylarını doğru seçmedi mi acaba? İşte Okan Müderrisi oldu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir miras ve oradan yaşanan çekişmenin yansıması mı şu an yaşanan durum? Siz nasıl yorumlarsınız?
14: Özür diliyorum, benim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen miras derken CHP'yi kendi siyasal kalıpların ötesindeki bir geniş alana açma biçiminden, CHP'nin Özgür Özel döneminde işte yararlanması biçiminde. Bu adayların, isimlerin belirlenmesi noktasında elbette Özgür Özel'in ciddi bir tercihleri var ve bazı tercihler konusunda da zaten işin finansmanının nasıl döndüğüne ilişkin itiraflar var. Biraz sonra konuşuruz. O yüzden hani elbette Kemal Bey'le ilişkilendirecek yönleri vardır ama hani kader diyemezsin, sen kendin ettin gibi Özgür Bey'in seçimi var orada.
12: Peki, buyurun Ahmet Kasım'a.
15: Şimdi 420 tane belediye başkanlığı kazanmış. Büyük şehirler dahil. Cumhuriyet Halk Partisi en son seçimde ve en son seçimin birinci partisi. O gün bugündür değişik sebeplerle ama aynı aks içerisinde açıklanabilecek olan bir takım çerçevelerle görevlerinden alınan ve gözaltına alınan, tutuklanan belediye başkanları bir yana, 16 tane belediye başkanı, irili ufaklı bir tanesi büyükşehir olmak üzere AK Parti'ye geçmiş vaziyette. Şimdi bu Okan Müderrisoğlu dedi ya, doğru, yani hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oluyor gibi bir manzara sunuyor bizim önümüze. Bir şeyler olduğu muhakkak. Çünkü enteresandır bu belediye başkanlarının, biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun işte zamanında topuklu Efe'ydi, şöyleydi, böyleydi, sonra şu oldu, bu oldu diye nitelediği Özlem Çerçioğlu, Burcu Köksal gibi belediye başkanları da hep çevrelerine veya kendilerine dair yolsuzluk suçlamalarının iktidara yakın basına yansımasının ardından bu kararları aldılar. Yani evet, hiçbir şey olmuyorsa da bir şey oluyor. Bak, bir laf söyleyeyim sana. Güzel memleketimin geldiği hale bakın. Vatandaşlarımız çay için çay içmek bile artık zengin işi oldu. Bu laf Burcu Köksal'a ait. Ne değişti de Burcu Köksal, hadi anladım peki çok rahatsız bugün olandan bitenden falan falan. Veya Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin kurguladığı, yani o terminolojiden gidiyorum, katıldığım için değil. Hadi öyle varsayalım, öyle kurgulanmış olan CHP'den çok rahatsız Burcu Köksal. O halde neden 4 dönem milletvekilliğini yaptığı partinin kendisini milletvekilliği yaptığı şehrin belediye başkan adayı yapmasına peki diyor? Veya aynı Burcu Köksal DEM Parti'ye
14: sadece peki demedi. Kendisi de hani belediye başkan adayı olmak istedi ve yerel siyaset yapmak istedi. Şimdi Ankara'daki konforlu siyaset alanını bırakıp yerel siyasete geçmek
15: öyle kolay bir iş değil. Gayet kolay bir iş. Bugün Türkiye'de milletvekili olacağına belediye başkanı ol bana sorarsan yani, siyaset.
14: Ama CHP'de siyaset şimdi yapıyorsanız biraz farklı.
15: DEM Parti hariç tüm partilere Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları açık diyen Burcu Köksal bugünkü konjonktür içerisinde ne düşünüyor ve bunu AK Parti içerisinde acaba aynı rahatlıkta dile getirebilir mi? Yarın mesela ondan böyle bir açıklama duyacağız mı? Muhtemelen duymayacağız. Sayın Köksal'ın eşiyle ilgili basına yansımış olan iddiaların takibatıyla ilgili olarak biz yarın ne göreceğiz, ne görmeyeceğiz? İktidar Partisi'nin belediye başkanı olarak kendisinin eşiyle ilgili...
14: Ne kendisinin ne de eşinin hakkında bir soruşturma olduğunu yani olmadığını, pazarlık üzerinden değil değerler üzerinden bir tercih ortaya koyduğunu ifade etmiş.
15: Evet, yani şimdi göreceğiz mi yani bütün bunlar... Şimdi Türkiye öyle bir ülke. Herhangi bir birisiyle ilgili basına bir şey yansıdığı zaman eğer bu şahıs... Adı Ali olur, Veli olur, Ayşe olur, Fatma olur fark etmez. Bu şahısla ilgili olarak resen soruşturma başlatılabiliyor. Artı Afyonkarahisar eğer ben yanılıyorsam kıdemli Ankara gazetecisi Okan Müderris oğlu dostumuz bunu düzeltir. Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem adli hem idari soruşturma başlattığına dair haberler basına yansımış vaziyette. Ben gidip bakmadım öyle midir değil midir? Bu İdari ve adli soruşturmaların sonucu ne olacak? Ben bunları da bilmiyorum. Şimdi bütün bunları bilmediğim bir yerde Okan Müderrisoğlu'na katılıyorum. 2018'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, onun yönlendirmesiyle İYİ Parti'nin seçime girmesi adına Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak İyi Parti saflarına katılıp arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sayın Burcu Köksal'ın bu dönemde o basına yansıyan ben dur dedim, yürü dedim falan filan bunları bir yana bırakalım. Çünkü bunlar bu konjonktürde öyle söylenmesi gereken laflar. Ama bunları bir yana bırakalım. Bugün bu biçimde bir inisiyatif alması, tercihte bulunması bir rastlantı mı kabul edilecek? O sebeple ben bu program tarihinde azımsanmayacak defa Okan Müderrisoğlu'na katılmışımdır. Bu sefer de katılıyorum. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oluyor ve o olan şeyler Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetine bir bedel ödetiyor.
14: Bunun o zaman sonucu, şöyle devam edin.
15: Bunun sonucu hayır olsun.
14: Burcu Köksal veya Özlem Çerçioğlu ile ilgili hukuki takibat gerektiren herhangi bir konu var da bunu bilen, elinde belgesi olan, iddiasını ispat edebilecek nitelikte pozisyon olup da adli veya idari makamlarla paylaşmayan varsa o zaman ya susmalı ya da ona ortak olduğunu kabul etmeli ya da bunun bir iftira olduğunu artık zikretmek durumunda olmalı. Buradaki tablo çok açıktır.
15: Bunların hepsine katılırım.
14: Bir iddiayı ispat edecek veya suç duyurusunda bulunacak bilgi belge sahibi ise koysun bunu ortaya. Bunun ortaya konulduğu boyuttan ne yargı ne idari makamlar kaçabilir ne de bu kamuoyu ilgisi, dikkati ve medya takibi varken bunun üstünün örtülmesi söz konusu olabilir.
12: Peki nereden kimin elinde ne varsa çıkartsın. Söylentiler yani çıkartsın. Siyaseten de çünkü siyaseten de konu oluyor.
16: Tam bu adli ve idari kovuşturma var mı? Birincisi gizli tanık var mı ya?
14: Şöyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aile vurgusu da yaptı. Bak şöyle ya, çıkıyor.
12: Vurucu Köksal, o yüzden soruyorum.
14: İşte hani şöyle çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorsanız CHP siyasetinin Ekrem İmamoğlu ile dönüştürülen ve karakteri ciddi olarak aslında kuruluş felsefesinden uzaklaşmakta olan ve sadece amaca ulaşmak için her aracı mübah gördüğü artık giderek farklı örneklerde ortaya çıkan bugünkü siyaset etme biçimini, bakın yapısal bir şey konuşuyorum. Eğer bunu benimsiyorsanız sizinle ilgili her türlü iddia aslında iftira oluveriyor. Ama siz siyasi nedenler ve aynı zamanda bulunduğunuz partideki değişim ya da giderek ilkelerden sapmayı da ileri sürerek için içine duygusallıkların, sahiplenmemenin katıldığı başka faktörlerle birlikte tavır aldığınızda birdenbire bu iddialar da daha dün dile getiriliyordu. Bak gördün mü, demek ki sen bu iddialar nedeniyle bu tarafa geçtin deniliveriyor. Hani nereden çıkıyor diyorsun, işte buradan çıkıyor. Anladım. Ama tekraren söylüyorum. Yani eskilerin deyişiyle ağız olan herkes konuşuyor. Şu anda herhangi bir duyum, dezenformasyon, iddia ve yerel düzeydeki bir tartışma merkez siyasette ve kamuoyunda hüküm vermek için yeterli. Şu anda ne kimseyle ilgili suçlama yapabilecek ne de aklayabilecek durumdayız. Ama tekraren söylüyorum. Sayın Burcu Köksal veya Özlem Çerçioğlu için herhangi bir tehdit, şantaj, baskı veya ima nedeniyle parti değiştirdiğini söyleyenler siyaseten bunu söylemenin dışında ve ötesinde elinde bir bilgi belge varsa lütfen ilgili adli makamlara veya idari makamlara versin. Biz de bundan sonra bir görelim ve takibini yapalım. Yoksa peki, icraatın olduğu her yerde her türlü tartışma ya da söylem olabilir. Önemli olan hukuki karşılık üretip üretmediğine bakmak lazım. Peki, buradaki tartışmanın daha çok siyasi olduğunu düşünüyorum.
16: Bu doğrudur.
14: Tamam, biraz sonra evet, devam ederiz.
12: Peki Ahmet Kasım, buyurun lütfen sözünüzü bitirin, öyle dönelim.
16: Yani o kadar bitirecek kadar yer istiyorum zaten. Bu doğrudur. Ama dünya üzerindeki herkes ve her siyasi amaç uğruna gizli tanık olmak iradesini göstermeyebilir. Bazılarının karakteri buna müsait değildir. Tamam mı? Bu birincisi. İkincisi, ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bu kadar kutsanan orijinal karakteri hangi karakter? Arada bir benim kafam karışıyor. Yani mesela 2023 senesinde PKK'dan, dağdan talimat aldığı söylenilen Kemal Kılıçdaroğlu görüntüleriyle eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi mi o? Hay Allah ya, kurucu şeyleri oydu, bu partinin ilkeleri oydu. Ondan ayrıldı falan denilen Cumhuriyet, kutsanan Cumhuriyet Halk Partisi o Cumhuriyet Halk Partisi mi?
14: Yoksa genel merkezde 1 milyon euroyu getir, sonra da başka hizmetleri de göreceğiz. Benim sahnede...
16: Ha, iddia, sahada, o da iddia.
14: Yo, hayır, o da itiraf, iddia. Hayır, itiraf, etkin pişmanlıktan yararlanmış.
16: Etkin pişmanlığı, hiçbir kıymet harbiyesi yok bugün Türk hukuk sisteminde.
14: Ya, sonuçta onu destekleyecek bir yığın belge, görüntü, kayıt vesaire de var. Göreceğiz bu yargılama işi. Biz kimse hakkında hüküm vermiyoruz da. Hani hangi CHP dediniz? Hangi CHP dediniz? Hani siz Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'ye şu kadar özür diliyorum.
16: O zaman ben daha ben bak, söz
14: hakkımdan
16: çok iyi.
14: Ben söz hakkımdan fedakarlık yapacağım bir sonraki turda. Sen değerli hocam, özür diliyorum. Siz Kemal Kılıçdaroğlu döneminde şimdi CHP üzerine konuşurken dikkatli de olmak lazım. Çünkü bir tercih yapıyor değiliz ama Kılıçdaroğlu döneminde genel merkeze şu kadar milyon euro verdim, şu listeyi aldım, şurada belediye başkanlığımı garantiledim diye bir CHP tartışması gördünüz mü?
16: Tamam, ben de bunu soruyorum
14: CHP
16: zaten.
14: CHP böyle mağlul bir parti miydi?
16: Hayır, 1 milyon...
14: Ahlaksızlıklarla, yolsuzluklarla...
16: Bu 1 milyon eurolar verildi mi, edildi mi, edilmedi mi falan filan...
14: Ya Kemal bunlar, Bey döneminde hiç böyle bir şey...
16: Yahu
14: Kemal
16: değil.
14: Bey döneminde ben böyle ama, bir şey gündeme ya geldi
16: benim
14: mi?
16: Sorum, benim sorum gayet basit ya. Peki, 1 milyon hocam. Euro alan CHP'yi... 1 milyon euro alan CHP'yi... Böyle yarış mı var ya? 1 milyon euro alan CHP'yi PKK'dan talimat alan CHP'ye göre daha mı az makbul
14: hayır,
16: görüyoruz?
14: Hayır, aradaki
16: ya?
14: Farkı sordunuz da bugünkü CHP'li...
16: Ben de hala aynı farkı soruyorum.
14: O siyasi tartışma, bu objektif gerçeklik.
16: Nasıl siyasi görüyor tartışma ya? Terör Ankara örgütüyle işliyor.
14: Çıkarsın kendini anlatırsın. Allah Allah, o iddiayı ortaya olur koyan mu? İktidar partisi savunması
16: olur
14: gereken.
16: Olur mu öyle şey?
14: Neyse, Okan özür diliyorum.
12: Barış Dostler'e döneceğim. Barış Dostler, Sessiz sessiz.
14: Barış da hoca böyle bir boynu bükük kaldı. O bizim
13: boynu bükük kalmam hiçbir yerde Okan Bey.
12: Sabırla bekledi.
13: Sırası... Ben her zamanki sabrımla bekledim sizi.
12: Buyurun. Ne düşünüyorsunuz buraya kadar gelen tartışmada ve bu Burcu Köksal?
14: Aktif savur patlamaya hazır bir bomba gibi, evet.
13: Şimdi gerek Ankara'daki dostumuz, gerekse siz, gerekse NTV'nin değerli izleyicileri biliyorlar ki ben siyasette ister parlamento düzeyinde olsun, ister yerel ölçekte olsun parti değiştirmeye usulden ve esastan karşıyım. Yani bu siyasetin kalitesini, kalibresini, itibarını çok aşağılara çekiyor. Hangi partiden hangi partiye giderse gitsin. Bu gerçekten çok siyasi anlamda olumsuz, omurgasız bir tavırdır. Bunu kim yaparsa yapsın buna bizim aynı kararlılıkla, aynı tutarlılıkla, aynı yüreklilikle karşı çıkmamız gerekiyor. Kim yaparsa yapsın. İkincisi, az evvel Aydın Belediye Başkanı'nın da adı geçti. Çerçioğlu. Bugün işte parti değiştiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin insan havuzundan, insan kaynağından gelmiş isimler. Nitekim her iki hanımefendi de uzun yıllar boyunca parlamentoda da milletvekilliği yapmışlar. Yani dersin ki arkadaş, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihiyle evvelinde rahmetli Deniz Baykal'ın tercihiyle, şimdi Özgür Özel'in tercihiyle ben merkez sağdan gelmiş bir siyasetçiyim. Ya doku uyuşmazlığı oldu. Gerisin geri dönüyorum. Deseniz de yanlıştır. Ama her iki hanımefendi de, Çerçioğlu artı Köksal, CHP'nin 15 yıl, 20 yıl milletvekilliğini yapmışlar. Yani CHP'nin geleneksel insan kaynağından, örgütünden, kadro havuzundan gelen insanlar. Mesela iki değerli dostum konuşurken ben not aldım. Biri Mehmet Bekaroğlu, biri Abdüllatif Şener.
17: Zaten belki de o insan havuzundan geldiği için giderlerken kalabalık
13: İkisi
17: bir şekilde geçiyorlar.
13: İkisi de iyi görüş geleneğinden. Hatta Abdüllatif Şener, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruculuğundan, bakanlığından gelmiş bir isim. Dersiniz ki arkadaş, ya biz CHP Genel Başkanlığı'nın tercihiyle, davetiyle geldik ama doku uyuşmuyor. Bu da yanlıştır. Anladım. Çok yanlıştır. Ama Çerçioğlu ve Köksal'ınkinin yanında daha hafif kalır. Bu bir. İkincisi, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrosundayken, milletvekili ya da belediye başkanıyken, Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında söyledikleriniz laflar buradan Ankara'ya yol olur. Ne sert laflar, ne can acıtıcı laflar etmişsiniz ve karşılığında da Adalet ve Kalkınma Partisi de politik polemik adına size gene çok sert, çok can alıcı, can acıtıcı laflar etmiş, değil mi? Az evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Burcu Köksal'ın DEM Parti üzerinden girdiği polemiği hatırlattınız. Zehir zemberek laflar var, değil mi? Yani faşist lafı var. Gene Erdoğan dahil, Erdoğan başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partili kadroların CHP'nin belediye hizmetleri hakkında, CHP belediyesi demek çöp demektir, pislik demektir, rezalet demektir, kabiliyetsizlik demektir, beceriksiz demektir şeklindeki lafları var. Şimdi bütün bu laflar ne oldu? Yutuldu. Bir de lafı eden tarafa gelelim. Acaba bu lafları CHP'li belediyeler hakkında edenler, yani Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler, kadrolar, bu lafla ilgili ne diyecekler bugün? Ha, biz o lafları ettik ama Burcu Hanım ve Özlem Hanım hariç olmak üzere. Bunu mu diyecekler? Şimdi bu kim ederse de etsin ve kime edilirse edilsin, Türk siyasal hayatı adına gerçekten çok kötü bir manzara. Yani insanlarımız niye siyasete güvenmiyor? Hı hı. Niye siyasetçiye güvenmiyor? Sorusunun yanıtlarından bir tanesi de bu. Şimdi DEM Parti örneğini verdi. Hem Okan Bey hem de Ahmet Kasım'ın. Şimdi DEM Parti ile ilgili hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem de Ekrem İmamoğlu'yla polemiğe giren, Ekrem İmamoğlu tarafından Burcu Hanım gitsin kendisine parti arasın şeklinde kamuoyu önünde tepkiyle karşılanan, geri adım atmayan, Ekrem İmamoğlu'na Afyonkarahisar'dan laf yetiştiren Burcu Köksal hanımefendi, acaba bugünkü açılım sürecinde Cumhur İttifakı'nın Adalet ve Kalkınma Partili bir belediye başkanı olarak neler diyecek? Şimdi şunu geçmiş dönemden 20 yıl evvel ne hatırlıyoruz? CHP ve DSP arasında karşılıklı bir kadro giriş gelişi olabilirdi. Benim çok sevdiğim, beni çok etkilemiş büyük münevver ve mütefekkirlerimizden olan ünlü anayasa hukukçumuz Rauf Denktaş'ın KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı, ulusal kahraman Rauf Denktaş'ın danışmanı, Orly davasında Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, Türk milletinin avukatı olan Mümtaz Soysal da SHP'den DSP'ye gidip gelmişti. Pek çok isim de vardı. Ertuğrul Günay'da. Sonradan Adalet Kalkınma Partisi'ne giden Ertuğrul Günay'da. Ha dersiniz ki arkadaş, yani aynı kulvardaki, aynı kadrolardan, aynı kökten gelen parti arada bir yitkel olabilir. Bu da yanlıştır bakınız. Bu da yanlıştır. Hı-hı. Ama hani izah edilebilir. Fakat şimdi siz siyasal hayatınız boyunca tam karşısına konumlandığınız partiye ve bir gün içinde gidiyorsunuz. Yani dün sabah Altıok, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye, Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Bülent Ecevit diye uyanan Burcu Hanım bu sabah muhafazakar demokrasinin erdemlerini keşfederek geldi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmış oldu. Şimdi bu bir seçmenin iradesinin, seçmenin tercihinin Afyonkarahisar özelinde olsun, efendim Aydın özelinde olsun, siyasetçi tarafından hiçe sayılması anlamına gelir. Bu iyi değil. Bu seçmen için de iyi değil. Bu siyasetçi için de değil. Bu Türk siyasal hayatı için de iyi değil. İki, Afyonkarahisar'daki Adalet ve Kalkınma Partisi örgütünü ele alalım. Yarın demeyecekler mi arkadaş? Ya biz iki sene evvel CHP'nin adayı olan Sayın Köksal hakkında ne laflar ettik? E şimdi biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afyonkarahisar'daki örgütü olarak Burcu Hanım'la uyum içinde çalışmak durumunda kalıyoruz. Şimdi insanları bu duruma da düşürmemek lazım. Yani insanları siyaset gibi ideal tanımıyla insanın kendisi için yapamayacağı önemli bir uğraş olan, çok ulvi bir uğraş olan siyaset kurumunu bu duruma düşürmemek, siyasetçiyi de bu denli siyaset aracılığıyla itibarsızlaştırmamak lazım. Ha şimdi gelelim CHP'nin buradaki tercihlerine. Şimdi CHP'ye de şunu sormak lazım arkadaş. Senin kendi insan havuzundan gelen, yani sağdan soldan devşirmediğin, 15 yıldır, 20 yıldır, 25 yıldır tanıdığın bu insanları bulup öne çıkarırken acaba senin eleme sisteminde, senin saptama yöntemlerinde bir kusur, bir kabahat olabilir mi? Olabilir. İki, CHP'nin ki CHP yöneticileri de işlerine geldiği zaman hani altı okun üçünü atalım, üçünü tutalım derler. Sıkıştıklarında biz kökümüz Kuvayi Milliye'ye dayanıyor. Birinci kongremiz Sivas Kongresi'dir. Atatürk Partisi'yiz derler. Mesela CHP'nin o anlamda 80 evvelinden alabileceği dersler var sanırım. O da ne? Kendi kurucu kadrosuna daha fazla sarılmak ve kendi örgütünü daha dinamik, daha etkin kılmak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne örgüt derler, teşkilat demezler. Teşkilat daha bir merkez sağ, muhafazakar sağın jargondur. CHP'de örgütün sağlıklı oldu mu, işlevsel oldu mu, etkin oldu mu? Neticelere baktığımızda, seçim neticelerine, gerçekten CHP'nin kendi kulvarında oy oranı olarak büyük sıçrama yaptığını görüyoruz. Şimdi CHP'de yıllardır örgüt çok fazla dışlandığı için ve ama belediye seçimlerinde, ama milletvekili seçimlerinde, hani bir iki dönem istisna evet, hariç, ön seçim, ki ön seçimin sağlıklı netice vermesi de örgütün sağlıklığıyla alakadır.
18: Anladım.
13: Ön seçim hariç her şey böyle yukarıdan genel merkezin darkliği içinde, bu Kılıçdaroğlu döneminde de önemli ölçüde böyleydi. Özgür Bey gerçi kazanırken bundan sonra her yere ön seçimle gelinecek dedi. Bakalım sözünü tutabilecek mi? Rahmi Deniz Baykal döneminde de hep böyle yukarıdan kontenjanlarla insanlar atanırlardı. Eğer sağlıklı bir örgüt yapısı içinde ön seçim mekanizması hayata geçirilebilirse böyle nahoş neticeler çıkmaz. Anladım. Genel merkez de zan altında kalmaz. Örgüt de kendi içinden çıkan bir ismi, ister yerel siyasette olsun, ister ulusal ölçekte siyasette olsun, daha bir sahiplenir. O dinamiklerden çıkmış, o süzgeçlerden gelmiş bir isim de kolay kolay parti değiştiremez. Mesela sizden ben bir dakika rica ediyorum.
18: Tamam,
13: bir dakika.
18: Kısacık reklama gideceğim sonra.
13: Arşivimden baktım. 1973 ve 77 seçimlerinde, yani rahmetli Bülent Ecevit'in genel başkanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardı ardına iki seçimden çok yüksek oyla birinci parti olarak çıktığı seçimlerde CHP örgütü CHP genel merkezine genel merkezin istediği kadar kontenjan vermemiş. Genel merkezin elini daraltmış ve genel merkezde kontenjan kullanmış. Örgütten istediği onayı alamamakla beraber sınırlı sayıda. Kimleri getirmiş? halen sağ Hikmet Çetin'i kontenjanda koymuş. 70'inde kimi getirmiş? Rahmetli analım Altan Öğmen, gazeteci büyüğümüzü. Sonra genel başkanlık da yaptı. Kim gelmiş? Kemal Kayacan, eski Deniz Kuvvetleri komutanı. Kim gelmiş? İrfan Özaydınlı, Hava Kor General. Kim gelmiş? Profesör Doktor Gündüz Ökçün, siyasalın efsane hocalarından. Kim gelmiş? Sevil Korum, devlet planlamadan. Kim
17: yani gelmiş? Kontenjan kullanılmış
13: rahmetle
17: ama
13: rahmetle anıyoruz Ahmet'ten Arkışlalı, bir cumhuriyet şehidimiz. Yani kontenjan kullanmış genel merkez Ecevit döneminde 73-77'de, ama kontenjanı da kime karşı kullanmış? Gerçekten ama teknokrat, ama bürokrat, ama akademisyen, ama hariciyeci olarak dört dörtlük isimlere kullanmış. Mesela 70'e bakıyoruz, kim var? Sabahattin Selek var, ünlü yazarlarımızdan, gazeteci. Sadullah Usumi var, Moskova Büyükelçimiz var, efsanevi isim. Hasan Esat Işık. Kim var? Cahit Kayra var, çok önemli bir maliyecimiz. Anladım. Sevr dosyası adıyla da çok önemli kitapları vardır şimdi. Ha, böyle isimlere kontenjan kullanırsın arkadaş, örgüt de hiçbir itirazda bulunmaz. Ama Ecevit'in elinin en kuvvetli olduğu dönemlerde, dağlara taşlara kara olan Ecevit yazılan dönemlerde, ki yani Ecevit karizmasından bahsediyoruz. Yani bir Kemal Kılıçdaroğlu, bir Deniz Baykal, bir Özgür Özel değil. Ecevit karizması bile örgütten tam istediğini alamamış, aldığı ölçekte de kontenjanları böyle çok seçkin, çok parlak Anladım. İsimleri kullanmış. Dolayısıyla bu süreçlerden, evet, siyaseti, siyasetçiyi eleştirelim ama evet, CHP'nin genel merkezinin alacağı dersler de var diye düşünüyorum.
18: Çok teşekkür ederim. Bir reklam aramız var. 6 dakika sonrasında devam edeceğiz bu başlıkta.
11: Siyasi işler devam edecek. Hava durumu.
19: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bugün gündüz güneş görülebilir, ancak bu gece ve yarın şiddetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 25 derece. Marmara'da Edirne 24, Balıkesir 28 derece. Kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Niğde arasında süren yağış perşembe tüm bölgeyi etkileyecek. Eskişehir ve Konya 25, Sivas 19 derece. Ege'de lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 31 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süre yağış var. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aşıyor. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli. Bolu 21, Samsun 22 derece. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır çevresinde de sağanaklar sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
11: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'da yaptığı esnaf ziyaretine muhalefet tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o eleştirilere sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Dünya Çiftçiler Günü programında yeni finansman desteğini de açıkladı.
1: Neymiş? Niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? Ya insanda biraz vicdan olur. Adalet duygusu olur. İnsanda en azından millet bilinci olur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Brüksel'de yaptığı esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Asıl eleştirilmesi gereken onları görmezden gelmektir dedi.
1: Ankara çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü programında da kürsüdeydi. ABD İran savaşını hatırlattı, önlemlerimizi aldık dedi.
3: Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım sektörüne yönelik yeni finansal destek paketini de açıkladı.
3: İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon

0: olduğu hatırlatıldı. Geçen sene 49 yaş çay fabrikasından 823 ton yaş çay alımı yapıldığının altı çizilirken, Çaykur'un bu yılda aynı miktarda yaş çay alımı yapmayı hedeflediği belirtildi. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay alım fiyatının 2026 yılında kilogram başına 35 lira olarak uygulanacağı ifade edildi. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin olduğu ilçede cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başlandı. Bazı okullarda biriken çamur ve balçığın tahliyesi sürüyor. Havza genelinde bugün eğitim yapılmayacak.
1: Hepsi oraya gidiyor vallahi.
2: Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
3: Tabii havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabii hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi.
2: Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi. Havza ilçesinden geçen Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.
4: Araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle ileri doğru itekle arabayı.
2: Mahsur kalan bir kamyon sürücüsü aracını üzerine çıkarak yardım bekledi. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerine ve araçlarına mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
5: Havza Belediyesi ekiplerimiz de sahadayız. Sayın Valimiz aradı. Samsun'dan büyükşehir ekipleri, AFAD ekipleri ve tüm Samsun'daki belediyeler bize yardıma gelmişlerdi.
2: İlçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yağışın etkisini sürdüreceği belirtiliyor. İlçede 1988 yılında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
0: Şırnak'ın Beytuşebap ilçesinde şiddetli sağanak sonrası Habur Çayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Jandarma vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi. Ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Xi Jinping ile İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi.
6: İran'la ilgili süreçte kontrol bizde. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 8 yılı aşkın sürenin ardından bir kez daha Çin'e gidiyor. Donald Trump yolculuğu öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerini sürdüğünü

0: ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağını inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak başladığı işi tamamen bitirmek istediğini ifade etti. ABD Başkanı İran meselesini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de değerlendireceğini söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair de soruları yanıtladı. Savaşın yakında biteceğini söyledi.
1: İster inanın ister inanmayın. Rusya-Ukrayna savaşı çok yakında sona erecek. Diğer yandan Rus lider Putin'le Rusya'nın Donbas'ı alması konusunda bir anlaşmamız yok.
0: Peki İran'la ABD arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu soru henüz yanıtlanmamışken İran basını yeni tür müzakereler için 5 şart öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı bir yetkili, İran'ın 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirilmeden ABD ile ikinci tür müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Habere göre bu 5 şart tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak belirtiliyor. Diğer yandan ABD medyasına göre Pentagon, ateşkesin çökmesi ve büyük çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde olası yeni operasyonu çekiç harekatı olarak adlandırmayı düşünüyor. Reuters haber ajansının içinde İranlı yetkililerin de bulunduğu kişilere dayandırdığı haberine göre ise Suudi Arabistan çatışmaların yaşandığı dönemde İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Yetkililere göre bu misilleme kamuoyuna duyurulmadan hava saldırıları şeklinde gerçekleşti.
2: İngiltere ve Fransa Hürmüz Boğazı'ndaki çok uluslu savunma misyonu kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı bölgeye gönderilecek askeri gücü açıkladı. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
3: Savunma Bakanları düzeyinde 40 ülkeden katılımla sanal bir toplantı gerçekleştirildi. Ve Birleşik Krallık toplantı sonrasında Hürmüz Boğazı'nı güvence altına alacak çok uluslu misyona drone jet ve savaş gemisi katkısı sağlayacağını açıkladı. Tabii Birleşik Krallık'ın Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü korumak amacıyla planlanan savunma misyonuna vereceği bu katkıyı da yine Savunma Bakanı John Hayley bizzat kendisi açıkladı. Şimdi çok uluslu askeri misyon kapsamında Britanya otonom mayın avlama ekipmanları, gelişmiş karşı drone sistemleri, Typhoon jetleri ve Dragon savaş gemisini devreye sokacak, öyle anlaşılıyor. Ki bu Dragon savaş gemisi zaten Kıbrıs'taki üssün korunması amacıyla bölgeye sevk edilmişti. Bunu da hatırlatalım. Bu misyon koşullar izin verdiğinde operasyonel hale gelecek. Bunu da özellikle belirttiler yapılan açıklamada. Mayın avlama dronlarını ve karşı drone sistemleri için de yine 115 milyon poundluk yeni bir fon da ayırdı Birleşik Krallık. Açıklamada bu detay da vardı. Birleşik Krallık çabaları koordine edecek çok uluslu karargâhta da rol üstlenecek deniliyor bu açıklamada. Bu da önemli bir diğer noktaydı. Kuvvet paketinde Kraliyet Donanması'nın modüler bir Hive sistemi de yer alıyor ki bu sistem yüksek hızlı otonom Kraken drone botlarıyla da potansiyel tehditleri algılama, izleme, tanımlama ve etkisiz hale getirme kapasitesi sağlayan bir yapıya sahip. Bu da bir başka nokta. Tabii bölgede daha önce görev yapmış olan Typhoon jetleri Hürmüz Boğazı üzerinde de hava devriyeleri için hazır olacaklar. Yine bu açıklamadan bunu da anlıyoruz. Ve Kıbrıs'taki üst koruma görevinden sonra Dragon savaş gemisi de Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. Açıklamada bu detay da verildi. Artık orada görev yapacağı anlaşılıyor. Tabii geminin karşı drone kabiliyetleri arasında da yine gelişmiş Sea Viper sistemlerinin de bulunduğunu hatırlatmamız gerekiyor. John Hayley açıklamada dedi ki Birleşik Krallık Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almak için öncü bir rol oynuyor. Bu sürecek dedi. Yeni ekipman ve konuşlandırmaların ticari taşımacılığın güvenliğini artırmayı ve çatışmanın ülke içindeki insanlar üzerindeki yükünü de azaltmayı hedeflediğini de yine belirtti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunduğu Katar'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İran savaşına geri dönülmemeli diyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına karşı olduğunu da söyledi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, çözüm için diplomasiye işaret etti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına devam etti. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Fidan ve Katar Başbakanı kameralar karşısına geçti. Fidan'ın gündeminde İran'daki savaş vardı.
4: Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin.
0: Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerekliliğine vurgu yapan Fidan, Boğaz'ın silah olarak kullanılmamasının bölge istikrarı ve dünya ekonomisi için önemli olduğunu belirtti. Önceliğin Hürmüz'ün diplomatik yolla açılması olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, Körfez'deki son gelişmelerin Gazze'yi ve İsrail saldırganlığını unutturmaması gerektiğinin de altını çizdi.
4: Herkes bir araya geliyor, barışı, diplomasiyi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
0: Fidan temasları kapsamında daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Katar televizyonu El Cezire'yi de ziyaret eden Dışişleri Bakanı, kanalın genel müdürü Nasır bin Faysal El Sani ile görüştü. Hakan Fidan ayrıca Arapça ve İngilizce televizyon kanallarına mülakat verdi. Fidan, Türkiye'nin acil önceliğinin Washington'la Tahran arasındaki ateşkesin devam etmesini sağlamak olduğunu söyledi. Diplomatik çözüm umutlarına dair, şu anda her iki tarafta da savaşı durdurmak için yeterli irade olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, bazen arabuluculuk sırasında en zor şey tıkandığınız anlardır. O zaman yaratıcı fikirler ararsınız. Bu yüzden bazı güvenilir ortaklara ihtiyaç duyarsınız. İfadeleriyle bölge ülkelerinin diplomatik sürece katkıda bulunmaya çalıştığını ifade etti. Dışişleri Bakanı yapımı devam eden Katar Türk Okulu'nun inşaatını da ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı.
2: İsrail Meclisi, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına katıldığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Yasayla özel bir askeri mahkeme kurulması ve duruşmaların canlı yayınlanması da planlanıyor.
5: İsrail Meclisi'nde oylama yapıldı. 7 Ekim saldırılarına katılanlara idam cezasının önü açıldı. 120 milletvekilinden 93'ünün onayıyla saldırılara katılanları yargılamak üzere özel bir askeri mahkeme kurulması kararı alındı. Yasayla kurulan mahkeme Kudüs'te olacak. 3 hakimli bir heyet tarafından yönetilecek özel askeri mahkeme, 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlananları yargılayacak. Halka açık olacak yargılamanın önemli anları, İsrail'deki normal mahkeme süreçlerinden farklı olarak internet üzerinden canlı yayınlanacak. Özel mahkeme ilk etapta 7 Ekim saldırılarına katıldığından şüphelenilen ve İsrail cezaevlerinde bulunan 200 ila 300 kişiyi yargılayacak. Mahkeme Gazze'de yakalanan ve saldırıya katıldığından İsrail'i rehineleri alıkoyduğundan ya da istismar ettiğinden şüphelenilen diğer kişileri de yargılayabilecek. İsrail basını, mahkemenin şüphelileri soykırım, İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma gibi terörle mücadele yasası kapsamındaki suçlarda yargılayabileceğini yazdı. Yargılama sonucu soykırımdan mahkum olanların idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. İsrail'de ve Filistinli insan hakları grupları, yasanın idam cezasının uygulamayı çok kolaylaştıracağını ve adil yargılanma hakkını koruyan prosedürleri de devre dışı bırakacağı konusunda uyardı. İnsan hakları savunucuları, duruşmaların canlı yayınlanmasının mahkemeleri bir şova çevireceği ve sanık haklarının ideali anlamına geldiğini savunuyor.
2: İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosundan aktivistler sınır dışı edilmelerinin ardından ülkelerine döndü. Brezilyalı aktivist Taygo Avila, Sao Paulo'da kalabalık tarafından karşılandı. İsrail'de gözaltındayken işkenceye maruz kaldığını söyledi.
5: İsrail tarafından alıkonulmuştu. Günler sonra ülkesine döndü. Küresel somut bürosundan Brezilyalı aktivist Thiago Avila, Sao Paulo'ya dönüşünde sloganlar ve alkışlarla karşılandı. Avila, Gazi'ye yardım ulaştırarak İsrail'in ablukasını kırmayı amaçlayan ve 12 Nisan'da İspanya'dan yola çıkan ikinci somut bürosundaydı. İsrail güçlerinin filoya müdahale etmesinin ardından alıkonulup İsrail'e götürülen iki kişiden de biriydi. Diğer aktivistler baskının ardından Girit'e götürülürken Avila ile İspanyol arkadaşı Seyit Ebu Kiş gözaltında tutuldu. İki aktivist 10 gün sonra sınır dışı edildi. Ülkesine dönen Brezilyalı aktivist işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
6: Benim dönüşüm sadece bir ihlalin düzeltilmesiydi. İsrail tarafından kaçırıldım, hapsedilmedim. İsrail tarafından işkenceye maruz kaldım. Onların iddia ettiği gibi ileri yöntemlerle sorgulanmadım. İçerideyken bunu yapmaya yetkili olduklarını söylüyorlardı.
5: İsrail'i İnsan Hakları Örgütü Adalah'ta iki aktivistin gözaltıları sırasında psikolojik kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişti. Buna uzun sorgular, hücrelerde sürekli parlak ışığa maruz bırakılma, tamamen tecrit edilme ve sağlık kontrolleri sırasında dahi gözleri bağlı şekilde nakledilme de dahil. Brezilyalı aktivist, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinlilerin de işkenceyle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.
6: Orada bulunduğumuz 10 gün boyunca işkenceye tanık olduk. Her türlü hak ihlalinin mağduru olduk. Ancak bunların hiçbiri yan hücrelerdeki Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz bile. Artık bir terör devletiyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için başka örneğe ihtiyacımız yok.
5: Filistin asıllı İspanyol vatandaşı Seyf Ebu Kişk de sınır dışı edilmesinin ardından Barcelona'ya ulaşmıştı.
2: Belçika Kraliçesi Matilde'in Türkiye ziyareti devam ediyor. Kraliçeye eşlik eden 428 kişilik heyette bakanlar da var. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot NTV'nin sorularını yanıtladı. İzleyelim, ardından gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
7: D'après les autorités turques, jamais il n'y a eu une délégation économique d'un pays aussi nombreuse.
8: Türk yetkililerine göre hiçbir ülkeden bu kadar büyük bir ekonomik heyet daha önce hiç gelmemişti. Bana göre bu her iki taraf içinde mevcut olan ekonomik fırsatları yansıtıyor. Güvenilir ve sağlam bir ilişkimiz var ve biliyorsunuz ki her zamankinden daha çalkantılı bir uluslararası dönemde yaşıyoruz. Ortaklıklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Ancak aynı zamanda güvenilir, istikrarlı ve öngörülebilir müttefiklere de ihtiyacımız var. Ve Belçika tam olarak bu niteliği sunuyor.
9: Avrupa kurumları içinde Türkiye'ye yönelik yer yer eleştiriler var. Siz jeopolitik bağlamı özel olarak vurguladınız. Peki Belçika'nın bu konuda risk iştahı nereden geliyor?
8: Avrupa'nın bugün yeniden kanatlarını açması gerekiyor. Ekonomik ortaklıklarını çeşitlendirmesi lazım. Amerikan gümrük politikalarının öngörülemezliği ve aynı zamanda Çin'in aşırı üretim kapasitesiyle yarattığı haksız rekabet nedeniyle en güvenilir ekonomik ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ve Türkiye de bunlardan biri. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik ilişki var. Gümrük Birliği'ni güncelleyebilmemiz gerekiyor. Çünkü bunun hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği için karşılıklı olarak faydalı olacağına kesinlikle inanıyorum. Ancak Kıbrıs meselesinin çözülmesi gereken bir sorun olduğunu biliyoruz. Ve Türk ortaklarımızı bu engeli kaldırmak için gerekli enerjiyi harcamaya teşvik ediyorum.
7: La Turquie est un acteur aussi géopolitique important dans la région.
8: Türkiye bölgenin istikrara kavuşmasına katkıda bulunan önemli bir jeopolitik oyuncudur. Bu durum Orta Doğu'daki çalışmalarda ve Ukrayna ile ilgili olarak yürütülen ve halen devam eden arabuluculuk çabalarında açıkça görülmektedir. NATO içinde ikinci büyük müttefiksiniz, ikinci büyük askeri güce sahipsiniz. Ancak bu ittifak içinde şüphesiz en önemli müttefiksiniz. Sonuçta siz Avrupa kıtasının Güneydoğu kanadının koruyucususunuz. Dolayısıyla tüm bunlar Belçikalıların gözünde önemli unsurlar.
9: Avrupa Birliği'nde üye ülkelerin kullanımına açık SAFE var. Bu savunma fonundan bazı ada ülkelerde yararlanabiliyor. Türkiye'nin bu fonlardan yararlanmasının uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Belçika bu konuda bir rol oynayabilir mi?
7: SAFE
8: programının önündeki engelin ne olduğunu biliyoruz. Zira bu kararlar genellikle 27 Avrupa ülkesi arasında uzlaşma yoluyla alınmaktadır. Ancak az önce bahsettiğim engele, yani Kıbrıs meselesine takılıyorsunuz. Öte yandan Türkiye'de savunma sektörü etrafında etkileyici bir ekosistem geliştirdiğiniz açıkça görülüyor. Dürüst olmak gerekirse bu bizi çok etkiledi. Geçtiğimiz 10 yıl içinde savunma sektörüne yatırımları 3 katına çıkardınız. Bence biz de alçak gönüllülükle ama samimiyetle bundan dersler çıkarmalı ve nasıl daha koordine bir şekilde çalışabileceğimizi düşünmeliyiz.
10: Quelle est l'importance et l'enjeu du sommet d'Ankara?
9: Ankara zirvesinin önemi nedir? Ne tür bir karar bekleyebiliriz? Amerikalılar konvansiyonel korumadan çekilirken Belçika, Türkiye, Almanya ve İtalya oluşacak boşluğu nasıl doldurabilir?
10: Ce qui est certain, c'est que tout le monde a bien conscience que ça va être un sommet déterminant.
8: Kesin olan şey, herkesin bunun belirleyici bir zirve olacağının farkında olduğu. Ankara zirvesinin büyük bir heyecanla beklendiği kesin. Zirveden Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin taahhüdünü daha da güçlendiren bir sonuç çıkacağını umuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem jeopolitik sorunlar hem NATO'nun temsil ettiği caydırıcı güçle ilgili sorunlar açısından ama aynı zamanda ekonomik sorunlar açısından NATO'nun zayıflamasından kazanacağı hiçbir şey yok. İttifak içindeki sözleşmelerden en çok yararlananlardan biri yine ABD'dir.
10: Ma conviction est très forte que les États-Unis restent un allié.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müttefik olarak kalacağına dair inancım çok güçlü. Muhtemelen eskisi gibi bir müttefik değil. Ama her halükarda önemli bir müttefik. Her ne kadar özellikle Çin'le olan ortaklıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekse de bizim doğal müttefikimiz Moskova'da ya da belki Pekin'de değil. Amerika Birleşik Devletleri NATO içinde belirleyici bir güç olmaya devam ediyor. Bence buna paralel olarak NATO'ya karşı değil, NATO ile birlikte Avrupa'daki savunma bağımsızlığımızı hızlandırmaya çalışarak NATO içindeki Avrupa savunma ayağını güçlendirmeliyiz.
11: NTV Radyo. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
12: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
11: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
13: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
11: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
12: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
14: Siyasi işler devam ediyor.
15: Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 24 saatte geldiği için dün sabah istifa edip CHP'den 24 saatte geldi. Kendi davranışını temellendirmeye, meşrulaştırmaya, gerekçelendirmeye dönük hiçbir inandırıcılığı olmayan bir açıklama.
16: Peki. Konuşmak istediğim bir diğer başlık, açılışta da altını çizmiştim. Barış Sosyalist ile başlayalım bu turada. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Uşak Belediye Başkanı'nın etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvurdukları, gidip ifade verdikleri, o ifadelerde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ilişkin bir takım iddiaları seslendirdikleri, dillendirdikleri söyleniyor. Sayın Özgür Özel tepkili. Diyor ki tehdit edildi bu arkadaşlarımız. Bunun üzerine gidip bu ifadeleri şey yapıyorlar, veriyorlar ya da altını dolduruyorlar. Çünkü ifade de o, biraz iddia da o biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Diyorlar ki bu arkadaşlarımızın önüne bir metin koyuluyor. Altına imza atmaları isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi öyle diyor. Nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu etkin pişmanlık müessesesini?
15: Şimdi etkin pişmanlık müessesesini elbette hukukçular değerlendirecektir yani. Bizim o anlamda hukuki bir yorumda bulunmamız doğru olmaz. Ama siyasi yoruma gelince, şimdi Muhittin Böcek örneğinden gidelim. Antalya'nın belediye başkanı. Üst üste aday gösterildi ve üst üste seçimi kazandı. Hem Kılıçdaroğlu döneminde hem Özgür Özel döneminde. Hatta Özgür Bey'in genel başkanlığından sonra Antalya Belediye Başkanlığı adaylığı biraz geç açıklandı. Başka isimler gündeme geldi, anketlere bakıyoruz dendi, işte biraz yıpranmış bir isimdir dendi falan falan. Yani öteki isimler gibi hemen en başta açıklanan bir isim değildi Muhittin Böcek. Biraz daha gecikmeli olarak açıklandı, biraz rötarlı oldu o açıklama. Fakat şimdi Muhittin Böcek hakkındaki iddialar koyalım bir kenara. Muhittin Böcek'in Özgür Özel ve Genel Merkez üyeleri hakkındaki iddiaları, onu da koyalım bir tarafa. Yargı kılı kırk yararak yapması gerekeni yapacaktır. Fakat bundan bir süre evvel Muhittin Böcek ifadesinde ben bu partinin adayı olmak için 5 kuruş vermedim diyordu. Muhittin Böcek'in ifadesi. Önceki günkü ifadesinde doğrudan şu kadar para verdim, oğlum aracılığıyla kampanya şu kadar para yolladım diyor. Hı hı. Şimdi acaba bir ay, iki tamam, ay
17: beş
15: evvel...
17: 5 kuruş değil, 1 milyon euro yani hocam.
15: Yok yok. Önceki açıklamasını diyorum Okan Bey. Birkaç ay evvelki açıklamasını.
18: Tamam.
15: İlk gözaltına aldım.
17: Ben de ironi yapıyorum. O 5 kuruş vermedim diyor. Doğru söylemiş. 5 kuruş değilmiş. Yani 1 milyon euroymuş. Onu diyorum.
15: Şimdi Muhittin Böcek'in acaba hangi açıklamasına inanmalı? İlk gözaltına alındığı açıklamasındaki açıklaması mı? Yani ben partiye 5 kuruş para vermeden aday oldum şeklindeki o ilk açıklama mı? Yoksa 1 milyon euro verdim şeklindeki açıklama mı? Bu şimdi Muhittin Böcek'in açıklaması, izah etmesi gereken bir durum. Bu işin bir boyutu. İkincisi elbette şimdi siyasetin finansmanında her zaman konuşuyoruz. Yeri geldiğinde hep hemen altını çizmeye de gayret ediyorum kendimce. Siyasetin finansmanında yerel rant, belediye rantı, imar plan tadilatının rantı o kadar büyük ki ve bu parti ayrımı gözetmeksizin söylüyorum. Siyasetin finansmanıyla bu belediye rantı o kadar iç içe geçmiş ki o denli yoğun derin izaha muhtaç bir ilişki var ki belediye başkanları yerelde adeta birer imparatorluğa dönüşüyorlar. Ve hangi parti olursa olsun ayırt etmeden söylüyorum, altını renkli kalemlerle çizeyim. Yerel ölçekte bir o belediye gücünü, yerel gücünü eline geçiren bir siyasetçiyi koltuğundan oynatmak da çok zor. Genel merkez evet. Siyasetçileri açısından. O siyasetçinin güdümüne girmemek de gerçekten yüksek karakter ve dayanıklılık gerektiriyor. Sağlam, yüksek bir ahlaki ölçüt gerektiriyor. Çünkü yerel, hele bir de partiniz iktidarda değilse, muhalefetteyse asıl gücü ve asıl mali imkanları denetlediğiniz, hükmettiğiniz o organ, bir kurum, bir müessese. O bağlamda hem Muhittin Böcek, arkadaş geçen sürede ne değişti? Sen diyordun ki 5 kuruş para vermeden ben aday yapıldım. Şimdi diyorsun ki 1 milyon avro verdim. Bu değişimi izah etmekle mükelleftir. Hem de Muhittin Böcek'in suçladığı, itham ettiği isimler de çıkıp arkadaş bunlar külliyen yalandır. Bizim birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, 20 derece yakınlarımızın mal varlığı şudur. Bizim veremeyecek hesabımız yoktur şeklinde gerçekten kamuoyunu ikna etmek durumundadırlar.
18: Muhittin Böcek'in oğlu da ifade verdi.
15: Gelini de.
18: Gelini de ifade verdi. Tabii orada bir takım şeyler de yaşandı bu programın konusu. Yani baktığımızda Muhittin Böcek'in oğlunun verdiği ifade kendisinin parayı götürdüğü söyleniyor. Muhittin Böcek de evet ben dedim ki gerekeni yap. Şimdi oradaki ifadeler bugün Özgür Özel'in grup konuşmasında da var. Bir çelişki gördünüz mü baktığınızda? Oturmayan bir şey var mı? Özgür Özel'in itirazı yerinde mi, itiraz mı, yoksa siyaseten bir şekilde kendi açısından durumumu açıklıyor Özgür Özel.
15: Özgür Özel siyaseten kendi konumunu izah etmeye çalışıyor. Bence burada asıl izah edilmesi gereken 2 nokta var. Birincisi Muhittin Böcek'in ilk verdiği ifadeyle en son vermiş olduğu etkin pişmanlıktan yararlanmaya yönelik ifade arasındaki büyük çelişki, büyük uçurum. Bunu Muhittin Böcek izah edecek. Bunu o açıklamak durumunda. İkincisi de Muhittin Böcek'in suçladığı genel başkan Özgür Özel dahil bütün bu yöneticilerin çıkıp belgeyle, kanıtla, bilgiyle, banka dekontuyla hayır arkadaş bunların tamamı külliyen yalandır. Değil bizim eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, hiçbir yakınımızın bu işlerle alakası yoktur şeklinde gerçekten kamu vicdanını da tatmin edecek bilgiyi, belgeyi, kanıtı, delili ortaya koymaları gerekiyor.
16: Okan Müderrisoğlu, bu iddialar, 1 milyon euro iddiası konuşuluyor. İşte Muhittin Böcek'in oğlunun ifadesi var. Hatta anlatıyor, işte Ankara'ya geldim. Ben Antalya'da bu parayı iş adamlarından topladım. Sonra çantayla götürdüm. İşte 6. katta genel merkezde 1.70 boylarında birine verdim. Ayrıldım şeklinde ifadeleri var. Şimdi bu ifadeler, şimdi dekontu dedi Barış Dostlar. Bu işin anladığımız kadarıyla bir dekontu olmaz. Yani yok.
15: Ben onu biraz espri anlamında, tabii, bilgi, tabii, belge, kanıt anlamında kullandım.
16: Nasıl ortaya koyulacak bu iş?
17: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olması için genel merkezin para talebine cevap verdiğini söyleyen ve oğlunun da bu konuda aracılık yaptığını teyiden, bir kez daha ifade eden bir belediye başkanı profiliyle karşı karşıyayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi. Siz hiç CHP'nin hani bu tarz iş ve ilişkilerle İmamoğlu Özgür Özel ikilisinden önce bu kadar yaygın ve yoğun olarak genel merkez üzerinden, üstelik de isim de veriliyor. Verilen isim de bir milletvekili, aynı zamanda partinin şu anda en ağırlıklı isimlerinden birisi, bu iddiaya karşı özellikle Muhittin Becenoğlu, Gökhan Böcek üzerinden yürüdüğün bu sürece karşı da iftiradır diye işte dava açacağını, suç duyurusunda bulunacağını ifade ediyor. Ama hatırlarsanız ya da izleyiciler de hatırlar, mecliste ben hani isimleri tekrar zikretmeyeyim ama açık kaynak bilgisinden isteyen ulaşsın. O anlamda bir iddia ve isnatta bulunmadan önce dikkatli gitmeye çalışıyoruz cevap hakkı bakımında. Ama bir milletvekilinin, CHP'li milletvekilinin, ki o olayın aslında tarafı değil, poşet içinde 250 bin dolar bulunmuştu yanlış anımsamıyorsam. Ve bir temizlik görevlisi bulmuştu. Yine bugün ismi geçen ve bu işe aracılık yaptığı ya da bu talimatı genel başkandan alarak verdiği ifade edilen milletvekiliyle de ilişkilendirilen bir nakit para trafiğiydi. CHP'nin İstanbul'daki il başkanının alınış biçimindeki para trafiğini de düşündüğünüzde, yani gerçekten artık tuzun koktuğu bir yerden söz ediyoruz. Şimdi Muhittin Böcek'in ifadeleri doğru mu yanlış mı, kendini kurtarmak için o da iftira mı atıyor? Bunu nasıl ispatlayacaksınız? Valla daraltılmış bas kayıtları Gökhan Böcek'in hareketlerini, ismi geçen genel başkan yardımcısıyla ve onun gösterdiği adres kişiyle HTS kayıtları deniliyor. Yani görüşmelerin tarihçesi anlamında, kim kimle hangi tarihte ne görüştü. Görüşme içeriği yok ama o görüşmelerin gerçekleştiği, yine CHP Genel Merkezi yakınlarından daraltılmış bas kayıtların verildiği, yani CHP Genel Merkezi civarında ve hatta CHP Genel Merkezi'nde isimlerle irtibat halinde olduğu anlaşılıyor Gökhan Böcek'in. Tamam, zaten bu sıra yargının, özellikle savcılık makamının en fazla mesafe aldığı konulardan birisi de bu inkar veya iftira, bu iki boyutu aynı anda ekarte edebilmek için, yani devre dışı bırakılmak için taraflar arasındaki görüşmenin sıklığı, yoğunluğu, tarihi, dakikası ve bu arada bu görüşmenin hangi baz istasyondan daraltılmış bir şekilde, yani birbirlerine hangi mesafede idiler, bunu ortaya çıkaracak şekilde aynı zamanda gözaltı ya da tutuklu durumda olanlara sorular sorunca, çapraz soruyla birlikte tutarsızlık varsa oradan kaldırılıyor. Aynı zamanda beyanın sağlaması da yapılıyor. Günün sonunda Antalya gibi Türkiye'nin göz bebeği bir ilin belediye başkanı, ki yani birçok kişi de aslında kendisini seviyordu ve Covid döneminde komada kaldı 3-4 ay. Bir an önce sağlığına kavuşsun diye birçok kişi dua da etti. Fakat sonra oyunun kuruluş biçimine bakıyorsunuz. Adaylığı çok geç açıklanıyor. O sırada genel merkez çok yoğundu. O nedenle benimkini sona bıraktılar diyor. Halbuki işin bir finansman boyutu da var mı diye büyük bir soru işaretini oraya koyuyorsunuz. Ve gerek kendisinin gerekse oğlunun ifade, etkin pişmanlıktan yararlanan itirafları diyebileceğimiz bütün bu sözler bugün artık genel merkezi, genel başkanı veya görevlendirdiği ismi de eskilerin tabiriyle ilzam eden, biz zan altında bırakmıyoruz, onları da bağlayan bir boyuta erişmiş vaziyette. O nedenle Sayın Özgür Özel içerik olarak boş olduğunu, partiye giren çıkan olmadığını, 6. katta kime neyin verildiğine ilişkin işin spekülasyon olduğunu söylüyor ama örneğin Özkan Yalım konusunda Yani Uşak Belediye Başkanı konusunda işte araç modifikasyonu başta olmak üzere o para trafiğiyle ilgili olarak bizi kandırmış. Bu işlerden anladığını, çevresi olduğunu söylemişti. Biz de hani oradan hareket ettik diye. Ya koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Üstelik de hatırı sayılır hazine yardımı alıyor. Böyle 170 bin lira, 170 bin dolarla filan hani işi olmayacak, buna hani müdanası olmayacak bir büyük ekonomi yöneten ve kaynak yöneten bir partiden de söz ediyoruz. Yani zaten el aleme el açmasın. Partili belediye başkanları bile olsa bunlara el açarak genel merkezi yerel yönetimin tabiri caizse tahakkümü altına sokmasın diye ve başka nedenlerle de zaten siyasi partilere hazine yardımı yapılıyor. Hatta hazine yardımından yararlanılacak kriterleri de öylesine de esnettiler ki hani birçok parti bakımından da Türkiye'de iddiası olabilecek, büyüyebilecek, gelişim gösterebilecek partiler bakımından da onlara da bir ideal ve bir hedef ortaya koyacak şekilde de. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Uşak Belediye Başkanı'nın işlettiği mekanlar, bu mekanlara giden CHP'li milletvekilleriyle ilgili iddialar, yine onların telefonların daraltılmış bas kayıtlarıyla iddialar arasındaki uyum, yine arada dönen para trafikleri. Bu arada tuhaf duruyor. İşte Manisa'daki bahçesinin işte duvarına da para bıraktım filan. Yani o da enteresan. Hani bunlar ciddi rakamlar yani. Ama burada da böyle akıl tutulmasıyla Türk tipi işler de yürüyebilir. Ona da bir şey diyemem. Onun tutarlılık testini elbette yargılama aşamasında yapacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşulduğu, anıldığı konuya bakar mısınız ya? Konulara bakar mısınız ya? Ahlaki zafiyet var. İşte Kıbrıs'ta yürüyen, uçak trafiğiyle yürüyen gayri ahlaki ilişkiler, kumar trafikleri, uyuşturucuyla bağlantılı, kullanımla bağlantılı trafikler var. İşte imar karşılığı veya belediyeden hak ediş alma karşılığı açık örtülü yapılan dolandığı işler var. Evet. Bir sıvacının bir zengin adama dönüştürülmesinin öyküsü, onun itirafları var. İstanbul özelinde konuşuyorum. Bakıyorsunuz resmen belli insanlar haraca bağlanıp genel merkezin finanse edildiği bir Antalya tablosu iddiası var. Ama hani iddiaları da destekleyecek çok güçlü argümanlar da var. Yani herkes herkes hakkında bir şey söyleyebilir. Bu klasik lekelenmeme hakkını ihlal edemeyiz. Birçok kişi bunu çok acımasızca kullanıyor. Ve şu anda birçok kişi hakkında çoktan hüküm verildi. Yani tabiri anladım, caizse diye çok kullandım bugün. Ağzınızda kuş tutsanız kendinizi yeniden anlatmanız ve izah etmeniz mümkün değil. Öyle bir sürecin içinden geçiyoruz. Ama son cümlem şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin anıldığı konulara bakar mısınız? Yani bu İSKİ skandalının bulunduğu dönemden bu yana son çeyrek asırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya son 30 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzleştiği konuya bakar mısınız? En fazla genel merkezdeki bir genel başkan yardımcısının işte eşinin ya da bir yakının filanca belediyede çalıştığı. Bir belediye başkanı, özür diliyorum ama birlikte affedersiniz iş tuttuğu birisini bir başka belediye başkanına rica ediyor, sen yanında çalıştır ama maaşını biz verelim diye. Ya da o belediye başkanı ona maaşı veriyor, o da kendi iş tuttuğu birisini diğer belediyede görevlendirtmeye çalışıyor filan. Ya bunlar nedir Allah aşkına ya? Yani kimsenin özel hayatını burada yargılıyor, sorguluyor değiliz. Anladım. Ama böyle paralel hayatlar üretilmiş, paralel belediye ilişkileriyle personel ve ahlaki zafiyet transferi yapılmış. Bunlardan bahsetmek zaten zul. Ötesini niye konuşalım yani?
18: Ahmet Kasman, belki Okan Müderrisoğlu'nun bıraktığı yerden şöyle devam edebiliriz. Bugün Sayın Özgür Özel'in açıklamasında, grup konuşmasında şöyle bir bölüm var. İşte Muhittin Böcek ve ailesiyle ilgili bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Biz peşinden söyleyelim, bizim konumuz diye, bu programın konusu değil ama Özgür Özel diyor ki işte o konu nedeniyle Muhittin Böcek'in oğlu cezaevinde sinir krizi geçirdi. Dedi ki işte getirin ek iddianameyi, ek ifade tutanağını, ben işte ne gerekiyorsa söyleyeceğim artık yeter dedi ve işte bu ifadelerde, bu iddialarla böyle ortaya çıktı. Sonrasında da Muhittin Böcek de oğlunun ifadesini bir anlamda sağlamasını yaptı bu verdiği son ifadeyle. Yani bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? İşte Okan Müderrisoğlu da dedi ya, yani bir takım iddialar ortaya çıkıyor, bir takım videolar ortaya çıkıyor. Mahkemeler kuruluyor sosyal medyada, hükümler
15: bir şekilde giydiriliyor, giyiliyor. Ve bundan sonrası da çok zor oluyor algıyı yönetmek açısından. Yorumunuzu merak ediyorum.
19: Şimdi bir kere her şeyden evvel şunu söylemek lazım. Türkiye'de siyasetin aktörlerinin tamamı için birbirinden farklı suçlamalar var. Ne hikmetse sadece muhalefetle ilgili olanlar yargıya taşınıyor. Tamam. Bir kere böyle bir ortamda yargının sağlıklı çalıştığına dair en azından muhalefete oy vermekte olan seçmeni ikna etmek imkan dahilinde olmadığı için ve genel olarak Türkiye'de adalete güven öyle de böyle de düşük olduğu için, tamam mı? Bunu defaten ölçen herkes de aynı sonuca ulaştığı için bugünkü adalet mekanizmamızın yapısı nedeniyle eleştiriler zaten ayyuha çıkmış olduğu ve bu eleştirilerin son derece haklı olduğu bir takım unsurlar da mevcutken, tamam mı? Belli iddiaların sahipleri dün bürokrat, bugün siyasetçi vesaire vaziyetindeyken bu iddialarla birilerini ikna etmek ya da kamuoyunun vasatının herhangi bir biçimde bu iddiaların peşine düşerek hüküm vermesini sağlamak ancak bir takım duygusal argümanlarla mümkün olur. Şimdi hangi partide bu iddialar yok, hangi parti için yok, hangi partinin siyasetçisi için yok?
17: Bu sorunun cevabını merak edenler,
19: aynı vahamette,
17: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bundan 10 gün kadar önce, sonra farklı zeminlerde tekrarladı. İçişleri Bakanlığı bazında belediyelerle ilgili verilen soruşturma izinleri, soruşturmaya gerek olmadığına ilişkin verilen kararlar, bunların partilere göre dağılımını lütfen açık kaynaklardan incelesinler. Ve ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şu ana kadar ortaya konulan yargıya giden iddialar siyasal operasyon diye başladıktan sonra şimdi bizzat içindekilerin itiraflarıyla da hiç de hafife alınmaması gereken bir boyutta cereyan ediyor. Bu da bir başka hikmet olsa
19: içindeki,
17: gerek.
19: İçindekilerin itirafları bu benim gördüğüm yerden bu söylenilenin çok bir anlamı yok. 70 tane şikayette bulunursun, 5 tanesinin peşinde koşarsın. Netice itibariyle gözümüzün önünde bir
17: işimize gelmeyince
19: gözümüzün önünde bir yangın var.
17: Evet.
19: İçeride iddiayla karşılaşan ve bu konuda iddialarla ilgili gizli tanık ifadeleri...
17: Ya bırak o gizli tanık en baştaydı hocam ya. Şimdi Adem Soytekin'in ifadelerine bak ya.
19: Geleceğim ona da. Gelemezsin
17: ona çünkü geleceğim bu diyorum. Argümanlar çürür ya.
19: Ciddiye alındı.
17: Çürür ya, öyle şey yok.
19: Bütün süreçler ne hikmetse muhalefete ait süreçler. İki, şimdi bu itiraf meselesi başladı. Şimdi itiraf meselesi başladı. Kim itiraf ediyor? İtirafı yapan kim?
17: İtirafı mesele olarak görüyorsunuz.
19: İtirafı yapan kim? İrtikap suçuyla suçlanarak, tamam mı? İrtikap suçuyla suçlanarak, baskı veya zorlamayla kamu görevini kullanarak maddi menfaat elde etmekle suçlanarak içeriye alınmış olan Antalya Belediye Başkanı, onun bütün bu suçlarda ortağı olduğu söylenilen, aracısı olduğu söylenilen, kendi ailesine ve boşanmasına ilişkin tonla iddia gündeme getirilen oğlu ve elbette bu hani şeyin beyefendinin bu mahtumlarının kıymetli zevcesi. Şimdi bunların hepsini üst üste koyuyorsun. Ya birbirlerini kurtarmak için tabii ki bir ifade veriyor olmaları da en az çok haklı olmaları kadar akla yatkın. Bir. İkincisi, irtikap suçundan içeriye alınmış olan bir belediye başkanına en azından ilkesel olarak mensubu bulunduğu ya da mensubu bulunmuş bulunduğu partinin genel merkeziyle ilgili suçlamalara dahil itirafı nedeniyle
17: ne kadar zor cümleler, tamam mı? Kuruyorsunuz yani. Ama
19: çok zor cümleler kurmuyorum. Hikaye o kadar zor ki birbirine eklenmesi.
17: Buradan çıkıyor. Yalan söylüyor. Buradan çıkıyor. Yalan söylüyor. Tamam, hepsi CHP'ye itirafta.
19: Hayır, çok net bak. Öyle çok, değil, rahat çok olun. Çok net.
17: Tamam, çok bunlar net. Hepsi iftiradır
20: beni,
17: değil.
20: Beni kasaba soyguna gitmekten içeri alıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra bakkal suçluydu dediğim için bana o suçtan dokunulmazlık veriyorsun. Bu nasıl iş? Bunun arkasında siyaset yok da ne var? Kim elini vicdanına koyup başka bir hikayeye inanabilir?
17: Ya
20: bu kadar basit.
17: Yani bizzat belediye başkanı kendisi itirafta bulunuyor. Buna ilişkin tek bir söz söylemiyorsunuz. Bunlar sadece iddiadır deyip bu kadar ciddi bir konuyu resmen başka bir perspektifte içeri boşaltmaya çalışıyorsunuz.
20: Ya sorduğum soruya cevap verir misin? Ben kasaba soyguna gittim diye içeri alındım. Bakkal suçlu dediğim için dışarıya çıkıyorum.
17: Süper. Demek ki suç ortağısınız. Ha, öyle tamam, bakılır süper. O işe.
20: Çünkü bakkalın suçlu olmasına ihtiyacım var benim. Tamam mı? Benim bakkalın suçlu olmasına ihtiyacım var.
17: Ya öyleyse?
20: Tamam mı?
17: Ya öyleyse?
20: Ya öyleyse.
17: Bırak yargı işini yapsın, güvenmiyorum dedin.
20: Ya bak
17: dedin,
20: biraz evvel sen yargı işini yapsın mı diyordun, suçlu diyordun.
17: Kimse için ben suçlu demedim. Çok dikkatli konuştum, hiç hüküm vermedim. Ama sizin bu heyecanınızı anlıyorum. Öyle oluyor
20: ne,
17: bazen.
20: Ne dedin? Yani, ne dedin?
17: Ben
20: ne
17: dedim ki kimseyi zan altında bırakmıyoruz ama ilzam eden, bağlayan bazı hususlar var. Bunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bununla anılmasını hafife almamak lazım. Aynı zamanda ne hikmetse CHP'li belediyeler dediniz ya. CHP'li belediyenin başkanı, oğlu açıkça itirafta ve ifadede bulunuyor.
20: Bunlarla suçlanmadığını söylediğiniz zaman mesela şunu da izah etmeniz beklenir değil mi? Ankara'nın bir önceki belediye başkanı, İstanbul'un bir önceki belediye başkanı kendi partisi tarafından neden işten el çektirildi bu adamlara? Bunlarla ilgili anlatılan, ben burada kanıtı olmadığı için söylemekten imtina edeceğim. Bütün iddiaların karşılığı nedir ne değildir? Birisi buna baktı mı? Ankara'nın mevcut belediye başkanı, ben bir önceki belediye başkanı ile ilgili olarak tonla dosya verdim. Bunların hiçbirinin karşılığı yok dendiği zaman bunun cevabı sadece ya biz baktık soruşturmaya uygun görmedik ya da baktık inceledik soruşturmaya uygun görmedik midir?
17: Sesiniz yüksek çıktığı için diye sadece cümlenizi bitirmeniz için bekliyorum.
20: Yok bitti mi?
18: O kabinlerse o şeyi çok merak ettim. Araya gireceğim.
17: Devam eden. Bir dakika özür diliyorum. Bahse konu hususlarda
18: yok, aynı konuda.
17: Eşgali verilip ismi verilmeyen belediye başkanı ile ilgili de devam eden hukuki süreçler olmadığını kimse söylemesin. O süreçler farklı boyutları olduğu da ama kamuoyuna yansıyan yansımayan boyutları olduğu da zaten birçok kişinin malumu. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer Ahmet Kasıman Hoca burada, tekraren söylüyorum, kimse hakkında hüküm vermiyoruz. Ama CHP'nin Uşak Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı haklarındaki iddia, isnat ve bu bağlamdaki suçlamalar nedeniyle gözaltı ve tutuklama işleminin ardından etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere ifade veriyor da bunların hiçbir anlamı yok, boş. Çünkü bunlar aslında kendini kurtarmak için genel merkezdeki bir takım
20: isimleri
17: bekelemek için kurulmuş senaryo deniliyorsa
20: daha önce böyle ifade verenler soruyu, dışarıya çıktıkları zaman pardon baskı altında verdim o ifadeyi dedi mi kime inanacağız? Hadi bakalım.
17: İçeride de ifade vermemesi için biz de dizi avukatın gidip onlara nasıl baskı kurduğu da biliniyor da netice itibariyle bu söylenenlerin bizzat Özgür Özel'in seçtiği veya bir şekilde genel merkez finanse edildiği iddiasıyla bugün görevinden el çektirilip bunları itiraf eden isimlerin itiraflarının eğer hiçbir anlamı yoksa soruyu bana sormayın. Tanık sizin, ben sözümü bitirdim.
18: Teşekkür ederim. Barış
20: ben Özel, devam edebiliyor muyum?
18: Edersiniz de bir şey soracağım. Okan Müller Soğuz, biraz önce dediniz ki Ahmet Kasıman'a heyecanlandınız. Anlıyorum.
17: Şöyle bir öyle. Bıyık altından sorma. Yani kafadan sorma.
18: Olur öyle. Ne oluyor? Ne oluyor öyle?
17: CHP'nin içinde olanları söylüyorum. 38. kurultay 4-5 Kasım 2023'ten
18: yok,
17: beri
18: yok,
17: bir şey
18: oluyor. Ahmet Kasıman'a dediniz ya, heyecanınızı anlıyorum. Arada olur öyle dediniz. Ahmet Kasıman'a ne oluyor? Onu
17: ne hoca çok tatlı bir insan. Bunun hani şekeriyle ilgisi olduğunu da düşünüyorum bazen.
20: Ben bak aylar, yıllar hani, evvel.
17: Hocam suçluluk psikolojisiyle sesin güçlü çıkıyor gibi bir iddiada bulunmuyorum. Ben, severim
20: aylar,
17: hocayı.
20: Ama bana, tatlı bir insan,
17: şekeri bazen böyle yükseliyor. O da böyle bize yükseliyor. Sorun değil yani.
20: Bana ne? Ben hayatım,
17: ama bu sesin yükselmesi onu haklı çıkarmıyor ama heyecanlı yansıtıyor. Ben, o da güzel yani.
20: Hayatımda
17: inandığı bir şey söylüyor ama görünür gerçekliği ilişkin bir şey söyleyemiyor. O da zor bir iş yani.
20: hiç bunu bütünüyle reddediyorum. Görünür gerçekle ilgili söylüyorum. Tamam mı? Mahalleden öyle örneği
1: kasap,
20: de verdim.
1: Öyle kasap, kasap bakkal. Ha,
20: hadi kasap, bir de, bakkal bu kadar.
1: Bir de manavı şimdi, da kat hocam. Bak, yani çünkü onlar bir üçlüdür yani.
20: Manavı katarsam gizli tanık lazım bana. Ben onu bulamıyorum.
18: Savaş konuşuyorduk. Şimdi, bir buçuk aydır savaş konuşuyorduk. Tamam mı? Hiç sesler yükselmemişti.
20: Ben bir şey söyleyeceğim.
18: Bu İçeriye, bu siyasete döndük.
20: İlgilendirmiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile siyaset yapmış.
1: Bak savaş konuşurken Partisi, sesimiz yükselmedi diyor. İç siyasete girince niye savaşıyorsunuz diyor.
20: Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından siyaset için geçmiş veya böyle bir ilişkisi olmuş birisi değilim. Ama bana da bu manzara çok ilginç geliyor kardeşim.
18: Benim Barış Oster'e giriyor mu?
1: CHP'nin bu kadar yolsuzlukla vesaireyle anılması değil mi? Ha,
20: o da evet. Çünkü bak yıllar aylar önce çok özür dilerim Barış ya. Bunu da söyleyip bırakacağım. Yıllar aylar evvel burada sorduğum bir soru vardı. Aynı soruyu tekrar edeceğim ya. Çok enteresan yani abi.
1: Yıllarda bütün, değişmedi mi bak, CHP'de tabii, bazı şeyler?
20: Çünkü koşullar değişmiyor ve ağırlaşıyor. Ya kardeşim bütün dünyanın en kriminal muhalefeti bizde abi. Bu kadar. Çok enteresan ya.
1: Yani bunu ima mı yoksa bir ifade olarak mı ortaya koyuyorsunuz?
20: Yani ben artık koydum ortaya sahibi alsın.
1: Peki.
18: Barış dostlar ne diyorsunuz buraya kadar? Şimdi parti adı vermeden bütün siyasi partileri kastederek söylüyorum. Bu Türk siyasal hayatı için çok kötü bir tablo. Siyasi boyutuyla olsun çok kötü bir tablo. Hukuki boyutuyla olsun çok kötü.
1: Öyle siz kardeşsiniz filan kavga etmeyin der gibi.
18: Ahlaki boyutuyla çok kötü bir tablo. Mesela akla şu gelebilir. Arkadaş acaba partilerde adaylar parti genel merkezlerinde böyle yüksek meblağlarda para vererek mi adaylaşıyorlar? Şimdi biri bunu sorarsa ne yanıt verecek siyaset müessesesi? Ya da arkadaş...
1: Mesela siz ne yanıt verirsiniz bugünkü tablo karşısında?
18: Çok korkunç. Çok korkunç. Ya da arkadaş para vererek adaylaşmak 2024'te mi oldu? 2019'da olmuyor muydu? Ondan 5 sene evvel 2014'te olmuyor muydu? Yani birdenbire adaylar ya biz para verelim genel merkezde belli adamlara biz aday yapsınlar. Formülünü yeni mi keşfettiler? Evvelden bu formülü bilmiyorlar mıydı?
21: Biliyorlar mıydı?
18: Bence biliyorlardı. Şimdi dolayısıyla
1: bence
18: bu
1: CHP'ye 2023'te Kasım ayında gelen yönetim bunu başlattı. Bak bunu unutmayın. Ha,
20: yoktu bu.
1: Vardı yani yoktu tartışmıyorum. Bugünkü tartışmanın konusu 4-5 Kasım 2023 sonrasıyla ilgilidir diyorum. Geçmişte vardır, yoktur. O hususlar müzakere edilebilir. Hatırladığımız, hatırlamadığımız olaylar var. Ama bugünkü tartıştıklarımız o 4-5 Kasım 2023'ten sonra değişen CHP'nin öncelikleri, modalitesi ve ilişki biçimi. Dolayısıyla
20: beni
1: aday yapın diye para veren, verdiği iddia edilen belediye başkanı olabilir mi? Evet. Ama seni aday yapacağız. Sen ona göre bir toparlan denilen belediye başkanı da olduğunu bir genel merkez mantığı itibariyle de şu andaki itiraflarla tartışıyoruz.
20: Aziz dostum, Okan Biderisoğlu, biraz evvel kimse
1: Barış Hoca'nın sözünü kesmeyelim, biz devam ederiz.
20: Kimseyi suçlamadığınızı söylüyordunuz. Bu ifadeler kuvvetle muhtemeldir ki bu arkadaşlar suçludur anlamına geliyor mu gelmiyor?
1: Gelmiyor. O sizin çabanız. Ben o konuda yetkili değilim. Ben sadece görünür gerçekliği bugünkü açık itirafları...
20: Ben böyle görsem meseleyi mesela başka türlü düşünürüm.
1: Evet evet. Barış Hoca ayıp oluyor.
18: Rica ederim. Şimdi az evvel Okan Bey ta 90'lı yıllardaki SHP döneminde İSKİ yolsuzluğu örneğini verdi. Değil mi? Adeta SHP'nin ardı ardına büyük hezimetler yaşamasında, sonra silinip gitmesinde İSKİ yolsuzluğunun çok önemli bir etkisi vardı. Yine az evvel Ahmet Kasım Han, Ankara ve İstanbul'un CHP'li belediyelerden önceki belediye başkanlarının, değil mi? Hani adlarını vermeden, onların Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından istifa ettirilmelerini. Hani bırakın tekrar aday gösterildi, kazanamadı demiyorum. Görevdeyken el çektirilmeleri örneğini verdi. Örnekleri çoğaltabiliriz. İktidardan da muhalefetten de, sağdan da soldan da, bugünden de dünden de çok örnek verebiliriz. Bakın ben hatta böyle arşivimle gelmişim. Ama dediğim gibi az evvel de bu siyasi boyutuyla, hukuki boyutuyla, ahlaki boyutuyla Türkiye'nin çok önemli bir meselesidir.
15: Hani biz öyle olur olmaz her şeye beka sorunu diyoruz ya. Bu çok önemli bir meseledir. Ben beka sorunu demek istemiyorum. İki, siyasetin finansmanıyla belediye rantı, yerel yönetim rantı arasında böyle Gordion'un düğümü gibi, çözer gibi bir kılıç vurulmadıkça biz daha bunu uzun yıllar konuşacağız demektir.
18: Peki. Bir araya gideyim mi? Var mı ekleyeceğiniz? Hadi fırsatı bulmuşken ben bir araya gideyim.
1: Sadece bir cümle söyleyeyim ben.
18: Peki buyurun.
1: Bir cümle söyleyeyim sadece. Burcu Köksal hanımefendinin elinin ayarı yoktu. Gece yarısı ileri geri şeyler yazıyordu. Bunların hepsi kayıtlı duruyor diye Özgür Özel'i ve belki yine öfke nöbetleri ya da tepkiselliği nedeniyle ama belli ki çok ağır, henüz kamuoyuyla paylaşılmayan, belki de paylaşılması istenmeyen ifadeleri ve yazıları olduğuna ilişkin az önce bir paylaşımı olmuş. Kendisine dönük tepkiler üzerine.
18: Yani anlamadım. Özgür kim yazmış, kim kime yazmış?
1: Bu Burcu Köksal, Özgür Özel gece yarıları bana öylesine dengesiz, öylesine ileri geri şeyler yazıyordu ki diyor. Herhalde bu öfke nöbetiyle, kızgı ya da tepkisellikle ilgilidir diye düşünüyorum ben. Elinin ayarı yoktu diyor. Dolayısıyla hani kimse bize ahlak dersi vermeye kalkmasın anlamına gelecek bir takım çıkışlar yapmış. Sıcak bir bilgiyi paylaştım sadece.
19: Gene Özgür Özel bunu yaptıysa yerden göğe kadar haksız. Bir partinin belediye genel başkanına böyle bir şey yakışmaz. Türkiye'de hiçbir partinin genel başkanına. Ancak tabii burada haksız olması Özgür Özel'in öbür tarafta da haksız olduğu manasında.
1: Yok öyle bir genelleme yapmadık. Hayır, son bir cümle var mı dedi. Ben sıcak bir bilgi olsun diye.
19: Yok siz yapmadınız ben de fikrimi
1: söyledim. Aleniyet kazanmış bir hususu söyledim. Hani bana ait bir şey söylemedim.
19: Yok siz yapmadınız. Peki. Ben de zaten siz yapmadınız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde gündüz güneş, gece ise yağış görülebilir. İstanbul 23 derece, Marmara genelinde kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini etkileyecek. Bursa 27 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas kesimindeki yağış perşembe tüm bölgeyi etkileyecek. Ankara 21 derece. Ege'de lodos ve çöl tozları etkili oluyor. İzmir 28, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Antalya 25 derece, hissedilen sıcaklık 30 derece. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli.
0: NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Mayıs Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başlandı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi sürüyor. Havza genelinde bugün eğitim yapılmayacak.
3: Hepsi oraya gidiyor vallahi.
4: Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
5: Tabii havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabii hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi.
4: Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi. Havza ilçesinden geçen Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.
6: Araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle ileri doğru itekle arabayı.
4: Mahsur kalan bir kamyon sürücüsü aracını üzerine çıkarak yardım bekledi. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerine ve araçlarına mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
7: Havza Belediyesi ekibi.

0: taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi çevresindeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Jandarma vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
2: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
3: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
3: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
1: Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye katıldı.
4: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet töreninin öncesinde CHP'ye sert eleştiriler de yöneltti.
2: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
1: Burcu Köksal uzun yıllar CHP'de siyaset yapan bir isimdi. 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde parlamentoda CHP milletvekili olarak yer aldı. Partisinin grup başkan vekilliği görevini de üstlendi. Son yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Özel'in CHP grup toplantısında verdiği mesajlar geliyor ekrana.
5: Çıkmış diyor ki, partide siyaset imkanım kalmadı, seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı bu sözlerle eleştirdi. Köksal'ın Özel beni tehdit etti sözlerine de yanıt verdi.
5: Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
1: CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel, Muhittin Böcek ve ailesinin ek ifadeleriyle gündeme gelen adaylık için rüşvet iddialarına da yanıt verdi.
5: Diyorlar ki Muhittin Bey, oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al. Bunun üzerinden çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliğine, efendim aday olmadan önce ada gösterilmemiş, tam gösterilecekken para istenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik etmeyiz.
1: Özgür Özel, özel hayatı hedef alan iddialara da sert çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Özel, milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanettir dedi.
0: 30 Mart'ta tutuklanmasının

0: Ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım İstanbul Adliyesi'nde 5 saat ek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Yalım, ek beyanda bulunmak istediğini söyledi. Talebi kabul edilen Özkan Yalım adliyeye götürüldü. Yalım burada soruşturmayı yürüten savcıya 5 saat ifade verdi. Aynı soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı. Belediyeden yapılan açıklamada sürecin belediye faaliyetleriyle ilgili olmadığı, Gözaçan'ın hakkındaki iddialarla ilgili gözaltına alındığı belirtildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi.
1: Zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendi. Kabul etmeyen işletmelere baskı ve olağan dışı denetimler uygulandı. Ayrıca bazı firmalara belediyelere bağlı şirketten beton alınması dayatıldı. Bu iddialar Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 7'si tutuklu 19 sanık bulunuyor. Tutuklu sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can da var. 178 sayfalık iddianamede belediyeye bağlı şirket ve vakıf yapılanmalarına yönelik suçlamalar dikkat çekti. Market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği, kurban bağış organizasyonunun belediye yönetiminin talimatıyla yürütüldüğü iddiaları anlatıldı. Bir müteahhitten belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira para talep edildiği öne sürüldü. Paranın 1 milyon lirasının nakit olarak belediye meclis üyesi Ali Sarı Yıldız'a teslim edildiği, 1 milyon 500 bin liralık çekin ise Bolu Belediyesi'nin vakfı Bolsev'in hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları süreç kapsamında bir mekanizma oluşturulmasını da önerdi.
2: İsim tartışılabilir, içerik tartışılabilir ama bir gerçek var ki o tartışılamaz. Bakın siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır ve bu hızla oluşturulmalı. Komisyon raporunun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eş güdüm içerisinde birbirini tamamlayarak pekala ilerleyebilir. Tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı, kayyum zulmü artık bitmeli, halkın iradesine ve sandığa saygı gösterilmeli, bütün seçilmişler görevlerine iade edilmeli.
0: ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Xi Jinping ile İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi.
3: İran'la ilgili süreçte kontrol bizde. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 8 yıl aşkın sürenin ardından bir kez daha Çin'e gidiyor. Donald Trump yolculuğu öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerini sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağını inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak başladığı işi tamamen bitirmek istediğini ifade etti. ABD Başkanı İran meselesini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de değerlendireceğini söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair de soruları yanıtladı. Savaşın yakında biteceğini söyledi.
3: İster inanın ister inanmayın. Rusya-Ukrayna savaşı çok yakında sona erecek. Diğer yandan Rus lider Putin'le Rusya'nın Donbas'ı alması konusunda bir anlaşmamız yok.
1: Peki İran'la ABD arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu soru henüz yanıtlanmamışken İran basını yeni tür müzakereleri için 5 şart öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı bir yetkili, İran'ın 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Habere göre bu 5 şart tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak belirtiliyor. Diğer yandan ABD medyasına göre Pentagon, ateşkesin çökmesi ve büyük çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde olası yeni operasyonu çekiç harekatı olarak adlandırmayı düşünüyor. Reuters haber ajansının içinde İranlı yetkililerin de bulunduğu kişilere dayandırdığı haberine göre ise Suudi Arabistan çatışmaların yaşandığı dönemde İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Yetkililere göre bu misilleme kamuoyuna duyurulmadan hava saldırıları şeklinde gerçekleşti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunduğu Katar'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İran savaşına geri dönülmemeli diyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına karşıyız ifadelerini kullandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, çözüm için diplomasiye işaret etti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına devam etti. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Fidan ve Katar Başbakanı kameralar karşısına geçti. Fidan'ın gündeminde İran'daki savaş vardı.
4: Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin.
1: Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerekliliğine vurgu yapan Fidan, Boğaz'ın silah olarak kullanılmamasının bölge istikrarı ve dünya ekonomisi için önemli olduğunu belirtti. Önceliğin Hürmüz'ün diplomatik yolla açılması olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, Körfez'deki son gelişmelerin Gazze'yi ve İsrail saldırganlığını unutturmaması gerektiğinin de altını çizdi.
4: Herkes bir araya geliyor, barış, diplomasi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık. İsrail'in ortaya koyduğu politikalar bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
1: Fidan temasları kapsamında daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Katar televizyonu El Cezire'yi de ziyaret eden Dışişleri Bakanı, kanalın genel müdürü Nasır bin Faysal El Sani ile görüştü. Hakan Fidan ayrıca Arapça ve İngilizce televizyon kanallarına mülakat verdi. Fidan, Türkiye'nin acil önceliğinin Washington'la Tahran arasındaki ateşkesin devam etmesini sağlamak olduğunu söyledi. Diplomatik çözüm umutlarına dair, şu anda her iki tarafta da savaşı durdurmak için yeterli irade olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, bazen arabuluculuk sırasında en zor şey tıkandığınız anlardır. O zaman yaratıcı fikirler ararsınız. Bu yüzden bazı güvenilir ortaklara ihtiyaç duyarsınız. İfadeleriyle bölge ülkelerinin diplomatik sürece katkıda bulunmaya çalıştığını ifade etti. Dışişleri Bakanı yapımı devam eden Katar Türk Okulu'nun inşaatını da ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı.
0: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. ABD'nin İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanmadığı belirtiliyor gazete. Amerikan ordusundaki mühimmatın tükendiği ama İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerli yerinde olduğu iddiasında.
5: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edinilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre Amerikan ordusu Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve Ataks kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump yalan haber medyası İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Bunların yaptığı hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere ümit vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerikan aleyhinde argümanlar üretir yorumunu yaptı.
0: Kuveyt hükümeti ülkeye deniz yoluyla sızmaya çalışan ve İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı 4 kişinin tutuklandığını duyurdu. İran'sa söz konusu askerlerin bir arıza sonucu Kuveyt karasularına girdiğini ifade etti. Açıklama Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Düşmanca eylemler amacıyla ülkeye sızma girişiminde bulunulduğu savunuldu. İki deniz albayı, bir yüzbaşı ve bir binbaşıdan oluşan 4 askerin devrim muhafızları tarafından balıkçı teknesiyle Bubiyan adasına sızmakla görevlendirildikleri öne sürüldü. Sızma girişimi sırasında çatışma çıktığı, bir Kuveyt askerinin de yaralandığı aktarıldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı İran Büyükelçisini bakanlık binasına çağırdığını ve kendisine bir protesto notası verildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise Kuveyt'in açıklamasını reddetti. Tutuklanan 4 İranlının rutin deniz devriyesi sırasında navigasyon sistemlerinde yaşanan aksaklık sonucu Kuveyt karasularına girdiği iddia edildi. Tahran, düşmanca eylemler planlandığı açıklamasını reddediyoruz ifadelerini kullandı. İngiltere ile Fransa, Hürmüz Boğazı'ndaki çok uluslu savunma misyonu kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı bölgeye gönderilecek askeri gücü açıkladı. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
6: Savunma bakanları düzeyinde 40 ülkeden katılımla sanal bir toplantı gerçekleştirildi. Ve Birleşik Krallık toplantı sonrasında Hürmüz Boğazı'nı güvence altına alacak çok uluslu misyona drone jet ve savaş gemisi katkısı sağlayacağını açıkladı. Tabii Birleşik Krallık'ın Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü korumak amacıyla planlanan savunma misyonuna vereceği bu katkıyı da yine Savunma Bakanı John Hayley bizzat kendisi açıkladı. Şimdi çok uluslu askeri misyon kapsamında Britanya otonom mayın avlama ekipmanları, gelişmiş karşı drone sistemleri, Typhoon jetleri ve Dragon savaş gemisini devreye sokacak, öyle anlaşılıyor. Ki bu Dragon savaş gemisi zaten Kıbrıs'taki üssün korunması amacıyla bölgeye sevk edilmişti. Bunu da hatırlatalım. Bu misyon koşullar izin verdiğinde operasyonel hale gelecek. Bunu da özellikle belirttiler yapılan açıklamada. Mayın avlama dronlarını ve karşı drone sistemleri için de yine 115 milyon poundluk yeni bir fon da ayırdı Birleşik Krallık. Açıklamada bu detay da vardı. Birleşik Krallık çabaları koordine edecek çok uluslu karargâhta da rol üstlenecek deniliyor bu açıklamada. Bu da önemli bir diğer noktaydı. Kuvvet paketinde Kraliyet Donanması'nın modüler bir Hive sistemi de yer alıyor ki bu sistem yüksek hızlı otonom Kraken drone botlarıyla da potansiyel tehditleri algılama, izleme, tanımlama ve etkisiz hale getirme kapasitesi sağlayan bir yapıya sahip. Bu da bir başka nokta. Tabii bölgede daha önce görev yapmış olan Typhoon jetleri Hürmüz Boğazı üzerinde de hava devriyeleri için hazır olacaklar. Yine bu açıklamadan bunu da anlıyoruz. Ve Kıbrıs'taki üs koruma görevinden sonra Dragon savaş gemisi de Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. Açıklamada bu detay da verildi. Artık orada görev yapacağı anlaşılıyor. Tabii geminin karşı drone kabiliyetleri arasında da yine gelişmiş Sea Viper sistemlerinin de bulunduğunu hatırlatmamız gerekiyor. John Hale açıklamada dedi ki Birleşik Krallık Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almak için öncü bir rol oynuyor. Bu sürecek dedi. Yeni ekipman ve konuşlandırmaların ticari taşımacılığın güvenliğini artırmayı ve çatışmanın ülke içindeki insanlar üzerindeki yükünü de azaltmayı hedeflediğini de yine belirtti.
0: Seyir halindeki cruise gemisinde yaşanan hantavirüs salgını tüm dünyanın dikkatini Atlas Okyanusu'na çevirdi. O geminin içinde YouTuber Ruhi Çenet de vardı. Sosyal medyada bir düğüne katıldığı görüntüler tepki çekince Çenet yaşanan o anları ve karantina sürecini NTV'ye anlattı.
1: Hantavirüs test sonucunun negatif olduğunu söyledi. Haziran ayının sonuna kadar karantinada kalacaklarını belirtti. YouTuber Ruhi Çenet, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri NTV'ye anlattı.
7: Kendileri bir doktor gönderiyorlar adresimize. Bizim dışarı çıkmamız yasak. Karantina süremiz ise 42 gün. Bu süreyi benim gemiden ayrıldığım süreden başlattılar. İşte hem kan tahlili, hem idrar tahlili, hem de tükürük tahlili yapıldı. Bütün testlerim negatif çıktı.
1: Dünyanın en uzak yerleşim yerlerinden birine gitmek için yola çıkan Ruhi Çenet, hantavirüsü paniği yaşanan gemide 24 gün yolculuk etmişti. Ardından ülkeye dönen YouTuber seyahati boyunca bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Türkiye'de de bir düğüne katıldığı için sosyal medyada tepki gören Çenet, o anlara ilişkin de açıklama yaptı.
7: Ben düğüne katıldığımda virüsün varlığını bilmiyordum. Bilinen bir riski ihlal etmemiştim ve 3 Mayıs'ta ancak ben ve diğer insanlar bu virüsten haberdar oldu. 4 Mayıs'ta ise Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün gemide olduğunu açıkça duyurdu.
8: Süreçten biraz bize de bahsedebilir misiniz? Test nasıl verdiniz? Eve mi geliyor doktorlar? Siz mi hastaneye gidiyorsunuz? Yani koronavirüste benzer bir şekilde mi ilerleme kaydediliyor burada da?
7: İlerleyen haftalarda evde olacağım. Eğer tekrar bir test gerekirse veya semptom gösterirsem Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğim. Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden günde 2 defa aranıyoruz. Bu aramalarda ateşimizin ne derecede olduğunu söylüyoruz. Bizim için bütün semptom takibini yapıyorlar.
0: 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gemide bulunan 5 Türk yolcunun İstanbul'daki karantina süreçleri devam ediyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına göre hastalığın insandan insana bulaşma riski çok uzak olduğu için yeni bir pandemi riski söz konusu değil.
9: Bu virüsün bulaşma yollarını düşündüğümüz zaman yeni bir pandemi riskinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Sonuçta bu hastalık insandan insana çok kolay bulaşabilen bir hastalık değil. Bir diğer içimizi rahatlatan faktör de bu virüsün çok kolay değişime uğramıyor olması.
10: Hantavirüs, 150 yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan kruz gemisindeki 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte günlerdir tüm dünyanın gündeminde. 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait uçakta İspanya'dan Türkiye'ye getirilmişti. Testleri negatif çıkan 3 yolcuyla beraber gemideki 5 Türk'ün evlerindeki karantina süreci devam ediyor.
9: 6 hafta süreyle karantinada olacaklar. Herhangi bir kişiyle temas etmelerine bu süre içerisinde izin verilmeyecek. Eğer 6 hafta içerisinde herhangi bir belirti göstermezlerse, ki büyük kısmında da olmayacağını düşünüyoruz.
10: Hastalığın seyri bulaştığı kişiye göre değişebiliyor.
9: Genel olarak virüs enfeksiyonun hepsi için şunu söyleyebiliriz. Bulaştığı kişideki duruma göre hastalığın seyri etkilenir. Bu antivirüsünün bulaştığı kişilerde yaptığı hastalık akciğeri tutan bir hastalık. Ama elbette ki hastalığı çok hafif belirtilerle atlatanlar da olacaktır. Maalesef etkili bir ilaç yok. Destekleyici tedavi vermekten başka bir tedavi yöntemi en azından şimdilik söz konusu değil.
10: 5 kişi İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek.
0: Ay- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'da yaptığı esnaf ziyaretine muhalefet tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o eleştirilere sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Dünya Çiftçiler Günü programında yeni finansman desteği de açıkladı.
11: Neymiş? Niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? Ya insanda biraz vicdan olur. Adalet duygusu olur. İnsanda en azından millet bilinci olur.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Brüksel'de yaptığı esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Asıl eleştirilmesi gereken onları görmezden gelmektir dedi.
11: Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü programında da kürsüdeydi. ABD İran savaşını hatırlattı, önlemlerimizi aldık dedi.
11: Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım sektörüne yönelik yeni finansal destek paketini de açıkladı.
11: İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.
0: Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Buna göre ödeme günleri ayın 17'si ile 22'si arasında olanlar kendi tarihlerinde ücret ve ikramiyelerini alacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödeme alacak. Bağkur emeklilerinin ödemeleri 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Memur emeklileri ise 20 Mayıs'ta ikramiye alacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ebe ve Hemşireler Günü programına katıldı. Memişoğlu kamuda ebe ve hemşire sayısının 330 bini geçtiğini söyledi. Şartlarını iyileştirmek için adım atacağız dedi.
13: Hemşire ve ebe sayımızı 330 bin üzerine çıkardık. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.
12: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ebe ve Hemşireler Günü programında bu mesajları verdi. Kamu hastanelerinde yaklaşık 62 bin ebe ve 260 bin aşkın hemşirenin görev yaptığını belirtti. Hemşirelerin yenilikçi fikirler geliştirerek üreten sağlık vizyonuna yön verdiğini anlattı.
13: Geçtiğimiz hemşirelerimiz tarafından geliştirilen inovatif ürünler için 76 tane patent başvurusu yapılmıştır. Sağlıkta inovatif fikir yarışmasına en fazla proje üreten, profesyonel ödülünü alan 77 projeyle bir hemşiremizin buna alması da ayrı bir gurur kaynağı olmuştur bizim için.
12: Memişoğlu tüm hemşireleri üreten sağlık portalı üzerinden yenilikçi fikirlerini paylaşmaya da çağırdı. Program kapsamında Safiye Hüseyin Elbi ödül töreni de gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden seçilen ebe ve hemşirelere hizmet, vefa ve özel ödül kategorilerinde ödülleri verildi.
0: Kurban Bayramı'na 2 hafta kala İstanbul'da pazarlar kuruldu. Kurbanlıkların da girişlerine izin verilmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Peki fiyatlar nasıl ve kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
14: 380 milyon.
15: 360.
14: Olmaz.
15: 360'a hayırlı olsun.
16: Hadi hayırlı olsun.
12: Pazarlar kuruldu, kurbanlık satışları başladı.
17: Ne kadar aldınız?
16: 380'e kapıyı açtık, 360'a aile olsun dedik. Geçen senede bu sene bir orantı yaptığımız zaman maliyetlerimiz %70, %80 yükseltmektedir.
12: Bayrama iki hafta kala pazarlar hareketlendi. İstanbul'a 60 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş kurbanlık getirildi.
17: 500-550 kilo bandındaki hayvanlarımız 270-265'ten başlıyor. 600 kiloluk canlı hayvanlarımız 300-315 liradan başlıyor.
12: Fiyatlar geçen senenin neredeyse iki katı. Bu durumun nedeni maliyetler.
16: Geçtiğimiz yıl yeni çuvalını 500 lira alırken bugün 1000 lira alıyoruz. Bir tır buraya 75 lira, 80 lira, 90 lira bandından geliyor.
12: Büyükbaş 500-550 kiloluklar 260 binden başlıyor. Geçen sene 150 bin liradan başlıyordu. 700 kilo ve üstü 350-370 bin lira. Geçen sene 250 bin liradan başlıyordu. Tonluklar 400 bin liradan başlıyor. Küçükbaşlar 30 bin ila 55 bin lira arasında. Yem torbası geçen yıl 600 liraydı. 1200 lira oldu. Tam iki katı artış oldu. Nakliye geçen yıl 50 bin civarındayken bu yıl 80 bin lira civarında.
16: Bunun adı Poyraz. Poyrazımız yaklaşık 990 bir tona yakın kilosu var. Poyrazın fiyatı vallahi 450 lira istiyoruz.
12: Peki kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Sadece dış görüntüsüne bakılarak sağlıklı olup olmadığını anlamak mümkün değil. Öncelikle künyesinin, diğer bir ifadeyle küpesinin olması gerekiyor. Yaşı dahil tüm bilgiler bu küpe üzerindeki seri numarasından kontrol edilebilir. Kurbanlık seçilirken bu konuda bilgili bir kişiden destek alınması da öneriliyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte otogarlarda da hareketlilik başladı. Bayramı memleketinde ya da tatil bölgelerinde değerlendirmek isteyenler biletlerini alıyor. İstanbul'dan bazı şehirlere biletler şimdiden tükendi. Fiyatlarda ise yüksek yakıt maliyetinin etkisi var.
16: 1,5'tu geçen sene. Bu sene 2,5. Bu mazotun o kadar yükseldiğine göre yine de normaldir yani.
18: Otobüs bulunamıyor, fiyatlar da uçmuş durumda. Normal iki katı çıkmış neredeyse.
19: Bayram tatili yaklaştı, otogarlarda da bilet satışları arttı. İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bu yıl fiyatlar geçen seneye göre yaklaşık %65 arttı. Uzak istikametlerde biletler 3500 liraya kadar çıktı.
20: Bir kişi için belki zor gelmez ama 2-3 kişi olunca zorlaşır.
19: Biletlere yoğun talep var.
18: Bayramı zaten şu an bilet bulunamıyor. 23'üne, 24'üne, 25'ine bakınca zaten şu andan itibaren dolmuş bile biletler.
19: İstanbul çıkışlı bazı istikametlerde biletler şimdiden tükendi, ek seferler planlanıyor. En çok talep gören illerse tatil bölgeleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da.
16: Güneydoğu fiyatlarımız 2000-2300 arası. Ağrı, Iğdır, Van firmalarda 3000-3500 arası.
21: İstanbul'dan İzmir fiyatlarımız da 1400 lira. İstanbul'dan Antalya'ya aracımız var. O da aynı şekilde 1300 lira. İstanbul'dan Marmaris aracımız var. 1600 lira.
19: Firma yetkilileri 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı için internet üzerinden otobüs bileti bulamayanların telefonla ek seferler hakkında bilgi alabileceğini belirtiyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu aile haftası nedeniyle İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayımladı. Geniş ailelerin %27'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Verilere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye düştü. Hem geniş aile hem çekirdek aile oranı azaldı.
12: Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü düştü. Geniş ailelerin %27'sinin yoksulluk sınırının altında olduğu belirlendi. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı aile bülteninden. Buna göre 2025 yılında yoksulluk oranı %20,6 olarak kayıtlara geçti. Eşler veya ebeveynle çocuktan oluşan çekirdek ailelerin %20,4'ü sınırın altında. Birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü. Verilere göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü de azalıyor. 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025'te 3,08 kişiye düştü. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,50 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il ise 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi. Çekirdek aile oranı 2014 yılında %67,4 iken 2025 yılında %62,7'ye geriledi. Geniş aile oranı ise 2014 yılında %16,7 iken 2025 yılında %13,5'e düştü.
0: Türkiye'de e-ticaret hacmi 2025'te 4,6 trilyon liraya ulaştı. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
2: Geçen yıl e-ticaret hacmi ülkemizde %52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Bu çok önemli bir rakam. Yaklaşık 115,5 milyar dolara geliyor ve dolar bazında da %29'luk bir artışı temsil ediyor. Perakende e-ticarete baktığımızda ise 2025 yılında bir önceki yılda göre %51,8 yaklaşık %52 artışla o da 2 trilyon 457 milyar liraya yükselmiş. 2019 yılında kaçtı biliyor musunuz? 24 milyar dolardı e-ticaret sektörü. 24 milyar dolardan 6 yılda 115,5 milyar dolara yükselen bir sektör. E-ihracat yapan işletmelere özel teşviklerle desteklemeye ve dünya pazarlarına açılmalarını desteklemeye devam edeceğiz.
0: Yaz aylarının yaklaşmasıyla düğün sezonu da başlıyor. Hem düğün sahipleri hem de yakınları için en önemli kalemlerden biri altın.
10: Yaz ayları yaklaşıyor, düğün sezonu kapıda. Hem ailelerin hem de yakınlarının gözleri altın fiyatlarına çevrildi. Düğün sezonunda en önemli harcama kalemlerinden biri de altın. Ancak altın alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.
3: İşçilikli ürünler, işçiliksiz ürünler olarak ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Özellikle gelin adaylarımıza diyoruz ki eğer düğünden sonra kullanmayacağınız bir altın çeşidi varsa ve altın takmayı sevmiyorsanız işçilikli altınlardan uzak durun. Genelde tasarruf amaçlı altınlara yönelin. Çünkü genelde düğünlerde işte set takım takıyorlar. İşte çekmeceye koyuyorlar. Aylarca yıllarca orada kalıyor. Hiçbir işe yaramıyor. O noktada işçilikli altınlardan uzak durmak lazım.
10: Altın fiyatları yaklaşık 2 aydır düşüş eğiliminde. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı'nın başlamasından bu yana fiyatlar geriliyor. Mart ayında altının gram fiyatı 6.300 liraya kadar inmişti. Bugünlerde ise 7.000 lira civarında. Uzmanlara göre evlenecek çiftler için bu bir fırsat.
3: 10 gramlık bir bileziğe örnek verebilirim. Ocak ayıyla bugün arasında 12.000-12.500 lira fiyatlar geriledi. Bu savaş bahanesiyle birlikte fiyatların gerilemesi aslında düğün yapacak olan veya altın alacak vatandaşlarımızı da bir noktada desteklemiş oldu. Her yıl gram altın tarafında %50-%100 civarında bir getiri görüyoruz. Bu getirilerden feragat etmemek lazım.
0: İran savaşı artan petrol fiyatları nedeniyle enflasyonda yükseliş baskısı yarattı. Tüketiciler özellikle ithal ürünlerde alımı öne çekti. Telefon ve bilgisayar satışları artış kaydetti.
10: Fiyat artacak beklentisi tüketiciyi erken davranmaya yöneltti. Bilgisayar ve telefon satışları arttı. İran savaşı enflasyonda artış endişesi doğurdu. Petrol fiyatındaki yükselişin yanı sıra taşımacılıkta da maliyetler arttı.
22: Vatandaşlarımız zam gelme kaygısıyla birlikte, fiyatların artacağı kaygısıyla birlikte cihaz edinim ihtiyaçlarını erken aldıklarını gözlemliyoruz.
10: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı perakende satış istatistiklerini açıkladı. Toplam satışlar %2,6 arttı. Satışı en fazla artan ürünler bilgisayar ve iletişim aygıtları oldu. Satış aylık bazda %6, yıllık bazda %49,2 arttı. Bu durum fiyata da yansıdı. Cep telefonlarında yılın geri kalanında %25 artış bekleniyor.
22: İlk çeyrekte fiyatlarda bir yükseliş oldu ama küresel çaptaki gelişmelerden dolayı özellikle çip krizi ve tedarik zincirindeki lojistikteki fiyat artışlarından dolayı yıl genelinde yine fiyat artışlarının bizi beklediğini öngörüyoruz.
10: Cep telefonunda taksit kısıtlaması var. Sadece 20 bin lira altındaki telefonlara 12 ay taksit yapılıyor. Sektör bu tutarın 40 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.
0: Yazlık fiyatlarında yıllardır yaşanan yüksek fiyat artışları sona erdi. Fiyatlar son bir yılda enflasyondan daha az yükseldi. Yine de hayli yüksek. Ortalama fiyat Bodrum'da 26 milyon 500 bin lira, Urla ve Çeşme'de 25 milyon lira.
10: Pandemi sonrası talep yükseldi. Yazlık fiyatları her yıl rekor üstüne rekor kırdı. Fiyatlar yıllar sonra ilk kez reel olarak geriledi. TSKB Gayrimenkul yazlık konutlarla ilgili araştırma hazırladı. En çok tercih edilen 14 bölgede fiyat artış hızı yavaşladı. Hatta enflasyonun altında kaldı. Son bir yılda fiyat Fethiye'de %23, Bodrum ve Foça'da %20 arttı. Artış oranı Çeşme'de %19, Urla'da %16'da kaldı. Bu ilçelerde fiyatlar 2023-2024 sezonunda %60'ın üzerinde artmıştı. Artış hızı azalsa da fiyatlar hala yüksek. Bodrum 265 bin liralık metrekare satış fiyatıyla en pahalı bölge. 100 metrekarelik bir yazlık ortalama 26 milyon 500 bin lira. Yazlık fiyatı Urla ve Çeşme'de 25 milyon lira, Foça'da 12 milyon lira ve Fethiye'de 8 milyon lira seviyesinde. Araştırmadaki 14 bölge içinde en ucuz yazlıklar Didim'de. İlçede fiyatlar %20 artarken metrekare fiyatı 60 bin liraya çıktı. Yani 100 metrekarelik bir ev için 6 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.
0: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan yakalandı. Edinilen bilgiye göre Lucas Torreira, AVM içindeki bir kafenin önünde bulunduğu sırada yeğenin sözlü saldırısına uğradı. Torreira'ya yumruk attığı öğrenilen saldırgan, bindiği takside polis tarafından gözaltına alındı. Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan poliste kayda bulunduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İtalyan lisesinde 14 Türk öğretmenin başlattığı grev 100. gününde de devam etti. Öğretmenler okulun önünde toplandı ve oturma eylemi yaptı. O sırada İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde veliler hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Mezuniyet haklarının ve öğrencilerin geleceklerini kaybetmek üzere olduklarını söyledi.
4: Tek başına, ya hep beraber.
1: Öğretmenler ücretlerinin iyileştirilmesini talep etti. Veliler ise öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler grevlerinin 100. gününde İtalya Başkonsolosu önünde eylem yaptı. Beyoğlu'ndaki lisenin önünde toplanan öğretmenler İtalya Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü. Slogan atan grup ardından basın açıklaması yaptı.
5: Bize Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalanmak istediler. Çocuklarımıza adaletin ve bilimin ışığında eğitim veren öğretmenlerimizin onuru, hakları ucu açık niyet mektuplarına veya birbirlerinin lütfüne emanet edilemez.
1: Açıklamanın ardından liseye giden öğretmenler oturma eylemi yaptı. İtalyan Lisesi velileri ise o sıralarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen aileler çözüm istediklerini belirtti.
6: 400 öğrenci koca bir eğitim yılını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 12. sınıf öğrencilerimiz mezuniyet haklarını ve üniversite geleceklerini kaybetme eşiğindedir. Sendikal grev hakkı 400 çocuğun anayasal eğitim hakkını resmen ayaklar altına almaktadır.
0: İstanbul Sarıyer'de sefer yapan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki dumanı fark eden şoför aracı durdurup yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda yaşanan yangında alevler ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının ormana yayılması engellendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Başkent Ankara, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Kongrede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizini değerlendirdi.
7: Hürmüz Boğazı'nda başlayan krizin küresel piyasalara etkisini hep birlikte görüyoruz. Enerji politikalarımızı günümüz koşullarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Hürmüz örneğinde olduğu gibi ortaya çıkabilecek krizlere karşı da dirençli bir altyapı amaçlıyoruz.
10: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Hürmüz krizini örnek verdi. Enerjide dirençli bir yapı oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Bayraktar Ankara'da bu yıl 15.'si düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu. Enerji verimliliğiyle sıfır atık yaklaşımını buluşturan Sıfır Atık Festivali düzenleyeceklerini de duyurdu.
7: Saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde Bakanlığımız ve Sıfır Atık Vakfı'nın işbirliğinde gerçekleştireceğimiz festivalin teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Tüm vatandaşlarımızı 4-7 Haziran arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek bu önemli organizasyona davet ediyorum.
10: Kongrenin ilk gününde rüzgar enerjisinin arz güvenliğindeki önemi, yatırımcıların sorunları ve önerileri ele alındı.
8: Enerji günümüzde ilk gün ve yarın sanayi gününde büyükelçiler oturumundan depolama ve piyasa mimarisi oturumlarına, tedarik zincirinden yerli üretime ve sonunda COP31'e uzanan başlıklarda istişareler ve konuşmalar gerçekleştireceğiz.
0: Çinli robot üreticisi Unitree firması robot köpekler ve insansı robotlardan sonra yeni bir model tanıttı. İçine bir insanın binip kullanabildiği insanlı mekanik robotun görüntüleri gelecek şimdi ekrana.
10: Kullanıcı robota tırmanıyor, yaklaşık 3 metre boyundaki robotun pilot kabinine giriyor ve kullanmaya başlıyor. Görüntülerdeki bu dev robot Çinli Unitree firmasının geliştirdiği GD01 modeli. Kullanan kişi ise Unitree'nin CEO'su Wang Xinging. Dünyanın ilk seri üretim insanlı mekanik robotu olarak tanıtılan bu model, kullanıcısıyla birlikte yaklaşık 500 kilogram ağırlığında. Uzmanlar bu ağırlığın bu boyuttaki bir robot için oldukça hafif olduğunu söylüyor. Robotun en önemli özelliklerinden biri de dönüşüm kabiliyeti. İki ayaklı yürüyüş formundan dört ayaklı bir araca dönüşebiliyor. Yani dev robot yalnızca yürümüyor. Maymunsu bir çeviklikle dört uzvunu kullanarak hareket edebiliyor. Tanıtım videosunda robotun tek yumrukla üst üste yığılmış beton blokları da yıktığı görülüyor. Firma robotun zorlu arazilerde ulaşım, temel keşif görevleri ve yüksek görüş avantajı gereken kurtarma çalışmaları gibi alanlarda kullanılmak üzere sivil bir araç olarak tasarlandığını söylüyor. Robotun satış fiyatının 607 bin dolar yani yaklaşık 30 milyon lira olduğu açıklandı. Çin dışında satılıp satılmayacağınınsa yasal düzenlemelere ve distribütör anlaşmalarına bağlı olacağı kaydedildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde masadaki en kritik konu başlıklarından biri Tayvan olacak. Bunun nedeni Tayvan'ın dünyanın bir numaralı çip üreticisi olması olarak gösteriliyor. ABD bu teknolojinin Çin'in eline geçmesinden endişe ediyor. Çin ise Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve bağımsızlığını tanımıyor. Pekin Washington hattındaki Tayvan krizine ve çip savaşlarına bakalım. NTV Dış Haberler editörü Ömer Faruk Şahin'in araştırması gelecek ekrana ve saat başında da tekrar burada olacağız.
12: Dünyanın mikroçip üretiminin bir numarası. Küresel çapta mikroçiplerin %65'i burada üretiliyor. Apple, Sony, Intel, Qualcomm, Nvidia gibi şirketler çiplerini buradan alıyor. Bahsettiğimiz yer Tayvan. Tayvan yarı iletken endüstrisinde tekel haline gelmiş durumda. Dünyada 7 nanometre altındaki gelişmiş çiplerin yaklaşık %60'ı Tayvan'da üretiliyor. Çin'in yanı başındaki 23 milyon nüfuslu bu küçük adanın teknolojik olarak böylesine büyük bir atılım yapabilmiş olması hem şansı hem laneti denilebilir. Çip üretimi denildiğinde kısa adı TSMC olan Tayvan şirketine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Küresel mikroçip üretim sektöründe lider durumdaki TSMC'nin piyasa değeri yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu değerleme TSMC'yi dünyanın en değerli 10 şirketi arasına taşıyor. Tayvan bir yandan yabancı firmalara üretilen çiplerle ekonomik olarak büyük bir refah sağlasa da öte yandan süper güçlerin de iştahını kabartan bir pastaya dönüşmüş durumda. Cep telefonlarından bilgisayarlara, uçaklardan otomobillere, gündelik hayatta kullanılan teknolojik araçların ve yapay zeka veri merkezlerinin belki de en önemli parçası olan mikroçipler Tayvan'ın en büyük gelir kaynağı. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan'da üretimin devamlılığı bir anlamda küresel ekonominin de devamlılığını sağlıyor. Tayvan'daki çip üretiminin durması halinde dünyanın pek çok ülkesinin bundan ekonomik olarak büyük darbe alacağına dikkat çekiliyor. Analistler bu durumu silikon kalkan olarak tanımlıyor. Yani olası bir Çin işgalinde çip üretimi durur, küresel ekonomi daha büyük darbe alır ve ekonomik yıkım Çin'e de büyük bir darbe indirir. Bu yüzden sektör uzmanları Tayvan'ı füzeleri değil çipleri koruyor ifadesini kullanıyor. Çok üstün teknoloji ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiği için pek çok firma çiplerini üretmek yerine Tayvan'dan satın almayı seçiyor. Tayvan'ın uzun yıllardır çip üretiminde geliştirdiği uzmanlık daha ince, daha hızlı ve daha güçlü çipler üretebilmesini sağladı. Tayvan'ın çip üretiminde adeta tekel olma hali bu alanda rekabetçi olmak isteyen ABD ve Çin'i karşı karşıya getirdi. Çin, Tayvan'la tekrar birleşmek istediğini söylüyor. ABD ise mevcut statikonun korunmasını ve Tayvan'ın birleşmeye zorlanmamasını istiyor. Analistler iki ülkenin karşı karşıya gelmesine neden olanın teknoloji yarışında öne geçme çabası olduğu yorumunu yapıyor. ABD 2022'de Çin'in yükselişini sınırlamak ve tedarik zincirini kendi kontrolüne almak amacıyla çip ve bilim yasasını yürürlüğe koyarak sektöre 200 milyar doları aşan teşvikler sağladı. Bu kapsamda TSMC gibi üreticiler vergi indirimi ve fonlarla ABD'de fabrika kurmaya yönlendirildi. ABD yönetimi özellikle yapay zeka, savunma sanayi ve ileri teknoloji sektörlerinde kritik öneme sahip yarı iletken üretiminde Çin'e karşı stratejik üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu doğrultuda Arizona başta olmak üzere farklı eyaletlerde yeni üretim tesisleri kurulurken Intel, Micron ve TSMC gibi şirketler milyarlarca dolarlık yatırım planlarını devreye aldı. Washington yönetimi olası bir Çin-Tayvan krizinin küresel çip tedariğinde yaratabilecek kırılmayı azaltmayı ve stratejik üretim kapasitesini doğrudan ABD topraklarında toplamayı amaçlıyor. Çin'de ise çip üretiminde dışa bağımlılığı azaltabilmenin önündeki en büyük engel yetişmiş insan kaynağı sıkıntısı. Pekin yönetimi çip üretimindeki insan kaynağının en azından bir kısmını Tayvan'dan devşirmenin peşinde. Ancak Tayvan, Çin'e çip üretimi konusunda uzman transferi yapanların ya da yardımcı olanların büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor. Sektör uzmanları yetişmiş insan kaynağı konusunda ABD'nin de büyük sorun yaşadığını söylüyor. Hatta bu insan kaynağı açığını kapatabilmek ve yerli çip üretimi yapabilmek için yarı iletken üretim uzmanları için vize işlemlerinin kolaylaştırılması, özel vizeler verilmesi tartışılıyor. Uzmanlara göre ABD ile Çin arasındaki gerilimin temelinde artık sadece askeri ve siyasi rekabet değil, teknoloji yarışında öne geçme mücadelesi var. Çin, Tayvan'ın yeniden kendisine bağlanmasını isterken ABD ise Tayvan'daki mevcut düzenin değişmemesi gerektiğini savunuyor. Bu yüzden Tayvan'daki çip fabrikaları yalnızca üretim tesisleri değil, Washington'la Pekin arasındaki küresel güç mücadelesinin de en önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bugün gündüz güneş görülebilir ancak bu gece ve yarın şiddetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 25 derece. Marmara'da Edirne 24, Balıkesir 28 derece. Kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Niğde arasında süren yağış perşembe tüm bölgeyi etkileyecek. Eskişehir ve Konya 25, Sivas 19 derece. Ege'de lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 31 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süre yağış var. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aşıyor. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli. Bolu 21, Samsun 22 derece. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır çevresinde de sağanaklar sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
2: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
3: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başlandı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. Havza genelinde bugün eğitim yapılmayacak.
1: Hepsi oraya gidiyor vallahi.
2: Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
3: Tabi havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabi hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi.
2: Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi. Havza ilçesinden geçen Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.
4: Araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle, ileri doğru itekle arabayı.
2: Mahsur kalan bir kamyon sürücüsü aracını üzerine çıkarak yardım bekledi. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerine ve araçlarına mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
5: Havza Belediyesi ekiplerimiz de sahadayız. Sayın Valimiz aradı. Samsun'dan büyükşehir ekipleri, AFAD ekipleri ve tüm Samsun'daki belediyeler bize yardıma gelmişlerdi.
2: İlçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yağışın etkisini sürdüreceği belirtiliyor. İlçede 1988 yılında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
0: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise şiddetli sağanak sonrası habur çayıyla Yeşilöz Deresi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile

0: kaldıracak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.

Sabahla başlıyoruz. CHP pisliği yalanla örtmeye çalışıyor manşetini görüyoruz. Sabahta kirli siyasetleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de sabahın manşetinde yer buldu. Alerjim var dedi, kimse dinlemedi bir diğer başlık. Gamze Yıldız grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde takılan serumun ardından can verdi. İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız grip şikayetiyle Ümraniye'deki özel bir tıp merkezine başvurdu. İddiaya göre ilaçlara alerjim var dediği halde 6 ilaç karıştırılıp serum verilen genç kız fenalaşarak hayatını kaybetti. Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı diyor Sabah gazetesi. Milliyete bakalım, hormonlu not isyanı manşetini görüyoruz. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak geriye düşüyor diyor. Bu haberde bugün Milliyet'in manşetinde yer buluyor. Çiftçiye kredi müjdesi bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gerçekleşen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesini veren Erdoğan, dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Tarım ve gıda alanında yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız dedi Cumhurbaşkanı. Burcu Köksal'a tehdit yanıtı bir diğer başlık. CHP lideri Özel AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın beni tehdit ediyor sözlerine grup toplantısında yanıt verdi. Köksal'a 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer dediğini söyleyen Özel, eliyle kürsüye vurarak bu tehdit ise daniskasını ediyorum diye de ekledi diyor. Bu haberde yine Milliyet'te yer buluyor. Hürriyet gazetesi tecavüzü yazdı, dünyayı sarstı manşetiyle çıkıyor. Ülkem'de bu suçu ortak diyen Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof 14 mağdurla görüştü. İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkence ve tecavüzleri yazdı diyor. Bugün Hürriyet bu manşetle çıkıyor. Okul yolu çete dolu bir diğer başlık. Eğitim reformu girişimi tarafından yapılan bir çalışma okullarda yaşanan çeteleşmelerin boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye'de 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor. Son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakaları %131 arttı. Uyuşturucu bağlantılı suçlarda %119 artış görüldü deniliyor bugün. Bu raporda Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Herkesin gözü bu zirvede bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump'ın bugün başlayan Çin seferinden neler çıkacağı büyük merak konusu. Hürriyet yazarları bu tarihi görüşmeyi değerlendirdi. Gökçe Aytuğlu, Amerika ve Çin liderlerinin masasında İran ve enerji krizi kadar önemli bir gündem maddesi de yapay zeka olacak diyor. Yunus Paksoy ise Trump'ın heyetinde iş dünyasından trilyonlarca dolarlık Şampiyonlar Ligi kadrosu var. Yani öncelikli mesele para diyor ve bu haberde yine bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi CHP pisliği yalanla örtmeye çalışıyor manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma bu başlık altında veriliyor. Borsa İstanbul Avrupa lideri bir diğer haber. Amerika İsrail ile İran savaşı emtia ve altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken Borsa İstanbul ise yatırımcısına yılbaşından bu yana istikrarlı biçimde kazandırıyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Ferdi Zeyrek'i bulaştıracaklardı manşetini görüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ailesi üzerinden sahte itirafçılık süreci yürütüldüğünü belirtti. Kumpasın çelişkili ifadelerle çöktüğünü söyleyen Özel, Muhittin Böceğin oğluna mahrem görüntülerle baskı yapıldığı mal varlığına el konarak para verdim demesi için zorlandı dedi. Özgür Özel kazan sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in dosyaya para kuryesi olarak dahil edilmek istendiğini ancak somut delillerin bu girişimi engellediğini de söyledi diyor. Cumhuriyet gazetesi de bugün yine bu manşette çıkıyor. Akşama bakıyoruz.

0: Pislikler yalanla örtünmez manşetini görüyoruz. Akşamda da Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bu başlık altında veriliyor. 12 yıl sonra pasaportla Suriye'ye bir diğer başlık. Akçakale gümrük kapısında pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı diyor bugün akşam. Postaya da bakalım. Kahraman değil şüpheliler manşetini görüyoruz. Grand Kartal Otel yangınında ölen Eren Bağcı ile Ömür Kota'nın aileleri evlatlarının ölümünden kayak hocalarının sorumlu olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yangından sonra kahraman ilan edilen Başkent Kayak Kulübü Başkanı ve iki kayak eğitmeni mahkemece şüpheli olarak tanımlandı ve haklarında adli kontrol uygulandı diyor. Bugün Posta Gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğim. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Akyazı-Dukurcun yolunun 30-31. kilometrelerinde ve Manisa-Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
6: Mobile Systems.
1: Reklam.
7: Kale Kilit.
8: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.

0: macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada?
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: NTV Radyo.

0: selam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Samsun'da dün şiddetli yağış vardı. Havza ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taştığı ilçede ev ve iş yerlerini de su bastı. Çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Peki kentte son durum nasıl? Demirören Haber Ajansı muhabiri Emre Öncel'den dinleyelim.
4: Samsun'un Havza ilçesi etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından sele teslim oldu. 1998 yılındaki Havza sel felaketinden sonra ilçe merkezinde ilk kez böyle bir olay yaşandı. Kentin ortasından geçen derenin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskınları yaşanırken araçlar sürüklendi. Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış sonrası Hacı Osman Deresi kısa sürede taştı. Taşkınla birlikte Cumhuriyet Meydanı civarı, Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla sel sularıyla mücadele etmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, AFAD, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatmıştı. Sel sularına kapılan ve su tahliyesi sırasında yaralanan 12 kişi mevcuttu. Bu 12 kişiden 11'i ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Sulardan korunmak için de bina kenarındaki profillere tutunarak bir müddet su içerisinde bekleyen 83 yaşındaki bir kişi de yaşı gereği müşahede altında tutulmuştu ve sonrasında da taburcu edildi. Selden etkilenen hasar alan ve temizlik çalışması yapılması gereken 25 Mayıs İlkokulu, Çayırız İlkokulu ve Merkez İlkokulu'nda eğitime de bir gün için ara verildi. Sadece bugün ama ilerleyen saatlerde temizlik çalışmaları ne kadar devam eder? Çünkü çocuklar için halen tehlike bitmiş değil. Çünkü halen yaklaşık 30 santim yüksekliğinde bir çamur, balçık durumu söz konusu. Yani çocuklar kayıp yere düşebilir, yürümekte zorlanabilir, okula gidip gelmekte zorlanabileceği bir durum halen söz konusu. O yüzden hani bu aslında temizlik çalışmalarıyla biraz doğru orantılı olacak. Herhangi bir su birikintisi mevcut değil. Enkazlar halen duruyor an itibariyle. Devrilen elektrik direkleri mevcut, ağaçlar mevcut. Halen dükkanların içerisine girmiş araçlar var. Halen takla atmış araçlar mevcut. Onun dışında sadece temizlik sorunu var da diyemiyoruz. Çünkü hani enkaz tamamıyla kaldırılmış değil. Gece saatlerinden itibaren sağanağın, selin bitmiş olduğu andan itibaren ekipler sabaha kadar, şu ana kadar bile çalışmaları hiç kesmemiş durumda. Tabii geceki durumdan biraz daha iyi bir durumda ama 4 mahalleden bahsediyoruz. Yani çapı çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Biraz daha sürecektir. Taskiye ekipleri, belediye ekipleri, itfaiye ekipleri hem esnaf dükkanlarının içerisinden hem de zemin katta bulunan evlerin içerisinde biriken suyu çekme işlemini birçok noktada tamamladı. Yani şu anda sadece enkazların kaldırılması, sokakların temizlenmesi durumu var. Geceki görüntülerden daha kötü değil durum. Yani iyiye doğru gitmiş durumda. Şöyle de bir dezavantajları vardı hem ekiplerin hem vatandaşların. Mahallelerde elektrikler kesikti. Elektrikler kesik olduğundan dolayı da insanlar birbirini görmekte çok fazla zorlanıyordu. Şu an için halen kesik çünkü elektrik direklerinin birçoğu devrilmiş durumda. Hani onların tamamının onarılması gerekiyor.
3: Demirören Haber Ajansı muhabiri Emre Öncel Samsun'daki seldeki son durumu bu şekilde aktardı. Şırnak'ta da şiddetli yağış etkiliydi. Beytüşşebap ilçesinde Haburçay ile Yeşilöz Deresi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Haburçay ve Yeşilöz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarlarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konuşuldu. konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Jandarma vatandaşların dere yataklarından uzak durmasını istedi. Peki tehlike her iki bölge içinde ne kadar sürecek? Başka hangi bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan dinleyelim.
0: Çok geçmiş olsun diliyorum. Ama maalesef ki havaların ısınmasıyla birlikte o şiddetli yaz yağmurları da başladı. Önceki yazlardan hatırlayın. Bu yağışlara çok fazla maruz kalıyorduk. Ve su baskını, sel haberleri önceki yazlarda da alıyorduk. Şimdi son günlerde sıcaklıklar yüksek seyrediyordu. Beraberinde nemle birlikte geldiği için şimdi ülkemizde birçok yerde başladı bu yağmurlar. Şimdi neden bu kadar şiddetli diyeceksiniz. Bu yağmurların özelliği bu. Hava ne kadar sıcaksa o kadar da etkisi büyük oluyor. Biz bunlara konvektif yağış diyoruz. Bu sıcak hava maalesef ki kararsız bir atmosfer oluşturuyor ve bu atmosferdeki yağışlar da böyle çok şiddetli yağıyor. Yani 10 dakikada bazen yarım saatte işte 50 kilogram, 100 kilogram hatta 150 kilogram ve üzeri yağabiliyor. Ve şunun da altını çizeceğim ki Mayıs ayı yağışlı geçecek. Karadeniz'de bugün de sağanak yağmurlar var. Büyük alanında, büyük bölümünde var. Bir de bu yağışlar geniş alanda yağmıyor. Mesela hemen yan komşunuzda yani yandaki ilçenizde hiç yağış yokken sizin olduğunuz yerde çok kuvvetli yağmur yağabiliyor. Bugün Karadeniz'in genelinde yağmuru yine var. Doğu Anadolu'nun genelinde yine bu gök gürültülü sağanaklar var. Şimdi yarın olduğunda biraz daha durum tehlikeli. Çünkü ülkemizin neredeyse 7 bölgesinde var bu gök gürültülü şiddetli yağmurlar. Tüm Karadeniz hattında var. Buna Akdeniz eklenecek. Bugün de var ama yarın çok daha geniş alanda var. Antalya'da, Adana'da, Kahramanmaraş'ta, Ankara'da yine devam edecek. Yarınki yağışlar Ankara'da ve İç Anadolu'da da daha güçlü. Ege'yi uyarmak istiyorum. Çünkü Ege'de günlerdir Lodos'la birlikte hem yoğun bir çöl tozu var, sıkıcı, boğucu bir hava var. Bu havanın üzerine gelecek yağış Ege bölgesinde de başta İzmir'den itibaren orada da yoğun yağışlara neden olacak. Ayrıca İstanbul'u da uyarmak istiyorum. Bu gece İstanbul'da da yağış var. Sağanak gök gürültüleriyle birlikte etkili olacak. Yine Edirne'de var. Yani şimdi artık havalar ısındığı için nerede bir yağış başladıysa oralarda hep dikkatli olmak gerek. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yine daha zemin katlarda tehlike var. Bir de beraberinde dolu yağışıyla birlikte geliyor, yıldırımlarla birlikte geliyor. Yer yer hücreler oluşuyor, süper hücrelerin oluştuğu bölümler de olacaktır. Yani bizim Mayıs ayı genelinde bu yağışlara karşı muhakkak önlem almamız gerekiyor. Ayak bileğimize kadar gelen sulara girmeyeceğiz. Dediğim gibi dere havzaları çok tehlikeli. Bu Mayıs ayı bol yağışlı geçecek gibi gözüküyor. Ülke genelinde nerede olursak olalım, bu yağışlar zaten birden geliyor. Hava güneşli oluyor gündüz saatlerinde, sabah saatlerinde. Sonra öğleden sonra birden kapanıyor ve daha çok bu yağmurlar öğleden sonra ve akşam üzeri arasında etkili oluyor. Hava sıcaklıkları en yüksek değerlerine çıktıktan sonra genellikle görülüyor. Yani ben aslında ülkenin genelini uyarmak istiyorum bu yağışlara karşı.
3: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın havaya dair tahminleri böyleydi. Şimdi Ankara'nın gündemiyle devam edelim. Siyasetin en çok konuştuğu başlık Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesi. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
2: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
5: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
6: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
6: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
2: Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye katıldı.
7: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet töreni öncesinde CHP'ye sert eleştiriler de yöneltti.
5: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
2: Burcu Köksal uzun yıllar CHP'de siyaset yapan bir isimdi. 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde parlamentoda CHP milletvekili olarak yer aldı. Partisinin grup başkan vekilliği görevini de üstlendi. Son yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Muhittin Böcek ve ailesinin ek ifadeleriyle gündeme gelen adaylık için rüşvet iddialarına da yanıt verdi.
8: Çıkmış diyor ki, partide siyaset imkanım kalmadı. Seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Diyor ki, Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Diyorlar ki Muhittin Bey, oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al. Bunun üzerinden çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliğine, efendim aday olmadan önce ada gösterilmemiş, tam gösterilecekken para istenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik, etmeyiz.
3: Etkin pişmanlık başvurusu yapan Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek, Veli Ağbaba'nın oğlu Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Oğluna genel merkezin taleplerinin karşılanması için talimat verdiğini söyledi.
9: Adaylık için 1 milyon euro istendi, oğluma gereğini yapın dedim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek'in iddialarını doğruladı.
10: Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini söyledi. Oğluma sen gereğini yap dedim. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur.
9: Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade verdi. Adaylığı açıklanmadan önce CHP Genel Merkezi'nde katıldığı toplantıda Özgür Özel'in talepleri olduğunu söyledi. Oğluna o taleplerin karşılanması için talimat verdiğini belirtti.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim döneminde genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu. Oğlum Gökhan Böcek'e parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir. Sen bunları takip et ve yerine getir çünkü ben sahada olacağım dedim.
9: Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'daki tanıtım toplantısında da 200 bin dolar verdiğini söylemişti. Muhittin Böcek, detaylarını bilmiyorum ama oğluma seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması talimatını verdim dedi. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi'ne yüklü miktarda para götürdüğünü anlattı. Zuhal Böcek'in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Gökhan Böcek'in İstanbul Kapalı Çarşı'da yaptığı para işlemleri oldu. Eşinin medya işleriyle uğraşan E.B. ile birlikte küçük bir dövizliğe girdiğini, çıkışta kendisine dövizliğe şifre olarak para gösterildiğini söylediğini iddia etti.
3: 30 Mart'ta tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalımsa İstanbul Adliyesi'nde 5 saat ek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı. Belediyeden yapılan açıklamada sürecin belediye faaliyetleri ile ilgili olmadığı, Gözaçan'ın hakkındaki iddialarla ilgili gözaltına alındığı belirtildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında da iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi.
11: Zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendi. Kabul etmeyen işletmelere baskı ve olağan dışı denetimler uygulandı. Ayrıca bazı firmalara, belediyelere bağlı şirketten beton alınması dayatıldı. Bu iddialar Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 7'si tutuklu 19 sanık bulunuyor. Tutuklu sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can da var. 178 sayfalık iddianamede belediyeye bağlı şirket ve vakıf yapılanmalarına yönelik suçlamalar dikkat çekti. Market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği, kurban bağış organizasyonunun belediye yönetiminin talimatıyla yürütüldüğü iddiaları anlatıldı. Bir müteahhitten belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira para talep edildiği öne sürüldü. Paranın 1 milyon lirasının nakit olarak belediye meclis üyesi Ali Sarı Yıldız'a teslim edildiği, 1 milyon 500 bin liralık çekin ise Bolu Belediyesi'nin vakfı Bol Sevin hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
12: NTV Radyo.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı 3 günlük ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı 15 Mayıs Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanıyla bir araya gelmesi de bekleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump ise Çin'de uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Çin lideri Xi Jinping'le İran'daki durum hakkında uzun bir görüşme yapacağını söyledi. Peki başka ne dedi? Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer'se aktarıyor.
13: ABD Başkanı Donald Trump şimdi Çin yolunda, yola çıkmadan önce de gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran için ya doğru şeyi yaparlar ya da biz bu işi bitiririz ifadesini kullandı. Yine tehditkar bir söylem kullandı diyebiliriz ki gün içerisinde de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Kongre'de Pentagon'un bütçesiyle ilgili kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken İran konusunda benzer bir mesaj verdi. Müzakereler tıkanırsa, yani diplomasiden bir sonuç çıkmazsa, gerekirse gerilimi tırmandıracak opsiyonlarımız, seçeneklerimiz elimizde dedi, ayrıntı vermedi. Şimdi iki olasılık üzerinde duruluyor. Eğer diplomasiden bir sonuç çıkmazsa Trump yönetimi nasıl bir adım atabilir? ABD Başkanı Donald Trump daha önceki açıklamasında hatırlanacağı üzere bu özgürlük projesini yeniden gündeme getirmişti. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri, Amerika'nın kılavuzluk ettiği misyondan, projeden bahsediyoruz. Bunun daha kapsamlı bir askeri operasyonun parçası olarak yeniden başlatmayı değerlendirdiğini söylemişti. Olasılıklardan bir tanesi bu. Bir diğeri, ABD basınına göre Amerika'nın daha önce İran içerisinde belirlemiş olduğu ama vurmadığı bazı hedeflerin vurulması. Fakat şunu söyleyelim, tabii Çin ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu İran savaşı bakımından önemli, biraz sonra ayrıntılarına gireriz ama Çin ziyaretini tamamlamadan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri adım talimatı vermesinin çok olası olmadığı konuşuluyor. Bugün Yine İran Savaşı bağlamında önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Pakistan'ın arabuluculuğuna ilişkin tartışmalardı. Dün Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde Pakistan'ın İran'ın bazı uçaklarını Amerikan saldırılarından korumak amacıyla Pakistan'a yerleştirdiği şeklinde bir takım haberler yer almıştı. Bunun üzerine ABD Kongresi'nde bugün Savunma Bakanı Pete Hegseth kongre üyelerinin sorularını cevaplandırırken bunlar gündeme geldi. Özellikle Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham epey sıkıştırdı bu konuda Savunma Bakanı'nı. Eğer böyle bir şey yaptıysa Pakistan, ben onların arabuluculuklarından şüphe duyarım diye. Bu soru soruldu ABD Başkanı Donald Trump'a ama anladığımız kadarıyla Trump Pakistan'ın arabuluculuğundan memnun ama müzakereler bakalım bundan sonrasında nasıl ilerleyecek. Çin ziyaretinden gelebilecek olası sonuçları yakından izlemek gerekecek.
3: NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler sözün notlarını dinledik. Geniş ailelerin %27'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Verilere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye düştü. Hem geniş aile hem çekirdek aile oranı azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu aile haftası nedeniyle istatistiklerle aile 2025 bültenini yayımladı.
2: Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü düştü. Geniş ailelerin %27'sinin yoksulluk sınırının altında olduğu belirlendi. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı aile bülteninden. Buna göre 2025 yılında yoksulluk oranı %20,6 olarak kayıtlara geçti. Eşler veya ebeveyn ve çocuktan oluşan çekirdek ailelerin %20,4'ü sınırın altında. Birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü. Verilere göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü de azalıyor. 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025'te 3,08 kişiye düştü. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,50 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il ise 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi. Çekirdek aile oranı 2014 yılında %67,4 iken 2025 yılında %62,7'ye geriledi. Geniş aile oranı ise 2014 yılında %16,7 iken 2025 yılında %13,5'e düştü.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otogarlarda da hareketlilik başladı. Bayramı memleketinde ya da tatil bölgelerinde değerlendirmek isteyenler biletlerini şimdiden alıyor. İstanbul'dan bazı şehirlere biletler tükendi. Fiyatlardaysa yüksek yakıt maliyetlerinin etkisi var.
14: 1,5'tu geçen sene. Bu sene 2,5. Bu mazotun o kadar yükseldiğine göre yine de normaldir yani.
15: Otobüs bulunamıyor, fiyatlar da uçmuş durumda. Normalin dikkatine çıkmış neredeyse.
16: Bayram tatili yaklaştı. Otogarlarda da bilet satışları arttı. İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bu yıl fiyatlar geçen seneye göre yaklaşık %65 arttı. Uzak istikametlerde biletler 3500 liraya kadar çıktı.
17: Bir kişi için belki zor gelmez ama 2-3 kişi olunca zorlaşır.
16: Biletlere yoğun talep var.
15: Bayramı zaten şu an bilet bulunamıyor. 23'üne, 24'üne, 25'ine bakınca zaten şu andan itibaren dolmuş bile biletler.
16: İstanbul çıkışlı bazı istikametlerde biletler şimdiden tükendi, ek seferler planlanıyor. En çok talep gören illerse tatil bölgeleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da.
18: Güneydoğu fiyatlarımız 2000-2300 arası, Ağrı, Iğdır, Van firmalarda 3000-3500 arası.
19: İstanbul'dan İzmir fiyatlarımız da 1400 lira. İstanbul'dan Antalya'ya aracımız var, o da aynı şekilde 1300 lira. İstanbul'dan Marmaris aracımız var, 1600 lira.
16: Firma yetkilileri 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı için internet üzerinden otobüs bileti bulamayanların telefonla ek seferler hakkında bilgi alabileceğini belirtiyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Küçükçekmece TEM'de ise Esenyurt Ekitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
12: İstanbul yol durumu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
12: Mobile Systems. Tek reklam.
20: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
21: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
20: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Tek reklam.
22: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakaladı.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilim

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Bitki ressamlığının temel özellikleri neler? Bir bitki nasıl resmediliyor ve olmazsa olmaz ölçütler ne olarak kabul ediliyor? Bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlatıyor.
3: Genel olarak bitkiyi doğru bir şekilde yansıtmak. Tabii bitkinin temel özelliklerini merkeze koymak. Bu noktada bitkiyi olduğu gibi ifade edebilmenin kriterleri bizim için milimetrik ölçümlerle mikroskop altında ihtiyaç duyduğumuzda kimi zaman ilk bakışta fark edemediğimiz bitkinin özellikle de çiçek kısımlarının detaylarını mikroskop altında görebilmek üzere yaptığımız diseksiyon çalışmasını doğru bir şekilde aktarabilmek. Bundan kastımız herhangi bir yorum katmamak. Bitki ressamları hangi tekniği kullanırsa kullansın her durumda bitkileri doğru bir şekilde ifade etmeyecek. Bunu çok defa tekrarlıyorum çünkü bu bizim için bir kilit. En büyük kriterimiz bitkiye yorum katmadan ifade etmek. Elbette ki bitkiyi kim çizmiş, nasıl bir üslupla çizmiş, ilk baktığımızda tanıdığım bir ressamın çalışmasını hemen ben de anlayabilirim. Ama bu bitkinin genel özelliklerini kendine göre yorumladığı anlamına gelmez. Üslubu farklı olabilir, ifade ediş farklı olabilir. İşte o estetik kısım devreye girdiğinde bitkiyi kağıt üzerinde aktarışta kimi farklılıklar olabilir. Ama stratejik bir bakış açısıyla, belirli kurallarla ve dediğim gibi milimetrik ölçümlerle doğruya bağlı kalarak aslında bağlı kalarak yaptığımız çizimler bunlar. En önemli şey bizim için bu.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz biyolog Ashley Warden, Beş Duyu ve Ötesi isimli kitabı Metis'ten yayımlandı. Alt başlığı Dünyayı Nasıl Algılıyoruz olan çalışmayı Türkçe'ye Deniz Keskin çevirmiş. Ashley Ward, mezun olduğu Leeds Üniversitesi'nde sosyal davranış alanında doktora yapmış. Doktora sonrası araştırmalarını İngiltere, Kanada ve Almanya'da yürütmüş. 2007'den beri Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nde hayvan davranışı profesörü olarak görev yapan Ward'un 120'ye yakın bilimsel makalesi muhtelif uluslararası dergilerde yayımlanmış. Yazarın Türkçe'de Hayvanların Akıl Almaz Yaşamı, Sosyal Yaşam Vahşi Dünyayı Nasıl Değiştirdi isimli bir kitabı daha var. Biyolog Ashley Ward bugün sözünü ettiğimiz kitabında okuru duyularımızı keşfetmeye çağırıyor. Nasıl duyumsadığımızın yanı sıra neden duyumsadığımıza ve her birimizin duyusal deneyimlerde birbirimizden ve diğer bazı hayvanlardan nasıl farklılaştığımıza dair ilginç soruların peşine düşüyor. İç benliklerimiz ile dış dünya arasındaki arayüzü duyularımız oluşturur diyor Ward. Büyük sanat eserlerindeki ve doğanın ihtişamındaki güzelliği algılamamızı ve buz gibi bir içecekten aldığımız yudumun, kahkaha seslerinin, sevgilimizin dokunuşunun tadına varmamızı onlar mümkün kılar diyor ve ekliyor. Kısacası duyular hayatı yaşamaya değer kılar. Ashley Ward hepimizin aşina olduğu beş duyunun ötesinde bizim için hayati önem taşımakla birlikte daha geri planda kalan denge, iç duyum ve öz duyum gibi duyuları da ele alıyor. Beş duyu ve ötesi, duyularımızın işleyişini biyolojiden psikolojiye ve kültürel boyutlara uzanan geniş bir perspektiften ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
2: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
3: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
2: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
3: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
2: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
4: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz ve bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
2: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u eledi. Trabzonspor geçen 2 sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
1: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılar 26. kupasını Cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular Cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stat'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Galatasaray sezonu pazar günü şampiyon ünvanıyla çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamlayacak. Lucas Torreira yumruklu saldırıya uğradı. Beyoğlu Camii Kebir mahallesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darp etti. Polis Torreira'ya yumruk atan kişiyi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 3 haftalık aranın ardından 15 Ocak 2027'de başlayacak. 34 haftalık serüven 23 Mayıs 2027'de oynanacak maçlarla sona erecek. 4 takımın katılacağı Süper Kupa maçları ise 3 haftalık devre arasında belirlenecek tarihlerde oynanacak. EuroLeague'de Final Four'a kalan son takım belli oluyor. Valencia Panathinaikos serisinin karar maçı bu gece oynanacak. 2-2 eşitlik bulunan seride 5. maç saat 22'de İspanya'da başlayacak. Geride kalan 4 maçı da deplasman takımlarının kazandığı eşleşmeyi geçen taraf yarı finalde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında TCL Alcatel MT40X Multime Çocuk Akıllı Saati tüm renkler 4.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Mobile Systems.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Fironuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
9: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
10: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde etkili olan yağışlara karşı çok daha temkinli olmalıyız. Bu yağışlar kışın olan yağmurlardan daha tehlikeli oluyor. Nedeni ise sıcak hava ile birlikte geldiğinden kararsız bir atmosfer oluşturuyor. Hava ne kadar sıcaksa yağışlar da o kadar şiddetli olur. Bu yağmurlar kısa süre yağar, bazı ilçeyi etkiler ancak şiddetli olur. Beraberinde dolu, hortum ve gök gürültüleri de oluşturabiliyor. O nedenle özellikle güneşli saatlerin ardından havanın kapandığını gördüğünüzde korunaklı yerlere gitmelisiniz. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başlandı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. İlçe genelinde bugün eğitim yapılmayacak. Şırnak'ta da şiddetli yağış etkiliydi. Beytüşşebap ilçesinde sağanak sonrası Haburçayı ve Yeşil Özderesi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı 3 günlük ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı. Erdoğan CHP yönetimini eleştirdi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın, siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının kendisidir. Meyhane jargonuyla ona bunu hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Köksal'ın Özel beni tehdit etti sözlerine de yanıt verdi. CHP iktidar olunca gelip kapımıza yalvarma dedim. Bu tehdit ise evet ettim dedi. Özel, Muhittin Böcek ve ailesinin ek ifadeleriyle gündeme gelen adaylık için rüşvet iddialarına da yanıt verdi. CHP olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmeyiz diye konuştu. Etkin pişmanlık başvurusu yapan Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek, Veli Ağbaba'nın oğlu Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Oğluna genel merkezin taleplerinin karşılanması için talimat verdiğini söyledi. 30 Mart'ta tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, geçtiğimiz hafta Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Yalım, İstanbul Adliyesi'nde 5 saat ek ifade verdi. Aynı soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı. Belediyeden yapılan açıklamada sürecin belediye faaliyetleriyle ilgili olmadığı, Gözaçan'ın hakkındaki iddialarla ilgili gözaltına alındığı belirtildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında da iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, süreç kapsamında bir mekanizma oluşturulmasını önerdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e gidiyor. Ziyaret öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Xi Jinping'le İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını belirtti. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. 5 ülkenin boykot ettiği yarışmanın ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Betan, soykırımı durdurun sloganlarıyla protesto edildi.

bulunuyor. Bu çerçevede beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun elbette savaş koşullarına bağlı fiyat artışlarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz Mart'ta aylık enflasyon %0.9 ancak yıllık enflasyonda %3.3 olmuştu. Gıda ve enerji iki önemli kalem, bilhassa savaş koşullarından, savaş ekonomisinden etkilenen, onlardan arındırılmış enflasyon, yani çekirdek enflasyon ise aylık %0.4 ve yıllıkta ise %2.8 olarak gerçekleşiyor. Trump Pekin'e hareketinden hemen önce aslında bu gelişmeleri tırnak içinde dikkate almadığını, tam karşıya yani mot a mot tercümesiyle takmadığını, tırnağı kapatalım, ifade ederek savaş biter bitmez %1.5'a inecek enflasyon dedi. Tabii Trump'ın kendi oyun planında hiç şüphesiz Kasım seçimlerinden önce geleneksel seçmen kitlesini oluşturan kesimi ilgilendiren noktalar da var. Dün de belirtmiştik, 3B yaklaşımı söz konusu olacak. Trump Çin'e giderken seçimlerdeki bir kısım taraftarını veya kendi avantajını maksimize edecek kalemleri öne çıkaracak. Neydi bunlar? 3B dediğimiz. Bunlardan bir tanesi Boeing isminden kaynaklanan uçak satışları. Özellikle büyük sanayinin, büyük oyuncuların çıkar ve beklentilerini karşılamak bakımından, ama diğer ikisi çok daha önemli, daha geniş sayıda kitleyi ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz beef dediğimiz sığır eti. Çin özellikle bunu Amerika'ya karşı bir ticaret pazarlık aracı olarak kullanıyor. Onun önünün açılması ve ithalat vizesinin yeniden Çin tarafından yenilenmesini bekliyor. Bir diğeri de soya fasulyesi. Soya fasulyesi konusunda özellikle geleneksel seçim kitlesi Midwest çiftçileri müjde bekliyorlar. Trump hiç şüphesiz vergi iadeleri, çiftçilere yeni yardımlar vesaire gibi finansal tatlandırıcılarla veya desteklerle Kasım öncesinde seçmenlerini gene gönlünü almaya çalışacak. Tabii Trump'a ne kadar kızılsa veya eleştirilse de Amerikan ekonomisi bu ortaya çıkan enflasyon rakamlarına karşın gücünü korumaya devam ediyor. Nitekim bakıldığı zaman evet 39 trilyon dış borç var, ama bunun yaklaşık 8 trilyonu Fed'e. Dolayısıyla döndürülebilen 31 trilyon dolarlık bir borç var. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol üzerinden her seferinde oyunu döndürmeye ve karlı çıkmaya devam ediyor. Amerikan borsası da 75 trilyon dolarlık bir varlığa sahip. Bunun 20-25 trilyon dolar arası hala yabancı yatırımlarından ve yabancı güveninden oluşuyor. Tabii savaşın başladığından bu yana 75 günü aşkın bir süre oldu. O noktada da baktığınızda Trump'a bu Çin ziyaretinde eşlik eden şirketlerin, daha doğrusu şirket yöneticilerinin gene en karlı tarafta oldukları görülüyor. Savaşın kazananı yine zenginler oldu diyebiliriz. Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana geçen yaklaşık 80 günlük sürede dünyanın en büyük 10 şirketinin toplam piyasa değerinin 4 trilyon dolardan fazla arttığı, servetlere servet katıldığını söylemek lazım. Mart sonu itibariyle özellikle bugün Trump'a eşlik eden şirketlerin değerlerinde, defter değerlerinde, borsa değerlerinde biraz azalma oldu, ama hemen telafi ettiler ve servetlerine servet kazanmayı sürdürdüler. Bu iş böyle daima bal tutan parmağını yalıyor. Maalesef savaş koşulları zengini daha zengin yaparken yoksulu ise daha yoksun ve diğerlerine muhtaç hale getirebiliyor. Tabii önemli bir noktalardan bir tanesi özellikle Amerika bu biraz evvel ifade ettiğimiz 3B ve ilaveten nadir metaller konusunda yeni kazanımlar ve açılımlar beklerken, Çin tarafında ise bilhassa elektronik çipler ve çip üretimi konusunda açılım ve bir takım ödünler bekleniyor.

0: diyor. İlk gelen haberler, biz de öyle paylaşmıştık. Kritik oyuncu, çip ve yapay zekanın kritik oyuncusu Nvidia ekipte yoktu. Son habere göre Nvidia CEO'su James Huang da kafileye dahil edildi. Anlaşılıyor ki büyükler paylaşım savaşı veya gelirlerine gelir katma durumu ortaya çıktığında gönül koyma veya blokaj yapma gibi unsurlara pek önem vermiyorlar. Çin'in biliyorsunuz en büyük 500 şirketi aslında görünürde başkalarının üzerinde olsa da tamamen devletin ve Komünist Partisi'nin kontrolünde. Evet, Amerika'nın dış borcu yüksek ama Çin'in özellikle sağladığı kamusal destekler ve borçlanma düşünüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nden borç durumunun daha zorlayıcı bir tablosuyla Çin yoluna devam etmeye çalışıyor. Onun için tabii Trump'a kızılabilir, Amerika Birleşik Devletleri elbette eleştirilebilir ama reel bir değerlendirme Amerikan ekonomisinin hala dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu ve rezerv paraya iş geldiğinde petrodolar, yani sadece dolar değil petrodolar kimliğiyle rezerv paranın gene Amerika'nın ulusal parası olmaya devam edeceği anlaşılıyor. Unutmayın, Amerika'nın en değerli ihraç ürünü dolar. Kendi yapıyor, kendi satıyor, kendi öz imalathanesinde elektronik veya baskı şekliyle üretiyor ve doların da %50'si Amerika sınırları dışında işlem görüyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugünün gazetelerine bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. CHP pisliği yalanla örtmeye çalışıyor diyor sabah manşetten. Kirli siyasetleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır dedi. Ve bu haberde sabahın manşetinde yer buldu. Alerjim var dedi, kimse dinlemedi bir diğer başlık. Gamze Yıldız grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde takılan serumun ardından can verdi. İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız grip şikayetiyle Ümraniye'deki özel tıp merkezine başvurdu. İddiaya göre ilaçlara alerjim var dediği halde 6 ilaç karıştırılıp serum verilen genç kız fenalaşarak hayatını kaybetti. Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı diyor bugün sabah. Milliyete bakalım, hormonlu not isyanı manşetini görüyoruz. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak geriye düşüyor diyor. Bugün Milliyet gazetesi bu konuyu manşetten veriyor. Çiftçiye kredi müjdesi bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gerçekleşen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesini veren Erdoğan, dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz, tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız dedi. Cumhurbaşkanının yine bu sözleri de Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Burcu Köksal'a tehdit yanıtı bir diğer başlık. CHP lideri Özel AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın beni tehdit ediyor sözlerine grup toplantısında yanıt verdi. Köksal'a 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer dediğini söyleyen Özel, eliyle kürsüye vurarak bu tehditse daniskasını ediyorum diye de ekledi diyor bugün Milliyet. Hürriyet'in manşetinde tecavüzü yazdı, dünyayı sarstı başlığını görüyoruz. Ülkemde bu suça ortak diyen Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof 14 mağdurla görüştü. İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkence ve tecavüzleri yazdı diyor. Bugün Hürriyet gazetesi de bu haberi manşette veriyor. Okul yolu çete dolu bir diğer başlık. Eğitim reformu girişimi tarafından yapılan bir çalışma okullarda yaşanan çeteleşmenin boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye'de 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor. Son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakaları %131 arttı. Uyuşturucu bağlantılı suçlarda %119 artış görüldü deniliyor bugün Hürriyet'te. Yeni Şafak'ın manşeti CHP pisliği yalanla örtmeye çalışıyor başlığı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bu başlık altında veriliyor. Borsa İstanbul Avrupa lideri bir diğer haber. Amerika İsrail'de İran savaşı emtia ve altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken Borsa İstanbul'sa yatırımcısına yılbaşından bu yana istikrarlı bir biçimde kazandırıyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet gazetesi Ferdi Zeyrek'i bulaştıracaklardı manşetini atıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ailesi üzerinden sahte itirafçılık süreci yürütüldüğünü belirtti. Kumpasın çelişkili ifadelerle çöktüğünü söyleyen Özel, Muhittin Böceğin oğluna mahrem görüntülerle baskı yapıldı, mal varlığına el konarak para verdim demesi için zorlandı dedi. Özgür Özel kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in dosyaya para kuryesi olarak dahil edilmek istendiğini ancak somut delillerin bu girişimi engellediğini söyledi. Özel, mimarlık ofisinde aday olduğu için seçime çalıştıkları, sonra da yemek yiyip vedalaştıkları ortaya çıktı ifadelerini kullandı. Bu haberde yine bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Akşama bakıyoruz. Akşam gazetesi de pislikler yalanla örtünmez manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanının sözlerini manşetine taşıyor. Bir diğer başlık yine Akşam gazetesinde 12 yıl sonra pasaportla Suriye'ye başlığı. Akçakale gümrük kapısında pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı diyor Akşam. Hantavirüste pandemi riski yok bir diğer haber. Rahatlatan açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Hantavirüs COVID-19'da olduğu gibi yeni bir pandeminin başlangıcı değil. Kemirgenlerden insanlara bulaşır ancak insandan insana bulaşması nadir, çok yakın temasta risk olabilir deniliyor. Yine Akşam gazetesi de Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamasını ilk sayfasına taşıyor. Posta gazetesine bakalım. Kahraman değil, şüpheliler başlığını görüyoruz. Grand Kartal Otel yangınında ölen Eren Bağcı ile Ömür Kota'nın aileleri evlatlarının ölümünden kayak hocalarının sorumlu olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yangından sonra kahraman ilan edilen Başkent Kayak Kulübü Başkanı ve iki kayak eğitmeni mahkemece şüpheli olarak tanımlandı ve haklarında adli kontrol uygulandı deniliyor bugün Posta'da. Metallica'dan Denizli pozu bir diğer başlık. Avrupa turnesi kapsamında Yunanistan'da konser veren dünyanın en ünlü heavy metal gruplarından Metallica'nın iki üyesinin günübirlik Türkiye'ye kaçamağı yaptığı ortaya çıktı. Kirk Hammett ve Robert Trujillo özel uçakla Denizli'ye gelip Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde gitarıyla poz verdi. Instagram'da paylaştıkları bu fotoğrafa Hierapolis'te harika ilhamlar topluyoruz notunu düştü ve Posta gazetesi de bu haberi ilk sayfadan verdi bugün.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.779 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.41, Euro 53.31'den işlem görüyor. Altının onzu 4.704 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.864, çeyrek altın 11.640 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 106 dolar.
1: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Marmara'da kuvvetli bahar sağana önce Edirne'yi, gece diğer kentleri etkileyecek. İstanbul bugün 23, Bursa 27 derece. İç Anadolu'da yağış perşembe bütün bölgeyi etkileyecek. Ankara 21 derece olacak. Ege'de lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. İzmir 28 derece. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli. Doğu Anadolu genelinde ve Diyarbakır çevresinde de sağanaklar sürüyor.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. reklam.
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
9: PTR. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
11: adım önde. Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
12: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Asu senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Nacele Kılçuk hocam.
1: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar. Reklam.
17: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento,
18: Arvento. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Samsun'daki son duruma bakarak başlayacağız. Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açmıştı. Derelerin taştığı ilçede ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda araç da sürüklendi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Peki bölgede son durum nasıl? Deha muhabiri Emre Öncel aktarıyor.
19: Şu anda Samsun Havza ilçesinde bir önceki yayında sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir önceki yayındaki aslında konuştuklarım aynı şekilde devam ediyor. Ekipler halen buradaki çalışmalarını sürdürüyor. Okulların yeniden tatil olma ihtimali mevcut. Söylemiştik çünkü halen çamurlu yollar ve balçıklı yollar mevcut. Tamamıyla temizlenmemiş durumda. Elektrik kesintisi de aynı şekilde devam ediyor. Çünkü elektrik tel ve direkleri henüz onarılmadı. Çünkü gece saatlerinde de bu çok da mümkün değildi. Gün aydınlandığı için sabahın erken saatlerinde bunun tüm sorunları çözülmesi adına tüm çalışmalar hızlandırıldı aslında günün aydınlanmasıyla beraber. Elektrik telleri bugün içerisinde onarılacaktır. En azından birçok bölümdeki, birçok mahalledeki tamamı onarılmasa bile. Onun dışında temizlik gerçekten çok uzun sürecek. Aynı zamanda enkaz da mevcut olduğundan mütevellit. Çünkü cadde ve sokaklarda çok fazla kazalı araç var. Dükkanların içerisine girmiş, bel takla atmış, bir sürü aracın olduğunu biliyoruz zaten. Bunların çekiciler marifetiyle çekilmesi biraz daha vakit alacaktır. O sebepten dolayı da ilkokuldaki yani ilkokul bölümündeki okullar biliyorsunuz ki tatil edildi. Küçük çocuklar okula gidip gelmeleri zor olacaktır. Aileleriyle dahi olsa bir can tehlikesi illaki olacaktır. Bu sebepten dolayı okulların yarın da tatil olma ihtimali var. Son gelen bilgiye göre de Havza ilçesindeki tüm okullar tatil edildi. Bu da son dakika bilgisidir.
20: Emre, bir soru soracağım ama yeni bir görüntümüz var. Onu bir izleyicimize aktaralım. Taksi durağının olduğu bölge bakın. İşte yani senin Havza'ya etkisi ve şiddetini şu ana kadar en net bir şekilde suyun hani ne kadar şiddetli bir şekilde geldiğini gösteren ve araçların sürüklendiğini gösteren haber merkezimizde evet. De az önce ulaşan bu yeni görüntüyü bir kez daha aktaralım. Öyle zannediyorum burası Cumhuriyet Meydanı Havza'nın oradaki taksi durağının önünden geliyor görüntü. İşte gördüğünüz gibi bakın taksi durağının oradaki yurttaşlar otobüs durağının olduğu yerden aracın üzerine çıkarak o suyun şiddetinden kurtulmaya ve sürüklenmemeye çalışıyorlar. Ama bakın gördüğünüz gibi bir kamyonet var, iki tane otomobil var orada. Bakın şimdi taksi durağının olduğu yerde bir vatandaşı görüyorsunuz. Bej rengi arabaya üzerine çatısına çıkmış durumda aracın. Kendisini ancak o şekilde kurtarabiliyor. Elektrik direklerine bu şekilde araçlar savrularak, durarak, çarparak ancak durabiliyorlar. Az önce Emre Öncel aktardı. Bu elektrik direklerinin devrilmesi sebebiyle dün gece elektrikler de kesildi. Dolayısıyla onu da konuşacağız ama bu yeni görüntüyü bir kez daha aktaralım dedik sizlere. Şimdi Emre, dünkü bu görüntü felaket. Bugüne şu ana bakarsak az önce de konuşmuştuk. Esnaf ne yapıyor şu an? Yani bir temizlik çalışması var mı? Senden sonra biz dilek çalışkanlara konuştuk ama meteorolojinin aynı şekilde uyarıları da devam ediyor. Hala evde kalın uyarısı mı yapılıyor valilik, kaymakamlık, belediye tarafından? Yoksa artık esnaf dükkanından o suyu çıkarmak için çalışmaya da başladı mı?
19: Şöyle, valiliğin evde kalın gibi bir uyarısı yok. Tam tersine tüm Havzalı vatandaşlar tanıdık tanımadık kim varsa tekrar Havza'nın eski haline dönmesi için hep birlikte çalışıyorlar. Sadece ekipler çalışmıyor Havza'da şu anda. Şu anda tüm Havzalı vatandaşlar özellikle dükkanına su basan esnaflara yardım ediyorlar fazlasıyla. Şu anda su basan yerlerdeki su çıkarıldı. Tabii bir temizlik durumu olacak, bir hasar tespiti olacak. O hasar tespitleri de gece saatlerinde çok yapılması da mümkün değildi. O hasar tespitleri de yapıldıktan sonra durumun akıbeti tam olarak belli olacak.
2: Deha muhabiri Emre Öncel, Samsun'daki son durumu NTV yayınında bu şekilde aktardı. Biz de sizlerle paylaştık. Şırnak'ta da şiddetli yağış sonrası sel oldu. Beytüşşabap ilçesinde Haburçayı ile Yeşil Özderesi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Haburçayı ve Yeşil Özderesi çevredeki alanları da su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Jandarma vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi. Siyasetin en çok konuşulan başlığı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesi. Köksal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
21: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
22: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
23: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
21: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
23: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
21: Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye katıldı.
0: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet töreninin öncesinde CHP'ye sert eleştiriler de yöneltti.
22: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
21: Burcu Köksal uzun yıllar CHP'de siyaset yapan bir isimdi. 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde parlamentoda CHP milletvekili olarak yer aldı. Partisinin grup başkan vekilliği görevini de üstlendi. Son yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Muhittin Böcek ve ailesinin ek ifadeleriyle gündeme gelen adaylık için rüşvet iddialarına da yanıt verdi.
3: Çıkmış diyor ki, partide siyaset imkanım kalmadı. Seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Diyor ki, Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Diyorlar ki Muhittin Bey, oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al. Bunun üzerinden çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, efendim aday olmadan önce ada gösterilmemiş, tam gösterilecekken para istenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik, etmeyiz.
2: Etkin pişmanlık başvurusu yapan Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek, Veli Ağbaba'nın oğlu Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Oğluna genel merkezin taleplerinin karşılanması için talimat verdiğini söyledi.
4: Adaylık için 1 milyon euro istendi, oğluma gereğini yapın dedim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek'in iddialarını doğruladı.
5: Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini söyledi. Oğluma sen gereğini yap dedim. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur.
4: Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade verdi. Adaylığı açıklanmadan önce CHP Genel Merkezi'nde katıldığı toplantıda Özgür Özel'in talepleri olduğunu söyledi. Oğluna o taleplerin karşılanması için talimat verdiğini belirtti.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim döneminde genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu. Oğlum Gökhan Böcek'e parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir. Sen bunları takip et ve yerine getir çünkü ben sahada olacağım dedim.
4: Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'daki tanıtım toplantısında da 200 bin dolar verdiğini söylemişti. Muhittin Böcek, detaylarını bilmiyorum ama oğluma seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması talimatını verdim dedi. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi'nde yüklü miktarda para götürdüğünü anlattı. Zuhal Böcek'in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Gökhan Böcek'in İstanbul Kapalı Çarşı'da yaptığı para işlemleri oldu. Eşinin medya işleriyle uğraşan E.B. ile birlikte küçük bir dövizliğe girdiğini, çıkışta kendisine dövizliğe şifre olarak para gösterildiğini söylediğini iddia etti.
2: Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde başkan vekili değişti. Kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi atandı. Terzi hafta başında Mudanya Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilmişti. Ertürkmen'in kaymakam olarak görevine devam edeceği öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mart 2025'te kent uzlaşısı kapsamında 12 Eylül 2025'te de yolsuzluk soruşması kapsamında tutuklanmıştı. Şahan 11 Şubat 2026 tarihinde kent uzlaşısı davasından tahliye oldu. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, süreç kapsamında bir mekanizma oluşturulmasını da önerdi.
6: İsim tartışılabilir, içerik tartışılabilir ama bir gerçek var ki o tartışılamaz. Bakın siyaset kurumu taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizma ihtiyaçtır ve bu hızla oluşturulmalı. Komisyon raporunun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eş güdüm içerisinde birbirini tamamlayarak pekala ilerleyebilir. Tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı. Kayyum zulmü artık bitmeli. Halkın iradesine ve sandığa saygı gösterilmeli. Bütün seçilmişler görevlerine iade edilmeli.
7: NTV Radyo.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş'ın Beyçika'da yaptığı esnaf ziyaretinde muhalefet tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o eleştirilere sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Dünya Çiftçiler Günü programında yeni finansman desteğini de açıkladı.
22: Neymiş? Niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? Ya insanda biraz vicdan olur. Adalet duygusu olur. İnsanda en azından millet bilinci olur.
21: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Brüksel'de yaptığı esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Asıl eleştirilmesi gereken onları görmezden gelmektir dedi.
22: Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü programında da kürsüdeydi. ABD İran Savaşı'nı hatırlattı, önlemlerimizi aldık dedi.
22: Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım sektörüne yönelik yeni finansal destek paketini de açıkladı.
22: İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.
2: Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Buna göre ödeme günleri ayın 17'si ile 22'si arasında olanlar kendi tarihlerinde ücret ve ikramiyelerini alacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödeme alacak. Bağkur emeklilerinin ödemeleri 21-22 Mayıs arasında yapılacak. Memur emeklileri ise 20 Mayıs'ta ikramiye alacak. Seyir halindeki kruz gemisinde yaşanan hantavirüs salgını tüm dünyanın dikkatini Atlas Okyanusu'na çevirdi. O geminin içinde YouTuber Ruhi Çenet de vardı. Sosyal medyada düğüne katıldığı görüntülerin tepki çekmesi üzerine Çenet, yaşanan o anları ve karantina sürecini NTV'ye anlattı.
8: Hantavirüs test sonucunun negatif olduğunu söyledi. Haziran ayının sonuna kadar karantinada kalacaklarını belirtti. YouTuber Ruhi Çenet, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri NTV'ye anlattı.
9: Kendileri bir doktor gönderiyorlar adresimize. Bizim dışarı çıkmamız yasak. Karantina süremiz ise 42 gün. Bu süreyi benim gemiden ayrıldığım süreden başlattılar. İşte hem kan tahlili, hem idrar tahlili, hem de tükürük tahlili yapıldı. Bütün testlerim negatif çıktı.
8: Dünyanın en uzak yerleşim yerlerinden birine gitmek için yola çıkan Ruhi Çenet, hantavirüsü paniği yaşanan gemide 24 gün yolculuk etmişti. Ardından ülkeye dönen YouTuber seyahati boyunca bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Türkiye'de de bir düğüne katıldığı için sosyal medyada tepki gören Çenet, o anlara ilişkin de açıklama yaptı.
9: Ben düğüne katıldığımda virüsün varlığını bilmiyordum. Bilinen bir riski ihlal etmemiştim. Ve 3 Mayıs'ta ancak ben ve diğer insanlar bu virüsten haberdar oldu. 4 Mayıs'ta ise Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün gemide olduğunu açıkça duyurdu.
10: Süreçten biraz bize de bahsedebilir misiniz? Test nasıl verdiniz? Eve mi geliyor doktorlar? Siz mi hastaneye gidiyorsunuz? Yani koronavirüsle benzer bir şekilde mi ilerleme kaydediliyor burada da?
9: İlerleyen haftalarda evde olacağım. Eğer tekrar bir test gerekirse veya semptom gösterirsem Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğim. Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden günde 2 defa aranıyoruz. Bu aramalarda ateşimizin ne derecede olduğunu söylüyoruz. Bizim için bütün semptom takibini yapıyorlar.
11: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü, TEM'de ise Esenyurt'tan başlıyor yoğunluk. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.
11: İstanbul yol durumu.
17: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
18: Mobile Systems.
11: Reklam.
12: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
26: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
27: New Life B12 Plus eczanelerde.
28: Balık

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
10: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS ile gel.
12: Reklam.
13: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
14: Arvento. Mobile Systems.
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
16: Merhabalar. Zeytinyağlılar deyince mutfağımızın son derece hafif, bir o kadar da lezzetli bir kategorisi. Şimdi tabii her mevsiminde ayrı bir zeytinyağlısı var. Bazı zeytinyağlılar asla kışın olmaz. Kışın olan zeytinyağlı ya da mesela kışın normalde domates olmadığı için asla domates konmaz. Salça zaten etli yemeklerin, sıcak yemeklerin malzemesi bence. Domatesi özellikle yazın barbunya plaki dışında hiçbir zeytinyağlıya o kadar yakıştırmıyorum. İmam bayıldığı da bir kenara koyalım. Yaz sebzeleriyle olduğu zaman domates devreye giriyor. Hatta bazen daha da iyi devreye giriyor. Ama böyle hani zeytinyağlı fasulye falan olduğu zaman mesela eskiler, İstanbullular asla domates koymazlardı. Böyle bol domatesli pişmezdi. Ama tabii zeytinyağlı kültürünü taşıdığımız bir Orta Doğu coğrafyasında, örneğin Lübnanlı bir yazar zeytinyağlı fasulyeyi bol domatesli yaptığını söylemişti. Hatta hiç su koymuyordu, bol doğranmış domatesle yapıyordu. Tabii öyle de güzel oluyor çünkü tam bir böyle yaz zeytinyağlısı oluyor. Ama bizim konumuz şimdi bahar zeytinyağlıları. O zaman asla domates yok. Şimdi bakladan başlayalım. Baklaya maydanoz koyduğunuz olur mu? Asla. Yazılmamış kurallardan biri. İlla ki dereotu olacak. Hatta dereotu yoksa baklayı almazsınız bile. O bakla illa ki ve illa ki dereotlu olacak. Sadece o yakışır. Ve mesela hiç pirinçli bir bakla yemeği gördünüz mü, zeytinyağlı? Fasulye olsun, bakla olsun, bunlara asla pirinç konmaz. Pirinç ne zaman konur? Evet, bazı zeytinyağlılarda pirinç vardır. O böyle bir türlü yemeğin suyunun çekmediği biraz fazla su salan sebzeler vardır. İşte o zaman pirinç devreye girer. Mesela ıspanak, mesela pırasa. Domates olmayacak, dereotu olmazsa olmaz dedik. Yemyeşil olacak, dereotu da son anda konulacak. Tabii yanına bir kaşık yoğurt da olmazsa olmaz. Bir tek orada veganlıktan hafif vejeteryenliğe doğru bir sapış oluyor. Peki baklaya öyle çok limon koyar mısınız? Gene hayır. Fakat renginin kararmaması için o ekşi yakışmıyor ya. Onun yerine suyuna birazcık un konur. Mesela o bir sırdır. Beyaz olması için derler. Rengini suyunu birazcık daha beyaz yapar. Böyle bir özellik vardır. Aslında bu bezelyede de vardır. Mesela benim anneannem baharda zeytinyağlı yaptığı bezelyeye tamamen etsiz birazcık beyaz bir sosu olurdu onun. Un koyardı. Muhtemelen bakladan görüp kendisi öyle uyguladı. Yani akıl etti, yakıştırdı. Çünkü normalde bezelyeye de un konmaz. Ama bazen şöyle hiç gizlice birazcık sosunu koyultmak için içine pirinç veya patates konmayan, yani nişastalı başka bir ürün girmeyen zeytinyağlılarda birazcık sosunu koyulaştırmak için un konulabilir. Ama mesela enginara bence asla. Zaten enginara limon da yakışır. Gene enginarda mesela İtalyanlar mentuccio denilen kekiğe benzeyen nane şeklinde bir ot kullanırlar veya maydanoz kullanırlar. Onlarda da dereotu kültürü hiç yok. Ama bizde de enginara illaki dereotu yakışır. Böyle yazılmamış kurallarımız var. Bezelyeye küçük küçük küp küp doğranmış patates ve havuç da koyabilirsiniz. Otlarımızın hepsini koyabilirsiniz. Yani hem maydanoz, hem dereotu, hem naneyi bir arada koyabilirsiniz. Çok yakışır ve tabii ki bol taze soğan. Ama ben gene de bezelyemi sadece dereotlu seviyorum. O da başka bir hikaye. Böyle zeytinyağlıların konulmamış kuralları var. Hatta şeker oranı bile sebzenin lezzetine göre değişiyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
12: Ülke genelinde aniden bastıran gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştırıyor. Sel ve su baskını riski özellikle Edirne, Kırklareli, Ankara, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırıkkale hattında yüksek. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da Erzurum çevresinde ani taşkın, yıldırım ve dolu riski var.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
14: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
18: Doğa takvimi. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Tüm hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Genetik yapısı insana çok benzeyen meyve sinekleri de uyur. Hatta atlar gibi uykudayken bacakları seyirir. Ebabillerse her işi havada yaptığı gibi uykusunu da uçarken alır. Önce çevredeki binaya ya da ağaca çarpmamak için roket gibi fırlayarak çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkar. Sonra gözünü kapar. Süzülerek alçalırken uyur. Yeryüzü sesleri yeterince alçaldığını işaret edince uyanır. İşte bu birkaç dakikalık kuş uykusu ona yeter. Aslında sanılanın aksine kuşların çoğu zaten yuvasında uyumaz. Yuvayı sadece yumurtlamak, kuluçkaya yatmak ve yavruları büyütmek için kullanırlar. Uyumak içinse tüneyebilecekleri bir yer seçip orada uyurlar. Ördek, kaz, flamingo gibi su kuşları ise kıyıya doğru suyun içinde ama tek ayak üstünde uyur. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de diğer ayağını tüylerinin arasına sokup sıcak tutar. Yorulunca ayak değiştirir.
18: Doğa takvimi.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
20: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
21: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu-Tosa yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Çavdır-Burdur yolunun 10-16. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
20: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
21: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
1: Reklam.
22: İstanbul'un yeni hali MESA Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
23: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
24: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
25: Büyük rahatlık Paytr.
26: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
27: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
28: Bize huzur lazım.
29: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
30: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
31: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
32: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
29: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
33: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
34: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
35: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
36: Ben QNB'ye geçiyorum.
37: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde etkili olan yağışlara karşı çok daha temkinli olmalıyız. Bu yağışlar kışın olan yağmurlardan daha tehlikeli oluyor. Nedeni ise sıcak havayla birlikte geldiğinden kararsız bir atmosfer oluşturuyor. Hava ne kadar sıcaksa yağışlar da o kadar şiddetli olur. Bu yağmurlar kısa süre yağar, bazı ilçeyi etkiler. Ancak şiddetli olur. Beraberinde dolu, hortum ve gök gürültüleri de oluşturabiliyor. O nedenle özellikle güneşli saatlerin ardından havanın kapandığını gördüğünüzde korunaklı yerlere gitmelisiniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin olduğu ilçede cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başlandı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. Havza genelinde bugün eğitim yapılmayacak.
3: Oo, hepsi oraya gidiyor vallahi.
4: Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
5: Tabii havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi.
4: Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi. Havza ilçesinden geçen Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.
6: Araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle, ileri doğru itekle arabayı.
4: Mahsur kalan bir kamyon sürücüsü aracını üzerine çıkarak yardım bekledi. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerine ve araçlarına mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
7: Havza Belediyesi ekiplerimiz de sahadayız. Sayın Valimiz aradı. Samsun'dan büyükşehir ekipleri, AFAD ekipleri ve tüm Samsun'daki belediyeler bize yardıma gelmişlerdi.
4: İlçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yağışın etkisini sürdüreceği belirtiliyor. İlçede 1988 yılında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
2: Şırnak'ta da şiddetli yağış etkiliydi. Beytüşşebap'ta sağanak sonrası Haburçay ile Yeşilöz Deresi taştı. İki köyde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı 3 günlük ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı 15 Mayıs Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Siyasetin en çok konuşulan başlığı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesi. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
8: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
9: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
10: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
10: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
8: Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye katıldı.
11: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet töreni öncesinde CHP'ye sert eleştiriler de yöneltti.
9: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırmayın.

0: partide siyaset imkanım kalmadı. Seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri bediye meydan okuduğu gruba gidiyor. Diyor ki, Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Diyorlar ki Muhittin Bey, oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al. Bunun üzerinden çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, efendim aday olmadan önce aday gösterilmemiş, tam gösterilecekken para istenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik, etmeyiz.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Xi Jinping'le İran meselesine uzun uzun konuşacaklarını söyledi.
2: İran'la ilgili süreçte kontrol bizde. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 8 yılı aşkın sürenin ardından bir kez daha Çin'e gidiyor. Donald Trump yolculuğu öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerini sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağını inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak başladığı işi tamamen bitirmek istediğini ifade etti. ABD Başkanı İran meselesini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de değerlendireceğini söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair de soruları yanıtladı. Savaşın yakında biteceğini söyledi.
2: İster inanın ister inanmayın. Rusya-Ukrayna savaşı çok yakında sona erecek. Diğer yandan Rus lider Putin'le Rusya'nın Donbas alması konusunda bir anlaşmamız yok.
3: Peki İran'la ABD arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu soru henüz yanıtlanmamışken İran basını yeni tür müzakereler için 5 şart öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı bir yetkili, İran'ın 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Habere göre bu 5 şart, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak belirtiliyor. Diğer yandan ABD medyasına göre Pentagon, ateşkesin çökmesi ve büyük çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde olası yeni operasyonu çekiç harekatı olarak adlandırmayı düşünüyor. Reuters haber ajansının içinde İranlı yetkililerin de bulunduğu kişilere dayandırdığı haberine göre ise Suudi Arabistan çatışmaların yaşandığı dönemde İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Yetkililere göre bu misilleme kamuoyuna duyurulmadan hava saldırıları şeklinde gerçekleşti.
1: İran savaşı artan petrol fiyatları nedeniyle enflasyonda yükseliş baskısı yarattı. Tüketiciler özellikle ithal ürünlerde alımı öne çekti. Telefon ve bilgisayar satışları arttı.
4: Fiyat artacak beklentisi tüketiciyi erken davranmaya yöneltti. Bilgisayar ve telefon satışları arttı. İran savaşı enflasyonda artış endişesi doğurdu. Petrol fiyatındaki yükselişin yanı sıra taşımacılıkta da maliyetler arttı.
5: Vatandaşlarımız zam gelme kaygısıyla birlikte, fiyatların artacağı kaygısıyla birlikte cihaz edinim ihtiyaçlarını erken aldıklarını gözlemliyoruz.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı perakende satış istatistiklerini açıkladı. Toplam satışlar %2,6 arttı. Satışı en fazla artan ürünler bilgisayar ve iletişim aygıtları oldu. Satış aylık bazda %6, yıllık bazda %49,2 arttı. Bu durum fiyata da yansıdı. Cep telefonlarında yılın geri kalanında %25 artış bekleniyor.
5: İlk çeyrekte fiyatlarda bir yükseliş oldu ama küresel çaptaki gelişmelerden dolayı özellikle çip krizi ve tedarik zincirindeki lojistikteki fiyat artışlarından dolayı yıl genelinde yine fiyat artışlarının bizi beklediğini öngörüyoruz.
4: Cep telefonunda taksit kısıtlaması var. Sadece 20 bin lira altındaki telefonlara 12 ay taksit yapılıyor. Sektör bu tutarın 40 bin liraya çıkarılmasını

0: talep ediyor. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul 100 endeksi günü 14.779 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.41, Euro 53.30'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.708 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.877, çeyrek altın 11.662 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 106 dolar.
0: NTV Radyo. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu, senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Binacele kılçık hocam.
11: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
13: Donuyoruz Yüksel abi.
12: Bu havada.
13: İnternette donuyoruz.
12: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
15: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
14: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
12: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklam. Son dakika.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması var. Ermenistan'la doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibariyle tamamlanmıştır diyor Öncü Keçeri. Ayrıntılarını alacağız Ankara'dan Öykü Tüccar'dan.
17: Sözcüsü Öncü Keçeri'den geldi açıklama. Sen de bahsettin aslında, Cevdet Yılmaz önemli bir ziyarete imza atmıştı ve bu ziyaret kapsamında aslında birçok yeni kararın normalleşme süreci kapsamında alındığı duyurulmuştu. Bunlar arasında Ayı Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi tarihi yeni adımlar da vardı. Yine demir yollarına ilişkinde bir rehabilitasyon sürecine girileceği de belirtilmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise aslında Öncü Keçeli iki ülke arasında doğrudan ticarete yönelik önemli bir sürecin tamamlandığını duyurdu. Keçeli güven artırıcı adımlar kapsamında İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını belirtti. Söz konusu yeni düzenleme sayesinde ne olacak peki? Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış ve çıkış noktaları Ermenistan ve Türkiye şeklinde yazılabilecek artık. Keçeli iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların da halen devam ettiğini belirtti. Yine yaptığı paylaşımda Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir ifadesini kullanarak da aslında Ankara'nın bu süreçteki kararlılığının altını çizdi. Bir kez daha ifade edelim. Ermenistan'la Türkiye arasındaki normalleşme adımları kapsamında önemli bir aşama kaydedildi. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibariyle tamamlandı. İki ülke arasında ortak sınırın açılmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
1: Öykü Tüccar Ankara'dan aktardı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
21: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
22: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
21: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
22: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
21: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
23: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz ve bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
21: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u eledi. Trabzonspor geçen 2 sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
20: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılar 26. kupasını Cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular Cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stat'taki tören saat 19.05'te başlayacak. Galatasaray sezonu pazar günü şampiyon ünvanıyla çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamlayacak. Lucas Torreira yumruklu saldırıya uğradı. Beyoğlu Camii Kebir mahallesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darp etti. Polis Torreira'ya yumruk atan kişiyi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 3 haftalık aranın ardından 15 Ocak 2027'de başlayacak. 34 haftalık serüven 23 Mayıs 2027'de oynanacak maçlarla sona erecek. 4 takımın katılacağı Süper Kupa maçları ise 3 haftalık devre arasında belirlenecek tarihlerde oynanacak. EuroLeague'de Final Four'a kalan son takım belli oluyor. Valencia Panathinaikos serisinin karar maçı bu gece oynanacak. 2-2 eşitlik bulunan seride 5. maç saat 22'de İspanya'da başlayacak. Geride kalan 4 maçı da deplasman takımlarının kazandığı eşleşmeyi geçen taraf yarı finalde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.
19: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satış özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: NTV Radyo.

0: Selam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. 13 Mayıs çarşamba günündeyiz. Hem piyasalardaki gelişmeleri, son rakamları hem de ekonomi gündemini konuşacağız. Birazdan Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy bizlerle birlikte olacak. Ve Gedik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karabel'le de bugün başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini konuşacağız. Önce gündeme bir bakalım. Gerçekten önemli başlıklar var. Dünden bugüne ekonomide hangi başlıkları devralıyoruz? Kısaca üzerinden geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası'ndan sağlanacak kaynakla tarımda dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatacaklarını söyledi. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız dedi. Ayrıntılar birazdan haberimizde olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e gidiyor. 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek temaslarda Trump'a Elon Musk'la Tim Cook'un da aralarında bulunduğu geniş bir teknoloji ve ticaret heyeti eşlik ediyor. Ziyaretin ABD-Çin ilişkileri açısından başta ticaret olmak üzere önemli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor ve elbette İran Savaşı'nın sürdüğü bugünlerde çok kritik bir ziyaret. Bunu da birazdan değerlendireceğiz konuğumuzla birlikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Nisan'da beklentileri aştı. Yıllık %3,8'e yükseldi. Yükselişte enerji fiyatları etkili oldu. Enerji endeksi Nisan'da aylık %3,8 arttı. Böylece Amerika'da yıllık enflasyon Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Amerika'da aylık enflasyon %0,6 olarak gerçekleşti. Almanya Başbakanı Merz ekonomik durgunluğa karşı milli çaba çağrısında bulundu. Dünyanın yeniden şekillendiğini ve bu durumun doğrudan Almanya'yı etkilediğini ifade eden Merz, ülkenin ekonomik gelişiminin en az 7 yıldır duraksadığını söyledi. Eski yöntemlerle devam etme lüksümüz kalmadı dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Ödeme günü bu tarihler arasında olan emekliler ikramiyelerini mevcut ödeme günlerinde almaya devam edecekler. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı dedik. Maaşlar bu ay kaçında yatacak? İkramiyeler kaçında ödenecek? Tabii maaş günlerinin bir kısmı bayram tatiline denk geldiği için tarihler değişti. O yüzden bu tarihlere biraz daha yakından bakalım. Şimdi SGK emeklileri için eğer normalde maaş günü ayın 17'si ila 22'si arasındaysa bu tarih değişmeyecek. Çünkü zaten bayram tatiline denk gelmiyor. Eğer ayın 23'ü ya da 24'ünde maaş alıyorsanız normal aylarda bu kez bu aya özel 21 Mayıs'ta ödemeler gerçekleştirilecek. Ayın 25'i 26'sında maaşlarını alan SGK emeklilerine ödemelerse 22 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bağkur ve memur emeklilerine bakarsak Bağkur emeklilerine bu ay 21-22 Mayıs tarihlerinde ödeme yapılacak ve emekli sandığı emeklileri yani memur emeklileri de 20 Mayıs tarihinde bu ayki maaş ve ikramiye ödemelerini alacaklar. Evet, bu tarihleri de hatırlattık. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamalarına dönelim. Çünkü çiftçilere ilişkin, tarıma ilişkin önemli mesajlar vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'da yaptığı esnaf ziyaretine muhalefet tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem o eleştirilere yanıt verdi hem de Dünya Çiftçiler Günü programında yeni finansman desteklerini de açıkladı.
2: Neymiş, niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? Ya insanda biraz vicdan olur, adalet duygusu olur. İnsanda en azından millet bilinci olur.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Brüksel'de yaptığı esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Asıl eleştirilmesi gereken onları görmezden gelmektir dedi.
2: Ankara, Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü programında da kürsüdeydi. ABD İran Savaşı'nı hatırlattı, önlemlerimizi aldık dedi.
2: Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım sektörüne yönelik yeni finansal destek paketini de açıkladı.
2: İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.
1: Evet, 500 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturulacağını açıkladı tarım için, çiftçiler için Cumhurbaşkanı. Piyasalara bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'da dün biraz daha sert bir geri çekilme takip edildi. %2,5 civarında bir düşüş oldu. Haftanın ilk gününde Perşembe Cuma günkü olumlu hava devam etmişti ama dün düşüşle birlikte 15 bin puanın altına indi. Endekste geçen hafta rekor serileri izlemiştik ama bu kez 14.780 puana indiğini görüyoruz. Ama haftalık olarak bakarsak da hala %3'e yakın bir prim söz konusu. Ve dolar kurunda yatay yükseliş devam ediyor. 45 lira 41 kuruşa geldi dolar kuru. Euro tarafı da 53 liranın üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Şimdi petrol ve altına bakalım. Petrolde haber akışına bağlı olarak dalgalı bir seyir takip ediyoruz. Son olarak 105 dolarlara gelmişti. Brent petrol şu anda da 104 dolar 13 sentte işlemler devam ediyor. Altının onsu 4700 dolarlar civarında. Orada da yatay negatif bir görünüm var. Orta Doğu'daki belirsizlikler ve Amerika'da beklenenden güçlü gelen enflasyon verisi özellikle altını etkiledi. Çünkü böyle yüksek bir veriden sonra Fed'in faiz indirim umutları epey azaldı. Bu da altının düşüşünde önemli bir faktör. İçeride fiyatlara bakarsak zaten son dönemde tamamen onsa bağlı olarak hareket ettiğini görüyoruz. Gram altın 6.875 lira civarında, çeyrek altında 11.275 lira civarında fiyatlanıyor güne başlarken bankalar arası piyasalar tarafında. Evet, piyasaları, yatırım tercihlerini, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri konuşacağız. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy bu sabah bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi piyasadaki rakamlara geçmeden önce aslında çok önemli, kritik bir gündemi konuşmak lazım. Çünkü yarın artık enflasyon raporu sunumunda olacak gözler. Nisan enflasyonu beklentilerin epey üzerinde geldi. Savaş söz konusu, artan maliyetler söz konusu. Enflasyon tahminlerinde artık bir revizyona kesin gözüyle bakılıyor diye düşünüyorum. Ama siz ne bekliyorsunuz ya da ne kadarlık bir değişiklik olur tahminlerde?
4: Evet, yani an itibariyle tabii şunu söylemek lazım. Yani Merkez Bankası'nın hem orta hedefi, yani band koridor hedefinde hem de aylık aldığımız enflasyon verilerinde ciddi anlamda bir sürtünme söz konusu. Gerek yılın başında görmüş olduğumuz bu aylık enflasyonla yukarıya doğru hareket, gerekse de savaşın etkisiyle özellikle küresel tarafta da hissedilen enerji maliyetlerinin de yukarıya gelmesiyle beraber aslında görmüş olduğumuz atmosfer açıkçası yılın sonuna doğru olan süreçte herkesin bir şekilde enflasyon hedeflerini yukarıya doğru revize etmesine neden oldu. Biz ilk etapta 24-25 bandıyla çalışırken 28'e çıkartmıştık, revize etmiştik. Şu anda da 30'lara doğru aslında risklerin yukarı yönlü olduğunu söylemekte fayda var. Yıl sonu enflasyonuyla, yıl sonu enflasyonla ilişkin. Dolayısıyla piyasanın aslında yıl sonu enflasyonda konsensüs olarak böyle %30'lar, %32'ler bandında olduğu bir yerde Merkez Bankası'nın da bandı sanki böyle bir işte orta noktayı 22'ye çekip yukarı tarafta 25, aşağı tarafta 19'u bir şekilde dillendirebileceğini düşünüyoruz açıkçası. Zira piyasanın beklentilerinden çok kopuk bir yerde olacak olursanız bu sefer de piyasaya karşı bir miktar inandırıcılığınızı kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız. Kredilite dediğimiz şey tam da bu. Dolayısıyla muhtemelen Merkez Bankası yukarı yönlü bir revize durumuna gidecektir diye tahmin ediyorum. Bunun tabii piyasaya doğru anlatılması gerekiyor. Çünkü yani uygulanan ekonomi politikalarının iki tane sadece yanlı olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Bir, kurdaki stabilizasyon. İki, kurdaki stabilizasyonun yanında yüksek faiz hattı. Şimdi bu iki denklemin sonucunda bir çıkış olabilmesi için de aslında rezenflasyon sürecin ve yabancı ilgisinin Türkiye'ye aynı anda olabiliyor olması gerekiyordu. An itibariyle maalesef dezenflasyon süreç şu anda bayağı bir sekteye uğramış durumda. Yılın geri kalanında özellikle Haziran ayından sonraki aylık enflasyon rakamlarına bakarak da bir miktar değer gerek yurt dışındaki yatırımcıların gerekse yurt dışındaki yatırımcıların bir miktar daha böyle ileriye dönük fiyatlamaları yapabileceğini düşünüyorum ama dezenflasyon sürecinin bir miktar elden kaçtığı bir ortamda Merkez Bankası'nın piyasayla olan iletişimi ve etkileşimi daha da önem kazanmış durumda. Dolayısıyla piyasadaki fiyatlamadan çok kopuk olmayan bir yere doğru revize göreceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Peki şimdi şöyle bir durum var. Savaşa tam da dezenflasyon sürecinin ortasında yakalandık. Burada Türk lirasının hala güçlü kalmaya devam ettiğini ya da desteklendiğini görüyoruz. Şimdi belli ki faizler bir süre daha yüksek seyrini devam ettirecek. Bunun iki açıdan etkilerini sormak istiyorum. Bir, borsaya rakip olmaya devam edecek mi faizler? İki, döviz kurunda bir artış riski görüyor musunuz?
4: İlk sorudan başlayayım. Bir kere faiz hattıyla ilgili ciddi anlamda yüksek seviyede kaldığını gözlemlediğimiz bir periyot içerisindeyiz. Şöyle bir miktar geriye dönelim, çok da fazla değil, Nisan başına. Nisan başında biliyorsunuz aslında savaşın bitmesiyle alakalı bir mutabakat olduğuna ilişkin bir söylem vardı ve dolayısıyla gerek küresel piyasalar tarafında gerekse de yurt içinde riskli varlık gruplarında böyle bir keskin bir yukarıya doğru dönüş izledik. O anda Türkiye'deki tahvil verim eğrisine baktığımız zaman gerek 2 yıllık, gerek 5 yıllık, gerek 10 yıllık taraftaki faizler Nisan'ın sonuna doğru böyle kısa tarafta yani 2 ve 5 yıllıklarda 130 basmağa yakın, 10 yıllıkta sınırlı da olsa 30 basmağa yakın bir geriye çekilme yaşamıştı. Fakat son 2 haftada gerek savaş kaynaklı haberlerin etkisiyle gerekse de aslında küresel tarafta da risk algısının bir miktar aşağıya doğru inmesiyle birlikte tahvil faizleri yukarıda kalmaya devam ediyor. An itibariyle 2 yıllıklar Nisan başındaki 42 seviyelerini tekrar yakalamış durumda. 5 yıllıklar 38 bandında. 10 yıllıklar taraf, 10 yıllık tarafsa yani asıl bizim değerlemelere konu ettiğimiz istihbarat grupları için değerlemelere konu ettiğimiz taraf çok daha üzerinde, 34'lerin de üzerinde gitmiş durumda. Şimdi böyle bir ortamda bunun yanında bile küresel faiz hattının yüksekliğini de ekleyecek olursak Amerika'daki verim eğrisinden yola çıkarak gerçekten borsanın önünde ciddi bir alternatif. Fakat geçtiğimiz ay şöyle bir aydı, Nisan ayı. Enflasyon verisi 4.18 gibi beklentilerin oldukça üzerinde gelince aslında faiz tarafında, yani sabit getirilen enstrümanlar tarafında da aylık bazda reel bir getiri oluşmadığını gözlemledik. Dolayısıyla insanların bir miktar reel getiri arayışıyla Borsa İstanbul tarafında kaygılı bir atmosfer vardı. Aylık olarak bunu değerlendirmek lazım. Bence aylık olarak enflasyonun boyunca bir miktar kısaldıkça faizin borsa üzerindeki etkisi bir tane daha belirgin hale gelecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden sabit getirilen enstrümanların portföyler içerisindeki ağırlığının belli bir seviyede kalmaya devam ettiği bir atmosferi en az 3-4 ay daha göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü faiz hattı gerçekten yüksek. bunun Borsa İstanbul'a olan etkisi bir miktar negatif olabilir. Ama hikayesi olan belli sektörlerin ayrışmaya devam ettiğini göreceğiz. Kur tarafında ise açıkçası az önce söylediğim gibi zaten mevcut ekonomik politikaların bir saca yağının kur olduğunu düşünürsek o tarafta ciddi bir devalüasyon olma ihtimali yüksek. Ama şu olabilir ki yavaştan oluyor. Yılın başından bugüne aylık olarak dolar cevapki devalüasyon hızına baktığımızda böyle 1 ila 1.25 bandında olduğunu görüyorum. %1 ila 1.25. O miktar yukarıya çıkabilir. 1.25-1.50 bandında böyle 2'ye doğru yaklaşabilir aylık devalüasyon. Ama bunun haricinde çok ciddi bir dolar TL'de yukarıya doğru hareket görme ihtimalimizin şu anki mevcut koşullarda bireysel taraftaki yatırımcıların da ciddi anlamda bir dolar talebinin olmadığı bir ortamda gerek yatırım fonlarına gerek mevduat dolarizasyonuna baktığımızda ve faizlerin de bu kadar yüksek olduğu bir ortamda çok büyük bir yukarıya doğru hareketin olma ihtimali pek yok gibi gözüküyor.
1: Peki şunu sormak isterim, yani savaş ve belirsizlik hala piyasalar için önemli bir gündem. Faizler de oldukça yüksek seyrini koruyor. Yani baktığımız zaman bugün işte hoş geldin faizleriyle 32 gün vadelerde %40-45 aralığında faizleri görebiliyoruz. Bu belirsizliğe, yani jeopolitik belirsizliğe ve şartlara rağmen Borsa İstanbul'da sanki yukarı harekete devam etme açısından bir istek hissediliyor. Yani 15 bin puan seviyelerine geldi. Burada bir tutunma çabası görüyoruz. En ufak olumlu haber akışında tekrar yukarı doğru bir ivmelenme görüyoruz. Bu cepheden bakarsak borsa tarafından hem bu olumsuzluklara verdiği tepkinin daha sınırlı kaldığını söyleyebilir miyiz? Hem de yukarı yönde bu hareketin devam etme isteği biraz daha savaşla ilgili olumlu haberler, bir uzlaşı ya da buna benzer haber akışı durumunda nereye kadar gidebilir endeks?
4: Muhakkak, çünkü sadece Türkiye değil, yurt dışındaki aslında riskli varlık gruplarının da bir miktar iyi haber akışının daha iyi fiyatlama isteğinde olduğunu fakat kötü haber akışlarında bir miktar daha itibarlı durma isteğinin olduğunu gözlemliyoruz. Bunun bence ana motivasyonu gerçekten savaşın da etkisiyle beraber ileriye dönük enflasyon beklentilerinin çok yükseliyor olması. Şimdi yüksek enflasyon dönemlerinde hatırlayalım ne olduğunu ki Türkiye uzun süre hiperenflasyon yaşadı. Hiperenflasyon olmasa da eğer yüksek enflasyon dönemleri kalıcı olacaksa maalesef belli riskler masanın üzerinde var demektir. Bir yani büyümeye ilişkin aşağıya doğru revizeler söz konusu olabilir. İkincisi de ekonomik anlamda bireyler tarafında satın alma gücünün daha da böyle aşağıya geldiği durumla karşı karşıyayız. Şimdi bunların ikisini aslında bir potada erittiğimizde makro anlamda yorumladığınızda bunun riskli varlık gruplarına etkisinin negatif olması gerekiyor. Fakat şöyle de bir ortam var. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde reel getiri arayışı hepten yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla siz enflasyonist dönemlerde ilk etapta bireysel yatırımcı olarak düşündüğünüzde kendinizi işte döviz tarafına, gayrimenkul tarafına bir varlığa bağlama ihtiyacı hissediyorsunuz. Dövize baktığımızda Türkiye'de şu anda kontrollü bir aslında kur rejimi var. Stabil bir dövizden bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar için o taraf kapalı. Faiz tarafına baktığımızda faizde dönem dönem reel getiri var. Dönem dönem enflasyonun altında bir getiri var. Orası bir miktar stabil değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunların ikisini topladığımızda Türkiye'deki yerli yatırımcı için borsa yine bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir yerde yüksek faiz hatlarına rağmen bir hikayenin yaratabilme potansiyeliyle istim üstünde kalmaya devam ediyor. Bence bunu bir miktar böyle yorumlamak lazım. Eğer genel sentiment, yani küresel anlamdaki genel risk iştahı çok bozulmazsa ve biz savaşın etkilerini artık işte 10-15 günlük bir periyotta Amerika-Çin ziyaretinin de sonrasında sonuçlanmasıyla beraber bir şekilde stabilizasyon görürsek borsa için bir miktar daha pozitif olur. Ama şunu tekrar altını çizmek lazım. Bugünden yıl sonuna kadar eğer biz politika faizi olarak 37 duruyoruz ama Merkez Bankası 40'tan fonlamaya devam ederse önümüzdeki yaklaşık 7,5-8 ayda risksiz faiz oranı yaklaşık %20 seviyelerinde olur. Yani basit bir para piyasası fonu alsanız %3,30'luk bir getiriniz oluyor aylık. Dolayısıyla siz borsa alternatifini tercih ettiğinizde yılın sonuna kadar minimum %30'luk bir getiri potansiyeliyle oraya gitmiş olmanız lazım. Bugün 15.000 seviyesindeysek, %30 üzerine koyarsak kabaca 18.000'leri görüyor olmamız lazım endeks bazında. Yani dolayısıyla eğer burada böyle bir potansiyele oynama düşüncemiz varsa bence endeks tarafında yatırım yapmak mantıklı. Ama dediğim gibi yatırımcı ana motivasyonu bence yüksek seyreden enflasyon ve bu enflasyon neticesinde de reel getiri ihtiyacı.
1: Evet. Çok teşekkürler Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy ile konuştuk. Yarın enflasyon raporu var. Bugün ABD Başkanı Çin'e gidiyor. Gündem epey yoğun piyasalar için. Tabii tüm dünyanın gözü aslında Amerika ve Çin arasında başlayan görüşmelerde. Peki taraflar birbirinden ne istiyor? Bu görüşmelerde ne gibi bir sonuç çıkabilir? Gedik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karabel ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sibel Hanım yayınımıza. Günaydın.
5: Merhaba, günaydın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi Amerika ve Çin arasında görüşmeler her zaman kritiktir ama bu kez daha da kritik çünkü devam eden bir savaş süreci var. Ne beklemek gerekir bu görüşmeden, toplantılardan? Ana gündem maddesi ticaret mi olacak yoksa İran savaşı da masada olacak mı?
5: Evet, gerçekten dünyanın en büyük iki ekonomisinden bahsediyoruz. Küresel gayri safi hasıladaki oranları yaklaşık %43 gibi ve küresel üretimi de yaklaşık %48'lik gibi bir katkıda bulunan hem askeri hem ekonomik anlamda en büyük iki güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla arka planda jeopolitik risklerin olduğu, savaşların olduğu, çatışmaların olduğu bir coğrafyada bu görüşme, her iki ülkenin görüşmesinin önemi, mahiyeti daha da artıyor. Şöyle değerlendirebiliriz. Öncelikle ikili ilişkinin dinamiklerine bakmak gerekiyor. Neler beklendiğini tasarruf edebilmek için. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetiminin ikinci döneminden itibaren ulusal güvenlik stratejilerinde giderek artan bir tonla, daha agresif bir tonla Çin'i stratejik bir rakip olarak tanımlıyor. Obama yönetiminin ikinci döneminde rakip olarak tanımlamaya başlamıştı. Trump yönetimi birinci dönemiyle birlikte artık rakip, hatta hasım olarak tanımlandı. Karşılıklı bağımlılığın son derece fazla olduğu bir ilişki ağından bahsediyoruz. Bu sadece ekonomik ve ticari ilişkileri kapsamıyor. Teknolojide aslında her iki ülke içinde teknolojide küresel bağlamda norm koyucu olma iddiasını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla masada yer alacak muhtemel başlıkların tabii ki birinci sırasını ticari ilişkiler ve tarifeler kaplıyor, yer alıyor. Şöyle söyleyelim, 2025'te bir senelik bir tehir edilen geçici bir anlaşma yapılmıştı biliyoruz ki. Ve bu anlaşmada aslında karşılıklı tarafların her iki tarafında belli tırnak içinde kozları var. Amerika Birleşik Devletleri tarifeleri, yani Trump ikinci Trump yönetimi tarifeleri daha agresif olarak kullanırken Çin de stratejik avantajı olan nadir elementleri ve tarife dışı engelleri, dolayısıyla ihracat kontrolleri gibi tarife dışı engelleri daha masada bir kaldıraç olarak kullanıyor. Kuvvet de muhtemel burada çok beklenilen, Scott Bessent'in de dediği gibi yönetilebilir bir stratejik rekabet ortamı bekleniyor. Yani özellikle ticaret ve tarifelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvetle muhtemel takip edeceği yöntem tabii ki belirli kozlar ve karşılıklı tavizler neticesinde olabildiğince ulusal güvenliğe değmeyecek alanları, sektörleri teşvik etmek. Yani dolayısıyla Çin'den belirli tarifelerin azaltılması, indirilmesi ya da tehir edilmesi karşılığında özellikle şimdi ara seçimler de yaklaşıyor. Iowa gibi eyaletleri de çok ilgilendiren çiftçileri, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftçileri çok ilgilendiren soya fasulyesi alımlarına yönlendirmek gibi bir amaç belirlenmiş gibi gözüküyor. Bir de çok geniş bir heyetle gidiyor Trump yönetim. Aslında bakılırsa 2000 2017'deki heyetten daha az, daha kapsamı daha az bir heyet ama isimler çok dikkat çekici. Teknoloji devlerinin üst yönetimleri de gidiyor. Dolayısıyla buradan biz çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri için arasında bu yani bir ihtilaf noktası olan uçak alımlarına da yönlendirilebileceğini, yani Çin'den bununla ilgili taahhütlerin beklendiğini söylemek mümkün. Çin tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bu daha uzun vadeli bir beklenti aslında bakılırsa yatırımla ilgili kısıtlamalarını biraz gevşetmek, tabii ki tarifeler ve burada stratejik kazanımlarını kaldıraç kuvveti olarak kullanmak olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bunlar çok çok görünürde olan karşılıklı beklentiler aslında bakılırsa. Yapay zeka ve Tayvan konularını da hatta Rubio'nun çok kısa bir zaman önce söylediği Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin arasındaki en kritik konulardan bir tanesi olarak şeklinde bir demeci var. Bu iki başlığın da geleceğini söylemek mümkün. Tabii ki jeopolitik kriz olarak, güncel jeopolitik kriz olarak İran mevzunu da konuşulacağını zaten Başkan Trump da söyledi. İran mevzunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den yani son iki aydır en büyük beklentisi İran üzerindeki Çin'in nüfuzunu kullanması suretiyle bir arabuluculuk, yani de facto da olsa bir arabuluculuk rolünü pekiştirmesi ve nüfuzunu aslında bir anlamda kullanarak İran'ı ateşkese ve daha da çok aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunu destekleyen bir ateşkese aslında ikna etmek. Diğer taraftan Trump yönetimi bu görüşmelerden çok kısa bir zaman önce Çin'de rafinerilere, özellikle petrol rafinerilerine yaptırım uyguladı. Ve Çin 2021 yılından itibaren yeni bir yasa getirmişti ve bu yaptırımlara devlet tarafından, yani Maliye Bakanlığı tarafından bu şirketlere yaptırımlara uymama aslında ikazı verilmiş oldu. Bu da ilginç bir konjonktür. Yani Trump yönetimi bir yandan Çin'den özellikle kişiler arası, aslında kişiler düzeyinde, liderler düzeyinde bir düzlemde İran'ı ateşkese ikna etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması aslında bakılırsa hem Çin ve hem Amerika Birleşik Devletleri için ortak bir kaygı. Nitekim Wang Yi Arakçı ile son görüşmesinde de uluslararası camianın, uluslararası toplumun Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki, yani bu vurgusu da önemli, endişelerini Arakçı iletmişti. Dolayısıyla böyle bir durum var. Çin için de aslında evet, stratejik rezervler bakımından, enerji güvenliği bakımından gerek enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi, alternatif rotaları oluşturması yıllar içerisinde gerekse stratejik rezervlerin güçlü konumu Çin'i daha avantajlı bir noktaya getirse de Çin için de sürdürülebilir olma kaygısı var. İstikrarsızlık en son istenen bir durum Çin yönetimi açısından. Keza Amerika Birleşik Devletleri için de öyle ama bu başlıklar çok mühim. Yapay zeka, kritik mineraller mühim. Seçimler yaklaşıyor. Kasım ayındaki seçimler, Trump yönetiminin bu işlemsel aslında yaklaşımı, yani dış politikaya, uluslararası ilişkilere ve dış ticarete özellikle işlemsel bakış açısı daha kısa vadeli işbirliği gibi gözüken, yani bu karşılıklı tarih ve haddi, belli alımlardaki tavizler gibi aslında daha somut, kısa vadeli çözümlere iletecek gibi gözüküyor.
6: Evet.
5: Ama Tayvan noktasında çok kısa belki söylemek gerekiyor. Tayvan noktasında da Trump yönetimi çok kendini belli etmeyen bir tavır takınıyor. Çünkü Tayvan'da kongrede yaklaşık 11.1 milyar dolarlık bir silah aslında satışı bekletiliyor, erteleniyor. Evet. Bu kuvvetle muhtemel bu görüşmenin sonunda sonlandırılacak.
6: Sibel Hanım, çok teşekkür ediyorum. Gedik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karaber'le konuştuk Trump'ın Çin ziyaretini. Kısa bir ara, ardından borsanın açılışına bakacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Akyazı-Dukurcun yolunun 30-31. kilometrelerinde ve Manisa-Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
9: Gaming haftası Vatan'da. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili Lenovo

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: NTV Radyo. Doktor bana doğruyu söyle.
1: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor. Peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
0: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bugün gündüz güneş görülebilir ancak bu gece ve yarın şiddetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 25 derece. Marmara'da Edirne 24, Balıkesir 28 derece. Kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Niğde arasında süren yağış perşembe tüm bölgeyi etkileyecek. Eskişehir ve Konya 25, Sivas 19 derece. Ege'de lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 31 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süre yağış var. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aşıyor. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli. Bolu 21, Samsun 22 derece. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır çevresinde de sağanaklar sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. 3 saat boyunca birlikte olacağız yaklaşık. Türkiye'de, dünyada neler olup bitti bu saate kadar, neler yaşandı, öne çıkanlar neler? Elbette aktaracağız, ayrıntılarına bakacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi şöyle kısa kısa başlıklarımız var. Onları bir aktaralım. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Mahsur kalanlar çok tehlikeli anlar yaşadı. İlçede elektrik kesintileri de yaşandı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. Bağlantıyla beraber son durum nedir? Bakacağız elbette, önemli bir haber. Bir diğer gündem maddemiz de Amerikan The New York Times gazetesinden bir istihbarat raporuna dayanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığını yazdı gazete. Ve gelinen noktayı iki ülkeyi kıyaslayarak çok çarpıcı iddialarla anlattı. Elbette bu haberi de ekranlarınıza taşıyacağız ilerleyen dakikalarda. Ve aile haftasındayız. Hem geniş aile hem çekirdek aile oranı azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aile 2025 verilerini de sizlerle paylaşacağız. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Şimdi Samsun'da yaşananlar hayli önemli. Oraya bir bakalım, son durum neymiş, haberimizle getirelim ekranlarınızda. Havza ilçesinde az önce de ifade ettiğim gibi şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Arkamdaki manzara çok da söze gerek bırakmıyor doğrusu. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Tabii sonrasında bir zamanla yarış başladı. Mahsur kalanlar vardı çünkü o araçlarda. Tehlikeli anlar yaşandı. Bazı okullarda da biriken balçık ve çamurun temizlenmesi için hala çalışmalar devam ediyor. Havza genelinde bugün eğitim yapılmayacak.
1: Ooo, hepsi oraya gidiyor valla.
2: Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
3: Tabii havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabii hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi.
2: Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi. Havza ilçesinden geçen Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.
4: Araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle, ileri doğru itekle arabayı.
2: Mahsur kalan bir kamyon sürücüsü aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerine ve araçlarına mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
5: Havza Belediyesi ekiplerimizle sahadayız. Sayın Valimiz aradı. Samsun'dan büyükşehir ekipleri, AFAD ekipleri ve tüm Samsun'daki belediyeler bize yardıma gelmişlerdi.
2: İlçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yağışın etkisini sürdüreceği belirtiliyor. İlçede 1988 yılında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlara bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanabildi mi gerçekten? Bu tabii bu süreç boyunca iki ay aştı artık, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Üzerine çok fazla yazılar da yazıldı esasında. Amerikan ordusundaki mühimmat tükendi. İran'sa askeri kapasitenin %70'ini koruyor. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı.
6: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edinilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre Amerikan ordusu Tomahawk seyir füzeleri Patriot

0: Amerikan aleyhinde argümanlar üretir yorumunu yaptı.
1: Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Suudi Aramco, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta küresel petrol piyasalarının 100 milyon varil kaybettiğini açıkladı. Yatırım bankası JP Morgan ise petrol piyasasındaki krizin yeni aşamasının ham petrolden çok benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabileceği uyarısında bulundu. Aramco CEO'su Amin Nasser analistlerle yaptığı bir telekonferansta arz açığının şirketler ve hükümetler tarafından depolardan karşılandığını ve küresel stokların tehlikeli derecede azaldığını söyledi. Nasser, dünyanın yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmının Basra Körfezi'nde bulunduğunu ve bu nedenle de açığı gidermeye yardımcı olamayacağını belirtti. JP Morgan ise petrol piyasasındaki krizin yeni aşamasının ham petrolden çok benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre savaş sonrası akaryakıt maliyetleri Brent petrolü geride bırakırken yükselen fiyatlar küresel talebi sert şekilde baskılamaya başladı. İngiltere ile Fransa, Hürmüz Boğazı'ndaki çok uluslu savunma misyonu kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı bölgeye gönderilecek askeri gücü açıkladı. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
2: Savunma bakanları düzeyinde 40 ülkeden katılımla sanal bir toplantı gerçekleştirildi. Ve Birleşik Krallık toplantı sonrasında Hürmüz Boğazı'nı güvence altına alacak çok uluslu misyona drone jet ve savaş gemisi katkısı sağlayacağını açıkladı. Tabii Birleşik Krallık'ın Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü korumak amacıyla planlanan savunma misyonuna vereceği bu katkıyı da yine Savunma Bakanı John Hayley bizzat kendisi açıkladı. Şimdi çok uluslu askeri misyon kapsamında Britanya otonom mayın avlama ekipmanları, gelişmiş karşı drone sistemleri, Typhoon jetleri ve Dragon savaş gemisini devreye sokacak, öyle anlaşılıyor. Ki bu Dragon savaş gemisi zaten Kıbrıs'taki üssün korunması amacıyla bölgeye sevk edilmişti. Bunu da hatırlatalım. Bu misyon koşullar izin verdiğinde operasyonel hale gelecek. Bunu da özellikle belirttiler yapılan açıklamada. Mayın avlama dronlarını ve karşı drone sistemleri için de yine 115 milyon poundluk yeni bir fon da ayırdı Birleşik Krallık. Açıklamada bu detay da vardı. Birleşik Krallık çabaları koordine edecek çok uluslu karargahta da rol üstlenecek deniliyor bu açıklamada. Bu da önemli bir diğer noktaydı. Kuvvet paketinde Kraliyet Donanması'nın modüler bir Hive sistemi de yer alıyor ki bu sistem yüksek hızlı otonom Kraken drone botlarıyla da potansiyel tehditleri algılama, izleme, tanımlama ve etkisiz hale getirme kapasitesi sağlayan bir yapıya sahip. Bu da bir başka nokta. Tabii bölgede daha önce görev yapmış olan Typhoon jetleri Hürmüz Boğazı üzerinde de hava devriyeleri için hazır olacaklar. Yine bu açıklamadan bunu da anlıyoruz. Ve Kıbrıs'taki üs koruma görevinden sonra Dragon savaş gemisi de Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. Açıklamada bu detay da verildi. Artık orada görev yapacağı anlaşılıyor. Tabii geminin karşı drone kabiliyetleri arasında da yine gelişmiş Sea Viper sistemlerinin de bulunduğunu hatırlatmamız gerekiyor. John Hayley açıklamada dedi ki Birleşik Krallık Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almak için öncü bir rol oynuyor. Bu sürecek dedi. Yeni ekipman ve konuşlandırmaların ticari taşımacılığın güvenliğini artırmayı ve çatışmanın ülke içindeki insanlar üzerindeki yükünü de azaltmayı hedeflediğini de yine belirtti.
1: İsrail'e bakalım. İsrail idamların yolunu açıyor. İsrail Meclisi Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırına katıldığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve kamuya açık yargılama yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Yasayla özel bir askeri mahkeme kurulması ve duruşmaların da canlı yayınlanması planlanıyor.
3: İsrail Meclisi'nde oylama yapıldı. 7 Ekim saldırılarına katılanlara idam cezasının önü açıldı. 120 milletvekilinden 93'ünün onayıyla saldırılara katılanları yargılamak üzere özel bir askeri mahkeme kurulması kararı alındı. Yasayla kurulan mahkeme Kudüs'te olacak. 3 hakimli bir heyet tarafından yönetilecek özel askeri mahkeme 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlananları yargılayacak. Halka açık olacak yargılamanın önemli anları, İsrail'deki normal mahkeme süreçlerinden farklı olarak internet üzerinden canlı yayınlanacak. Özel mahkeme ilk etapta 7 Ekim saldırılarına katıldığından şüphelenilen ve İsrail cezaevlerinde bulunan 200 ila 300 kişiyi yargılayacak. Mahkeme Gazze'de yakalanan ve saldırıya katıldığından İsrail rehineleri alıkoyduğundan ya da istismar ettiği

0: İnden şüphelinden diğer kişileri de yargılayabilecek. İsrail basını, mahkemenin şüphelileri soykırım, İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma gibi terörle mücadele yasası kapsamındaki suçlarda yargılayabileceğini yazdı. Yargılama sonucu soykırımdan mahkum olanların idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. İsrail ve Filistinli insan hakları grupları, yasanın idam cezasını uygulamayı çok kolaylaştıracağını ve adil yargılanma hakkını koruyan prosedürleri de devre dışı bırakacağı konusunda uyardı. İnsan hakları savunucuları, duruşmaların canlı yayınlanmasının mahkemeleri bir şova çevireceği ve sanık haklarının ideali anlamına geldiğini savunuyor.
1: Rusya, Sarmat adı verilen ve menzili 35 bin kilometreye kadar olduğu duyurulan kıtalar arası balistik füzesinin test videosunu yayınladı. Getirelim ekranlarınıza. Görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev fırlatmanın başarılı olduğunu duyurdu. Rusya, Sarmat'ın dünyanın en güçlü 5. füzesi olduğunu iddia ediyor. Moskova'ya göre 7,5 megatonluk füze dünyanın herhangi bir noktasına ulaşabilecek kapasiteye sahip ve en gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabiliyor. Sarmat füzesinin ilk başarılı fırlatması 20 Nisan 2022'de gerçekleştirilmişti. Şimdi bültenin başında aktarmıştık sizlere. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan bir sel var biliyorsunuz. İlçedeki son durum nedir? İşte onu bir öğrenme vakti. Deha muhabiri Emre Öncel notlarıyla karşımızda. Emre, tabii gün ağarınca sanıyorum bilanço daha çok ortaya çıkmıştır. Akşamdan sabaha kalan bilgiler hayli ciddi. Neler aktaracaksın?
2: Samsun'un Havza ilçesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran yağış 18 sıralarında kendini sele bıraktı. Ve bununla birlikte sular, akan sulardan kaynaklı araçlarda hasarlar, esnafların dükkanları su bastı, vatandaşların evlerini sular bastı ve an itibariyle bu enkaz sabah saatlerinde de ortaya çıktı. Bununla birlikte olayın ardından hemen tüm ekipler olay için seferber oldu. Vatandaşlar seferber oldu ve çalışmaları başlattı. Hem ekipler hem vatandaşlar elektriğin kesik olmasına rağmen ellerinden geleni yaparak göçükleri, kaldırımları ve bununla birlikte hasar alan araçları çekicilerle kaldırmak için çalışmalarına devam etti. An itibariyle şu anda çalışmaların en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesindeyiz. Kameraman arkadaşım Berkay Yıldız sizlere buradaki görüntüleri aktarsın. Az önce de belirtmiş olduğum gibi şu anda ekiplerin çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Bununla birlikte olay sonrasında toplamda 12 kişi hafif bir şekilde yaralanmıştı ve o 12 yaralının 11'i ayakta tedavi edilmişti. Daha sonrasında ise taburcu edildi. Diğer bir yaralı ise yaşından kaynaklı müşahede altına alınmıştı. Müşahede altına alınmasının ardından tedavisi yapılan yaşlı adam taburcu edildi. Bununla birlikte ekipler şu anda an itibariyle jandarma ekipleri, polis ekipleri ellerine fırçaları, çekçekleri alarak çalışmalarını devam ettiriyor. Bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde 3 farklı ilkokul tatil edilmişti. Bir gün ara verilmişti eğitime. Daha sonrasında ise sabah saatlerinde bu kararda bir güncelleme oldu ve tüm Havza ilçesindeki okullara bir gün ara verildi. Bu da sabah saatlerinde gelen bilgilerden bir tanesi. Gece saatlerinde elektrikler kesikti. Şu an elektrik tel ve direklerinin çoğunun yıkılmasından kaynaklı ve güvenlik açısından an itibariyle elektriklerin halen kesik olduğunu sizlere belirtmiş olalım. Bununla birlikte koskoca enkaz sizlere an itibariyle çalışmaların en yoğun olduğu bölgeden görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de sürecin daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirtelim. Ya bununla şunu da belirtmek gerekiyor. Samsun'da aslında sıklıkla yaşanan bir olay olmaya devam ediyor sel. Yakın tarihte en son 2023 ve 24 yıllarında 2 sene ard arda sel felaketleri meydana gelmişti. 2024 yılındaki sel felaketinde bir de can kaybı yaşanmıştı. Neyse ki bugün ve herhangi bir can kaybının olmadığını sizlere belirtelim. yaraların tedavisinin ardından taburcu edildiğini sizlere belirtmiştim. Ve an itibariyle görmüş olduğunuz gibi enkaz çalışmalarının kaldırılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar görmüş olduğunuz gibi. Jandarması, polisi, AFAD'ı, itfaiyesi, polis ekipleriyle birlikte belediye ekipleri çalışmalarını hummalı bir şekilde vatandaşlar ile birlikte sürdürmeye devam ediyor. Şu anda AFAD ekiplerinde çalışmalarını an itibariyle görebiliyorsunuz. Burada esnafların birçok dükkanı su basmış durumda maalesef ki. Suyun tahliye edilme işlemleri sabah saatlerinden itibaren de devam ediyor. An itibariyle kamerada da görmüş olduğunuz gibi suyun tahliye edilme işlemleri şu anda sürüyor. Samsun Valisi Orhan Tağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da dün burada incelemelerde bulunmuştu ve yaraları sarılacağını, hasar tespitinin yapılacağını söylemişti. Ve o hasar tespiti sabah saatlerinden itibaren devam ettiğini sizlere belirtmiş olalım.
1: Evet Emre, peki okullarla alakalı da bir kapatma vardı. Orada da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Son olarak da hızlıca onu alayım senden.
2: Şunu tam oraya gelecektim. Şöyle bir durum söz konusu. Yol, cadde ve sokaklarda an itibariyle göçükler mevcut ve çok miktarda, yüksek miktarda çamur var. Bununla birlikte öğrencilerin okula gitme ihtimali düşüyor. Bir tehlike yaratıyor. Bir can kaybı söz konusu olabilir. Denge kaybı sonrası yere düşme gibi durumlar söz konusu olabilir. Henüz bundan sonraki günler için bir karar alınmadı okulların ara verileceğine dair. Ama olma ihtimali de muhtemel olduğunu sizlere belirtelim. Çünkü ekranda da görmüş olduğunuz gibi burada yürümek bir hayli zor. Yani çamurlar, balçıklar, henüz hasar alan araçlar kaldırılmadı tamamı. Vinçler ve çekicilerle birlikte kaldırılmaya devam ediyor. Onu da sizlere belirtelim. Bir tehlike mevcut. Okulların tatil edilmesi de muhtemel.
1: Var tatil orada. Onu da bir kez daha altına çizelim. Ama çalışmalar tabii süreci nereye götürecek? Emre Öncel'den aldık. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi.
3: Meseleyi söylüyorum ben. Zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendi. Kabul etmeyen işletmelere baskı ve olağan dışı denetimler uygulandı. Ayrıca bazı firmalara, belediyelere bağlı şirketten beton alınması dayatıldı. Bu iddialar Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 7'si tutuklu, 19 sanık bulunuyor. Tutuklu sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can da var. 178 sayfalık iddianamede belediyeye bağlı şirket ve vakıf yapılanmalarına yönelik suçlamalar dikkat çekti. Market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği, kurban bağış organizasyonunun belediye yönetiminin talimatıyla yürütüldüğü iddiaları anlatıldı. Bir müteahhitten belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira para talep edildiği öne sürüldü. Paranın 1 milyon lirasının nakit olarak belediye meclis üyesi Ali Sarı Yıldız'a teslim edildiği, 1 milyon 500 bin liralık çekin ise Bolu Belediyesi'nin vakfı Bolsev'in hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Seyir halindeki kruz gemisinde yaşanan hantavirüs salgını dünyanın hala gündeminde. O geminin içerisinde YouTuber Ruhi Çenet de vardı. Sosyal medyada düğüne katıldığı görüntülerin tepki çekmesi üzerine Çenet yaşanan o anları ve karantina sürecini NTV'ye anlattı.
3: Hantavirüs test sonucunun negatif olduğunu söyledi. Haziran ayının sonuna kadar karantinada kalacaklarını belirtti. YouTuber Ruhi Çenet, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri NTV'ye anlattı.
4: Kendileri bir doktor gönderiyorlar. Adresimize bizim dışarı çıkmamız yasak. Karantina süremiz ise 42 gün. Bu süreyi benim gemiden ayrıldığım süreden başlattılar. İşte hem kan tahlili hem idrar tahlili hem de tükürük tahlili yapıldı. Bütün testlerim negatif çıktı.
3: Dünyanın en uzak yerleşim yerlerinden birine gitmek için yola çıkan Ruhi Çenet, hantavirüsü paniği yaşanan gemide 24 gün yolculuk etmişti. Ardından ülkeye dönen YouTuber seyahati boyunca bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Türkiye'de de bir düğüne katıldığı için sosyal medyada tepki gören Çenet o anlara ilişkin de açıklama yaptı.
4: Ben düğüne katıldığımda virüsün varlığını bilmiyordum. Bilinen bir riski ihlal etmemiştim ve 3 Mayıs'ta ancak ben ve diğer insanlar bu virüsten haberdar oldu. 4 Mayıs'ta ise Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün gemide olduğunu açıkça duyurdu.
5: Süreçten biraz bize de bahsedebilir misiniz? Test nasıl verdiniz? Eve mi geliyor doktorlar? Siz mi hastaneye gidiyorsunuz? Yani koronavirüse benzer bir şekilde mi ilerleme kaydediliyor burada da?
4: İlerleyen haftalarda evde olacağım. Eğer tekrar bir test gerekirse veya semptom gösterirsem Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğim. Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden günde 2 defa aranıyoruz. Bu aramalarda ateşimizin ne derecede olduğunu söylüyoruz. Bizim için bütün semptom takibini yapıyorlar.
1: Hantavirüs tabii gündemde, bir salgın olur mu endişesi de taşıyor bu mesele. 3 yolcunun hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gemide bulunan 5 Türk yolcunun İstanbul'daki karantina süreçleri devam ediyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına göre ise hastalığın insandan insana bulaşma riski çok az. Yeni bir pandemi dolayısıyla söz konusu değil.
6: Bu virüsün bulaşma yollarını düşündüğümüz zaman yeni bir pandemi riskinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Sonuçta bu hastalık insandan insana çok kolay bulaşabilen bir hastalık değil. Bir diğer içimizi rahatlatan faktör de bu virüsün çok kolay değişime uğramıyor olması.
0: Hantavirüs, 150 yolcusuyla Arjantin'den yola çıkan kruz gemisindeki 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte günlerdir tüm dünyanın gündeminde. 3 Türk yolcu Sağlık Bakanlığı'na ait uçakta İspanya'dan Türkiye'ye getirilmişti. Testleri negatif çıkan 3 yolcuyla beraber gemideki 5 Türk'ün evlerindeki karantina süreci devam ediyor.
6: 6 hafta süreyle karantinada olacaklar. Herhangi bir kişiyle temas etmelerine bu süre içerisinde izin verilmeyecek. Eğer 6 hafta içerisinde herhangi bir belirti göstermezlerse, ki büyük kısmında da olmayacağını düşünüyoruz.
0: Hastalığın seyri bulaştığı kişiye göre değişebiliyor.
6: Genel olarak virüs enfeksiyonun hepsi için şunu söyleyebiliriz. Bulaştığı kişideki duruma göre hastalığın seyri etkilenir. Bu antivirüsünün bulaştığı kişilerde yaptığı hastalık akciğeri tutan bir hastalık. Ama elbette ki hastalığı çok hafif belirtilerle atlatanlar da olacaktır. Maalesef etkili bir ilaç yok. Destekleyici tedavi vermekten başka bir tedavi yöntemi en azından şimdilik söz konusu değil.
0: 5 kişi İstanbul'daki evlerinde 42 gün karantinada kalacak. Halk sağlığı ekipleri her gün evlerine giderek gerekli kontrolleri yapacak. Ayrıca 3 isim 10 günde bir de test verecek.
1: Şimdi ekranlarınıza maalesef yine en yakını tarafından katledilen, öldürülen bir kadının haberini getireceğiz. Bu kadın cinayetlerinin yanında biz sık sık maalesef haksız tahrik indirimini de görüyoruz. Bursa'da 2 yıl önce diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülmüştü. Ne kadar korkunç değil mi? Tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verildi ama o ceza haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürüldü.
0: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında çocukların yanında öldürmüştü. Müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulandı. Cezası 23 yıla düşürüldü. Bursa'da yaşayan 52 yaşındaki diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, eşi Atilla Çetin'le boşanma aşamasındaydı. 2 yıl önce kızı ve oğluyla eve giden kadını eşi takip etti. Evinin önünde, çocukların gözü önünde silahla ateş açtı. 3 kurşun isabet eden kadın hayatını kaybetti. Saldırgansa tutuklandı. Çiftin kızları, babasının olaydan 1,5 yıl önce kendisine de saldırıp öldürmek istediğini ve bu yüzden uzaklaştırma kararı alındığını söyledi. Atilla Çetin ise eşinin sadakat hükmünü ihlal ettiğini ve amacının korkutmak olduğunu iddia etti. Davanın karar duruşmasında Atilla Çetin, eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak cezası 23 yıla düşürüldü. Ayrıca ruhsatsız silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan da 1 yıl hapis ve 3.000 lira para cezası birindi.
1: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. O saldırgan yakalandı. Edinilen bilgiye göre Lucas Torreira, AVM içerisindeki bir kafenin önünde bulunduğu sırada YY'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Torreira'ya yumruk attığı öğrenilen saldırgan bindiği takside polis tarafından gözaltına alındı. Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasındaki kızarıklık olduğu tespit edildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şimdi artık havalar ara ara tekrar yağmurlu olsa da artık iyi de niye, yaz yaklaştı, havalar sıcak, ciddi derecede sıcak hem de. Havalar ısınınca da denize, işte göletlere girmeler başlıyor. Sonrasında maalesef boğulma haberleri de gelmeye başlıyor. Antalya ve Balıkesir'de akıntıya kapılan iki kişi hayatını kaybetti.
7: Jandarma ekipleri kıyıda, dalgıçlar suda arama yaptı. Aksu çayında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli 3 arkadaş sıcak havayı yüzerek değerlendirmek istedi. Suya giren 3 gençten biri çırpınmaya başladı. 22 yaşındaki Ahmet Mahmut Sadık kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sadık'ın cansız bedeni suya girdiği bölgeden yaklaşık 65 metre uzaklıkta bulundu. Balıkesir'den de bir boğulma haberi geldi. Bigadiç ilçesinde yaşayan Yılmaz Karabulut arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçıp Üzümcü Çayı kıyısına gitti. Suya giren 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde çocuğun cansız bedeni bulundu.
1: Eğitimden devam edelim. Müfredatta bir kavram değişikliği var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında müfredatta bazı kavramların değiştirildiğini duyurdu. Bakan Tekin, Haçlı seferleri ifadesinin Haçlı saldırıları olarak değiştirildiğini söyledi. Tekin, başka kavramlardan da örnekler verdi ve bu değişikliğin nedenini açıkladı.
8: Müfredatımızın içerisinde hiç farkında olamadığımız, bize dayatılan bazı kavramlar var. Mesela çok masum bir şey gibi geliyor size. Tarih kitaplarımızda Haçlı seferler diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey. Yani böyle çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz mesela müfredatta Haçlı seferleri kavramını kaldırdık. Haçlı saldırıları. Doğrusu bu. Mesela daha masum bir ifade gibi var. Coğrafi keşifler diyor. Coğrafi keşiflerin başlaması. Coğrafi keşif değil, sömürgeciliğin başlangıcı o aslında.
9: Bravo.
8: Ya da bunun gibi bir sürü örnek var.
1: İtalyan Lisesi'ndeki eylem de devam ediyor. 14 Türk öğretmenin İtalyan Lisesi'nde başlattığı grev 100. günü geçti artık. Öğretmenler okulun önünde toplandı ve oturma eylemi yaptı. O sıralarda da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde veliler hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Mezuniyet haklarının ve öğrencilerin geleceklerini kaybetmek üzere olduklarını söyledi.
10: Başına, ya.
3: Öğretmenler ücretlerinin iyileştirilmesini talep etti. Velilerse öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler grevlerinin 100. gününde İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Beyoğlu'ndaki lisenin önünde toplanan öğretmenler İtalya Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü. Slogan atan grup ardından basın açıklaması yaptı.
11: Bize Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalanmak istediler. Çocuklarımıza adaletin ve bilimin ışığında eğitim veren öğretmenlerimizin onuru, hakları ucu açık niyet mektuplarına veya birbirlerinin lütfüne emanet edilemez.
3: Açıklamanın ardından liseye giden öğretmenler oturma eylemi yaptı. İtalyan Lisesi velileri ise o sıralarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen aileler çözüm istediklerini belirtti.
9: 400 öğrenci koca bir eğitim yılını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 12. sınıf öğrencilerimiz mezuniyet haklarını ve üniversite geleceklerini kaybetme eşiğindedir. Sendikal grev hakkı 400 çocuğun anayasal eğitim hakkını resmen ayaklar altına almaktadır.
1: Aile haftasındayız. Türkiye İstatistik Kurumu da aile haftası nedeniyle istatistiklerle aile 2025 bültenini yayımladı. Ve oradaki verilere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye kadar düştü. Hem geniş aile hem çekirdek aile oranı da azaldı.
7: Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü düştü. Geniş ailelerin %27'sinin yoksulluk sınırının altında olduğu belirlendi. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı aile bülteninden. Buna göre 2025 yılında yoksulluk oranı %20,6 olarak kayıtlara geçti. Eşler veya ebeveynle çocuktan oluşan çekirdek ailelerin %20,4'ü sınırın altında. Birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü. Verilere göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü de azalıyor. 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025'te 3,08 kişiye düştü. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,50 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il ise 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi. Çekirdek aile oranı 2014 yılında %67,4 iken 2025 yılında %62,7'ye geriledi. Geniş aile oranı ise 2014 yılında %16,7 iken 2025 yılında %13,5'e düştü.
1: Ve Kurban Bayramı da artık kapıda. 2 hafta kala İstanbul'da pazarlar kuruldu. Kurbanlıkların da girişlerine izin verilmesiyle birlikte bir hareketlilik söz konusu. Şimdi bakalım fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bazı püf noktaları var biliyorsunuz. Her sene de hatırlatıyoruz çünkü unutuluyor. Bu soruların yanıtları şimdi ekranlarınızda.
12: Senen 380 milyon.
13: 360.
12: Olmaz.
13: 360'a hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun.
7: Pazarlar kuruldu, kurbanlık satışları başladı.
14: Ne kadar aldınız?
13: 380'e kapıyı açtık, 360'a hayırlı olsun dedik.
15: Geçen seneyle bu sene bir orantı yaptığınız zaman maliyetlerimiz %70, %80 yükseltmektedir.
7: Bayrama 2 hafta kala pazarlar hareketlendi. İstanbul'a 60 bin büyükbaş ve 80 bin küçükbaş kurbanlık getirildi.
16: 500-550 kilo bandındaki hayvanlarımız 270-265'ten başlıyor. 600 kiloluk canlı hayvanlarımız 300-315 liradan başlıyor.
7: Fiyatlar geçen senenin neredeyse 2 katı. Bu durumun nedeni maliyetler.
15: Geçtiğimiz yıl yeni çuvalını 500 lira alırken bugün 1000 lira alıyoruz. Bir tır buraya 75 lira, 80 lira, 90 lira bandından geliyor.
7: Büyükbaş 500-550 kiloluklar 260 binden başlıyor. Geçen sene 150 bin liradan başlıyordu. 700 kilo ve üstü 350-370 bin lira, geçen sene 250 bin liradan başlıyordu. Tonluklar 400 bin liradan başlıyor. Küçük başlar 30 bin ila 55 bin lira arasında. Yem torbası geçen yıl 600 liraydı. 1200 lira oldu. Tam 2 katı artış oldu. Nakliye geçen yıl 50 bin civarındayken bu yıl 80 bin lira civarında.
17: Bunun adı Poyraz. Poyrazımız yaklaşık 990 bir tona yakın. Kilosu var. Poyraz'ın fiyatı vallahi 450 lira istiyoruz.
7: Peki kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Sadece dış görüntüsüne bakılarak sağlıklı olup olmadığını anlamak mümkün değil. Öncelikle künyesinin, diğer bir ifadeyle küpesinin olması gerekiyor. Yaşı dahil tüm bilgiler bu küpe üzerindeki seri numarasından kontrol edilebilir. Kurbanlık seçilirken bu konuda bilgili bir kişiden destek alınması da öneriliyor.
1: Ve otogarlardaki duruma da bir bakmak gerekiyor tabii. Otogarlarda da bir hareketlilik söz konusu. Bayramı memleketinde ya da tatil bölgelerini değerlendirmek isteyenler biletlerini alıyorlar. İstanbul'dan bazı şehirlere biletler şimdiden tükendi hatta, bunu da ifade edebiliriz. Fiyatlarda ise yüksek yakıt maliyetlerinin etkisi söz konusu.
14: 1,5'tu geçen sene. Bu sene 2,5. Bu mazotun o kadar yükseldiğine göre yine de normaldir yani.
18: Otobüs bulunamıyor, fiyatlar da uçmuş durumda. Normalin iki katına çıkmış neredeyse.
19: Bayram tatili yaklaştı, otogarlarda da bilet satışları arttı. İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bu yıl fiyatlar geçen seneye göre yaklaşık %65 arttı. Uzak istikametlerde biletler 3500 liraya kadar çıktı.
20: Bir kişi için belki zor gelmez ama 2-3 kişi olunca zorlaşır.
19: Biletlere yoğun talep var.
18: Bayramı zaten şu an bilet bulunamıyor. 23'üne, 24'üne, 25'ine bakınca zaten şu andan itibaren dolmuş bile biletler.
19: İstanbul çıkışlı bazı istikametlerde biletler şimdiden tükendi, ek seferler planlanıyor. En çok talep gören illerse tatil bölgeleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da.
21: Güneydoğu fiyatlarımız 2000-2300 arası. Ağrı, Iğdır, Van firmalarda 3000-3500 arası.
22: İstanbul'dan İzmir fiyatlarımız da 1400 lira. İstanbul'dan Antalya'ya aracımız var. O da aynı şekilde 1300 lira. İstanbul'dan Marmaris aracımız var. 1600 lira.
19: Firma yetkilileri 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı için internet üzerinden otobüs bileti bulamayanların telefonla ek seferler hakkında bilgi alabileceğini belirtiyor.
1: Erzurum'da kas hastalığı DMD ile mücadele eden 10 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım sağlığına kavuşmak için tedavi bekliyor. Ailesi tedavi masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı. Valiliğin onayıyla başlatılan kampanyada hedeflenen tutarın %53'ü toplanabildi.
7: Yaşıtları gibi koşup oynamayı, bisiklete binebilmeyi istiyor. Ancak yakalandığı DMD hastalığı buna engel oluyor. 10 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım tedavi için yardım bekliyor.
23: Okulda yürümekte, koşmakta, merdiven çıkmakta zorlanıyorum. Arkadaşlarımla teneffüse çıkamıyorum. Yemek getiriyorlar bana orada. Ben arkadaşlarımla yemek yiyemiyorum, teneffüse çıkamıyorum. Tüm Türkiye'den ve Erzurum'daki iş adamlarından destek bekliyorum.
7: Erzurum'da yaşayan Ahmet Sami Yıldırım 5 yıldır DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Yaşam süresini kısaltan DMD hastalığı ilerledikçe hareket kabiliyetini azaltıyor ve solunum güçlüğü başlıyor. Bu nedenle Ahmet Sami'nin en kısa süre içinde tedavi olması gerekiyor. Ancak tedavi maliyeti yüksek. Ailesi Ahmet Sami'nin tedavisi için yardım kampanyası başlattı.
24: İlacımızın fiyatı pahalı, genetik bir ilaç, tek sefere mahsus alınabilecek bir ilaç. 2.9 milyon dolar değerinde. Bir aile olarak buna ulaşma imkanımız olmadığı için biz de valilik onaylı resmi bir kampanya yürütüyoruz.
7: Baba Halil İbrahim ve anne Leyla Yıldırım'ın ihtiyaç duyduğu tutarın şimdiye kadar %53'ü toplanabildi. Aile kampanyaya destek bekliyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi sinema dünyası için yeni bir mekan açtı.
3: Film afişleri, kameralar, kitaplar, fotoğraflar, stüdyolar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin film üretimine katkı sağlayıp sanatçı ve öğrencilere destek olmak amacıyla yeni bir alan oluşturdu. Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Ofisi yapılan açılışta ilk ziyaretçilerini ağırladı. Açılış, perdeden önce Erol Ağakay Mimeray sergisiyle yapıldı. Sinema dünyasından çok sayıda isim oradaydı.
25: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları tüm sanat camiasına sonuna kadar açık. Hem İstanbul'u birlikte yönetmeye, birlikte fikir üretmeye açığız, hem de size destek olmaya açığız.
3: İstanbul Çalışma Ofisi'nin içinde sinema öğrencilerinin kullanımı için kurgu ve ses stüdyolarıyla film gösterimler için bir cep salonu da bulunuyor. Alanın içinde ayrıca haftanın 7 günü ücretsiz hizmet veren bir kitaplık da yer alıyor.
26: İstanbul'un sinemacıları çok büyük bir değer üretiyorlar. İstanbul'daki bütün kamu kurumları da buna kendi imkanları ve çalışma metodolojisiyle cevap vermesi gerekir.
3: İstanbul Sinema Ofisi'nde ilerleyen dönemde film yapımı üzerine atölye çalışmaları ve söyleşiler de yapılacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde en kritik başlıklardan biri de Tayvan olacak. Tayvan'ın Washington-Pekin hattında büyük bir meseleye dönüşmesinin arkasındaki temel neden olarak Tayvan'ın dünyanın bir numaralı çip üreticisi olması gösteriliyor. Pekin, Washington hattındaki Tayvan krizini ve çip savaşlarını NTV Dış Haberler editörü Ömer Faruk Şahin araştırdı. Bu haberle bu saati noktaladık. Saat başı birlikteyiz.
7: Dünyanın mikroçip üretiminin bir numarası. Küresel çapta mikroçiplerin %65'i burada üretiliyor. Apple, Sony, Intel, Qualcomm, Nvidia gibi şirketler çiplerini buradan alıyor. Bahsettiğimiz yer Tayvan. Tayvan, yarı iletken endüstrisinde tekel haline gelmiş durumda. Dünyada 7 nanometre altındaki gelişmiş çiplerin yaklaşık %60'ı Tayvan'da üretiliyor. Çin'in yanı başındaki 23 milyon nüfuslu bu küçük adanın teknolojik olarak böylesine büyük bir atılım yapabilmiş olması hem şansı hem laneti denilebilir. Çip üretimi denildiğinde kısa adı TSMC olan Tayvan şirketine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Küresel mikroçip üretim sektöründe lider durumdaki TSMC'nin piyasa değeri yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu değerleme TSMC'yi dünyanın en değerli 10 şirketi arasına taşıyor. Tayvan bir yandan yabancı firmalara üretilen çiplerle ekonomik olarak büyük bir refah sağlasa da öte yandan süper güçlerin de iştahını kabartan bir pastaya dönüşmüş durumda. Cep telefonlarından bilgisayarlara, uçaklardan otomobillere, gündelik hayatta kullanılan teknolojik araçların ve yapay zeka veri merkezlerinin belki de en önemli parçası olan mikroçipler Tayvan'ın en büyük gelir kaynağı. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan'da üretimin devamlılığı bir anlamda küresel ekonominin de devamlılığını sağlıyor. Tayvan'daki çip üretiminin durması halinde dünyanın pek çok ülkesinin bundan ekonomik olarak büyük darbe alacağına dikkat çekiliyor. Analistler bu durumu silikon kalkan olarak tanımlıyor. Yani olası bir Çin işgalinde çip üretimi durur, küresel ekonomi daha büyük darbe alır ve ekonomik yıkım Çin'e de büyük bir darbe indirir. Bu yüzden sektör uzmanları Tayvan'ı füzeleri değil çipleri koruyor ifadesini kullanıyor. Çok üstün teknoloji ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiği için pek çok firma çiplerini üretmek yerine Tayvan'dan satın almayı seçiyor. Tayvan'ın uzun yıllardır çip üretiminde geliştirdiği uzmanlık daha ince, daha hızlı ve daha güçlü çipler üretebilmesini sağladı. Tayvan'ın çip üretiminde adeta tekel olma hali bu alanda rekabetçi olmak isteyen ABD ve Çin'i karşı karşıya getirdi. Çin, Tayvan'la tekrar birleşmek istediğini söylüyor. ABD ise mevcut statükonun korunmasını ve Tayvan'ın birleşmeye zorlanmamasını istiyor. Analistler iki ülkenin karşı karşıya gelmesine neden olanın teknoloji yarışında öne geçme çabası olduğu yorumunu yapıyor. ABD 2022'de Çin'in yükselişini sınırlamak ve tedarik zincirini kendi kontrolüne almak amacıyla çip ve bilim yasasını yürürlüğe koyarak sektöre 200 milyar doları aşan teşvikler sağladı. Bu kapsamda TSMC gibi üreticiler vergi indirimi ve fonlarla ABD'de fabrika kurmaya yönlendirildi. ABD yönetimi özellikle yapay zeka, savunma sanayi ve ileri teknoloji sektörlerinde kritik öneme sahip yarı iletken üretiminde Çin'e karşı stratejik üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu doğrultuda Arizona başta olmak üzere farklı eyaletlerde yeni üretim tesisleri kurulurken Intel, Micron ve TSMC gibi şirketler milyarlarca dolarlık yatırım planlarını devreye aldı. Washington yönetimi olası bir Çin-Tayvan krizinin küresel çip tedariğinde yaratabileceğini kırılmayı azaltmayı ve stratejik üretim kapasitesini doğrudan ABD topraklarında toplamayı amaçlıyor. Çin'de ise çip üretiminde dışa bağımlılığı azaltabilmenin önündeki en büyük engel yetişmiş insan kaynağı sıkıntısı. Pekin yönetimi çip üretimindeki insan kaynağının en azından bir kısmını Tayvan'dan devşirmenin peşinde. Ancak Tayvan, Çin'e çip üretimi konusunda uzman transferi yapanların ya da yardımcı olanların büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor. Sektör uzmanları yetişmiş insan kaynağı konusunda ABD'nin de büyük sorun yaşadığını söylüyor. Hatta bu insan kaynağı açığını kapatabilmek ve yerli çip üretimi yapabilmek için yarı iletken üretim uzmanları için vize işlemlerinin kolaylaştırılması, özel vizeler verilmesi tartışılıyor. Uzmanlara göre ABD ile Çin arasındaki gerilimin temelinde artık sadece askeri ve siyasi rekabet değil, teknoloji yarışında öne geçme mücadelesi var. Çin, Tayvan'ın yeniden kendisine bağlanmasını isterken ABD ise Tayvan'daki mevcut düzenin değişmemesi gerektiğini savunuyor. Bu yüzden Tayvan'daki çip fabrikaları yalnızca üretim tesisleri değil, Washington'la Pekin arasındaki küresel güç mücadelesinin de en önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde aniden bastıran gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştırıyor. Sel ve su baskını riski özellikle Edirne, Kırklareli, Ankara, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırıkkale hattında yüksek. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da Erzurum çevresinde ani taşkın, yıldırım ve dolu riski var.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Sinir bilimci ve gelişim psikolojisi profesörü Mark Lewis'in Bağımlılığın Biyolojisi isimli kitabı Say yayınlarından çıktı. Elif Okan Gezmiş'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Bağımlılık Neden Hastalık Değildir. Batı dünyasındaki psikiyatri kurumu ve rehabilitasyon sektörü bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak nitelendiriyor. Yazarımız Mark Lewis ise bağımlılığın biyolojisinde, kitabın alt başlığında da ifade edildiği gibi, bağımlılığın bir hastalık olmadığını öne sürüyor. Dahası, bağımlılığın hastalık olarak görülmesinin iyileşmeye engel teşkil ettiğini nedenleriyle anlatıyor. Mark Lewis, hastalık modelini baz alan terapinin neden bu kadar sık başarısız olduğuna işaret ederken, kendisine anlatılan kişisel hikayelerden yola çıkarak, kalıcı iyileşme sağlamak için neler yapılabileceğini de gösteriyor. Akademisyen yazar Tayyip Çakan'ın Rus Düşünce Tarihinde Balkanlar 1711-1877 isimli çalışması Hürriyet Kitap'tan yayımlandı. Rus düşünce tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Tayyip Çakan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Tayyip Çakan, Rus düşünce tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmekte. Doktor Çakan, Rus düşünce tarihinde Balkanlar adlı çalışmasında Slavcılık ve Pan-Slavizm düşüncesinin yükselişiyle birlikte Balkan halklarının Rus düşünce dünyasında kazandığı anlamı edebiyat ile tarih arasındaki etkileşim çerçevesinde ele alıyor. Kitap 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başında Rusya'yı yöneten Çar 1. Petro döneminden 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar uzanan süreçte Balkan isyanlarını ele alıyor. Çakan bu isyanları yalnızca askeri ve diplomatik gelişmeler çerçevesinde değil, Rus aydınları, yazarları ve basınının perspektifinden inceliyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
12: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbars 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbars 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Reklam.
15: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılar 26. kupasını Cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular Cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Galatasaray sezonu pazar günü şampiyon unvanıyla çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamlayacak. Lucas Torreira yumruklu saldırıya uğradı. Beyoğlu Camii Kebir mahallesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darp etti. Polis Torreira'ya yumruk atan kişiyi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 3 haftalık aranın ardından 15 Ocak 2027'de başlayacak. 34 haftalık serüven 23 Mayıs 2027'de oynanacak maçlarla sona erecek. 4 takımın katılacağı Süper Kupa maçları ise 3 haftalık devre arasında belirlenecek tarihlerde oynanacak. EuroLeague'de Final Four'a kalan son takım belli oluyor. Valencia Panathinaikos serisinin karar maçı bu gece oynanacak. 2-2 eşitlik bulunan seride 5. maç saat 22'de İspanya'da başlayacak. Geride kalan 4 maçı da deplasman takımlarının kazandığı eşleşmeyi geçen taraf yarı finalde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
18: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde gündüz güneş, gece ise yağış görülebilir. İstanbul 23 derece. Marmara genelinde kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini etkileyecek. Bursa 27 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas kesimindeki yağış perşembe tüm bölgeyi etkileyecek. Ankara 21 derece. Ege'de lodos ve çöl tozları etkili oluyor. İzmir 28, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Antalya 25 derece, hissedilen sıcaklık 30 derece. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli. Bolu 21, Samsun 22 derece. Doğu Anadolu genelinde de sağanaklar sürüyor. Erzurum 16 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Hemen ayrıntılarına geçelim. Açıklama Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, sosyal medya hesabından atılan güven artırıcı adımlar kapsamında hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktası Ermenistan veya Türkiye şeklinde yazılabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa hala devam ediyor. Keçeli, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde tarihi bir fırsat yakalandığını da belirtti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
2: Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
3: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burcu Köksal'a gerekirse eşinden boşan ama partiye bunu yapma demişti. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk mesajını aile üzerinden verdi.
3: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
1: Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye katıldı.
4: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet töreninin öncesinde CHP'ye sert eleştiriler de yöneltti.
2: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
1: Burcu Köksal uzun yıllar CHP'de siyaset yapan bir isimdi. 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde parlamentoda CHP milletvekili olarak yer aldı. Partisinin grup başkan vekilliği görevini de üstlendi. Son yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi. Özel'in CHP grup toplantısına verdiği mesajlara bakalım şimdi de.
5: Çıkmış diyor ki, partide siyaset imkanım kalmadı. Seni bu koltuğa oturttuk. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Alın beni içeri be diye meydan okuduğu gruba gidiyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı bu sözlerle eleştirdi. Köksal'ın Özel beni tehdit etti sözlerine de yanıt verdi.
5: Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
1: CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel, Muhittin Böcek ve ailesinin ek ifadeleriyle gündeme gelen adaylık için rüşvet iddialarına da yanıt verdi.
5: Diyorlar ki Muhittin Bey, oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al. Bunun üzerinden çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nin kurumsal kimliğine, efendim aday olmadan önce aday gösterilmemiş, tam gösterilecekken para istenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik, etmeyiz.
1: Özgür Özel özel hayatı hedef alan iddialara da sert çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Özel, milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanettir dedi.
0: Şimdi geçelim Trump'ın Çin ziyaretine. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi. İran'a yönelik sert söylemlerini ise sürdürdü. Çin lideri Xi Jinping ile İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi.
6: İran'la ilgili süreçte kontrol bizde. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 8 yılı aşkın sürenin ardından bir kez daha Çin'e gidiyor. Donald Trump yolculuğu öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerini sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağını inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak başladığı işi tamamen bitirmek istediğini ifade etti. ABD Başkanı İran

0: ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Habere göre bu 5 şart tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak belirtiliyor. Diğer yandan ABD medyasına göre Pentagon, ateşkesin çökmesi ve büyük çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde olası yeni operasyonu çekiç harekatı olarak adlandırmayı düşünüyor. Reuters haber ajansının içinde İranlı yetkililerin de bulunduğu kişilere dayandırdığı haberine göre ise Suudi Arabistan çatışmaların yaşandığı dönemde İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Yetkililere göre bu misilleme kamuoyuna duyurulmadan hava saldırıları şeklinde gerçekleşti.
1: Evet, Trump Çin'e gidiyor. İran'ı konuşacağız dedi Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce, ama bir başka önemli başlıkta Tayvan elbette. Şimdi NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la Trump'ın Çin ziyaretini konuşacağız. Hüseyin hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Pek çok önemli başlık olacak elbette. Xi Jinping'le Trump uzun uzun konuşacaklarını net bir şekilde söyledi. Şimdi dilersen iki ülke arasındaki dış ticaret dengesizliği, tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız ediyor. O dengesizlik iki ülkeyi de aslında besliyor. Bu ziyaretten Trump'ın beklentisi nedir? Bununla bir başlayalım. Trump ne bekliyor da? Şimdi Trump'tan sonra, ilk döneminden sonra kimse gitmemişti Çin'e hatırladığım kadarıyla.
2: Evet, 9 yıl sonra ilk ziyaret.
1: Şimdi bu ilk ziyaret oluyor. O öyle bir önemli. Şimdi bir de dış ticaret dengesizliği rahatsız ederken bu ziyaretin önemi artıyor mu? Ne bekliyor Trump?
2: Şimdi şöyle, işte rakamda geldi, ekonomik büyüklükler. Amerika neredeyse %50 daha büyük Çin'den, ama Çin ekonomisi de hızla bütün dünyayı kasıp kavuruyor.
1: Evet.
2: Üretimin ana merkezi Çin gibi duruyor. O nedenle sıkıntılı ve Amerikan ekonomisi de eksi veriyor. En önemli başlıklardan bir tanesi tabii karşılıklı olarak bu gümrük tarifeleri olacak. Şimdi bu geçici tarifeler ertelendi. Dolayısıyla da bu tarifelerin bundan sonra ne olacağı, %100 iki tarafta birbirine karşı gümrük tarifesi gibi. Bu da tüketicinin kullandığı ürünlerin fiyatını artırdı. Ve bu bir süre ertelenmişti. Şimdi bunun uzatılması en önemli gündem maddesi olacak. Uzatılırsa en azından enflasyona bir katkısı olabilir.
1: Kaçtı en son, hatırlatır mısın?
2: %100 karşılıklı bir tarife koymuşlardı. Yani Çin geri adım atmadı. Diğer ülkeler geri adım atarken Çin işte üretimden gelen gücünü kullandı diyelim. O nedenle de tarifelerde geri adım atmadı. Sonra aralarında bir ticaret görüşmeleri yapıldı. Ticaret anlaşmaları, bunun bir savaşa dönüşmesini engellemek için, ve uzatıldı. Geçtiğimiz sonbaharda yapıldı bu. Şimdi bunun uzatılması en büyük olasılık. Yani bu ziyaretten çıkacak en önemli çıktı. Bu karşılıklı tarifelerin ertelenmesiyle ilgili uzatma yapılması.
1: Şimdi bir yandan grafikleri de getiriyor arkadaşlarımız. Mesela ekonomik büyümelerine bakılıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yılın ilk çeyreğinde %2,1, Çin'in ise %5 büyüdüğü görülüyor ki iki katından bile fazla.
2: Aslında bu rakamlar biraz yanıltıcı. Çünkü çok büyük ekonomiler ve oradaki %2, Çin ekonomisindeki %5'lik beklentilerini karşılamıyor. Altında kalıyor. Kaldı ki şu anda bu İran Savaşı'nın yarattığı belirsizlik nedeniyle Çin'de ciddi bir enerji sıkıntısı yaşanabilir. Ayrıca tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Çin'in kendi içerisindeki ekonomik sorunları var. İşte işsizlik artıyor Çin'de. Konut fiyatları düşüyor ve halkın memnuniyetsizliği artıyor. O nedenle de bu rakamlar böyle güzel görünüyor.
1: Böyle bakarken farklı bir algı oluşturuyor,
2: evet.
1: Ama büyük resimde öyle değil aslında.
2: Daha farklı. Bu nedenle de Amerika ile yapılacak anlaşma Çin için önemli. Şimdi diğer rakamlara geçersek ekonomik büyüklük anlamında bunlara baktığımızda.
1: Şimdi Çin'in beklentilerine de bakalım bu rakamlardan sonra.
2: İşte IMF'nin 2026 tahmini Amerika 32 trilyon dolar, Çin'de 20 trilyon dolarlık bir büyüklükten bahsediyor. Burada iki ülke arasındaki en önemli fark, Amerikan şehirleri eskidi. Çin ise yeni büyük mega şehirler kuruyor. Dolayısıyla da ileriye dönük projeksiyonlarda Çin'in daha büyük hamleler yapma ihtimali Amerikalıları biraz korkutuyor. Çünkü Amerika'da işte havaalanları henüz yenilenmiş değil. Otoyollar eski. Dolayısıyla da oralara yapılacak yatırımlar Amerikan ekonomisinin içe dönük biraz maliyet artıracağı söyleniyor. Ve baskılayabilmesi ihtimali var. Diğer tarafta da Çin her şeyi yenilemiş durumda. Yeni limanlar, yeni havaalanları, yeni otoyollar ve yeni şehirler.
1: Çin'de çok kalabalık ama yani.
2: Kalabalık ama ona karşı
1: alanlar bile çok küçük.
2: Daha düşük bir şey olsa da, hani Çin halkı bu refahtan payını çok yeterince alamasa da, büyük şehirlerle daha büyük bir düşünce alanı yaratmış oluyor.

0: daha büyük bir çalışma alanları, imkanları yaratmış oluyor. O açıdan Çin'in ileriki zamanlarda bu konuda Amerika'yı geride bırakma ihtimali var.
1: Yüksek bir olasılık. Başka rakamlar varsa onları da alalım arkadaşlar. Üzerinden devam edelim biz.
0: İşte kişi başına düşen milli gelir Amerika'da çok daha yüksek. Neredeyse Çin'in 5 katı. İşte bu nüfustan da kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Çin'in nüfusu ile Amerika'nın nüfusu da neredeyse 5 kat farklılıklar var. Bir de üretime yönelik Çin'de maaşlar daha düşük. Amerika'da daha işte sendika olması, hakların olması, işte Batı kültüründe yetişmiş olmanın yarattığı refah seviyesi de var. Aynı şekilde bunun sadece ekonomik olarak bakmamak gerekiyor. Hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü alanlarında Amerikan basını biliyorsun Trump'ı istediği gibi eleştirebiliyor, sert eleştiriler buluyor ama Çin'de böyle bir medyayı bulmak da pek mümkün değil.
1: Çin beklentilerini de sorayım ben sana Hüseyin. Diğer grafikler varsa onları da alalım arkadaşlar muhakkak ama onların üzerinden şimdi konuşurken bir yandan dış ticaretten rahatsız demiştik. O rakamlar
0: i̇şte
1: da geldi.
0: Buradaki Amerika'nın yaklaşık 1 trilyon dolarlık açığı Trump'ı en çok rahatsız eden unsurlardan bir tanesi.
1: Bu savaş zamanında ekstra yükseldi galiba değil mi? Yanlış
0: evet ama o rakamlar henüz buna yansımadı. Çünkü bu birinci çeyrek rakamlarının
1: bu daha da artacak şeyi, yani.
0: Bu daha da artabilir. Onu düşünmek gerekiyor. Özellikle tarifeler artarsa artacak. İşte burada Çin'in artıdaki rakamıyla Amerika'nın eksideki rakamı yaklaşık 2 trilyon dolar ediyor. Bu 2 trilyon dolarlık bir savaş aslında iki ülke arasındaki. Herkes ekonomisini dengelemek istiyor ve bu artıyı Çin'e kaptırmak istemiyor Amerika. Yani eksiden kurtulmak. Bunun için de tarım ürünleri başta olmak üzere teknolojiden de bazı yatırımlarla burada işbirliği yapıyor. Ayrıca Çin'in Amerika'da şirket satın almasını, yatırım yapılması konusunda da kısıtlamalarını sürdürüyor ki daha fazla Çin lehine gelişmesin. Burada belki daha iyi anlaması için seyircilerimiz hatırlarsan bir TikTok Amerika'ya da yatırım yaptığında Trump bastırıp mutlaka Amerikalı bir ortak olmasını istemişti ki bu aslında Çin'deki TikTok değildi. Çin'in Amerika'da kurduğu şirkete ortak Amerikalı bulma meselesiydi. İşte benzer şirket alımlarının önüne bir şekilde Çinlilerin sahip olmasının önüne geçmeye çalışıyor ki Amerika bu açıklar daha fazla büyümesin diye.
1: Çin'in beklentisi bu ziyaretten nedir? Dış ticarette durum tablo böyle ama Çin'in de çok rahatsız olduğu enerji arzı gibi az önce sen de değindin. Çok rahatsız olduğu gümrük tarifesi gibi meseleler hiç şüphesiz mevcut. Küresel bir krizden bahsediyoruz. Trump'la beraber biraz daha da savruluyor ülkeler. Bu yabana atılamaz. Çin'in rahatsızlıkları neler? Mesela Çin tarafı bu ziyaretten ne bekliyor? Önce ertelenmişti, şimdi gerçekleştirecek. Evet ama Trump bunları bekliyor da Çin de bekliyor elbette.
0: Şimdi öncelikle savaş nedeniyle ertelendi. İran savaşı nedeniyle.
1: Evet.
0: İkincisi hegemon bir gücün Çin'in de büyük bir güç olarak görüp Amerikan başkanının 9 yıl sonra Çin'i ziyaret ediyor olması Çin'i oldukça memnun etti. İkincisi Tayvan meselesi var. Tayvan küçük Çin olarak kabul ediyor Çin ve kendi iç sorun olarak görüyor ve Amerika'nın Tayvan meselesine hiç değinmemesini istiyor. Bu konuda beklentisi Trump'ı bunu genel geçer ifadelerle vazgeçirmek ya da bu şekilde ifade etmesini sağlamak. Ama Tayvan'da Amerika'nın özellikle çipler konusunda, yeni teknolojiler konusunda en büyük tedarikçi. Dolayısıyla Tayvan'ın da tamamen Çin'in kontrolüne geçmesini istemiyor.
1: Çin'de istiyor ki birleşelim değil mi? Tekrar
0: elbette
1: bütün
0: Çin zaten olalım. Orası da Çin diyor. Hı hı. Ama Tayvan ele geçirmesi demek bu sefer oradaki deniz yolunu da Güney Çin denizindeki boğazı da ele geçirmesi anlamına geleceği için orada bir mücadele var. Bu mücadele devam edecek gibi görünüyor ama bu ziyarette çok gündeme gelmemesi Çin'in işine yarayacaktır.
1: Tayvan
0: o açıdan
1: gelmez
0: önemli.
1: Mi çok gündeme?
0: Amerikalılar getirebilir ama bir gerginlik yaratabilir ama 17 ayrı CEO ile gidiyor. Yani bir ticaret anlaşması yapmaya gidiyor. Böyle bir yerde risk almayabilir ki en önemli çip üreticilerinden bir tanesi Nvidia dünyanın en büyük şirketi. Onun CEO'su da son anda Alaska'da eklendi uçağa bindi. Dolayısıyla da çok gündeme gelme ihtimali yok. Ama bu konuda İran konusunda Çin'den beklentisi var Trump'ın. Çünkü İran Çin'in en önemli ticari ortaklarından, enerji ortaklarından bir tanesi. Dolayısıyla da Çin'in yaklaşık %12'si petrol ihtiyacını İran'dan karşılıyor. İran'ın %90 petrolü de Çin'e gidiyor. Dolayısıyla da belki İran savaşının sona erdirilmesi konusunda Çin'in İran'a yapacağı baskı Trump'ın işine yarayabilir ve dolayısıyla dünya ekonomisine katkı sağlayabilir.
1: Bu Tayvan meselesi çok gündeme gelmeyebilir şimdilik dedin ama orası gerçekten önemli. Neden önemli? Trump bu anlamda, Trump değil daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022'de yapmış olduğu bu mesele üzerinden bir yasal düzenleme bile var. Bu seviyede, bu sayede işte Amerika'ya yatırımlar çekiyor mesela. Ciddi bir yarış var orada aslında.
0: Elbette. Şimdi sadece Tayvan olarak bakmamak gerekiyor. İşte bu çip üzerinden bir rekabet var. Bu aslında yüksek teknoloji rekabeti. Diğer tarafta hemen kuzeyde Japonya ve Güney Kore var. Onlar müttefikleri Amerika'nın ve onların uluslararası ticaretteki rolü ve Çin'e karşı korunması konusunda ve uluslararası ticaretteki rolleri, gemilerle yaptıkları transferlerin Çin tarafından engellenme ihtimalini de göz önüne alıyor Trump. O nedenle hani eskiden bir film vardı, Küçük Çin'de Büyük Bela diye. Aslında Küçük Çin olarak Tayvan bilinir ve dünyaya yansıtabileceği büyük bir bela olabilir. Bir savaş ihtimali. Zaten İran Savaşı ile ilgili Trump'a yönelik en büyük eleştiriler de olası bir Çin'le savaşta bütün mühimmatı İran'da harcamış olmasını yarattığı risk üzerinden eleştiri alıyor. Ki orada sıcak bir çatışmanın hem dünyayı ciddi bir çatışmaya götürebileceği hem de Amerika'yı geri planda bırakacak. Özellikle mühimmat konusunda geri plana itecek. Bu nedenle de bu kıyaslamalarda Çin-Amerika görüşmesinde ordular üzerinden de çok fazla
1: kıyaslama yapıyor. Askeri kapasitelerine de bakalım o zaman. Hemen bir grafiğimiz vardı. Getirelim arkadaşlar. İki ülkenin askeri kapasiteleri ne oranda, ne aşamada?
0: Şimdi tabii bu rakamlar burada birçok konuda Amerika özellikle teknoloji konusunda ileride olsa da Çin'in kara gücü hem insan gücü olarak hem de üretim kapasitesi çok büyük. Ve hızla açığı kapatıyor. Ama buradaki en büyük risklerden bir tanesi, yani tank konusunda Çin yukarı ileride, zırhlı araç konusunda ileride, bu teknolojiyle birlikte üretimi arttı. 2049'a kadar Çin ordusunu dünyanın en büyük ordusu yapmak istiyor. Geçen yıl 80. yıl kutlamalarında özellikle hipersonik füzeler konusunda, dronlar konusunda, insansız hava araçları konusunda büyük bir gövde gösterisi yaptı Çin. Ama Çin 1979'dan beri hiçbir savaşa girmedi. Oysa Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Vietnam, Kore, Irak ve şimdi de İran tecrübeleri var. Dolayısıyla da
1: hatta hani, İran'da hiç kullanmadığı bir füzeyi denedi değil
0: bazı
1: mi?
0: Bazı füzeleri denediği de söyleniyor. Özellikle işte hatta
1: Amerika'dan
0: Venezuela'da
1: ya.
0: Bile yaptı söylendi biliyorsun. Hı. Özellikle ses dalgalarıyla Maduro'nun güvenlik kişilerini etkisiz hale getirdi. İşte uçak sayısında çok büyük fark var. Ama bu uçakların oraya nasıl geleceği, mesela savaş gemileriyle, uçak gemileriyle gelmesi lazım. Ama o uçak gemilerinin Çin'in hipersonik füzelerinin menziline girme ihtimali nedeniyle çok yanaşamayacakları söyleniyor. Dolayısıyla da bu miktarı kullanamayabilir. İşte savaş uçaklarında aşağı yukarı yaklaşıyorlar. 6. nesil konusunda örneğin Amerika henüz bir deneme bile yapmamışken, prototip üzerinde dururken Çin çok kısa sürede 6. nesil yani insansız savaş uçağını deneme çalışmalarına başlayacak. Bu açıdan önemli. Helikopter konusunda büyük bir üstünlük var ama böyle büyük bir savaşta helikopterin hani kara harekatı yapılmayacaksa çok büyük bir etki yaratmayacağı belirtiyor. Ayrıca Çin'in deniz altına donanması için ayrı bir liman yaptı. Yani denizin altına yaptı söyleniyor. Dolayısıyla da oralarda da farklar oluşabilir. İşte denizaltı konusunda eşitlenmiş durumda. Uçak gemileri konusunda Amerika'nın artısı var. Tabii bu savaş olursa Çin karasına, ana karasına daha yakın olacağı için denizden bir savunma yapması gerekecek. O açıdan da deniz kuvvetleri de çok büyük bir önem kazanıyor. Ama Çin
1: aslında Çin buna hazırlanmış yani. Bu riske bir hazırlık
0: hazırlanıyor ama diğer taraftan da şey, özellikle askerlerinin, yüksek rütbeli askerlerin, 4 yıldızlı generallerin, kuvvet komutanlarını görevden aldı. Dolayısıyla da ordunun kendisiyle aynı minvalde düşünmedikleri, hedeflerin örtüşmediği şeklinde yapıldı. Hatta Batı basınında Tiananmen Meydanı'nda Çin Komünist Partisi'ni ordu kurtarmıştı. Hatırlarsan tankların önüne yatan bir Çinli vardı ve çok büyük bir ikonik fotoğraf olmuştu o görüntü. Hem görüntü olarak hem fotoğraf olarak. Aynı ordu olup olmadığı konusunda, ordunun sadakati konusunda Çin'in bazı endişeleri olduğu belirtiliyor. Bu endişeler nedeniyle de kuvvet komuta kademesini değiştirdi. Yerlerine başka isimler atadı. Bazıları hala boş duruyor. Dolayısıyla da o kuvvet komutasını, komuta kademesini yenilemesi biraz zaman alacak. Bu da şimdilik Amerika'nın avantajı gibi görünüyor.
1: Şimdi The New York Times'taki haber askeri malzemeler, güç dengesi bakımından önemliydi. Çin'le değil İran'la kıyaslama vardı orada ama senin dediğin gibi mühimmatlarda ciddi bir tükenme söz konusu. Bu anlamda bir yandan da bakıyoruz, ciddi onaylar çıkıyor İsrail'e, Körfez ülkelerine silahla alakalı. Şimdi bu orada içeride ufak ufak rahatsızlık yaratıyor, haberleştiriliyor, tüm dünya bunu takip ediyor. Şimdi zaten o uçak gemilerinin Çin'e gitmesi bir maliyet, füzeler ciddi bir maliyet. Şimdi zaten kendi coğrafyasının hazırlığını yapan bir Çin var. Amerika'nın oraya gitmesi doğrudan Amerika Amerikan ekonomisini çok ciddi baltalayacak bir mesele. İran'da gördük. Hani çok belki hafife alındı ama geldiğimiz noktada 2 ayı geçti ve İran hala teslim olmadı. Amerika'nın bir kazanımı var mı diye bakıyoruz. Yani kaybedeni yok, kazananı da yok. Belki kim ne kaybetti sonra konuşacağız belki. Öyle bir aşamadayız yani.
0: Elbet. Ama burada şuna bakmak lazım. Amerika'nın bakışıyla, dünyaya bakışıyla Çin'in dünyaya bakış arasında fark var. Amerika kendisini hegemon bir güç ve dünyanın jandarması olarak görüyor ve bütün küresel olarak bakıyor.
1: Hala ülkeler onu öyle görüyor mu peki?
0: Elbette. Ülkeler de öyle görüyor. İşte Körfez ülkeleri hala 25 milyar dolarlık ticaret anlaşması, silah anlaşmasını Amerika ile yapıyorlar. Hı hı. Hala Amerikan sistemleri, NATO sistemleri daha etkin kullanılıyor. Çin araçlarına, silahına, mühimmatına daha şüpheyle bakıyor. Çünkü hiçbir savaşta denenmedi. İkincisi, Çin ise daha bölgesel bakıyor. Yani Tayvan'ı kontrol etmek, Güney Çin Denizi'ni kontrol etmek, Asya'nın içlerini kontrol etmek, Güney Asya'yı kontrol etmeyi kendisine yeterli görüyor. Dikkat edersen birçok konuda dünyanın çeşitli yerlerinde olan işte İran meselesinde, Afrika'da bir şey olduğunda, Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde, Gazze'de bir şey olduğunda Çin'i o kadar görmüyoruz. Oysa evet. Amerika'yı her yerde görüyoruz. Çünkü o daha global bakıyor.
1: Daha bu ekonomik bakış ve teknolojik ilerliyor sanki Çin.
0: Evet, yani teknolojide ve üretim konusunda. Çünkü üretim konusunda mesela nadir elementler konusunda Çin dünyanın lideri, %90'ını elinde bulunduruyor. Ama nadir elementlerin çıkarılması konusunda çevreye verilen zararları umursamıyor. Oysa Batı kültüründe, Batı demokrasilerinde bu işler çok daha büyük önem taşıyor ve protestolara neden oluyor. Bu da Çin'in elini güçlendiriyor. Hem üretimde hem nadir elementlerde. Mesela bu mühimmatların yapılmasında nadir elementlerin kullanılması gerekiyor. Bunun için Çin'e bağımlı hale geliyor Trump. Onun için de ne yapıyor? Ukrayna ile gidip nadir element anlaşması yapıyor. Başka ülkelerle nadir element anlaşması yaparak bir şekilde Çin'i dengelemeye çalışıyor.
1: Şimdi öne çıkanlara bakalım Hüseyin. Marco Rubio'nun bu ziyarete giderken üstünde eşofman olması da biraz tartışma yarattı. Görüntü varsa getirelim ama senden de yorumunu alalım.
0: Evet, şimdi bu eşofman Maduro'nun yakalanıp New York'a getirilirken giydiği eşofmanın aynısı.
1: Yani ne Amerika mesaj var burada?
0: Kendisi de Latin Amerikalı ama bence bu eşofman çok moda bir eşofman. Dolayısıyla bunu giymiştir.
1: Ama bir gün önce, dikkat etmez mi?
0: Birkaç saat önce Beyaz Saray'dan yapılan, o fotoğrafı da getirirsek orada Beyaz Saray'dan yayınlanan, Beyaz Saray'ın resmi internetinde yayınlanan bir harita vardı.
1: Venezuela
0: haritası. O haritada Venezuela Amerika'nın 51. eyaleti gibi gösterildi.
1: Evet.
0: Buradan Marco Rubio da böyle bir mesaj vermiş olabilir. Hani yakaladık, artık eşofman bizde, buranın sahibi biziz noktasında. Buna Venezuela'dan da yapılan şey, Venezuela'nın bağımsız bir ülke olduğu şeklinde Delcy Rodriguez'den, ki Delcy Rodriguez Maduro'dan sonra yardımcısıydı, görev alıp Amerika ile anlaşmalar yapınca Amerika'nın Venezuela'yı işgal etmesi ya da herhangi bir saldırı düzenlemesinin önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla da aslında buradaki ironilerden bir tanesi de Trump Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyordu. O olmadı. Şimdi Venezuela'ya gözünü dikmiş gibi görünüyor. 51. eyaletin Venezuela olacağı söyleniyor. Marco Rubio'nun arkasından böyle bir eşofman giyip Air Force One uçağında bu şekilde bir poz vermesi de biraz buna atıf olarak değerlendirildi.
1: Peki, enteresan gelişmeler ve mesajlar gerçekten de. Önemli bir ziyaret, Çin ziyareti. Takip ediyoruz biz de oradan ne yansıyacak. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuştuk bu ziyareti. Biz şimdi anlatmayı sürdürelim. İngiltere'de İşçi Partisi'nin... İngiltere'de İşçi Partisi'nin yerel seçimlerdeki hezimetinin ardından başlayan siyasi kriz büyüyor. İşçi Partisi'nden bazı bakanlar ve milletvekilleri Başbakan Starmer'a karşı tavır aldı. Starmer'ın istifası, en azından görevi ne zaman bırakacağına dair takvim açıklaması isteniyor.
2: İngiltere'de İşçi Partisi'nin yerel seçim yenilgisi hükümet krizi getirdi. Parti içinde Başbakan Keir Starmer'ın istifası isteniyor. Starmer'ın istifasını isteyen milletvekillerinin sayısı 80'i geçti. İngiltere'de junior tabir edilen ve kabinede yer almayan iki bakan istifa etti. İstifa eden bakanlar başbakandan iktidar değişikliği için takvim açıklaması çağrısı yaptı. Starmer kabine toplantısında istifa çağrılarını meydan okudu. Yönetmeye devam edeceğini söyledi. Ağır seçim yenilgisinin sorumluluğunu kabul ettiğini yineleyen Starmer, İşçi Partisi içinde bir liderlik yarışı başlatılmadığını belirtti. Ülke bizden yönetmeye devam etmemizi bekliyor. Ben de bunu yapıyorum ve kabine olarak da bunu yapmalıyız dedi. Starmer'a pek çok bakandan destek geldi. Kabine toplantısından çıkan bakanlar, içeride hiçbir bakanın Starmer'a meydan okumadığını söyledi. İşçi Partisi içinde başbakanı görevden almak Muhafazakar Parti'ye göre daha zor. Starmer'ı koltuğundan etmek için 81 milletvekilinin tek bir isimle birleşerek liderlik yarışı başlatması gerekiyor. Başbakana meydan okuyan milletvekili sayısı 81'e ulaşsa da tek bir isimde birleşmelerinin imkansıza yakın olduğu belirtiliyor. İsyancı milletvekillerinin yaklaşık yarısı partinin sol kanadından, dörtte biri ise Starmer'a göre daha merkezde. Sağlık Bakanı ve Strang, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner muhtemel başbakan adayları. Burnham'ın milletvekili olmaması ve Rayner hakkındaki vergi usulsüzlüğü iddiası Strang'i en güçlü aday haline getiriyor. Starmer 2020'de Jeremy Corbyn'in 1935'ten bu yana en büyük seçim yenilgisinin ardından İşçi Partisi'nin başına geçmişti. 2024'te partinin en büyük seçim başarılarından birine imza atarak iktidara geldi. İşçi Partisi'nin zaferiyle muhafazakarların 8 yılda 5 başbakan değiştirdiği istikrarsızlık dönemi sona ermişti. Başbakanlıkta 2. yılı dolmadan Starmer da koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
1: İstanbul'da sahte İsrail pasaportu kullandıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ekipleri Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. İngiltere makamları tarafından paylaşılan riskli yolcu bildirimlerini inceleyen emniyet güçleri şüphelilerin sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmek isteyen kişilere yardım ettiğini tespit etti. Hem sahte İsrail pasaportu kullanmaya çalışan hem de bu pasaportları düzenleyen 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın manevra yapan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
3: Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Kafatasını asfalta çarpan 46 yaşındaki iş insanı kadın hayatını kaybetti. Kaza 9 Mayıs akşamı İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. İnşaat sektöründe çalışan Derya Üzüm, Göktürk'te yolun karşısına geçiyordu. Bu sırada bir otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonundan çıkıp caddeye doğru manevra yaptı. Karşıya geçen kadını görmeyen sürücü Derya Üzüm'e çarptı. Üzüm çarpmanın etkisiyle yere düşüp kafatasını asfalta çarptı.
4: Önce çevredekiler koştu kadının yardımına. Ardından olay yerine ambulans çağrıldı. Başından ağır bir şekilde yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
3: Üzüm kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş insanı Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Bahçeköy mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü taksirle öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
1: İran savaşı artan petrol fiyatları nedeniyle enflasyonda yükseliş baskısı yarattı. Tüketiciler özellikle ithal ürünlerde alımı öne çekti. Telefon ve bilgisayar satışları artış kaydetti.
3: Fiyat artacak beklentisi tüketiciyi erken davranmaya yöneltti. Bilgisayar ve telefon satışları arttı. İran savaşı enflasyonda artış endişesi doğurdu. Petrol fiyatındaki yükselişin yanı sıra taşımacılıkta da maliyetler arttı.
5: Vatandaşlarımız zam gelme kaygısıyla birlikte, fiyatların artacağı kaygısıyla birlikte cihaz edinim ihtiyaçlarını erken aldıklarını gözlemliyoruz.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı perakende satış istatistiklerini açıkladı. Toplam satışlar %2,6 arttı. Satışı en fazla artan ürünler bilgisayar ve iletişim aygıtları oldu. Satış aylık bazda %6, yıllık bazda %49,2 arttı. Bu durum fiyata da yansıdı. Cep telefonlarında yılın geri kalanında %25 artış bekleniyor.
5: İlk çeyrekte fiyatlarda bir yükseliş oldu ama küresel çaptaki gelişmelerden dolayı özellikle çip krizi ve tedarik zincirindeki lojistikteki fiyat artışlarından dolayı yıl genelinde yine fiyat artışlarının bizi beklediğini öngörüyoruz.
3: Cep telefonunda taksit kısıtlaması var. Sadece 20 bin lira altındaki telefonlara 12 ay taksit yapılıyor. Sektör bu tutarın 40 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.
1: Çinli robot üreticisi Unitree firması robot köpekler ve insansı robotlardan sonra yeni bir model tanıttı. İçine bir insanın binip kullanabildiği insanlı mekanik robotun görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
3: Kullanıcı robota tırmanıyor, yaklaşık 3 metre boyundaki robotun pilot kabinine giriyor ve kullanmaya başlıyor. Görüntülerdeki bu dev robot, Çinli Unitree firmasının geliştirdiği GD01 modeli. Kullanan kişi ise Unitree'nin CEO'su Wang Xinging. Dünyanın ilk seri üretim insanlı mekanik robotu olarak tanıtılan bu model, kullanıcısıyla birlikte yaklaşık 500 kilogram ağırlığında. Uzmanlar bu ağırlığın bu boyuttaki bir robot için oldukça hafif olduğunu söylüyor. Robotun en önemli özelliklerinden biri de dönüşüm kabiliyeti. İki ayaklı yürüyüş formundan dört ayaklı bir araca dönüşebiliyor. Yani dev robot yalnızca yürümüyor. Maymunsu bir çeviklikle dört uzmunu kullanarak hareket edebiliyor. Tanıtım videosunda robotun tek yumrukla üst üste yığılmış beton blokları da yıktığı görülüyor. Firma robotun zorlu arazilerde ulaşım, temel keşif görevleri ve yüksek görüş avantajı gereken kurtarma çalışmaları gibi alanlarda kullanılmak üzere sivil bir araç olarak tasarlandığını söylüyor. Robotun satış fiyatının 607 bin dolar yani yaklaşık 30 milyon lira olduğu açıklandı. Çin dışında satılıp satılmayacağının ise yasal düzenlemelere ve distribütör anlaşmalarına bağlı olacağı kaydedildi.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Bugünlerde etkili olan yağışlara karşı çok daha temkinli olmalıyız. Bu yağışlar kışın olan yağmurlardan daha tehlikeli oluyor. Nedeni ise sıcak havayla birlikte geldiğinden kararsız bir atmosfer oluşturuyor. Hava ne kadar sıcaksa yağışlar da o kadar şiddetli olur. Bu yağmurlar kısa süre yağar, bazı ilçeyi etkiler ancak şiddetli olur. Beraberinde dolu, hortum ve gök gürültüleri de oluşturabiliyor. O nedenle özellikle güneşli saatlerin ardından havanın kapandığını gördüğünüzde korunaklı yerlere gitmelisiniz.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Reklam.
10: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: İyi ki Agesa. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
11: Borusan Next.
12: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
17: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
18: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
19: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
18: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
19: Abicim.
18: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
19: Abicim.
18: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
20: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
0: Ülke genelinde aniden bastıran gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştırıyor. Sel ve su baskını riski özellikle Edirne, Kırklareli, Ankara, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırıkkale hattında yüksek. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da Erzurum çevresinde ani taşkın, yıldırım ve dolu riski var.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Bitki ressamlığının temel özellikleri neler? Bir bitki nasıl resmediliyor ve olmazsa olmaz ölçütler ne olarak kabul ediliyor? Bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlatıyor.
3: Genel olarak bitkiyi doğru bir şekilde yansıtmak. Tabii bitkinin temel özelliklerini merkeze koymak. Bu noktada bitkiyi olduğu gibi ifade edebilmenin kriterleri bizim için milimetrik ölçümlerle mikroskop altında ihtiyaç duyduğumuzda kimi zaman ilk bakışta fark edemediğimiz bitkinin özellikle de çiçek kısımlarının detaylarını mikroskop altında görebilmek üzere yaptığımız diseksiyon çalışmasını doğru bir şekilde aktarabilmek. Bundan kastımız herhangi bir yorum katmamak. Bitki ressamları hangi tekniği kullanırsa kullansın her durumda bitkileri doğru bir şekilde ifade etmeyecek. Bunu çok defa tekrarlıyorum çünkü bu bizim için bir kilit. En büyük kriterimiz bitkiye yorum katmadan ifade etmek. Elbette ki bitkiyi kim çizmiş, nasıl bir üslupla çizmiş, ilk baktığımızda tanıdığım bir ressamın çalışmasını hemen ben de anlayabilirim. Ama bu bitkinin genel özelliklerini kendine göre yorumladığı anlamına gelmez. Üslubu farklı olabilir, ifade ediş farklı olabilir. İşte o estetik kısım devreye girdiğinde bitkiyi kağıt üzerinde aktarışta kimi farklılıklar olabilir. Ama stratejik bir bakış açısıyla, belirli kurallarla ve dediğim gibi milimetrik ölçümlerle doğruya bağlı kalarak yaptığımız çizimler bunlar. En önemli şey bizim için bu.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'de tekerlekli sandalye basketbol kadın sporcusu Duygu Güneş Kulak konuğumuz olacak. Hayalleri için yaşadığı şehri değiştiren, o yolda kendini yeniden bulan bir sporcu olan Duygu'yla bu yolculuğunu konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Sizi ilk kez dinleyenler için kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
2: Tabii ki. Ben Duygu Güneş Kulak, 34 yaşındayım. 19 Mayıs doğumluyum. O yüzden kendime doğuştan sporcuyum diyorum. Nideliyim. 6 yıldır Samsun'da yaşıyorum.
1: Sporun hayatınıza girmesine neden olan sebepler nelerdi? Basketbol ilk seçeneğiniz miydi?
2: Evet, basketbol ilk seçeneğimdi. Sakatlar Derneği'ne gidiyordum. Türkiye Sakatlar Derneği üyesiydim. Orada başkanımız yönlendirdi. Basketbol oynuyoruz, sen de oynamak ister misin, gelmek ister misin dedi. Ben de neden olmasın dedim. Zaten çok da aktif değildim, ben sosyal bir insan değildim o zaman. Sosyalleşmek için başladım. Masa tenisini denedim. Bana uygun olmadığını düşündüm. Hoşuma gitmedi. O yüzden basketboldan ilerledim. Geçen yıl bir badminton denememiz oldu. Onda da başarılı olamadık, sevemedim. O yüzden basketboldan devam.
1: Engel durumunuz nedir? Neden tekerlekli sandalye basketbol oynuyorsunuz? Bunu biraz aşabilir misiniz?
2: Doğuştan ortopedik engelliyim. Spina bifida. Doğduğumda omurilik üstünde su kesesi oluyor. O su kesesi alınırken, 9 aylıkken ameliyat olmuşum. Su kesesi alınırken sinirler zedeleniyor. Ondan kaynaklı da kalıtsal problemler oluyor işte.
1: Bir kadın sporcu olarak erkeklerle birlikte oynamak nasıl bir duygu?
2: Nasıl bir duygu? Yani bazen hiç hoş olmuyor tabii ki. Çünkü tüm şeyde olduğu gibi, hani yaşamımızda olduğu gibi, basketbolda daha çok erkek egomanyası var. Ve bazen çok, nasıl diyeyim, baskı hissediyorsunuz üstünüzde. Hele de tek kadın sporcuysanız takımda daha da zor durum. Yani eskiye göre tamam, şimdi daha bilinçli, daha dikkatliler. Ama eskiden gerçekten kadın sporcular daha çok yormuşlar erkekler bence.
1: Sosyalleşebilmek için spora başladım dediniz. Nasıl bir çocukluk yaşadı Duygu Güneş?
2: Çok sessiz, sakin, kendi halinde, yaşıma göre çok olgun. Yani olgun olmak zorunda. Ve biraz da içine kapanık bir çocukluk yaşadım. Şöyle, diğer çocuklar gibi sokakta oynayamıyorsunuz. Kısıtlı arkadaşlarınız var. O yüzden hani en yakın arkadaşınız aileniz oluyor. O yüzden de daha güçlü ve olgun olmak zorunda oluyorsunuz.
1: Sporla Duygu Güneş Kulağ'ın hayatında neler değişti?
2: Daha aktif, sosyal, dışa dönük bir insan oldum. Hayatım sporla şekillendi. Dış dünyayı tanıdık. Neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları tanıyor sporla insanlar. Benim için de öyle oldu.
1: Sportif hedeflerinizi ne zaman koymaya başladınız?
2: Ben spora Lide'de başladım. Orada 4 yıl kadar oynadım. Bu süreçte milli takım kampına çağrıldım. Milli takım kampında tabii ki hedefler, hayaller gelişmeye başladı. EKPS ile atandım, Samsun'a geldim. Samsun'da milli takım kampından tanıdığım Naciye Çakır ablanın sayesinde Medical Park Engelliler basketbol takımında oynamaya başladım. Bir sezon orada oynadım. Daha sonra Kuzey Yıldızı Engelliler takımında oynadım bir sezon. Sonrasında da Çarşamba Bedensel Engelliler basketbol takımında oynadım. Şu anda da Samsun Bedensel Engelliler basketbol takımında oynuyorum. İnşallah Süper Lig'e yükseleceğiz.
1: Eşinizle aynı takımda oynuyorsunuz. Eşinizle evet. Tanışmanız nasıl oldu? Aynı takımda oynamak nasıl bir duygu?
2: Eşimle antrenmanda tanıştık. Medical Park'ın antrenmanlarına katılıyordum. Naciye abla tanıştırdı bizi işte. Yani Duygu yeni atandı işte, Duygu, Turgut falan. Öyle arkadaşlarımız ilerledi. Daha sonra arkadaşlarımız aşka dönüştü. Öyle devam ettik. Evlilik yolunda devam ettik.
1: Aynı takımda olmanın avantaj veya dezavantajları nelerdir?
2: Avantajları var ama dezavantajı yok benim açımdan. Şöyle, motivasyon açısından çok büyük avantaj benim için. Hani sürekli beni destekliyor. Yanlışımı, doğrumu söylüyor. Sizin dediğiniz gibi aynı sırada maç yapıyoruz. Kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Ama evde maç devam ediyor. Evde yanlışlarımızı, doğrularımızı, şöyle yapsan daha iyi olurdu veya şunu fazla yaptın gibi tavsiyelerde, hani önerilerde bulunuyoruz birbirimize. Bu bizim için büyük bir artı bence ve motivasyon kaynağı.
1: Niğde'den Samsun'a transfer oluyorsunuz başka bir deyişle. Aileniz bu kararınıza destek oldu mu?
2: Niğde'den Samsun'a geçmem, devlet memuru atanmamla başlıyor esasında. Ailem tabii ki karşı çıktılar, istemediler önce. Hani memurluğunu burada yap, gitme, tek başına işte nasıl yaşayacaksın, nasıl yapacaksın, olmaz dediler. Çok tereddütleri oldu. Ama ben dedim ki hani kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum artık. Kendi hayatımı kurmak istiyorum diyerek onları da bir şekilde ikna ederek başladım bu yolculuğa.
1: İyi ki gelmişim dediğiniz bir an oldu mu Samsun'da?
2: İyi ki gelmişim dediğim bir an oldu. Eşimle tanıştığımda oldu. Eşimle hayatlarımızı birleştirmek benim için iyi ki bu şehir dedirtti. Onun dışında tabii ki kendi ayaklarım üzerinde duruyor olmam. Sporda bu kadar yükselmem Samsun'un sayesinde. O yüzden iyi ki diyorum.
1: Sosyalleşmek için spora başlayan Duygu Güneş Kulak'la bugünkü Duygu Güneş Kulak arasında ne gibi farklar var? Neler değişti sizin hayatınızda?
2: Tabii ki çok büyük farklar var. O zamanki Duygu'nun hayatı daha sınırlıydı. Küçük bir dünyaydı. Şu an o sınırı bayağı genişlettik. Şöyle, spor ve çalışma hayatı beni çok fazla geliştirdi diye düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Tamam, ben geliştirdim kendimi, tamam burada durayım diye bir şey yok bence. İnsan yaşadığı sürece, nefes aldığı sürece her zaman kendini geliştirmeli diye düşünüyorum. O yüzden çok büyük farklar var ve olmaya da devam edecek.
1: Bugün geriye dönüp çocukluk duygusuna bir şey söyleyecek olsanız ne derdiniz?
2: Çocukken hiç hayal kurmazdım. Hayal kurarsam gerçek olmayacağından, gerçekleşemeyeceğimden ve kendime daha çok üzeceğimden korktuğum için hayal kuramazdım. Uzun yıllarda böyle oldu. O yüzden çocuk Duygu'ya hayal kurmaktan korkma, kendine güven, inan ve hayallerinin üstüne git derdim.
1: Hayatınızı değiştiren şey Samsun'a gitmek miydi yoksa kendinize inanmak mıydı?
2: Hayatımı değiştiren şey ikisi de aslında, ama önce kendine inanmakla başlıyor tabii ki. Kendine inanıp bir şeyi değiştirip hayatını tamamen değiştirmekle başlıyor. Benim motivasyonum kendim de esasında. Kendimi kendime ispat etme çabasıydı çünkü. Tek başıma hayat kurabilecek miyim? Tek başıma bir yaşam alanı oluşturabilecek miyim? İşte iş hayatımı tek başıma döndürebilir miyim? Evde tek başıma bir şeyleri başarabilir miyim? Bunları görmek istedim. Kendimi denemek istedim. Bu soruların cevabını da yaşayarak gördüm ve başardım ki şu an sizin karşınızda bu soruları cevaplıyorum. Umarım birilerine motivasyon kaynağı oluyorum.
1: Bunların ışığında ben yapamam diyenlere tek cümlelik mesajınız ne olabilir?
2: İnanmak. Çünkü her şey inanmakla başlıyor. Kendine inanıp hayallerinin peşinden koşarsa başaramayacağı hiçbir şey yok. Tabii ki kendi sınırları çerçevesinde kendine inanarak koşacak ve sonunda mutlaka bir başarı elde edecektir. Ha, başarı illaki boyuna takılan bir madalya veya kaldırılan bir kupa somut bir şey değil bence. O yüzden bu yolda kendine inanarak mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmesinler.
1: Tekerlekli sandalye basketbol kadın sporcusu Duygu Güneş Kulak NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.
1: Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve Paralimpik Spor'dan haberlerle programımıza devam ediyoruz. Paralimpik sporcular 4 farklı organizasyonda madalya kovaladılar ve bunda da oldukça başarılı oldular. Hemen bilgileri aktaralım. Öncelikle Paraok milli takımının başarısından bahsedelim. İtalya'da düzenlenen Paraokçuluk Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Öznur Cüre girdi, Makaralı Yay bireyselde altın madalya kazanarak kariyerinde ikinci kez Avrupa'da zirvede yer aldı. Öznur Cüre girdiğinin altın madalyasının dışında elde edilen madalyaların tümü çiftlerde geldi. Diğer altın madalyaları, klasik yay çiftlerde Merve Nur Eroğlu Yağmur Şengül çifti ve W1 erkek çiftlerde Yiğit Cener Aydın Şehit Kemik Kıran ikilisi elde etti. Kürek milli sporcuların başarısı da Fransa'da oldukça göze çarptı. Para kürek milli sporcuları Paris para kürek yarışlarında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt yarışlarda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışlara performansıyla damga vurdu. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan bir diğer şampiyona olan para yüzme dünya serisinde 50 metre sırt üstü yarışları yapıldı. Kendi kategorilerinde Sümeyye Boyacı altın, Meryem Nur Tunu gümüş ve Melisa Destan Erbey bronz madalya kazandı. Takım oyunlarında da görme engelliler golbol kadın milli takımı branşın en prestijli turnuvalarından biri olan Malmö Lady Intercup'ta sahneye çıktı. Dünyanın ilk sırasında yer alan kadın milli takımı turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Ben Ayhan Aktaş, Engelsiz'i bu haftalık tamamlıyoruz. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
3: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
4: Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
9: NTV Radyo.

0: Selam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Zeytinyağlılar deyince mutfağımızın son derece hafif, bir o kadar da lezzetli bir kategorisi. Şimdi tabii her mevsiminde ayrı bir zeytinyağlısı var. Bazı zeytinyağlılar asla kışın olmaz. Kışın olan zeytinyağlı ya da mesela kışın normalde domates olmadığı için asla domates konmaz. Salça zaten etli yemeklerin, sıcak yemeklerin malzemesi bence. Domatesi özellikle yazın barbunya plaki dışında hiçbir zeytinyağlıya o kadar yakıştırmıyorum. İmam bayıldığı da bir kenara koyalım. Yaz sebzeleriyle olduğu zaman domates devreye giriyor. Hatta bazen daha da iyi devreye giriyor. Ama böyle hani zeytinyağlı fasulye falan olduğu zaman mesela eskiler, İstanbullular asla domates koymazlardı. Böyle bol domatesli pişmezdi. Ama tabii zeytinyağlı kültürünü taşıdığımız bir Orta Doğu coğrafyasında, örneğin Lübnanlı bir yazar zeytinyağlı fasulyeyi bol domatesli yaptığını söylemişti. Hatta hiç su koymuyordu, bol doğranmış domatesle yapıyordu. Tabii öyle de güzel oluyor çünkü tam bir böyle yaz zeytinyağlısı oluyor. Ama bizim konumuz şimdi bahar zeytinyağlıları. O zaman asla domates yok. Şimdi bakladan başlayalım. Baklaya maydanoz koyduğunuz olur mu? Asla. Yazılmamış kurallardan biri. İlla ki dereotu olacak. Hatta dereotu yoksa baklayı almazsınız bile. O bakla illa ki ve illa ki dereotlu olacak. Sadece o yakışır. Ve mesela hiç pirinçli bir bakla yemeği gördünüz mü zeytinyağlı? Fasulye olsun, bakla olsun, bunlara asla pirinç konmaz. Pirinç ne zaman konur? Evet, bazı zeytinyağlılarda pirinç vardır. O böyle bir türlü yemeğin suyunun çekmediği biraz fazla su salan sebzeler vardır. İşte o zaman pirinç devreye girer. Mesela ıspanak, mesela pırasa. Domates olmayacak, dereotu olmazsa olmaz dedik. Yemyeşil olacak, dereotu da son anda konulacak. Tabii yanına bir kaşık yoğurt da olmazsa olmaz. Bir tek orada veganlıktan hafif vejeteryenliğe doğru bir sapış oluyor. Peki baklaya öyle çok limon koyar mısınız? Gene hayır. Fakat renginin kararmaması için, o ekşi yakışmıyor ya, onun yerine suyuna birazcık un konur. Mesela o bir sırdır. Beyaz olması için derler. Renginin suyunu birazcık daha beyaz yapar. Böyle bir özellik vardır. Aslında bu bezelyede de vardır. Mesela benim anneannem baharda zeytinyağlı yaptığı bezelyeye, tamamen etsiz, birazcık beyaz bir sosu olurdu onun. Un koyardı. Muhtemelen bakladan görüp kendisi öyle uyguladı, yani akıl etti, yakıştırdı. Çünkü normalde bezelyeye de un konmaz. Ama bazen şöyle hiç gizlice birazcık sosunu koyultmak için, içine pirinç veya patates konmayan, yani nişastalı başka bir ürün girmeyen zeytinyağlılarda birazcık sosunu koyulaştırmak için un konulabilir. Ama mesela enginara bence asla. Zaten enginara limon da yakışır. Gene enginarda mesela İtalyanlar mentuccio denilen kekiğe benzeyen nane şeklinde bir ot kullanırlar veya maydanoz kullanırlar. Onlarda da dereotu kültürü hiç yok. Ama bizde de enginara illaki dereotu yakışır. Böyle yazılmamış kurallarımız var. Bezelyeye küçük küçük küp küp doğranmış patates ve havuç da koyabilirsiniz. Otlarımızın hepsini koyabilirsiniz. Yani hem maydanoz, hem dereotu, hem naneyi bir arada koyabilirsiniz. Çok yakışır ve tabii ki bol taze soğan. Ama ben gene de bezelyemi sadece dereotlu seviyorum. O da başka bir hikaye. Böyle zeytinyağlıların konulmamış kuralları var. Hatta şeker oranı bile sebzenin lezzetine göre değişiyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Mucitlerin zamana karşı yarışı.
0: Mikroçip de telefon gibi iki farklı yerde aynı dönemde icat edildi ve icat etmek kadar çabuk davranmanın önemini kanıtladı. Patent bürosuna ilk başvuruyu yapan mucit olarak tarihe geçti. Lambalı bilgisayarın hesaplama gücü düşüktü ve sık sık yanıyordu. Üstelik bir bilgisayar koca bir odayı kaplıyordu. lambanın yerini transistör alınca bilgisayar giderek küçüldü ve daha da güvenilir oldu. Radyo televizyon parçaları üretiminde çalışan ve minyatürleştirme konusunda uzmanlaşan Amerikalı Jack Kirby, tüm parçalar aynı malzemeden yapılsa ne olur diye düşündü. Bir yarı iletken olan silikonla yaptığı tümleşik devre ya da bugünkü adıyla mikroçip için 6 Şubat 1959'da patent başvurusu yaptı. Yine Amerikalı bir başka mucit Robert Noyce ise düzlemsel tümleşik devre adını verdiği buluş için patent başvurusunu Kirby'den 6 ay sonra 30 Temmuz'da yaptı. Ticari olarak üretilen ilk mikroçip Noyce'a ait olsa da uzun süren bir hukuk savaşının ardından mikroçipin mucidi olarak Kirby tanındı. Ve mikroçip bulunduktan 40 yıl sonra Paris'te kuruyan ağaçları kurtarmakta kullanıldı. Her yıl 1000'e yakın ağaç hava kirliliği ya da susuzluk yüzünden kuruyordu. 90 bin ağaç mikroçiple etiketlendi. Mikroçipler ağaçların durumu hakkında bahçıvanlara bilgi iletecek şekilde programlanmıştı. Ağaçların kurtarılmasından bir yıl sonra 2000 yılında da mikroçip Kirby'ye Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bugün gündüz güneş görülebilir ancak bu gece ve yarın şiddetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 25 derece. Marmara'da Edirne 24, Balıkesir 28 derece. Kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Niğde arasında süren yağış Perşembe tüm bölgeyi etkileyecek. Eskişehir ve Konya 25, Sivas 19 derece. Ege'de lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 31 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süre yağış var. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aşıyor. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli. Bolu 21, Samsun 22 derece. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır çevresinde de sağanaklar sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 12.
5: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında olduğu casusluk davasında savcı mütalasını açıkladı. Bugünkü duruşmada sanıklar savunmalarını tamamladı. Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın savunmalarının ardından savcılık mütalasını sundu. Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mütalanın açıklanmasının ardından sanıklar mütalaya karşı savunma yapacak. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. İlçe genelinde bugün okullar açılmadı.
7: Oo, hepsi oraya gidiyor vallahi.
8: Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
9: Tabii Havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi.
8: Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi. Havza ilçesinden geçen Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.
10: Araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle, ileri doğru itekle arabayı.
8: Mahsur kalan bir kamyon sürücüsü aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerine ve araçlarına mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
10: Havza Belediyesi ekiplerimiz de sahadayız. Sayın Valimiz aradı. Samsun'dan büyükşehir ekipleri, AFAD ekipleri ve tüm Samsun'daki belediyeler bize yardıma gelmişlerdi.
8: İlçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yağışın etkisini sürdüreceği belirtiliyor. İlçede 1988 yılında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
5: Kartalkaya'daki otel yangınında lise öğrencileri Ömür Kotan ve Eren Bağcı da hayatını kaybetmişti. Liseli çocuklar kayak kulübüyle otele gitmişti. Aileleri çocuklarının ölümünde kayak eğitmenlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu. Kotan ve Bağcı kayak eğitmenleriyle aynı odada kalıyordu. İddiaya göre yangın sırasında eğitmenler çocukları koridora çıkarıp bekletti. Çocuklar koridorda hayatını kaybederken odada olan eğitmenler yangından kurtuldu. Suç duyurusu üzerine ifadesi alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller elde edildi. Adli kontrol kararı alındı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Açıklama Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, güven artırıcı adımlar kapsamında hazırlıkların 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktası Ermenistan veya Türkiye şeklinde yazılabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa hala devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Çin'in başkenti Pekin'e indi. Amerikan Başkanı'na Amerikan iş dünyasından kalabalık temsilci grubu eşlik ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve BlackRock CEO'su Larry Fink de Çin'e gitti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth de heyette. ABD Başkanı önce Xi Jinping ile birlikte Çin'deki Büyük Halk Salonu'nda törene katılacak, ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Donald Trump ve Xi Jinping Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecek. Trump buradaki ziyaretinde Çin'den bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler yapacak. Ayrıca teknoloji ve seyahat yatırımları da ele alacak. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. Amerika, İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadı. Amerikan ordusundaki mühimmat tükendi. İran ise askeri kapasitesinin %70'ini koruyor. Amerikan New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporu yayımladı.
11: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edinilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre Amerikan ordusu Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve Ataks kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump yalan haber medyası İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Bunların yaptığı hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere ümit vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerikan aleyhinde argümanlar üretir yorumunu yaptı.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunduğu Katar'da gündeme dair açıklamalar yaptı. İran savaşına geri dönülmemeli dedi, çözüm için diplomasiye işaret etti.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına devam etti. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Fidan ve Katar Başbakanı kameralar karşısına geçti. Fidan'ın gündeminde İran'daki savaş.

0: kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin.
1: Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerekliliğine vurgu yapan Fidan, Boğaz'ın silah olarak kullanılmamasının bölge istikrarı ve dünya ekonomisi için önemli olduğunu belirtti. Önceliğin Hürmüz'ün diplomatik yolla açılması olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, Körfez'deki son gelişmelerin Gazze'yi ve İsrail saldırganlığını unutturmaması gerektiğinin de altını çizdi.
0: Herkes bir araya geliyor, barışı, diplomasiyi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
1: Fidan temasları kapsamında daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Katar televizyonu El Cezire'yi de ziyaret eden Dışişleri Bakanı, kanalın genel müdürü Nasır Bin Faysal El Sani ile görüştü. Hakan Fidan ayrıca Arapça ve İngilizce televizyon kanallarına mülakat verdi. Fidan, Türkiye'nin acil önceliğinin Washington'la Tahran arasındaki ateşkesin devam etmesini sağlamak olduğunu söyledi. Diplomatik çözüm umutlarına dair, şu anda her iki tarafta da savaşı durdurmak için yeterli irade olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, bazen arabuluculuk sırasında en zor şey tıkandığınız anlardır. O zaman yaratıcı fikirler ararsınız. Bu yüzden bazı güvenilir ortaklara ihtiyaç duyarsınız. İfadeleriyle bölge ülkelerinin diplomatik sürece katkıda bulunmaya çalıştığını ifade etti. Dışişleri Bakanı yapımı devam eden Katar Türk Okulu'nun inşaatını da ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı.
2: Seyir halindeki turistik gemide yaşanan hantavirüs salgını dünyanın gündeminde. O geminin içerisinde YouTuber Ruhi Çenet de vardı. Çenet karantina sürecini anlattı.
1: Hantavirüs test sonucunun negatif olduğunu söyledi. Haziran ayının sonuna kadar karantinada kalacaklarını belirtti. YouTuber Ruhi Çenet, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri NTV'ye anlattı.
3: Kendileri bir doktor gönderiyorlar adresimize. Bizim dışarı çıkmamız yasak. Karantina süremiz ise 42 gün. Bu süreyi benim gemiden ayrıldığım süreden başlattılar. İşte hem kan tahlili, hem idrar tahlili, hem de tükürük tahlili yapıldı. Bütün testlerim negatif çıktı.
1: Dünyanın en uzak yerleşim yerlerinden birine gitmek için yola çıkan Ruhi Çenet, hantavirüsü paniği yaşanan gemide 24 gün yolculuk etmişti. Ardından ülkeye dönen YouTuber seyahati boyunca bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Türkiye'de de bir düğüne katıldığı için sosyal medyada tepki gören Çenet, o anlara ilişkin de açıklama yaptı.
3: Ben düğüne katıldığımda virüsün varlığını bilmiyordum. Bilinen bir riski ihlal etmemiştim. Ve 3 Mayıs'ta ancak ben ve diğer insanlar bu virüsten haberdar oldu. 4 Mayıs'ta ise Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün gemide olduğunu açıkça duyurdu.
4: Süreçten biraz bize de bahsedebilir misiniz? Test nasıl verdiniz? Eve mi geliyor doktorlar? Siz mi hastaneye gidiyorsunuz? Yani koronavirüsle benzer bir şekilde mi ilerleme kaydediliyor burada da?
3: İlerleyen haftalarda evde olacağım. Eğer tekrar bir test gerekirse veya semptom gösterirsem Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğim. Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden günde 2 defa aranıyoruz. Bu aramalarda ateşimizin ne derecede olduğunu söylüyoruz. Bizim için bütün semptom takibini yapıyorlar.
2: 14 Türk öğretmenin İtalyan lisesinde başlattığı grevde 100 gün geride kaldı. Öğretmenler okulun önünde toplandı ve oturma eylemi yaptı. O sırada veliler de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde hazırladıkları basın açıklamasını okudu.
1: Öğretmenler ücretlerinin iyileştirilmesini talep etti. Velilerse öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler grevlerinin 100. gününde İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Beyoğlu'ndaki lisenin önünde toplanan öğretmenler İtalya Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü. Slogan atan grup ardından basın açıklaması yaptı.
5: Bize Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalanmak istediler. Çocuklarımıza adaletin ve bilimin ışığında eğitim veren öğretmenlerimizin onuru, hakları ucu açık niyet mektuplarına veya birbirlerinin lütfüne emanet edilemez.
1: Açıklamanın ardından liseye giden öğretmenler oturma eylemi yaptı. İtalyan Lisesi velileri ise o sıralarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen aileler çözüm istediklerini belirtti.
6: 400 öğrenci koca bir eğitim yılını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 12. sınıf öğrencilerimiz mezuniyet haklarını ve üniversite geleceklerini kaybetmiştir.

0: ve eşiğindedir. Sendikal grev hakkı 400 çocuğun anayasal eğitim hakkını resmen ayaklar altına almaktadır.
1: Havalar ısındı, düğün mevsimi başlıyor. Peki bu yıl fiyatlar ne durumda? Yeni evlenecek bir çift düğün için ne kadar harcama yapıyor? Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerini dinleyelim.
2: 5 olarak kabul ediyor musunuz?
3: Evet.
4: 5 Eylül'de düğünümüz olacak.
5: Evlenecek çiftler ve aileleri için hazırlık başladı. Düğün yapmak isteyenler evlilik hazırlığının yanında fiyatları da hesaplıyor.
6: Cumartesi gecesi bir düğün en az 400 bin lira olarak düşünebiliriz.
7: Havalar ısındı, düğün sezonu da geldi çattı. Tabii oldukça yüksek olan maliyetler hem çiftleri hem de aileleri zorluyor. İstanbul'da bir düğün yapmanın maliyeti 150 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar uzanıyor.
5: Yemekli düğünlerde fiyatı davetli sayısı belirliyor. Kişi başı en az 1400 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ancak düğün masrafları onunla bitmiyor.
6: Ortalama bir düğün tabii her yere, müite göre bu değişebiliyor. 200 kişi gelse düğün salonu girişten çıkışa kadar bütün maliyetleri içine koyarsak en az 375-400 bin lira ceplerinden çıkıyor vatandaşımız.
8: Sadece düğünleriyle de bitmiyor. Organizasyonu, fotoğrafı, işte takım elbisesi, gelinliği falan bayağı şey tutuyor yani.
5: Pek çok çift ise çıkan maliyetler karşısında düğün yapmaktan vazgeçiyor.
9: Biz düğün yapmayı tercih etmedik. Nikahtan evlendik. Baktığınız zaman normal bir düğün salonu 200 binlerden aşağı yok. Kalabalık oluyor tabii ki düğünlerde. Küçük bir yer tutamıyorsunuz.
6: Geçen senelere nazaran 130 talep aşağıda. Kimileri altın düşmesini bekliyor evlenmek için. Kimileri altın 8 lira oldu, bozduramıyor, düğünü gelip tutamıyor. Böyle durumlar oluyor ama gerçekten şu anda zor bir süreçten geçiyoruz.
5: Düğün sektörü temsilcileri, çiftleri teşvik amacıyla bazı vergi kolaylıklarının sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
10: Aslında devletimizin demesi gereken şu, mesela %20 KDV ödüyoruz. Bu %20 KDV hem devletin bu KDV'yi toplama açısından zor, hem de insanların ödemesi açısından zor. Açık söyleyeyim, %5 olması lazım.
1: 2026 yılında yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1.3 milyon ton olduğu hatırlatıldı. Geçen sene 49 yaş çay fabrikasından 823 ton yaş çay alımı yapıldığı belirtildi. Çaykur'un bu yılda aynı miktarda yaş çay alımı yapmayı hedeflediği kaydedildi. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay alım fiyatının 2026 yılında kilogram başına 35 lira olarak uygulanacağı ifade edildi. İsrail, Eurovizyon'da finale kaldı, tepkiler yükseldi. Onlarca protestocu yarışmanın yapılacağı alanın önünü Filistin bayraklarıyla kuşattı.
11: Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70.si düzenlenen Eurovizyon şarkı yarışmasının ilk yarı finali yapıldı. İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Betan seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salonda bulunan izleyiciler İsrailli şarkıcıyı protesto etti. İsrail'in finale kalması da salon içinde tepkilere neden oldu. Salon dışında da protestocular Filistin bayraklarıyla eylem yaptı. Yarışmanın yapıldığı alanın önüne temsili mezarlar ve Filistinli çocukların fotoğrafları konuldu. Eylemciler kanı sembolize eden kırmızı boyalı "Soykırımı durdur, İsrail'i boykot et" yazılı pankartlarla alanın önünü adeta kuşattı.
12: Gazze'de 2 yıldan fazla süredir soykırım uygulayan bir devletin Viyana'da hiçbir engelle karşılaşmadan gösteri yapmasına izin verilmesini utanç verici buluyoruz. Avusturya hükümeti ve medyası bu protestoyu Avusturya'daki İsrail karşıtı her protestoyu Yahudi karşıtı olarak damgalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.
11: Avrupa Yayın Birliği Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'yı yarışmadan men etti. Ancak İsrail için aynı kararın alınmaması birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda Eurovizyon'dan çekilme kararı aldı. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkelerin resmi kanalları yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı.
13: NTV Radyo.

Bilet %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar...

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento,
4: Mobile Systems.

0: hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
4: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konya Spor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
5: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
4: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
5: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
4: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
6: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz. Bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
4: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsun Spor'u eledi. Trabzonspor geçen iki sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
3: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı-kırmızılar 26. kupasını Cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular Cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Galatasaray sezonu pazar günü şampiyon unvanıyla çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamlayacak. Galatasaray şampiyonluk sayılarında Avrupa'nın devleriyle yarışıyor. Son 26 yıla bakıldığında sarı-kırmızılıları geçebilen tek takım Almanya'daki hegemonyası süren Bayern Münih oldu.
7: Galatasaray yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da 2000'li yıllara damga vurdu. Sarı-kırmızılılar son 26 yılda en çok şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında. Galatasaray tarihindeki 26 lig zaferinin yarısını 2000 yılından sonra yaşadı. Avrupa'nın ilk 10 liginde bu süreçte en fazla lig şampiyonluğu yaşayan kulüp Bayern Münih. Alman devi 2000'li yıllarda Bundesliga'yı 20 kez zirvede bitirdi. Galatasaray'la birlikte Barcelona, Porto ve PSV'nin 13'er şampiyonluğu var. Henüz sezonun sona ermediği Fransa'da Paris Saint-Germain'in 11 şampiyonluğu bulunuyor. Son 2 haftaya 6 puan farkla lider giren başkent ekibi bu süreçteki 12. zaferini ilan etmeye çok yakın. İtalya'da Juventus 11 şampiyonlukla zirvede. Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki şampiyonluklarının 5'inde Fatih Terim'in imzası var. Deneyimli teknik direktörün toplam şampiyonluk sayısı ise 8. Okan Buruksa son 4 yılda sarı kırmızılıları zirveye taşıdı.
8: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.
7: Mircea Lucescu, Erik Gerets, Cevat Güler ve Hamza Hamzoğlu da birer kez Galatasaray'ı şampiyon yaptı.
3: Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 3 haftalık aranın ardından 15 Ocak 2027'de başlayacak. 34 haftalık serüven 23 Mayıs 2027'de oynanacak maçlarla sona erecek. 4 takımın katılacağı Süper Kupa maçları ise 3 haftalık devre arasında belirlenecek tarihlerde oynanacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli takımının Dünya Kupası'nda İspanya ile final oynamasını istediğini söyledi. Türk hakemleri için destek isteyen federasyon başkanı, bahis soruşturması için sıra yöneticilere geldi, dedi.
4: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hedefi 2026 Dünya Kupası'nı Türkiye'ye getirmek. Federasyon başkanı hayalindeki finali anlattı.
5: Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak, yarı finalde karşılaşma ihtimalimiz de var. Finalde karşılaşıp rövanşı almak alacağımıza da inanıyorum ben.
4: Hacı Osmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın vatandaşlık işlemlerinin Dünya Kupası'ndan önce tamamlanmasını beklediğini de söyledi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Federasyon Başkanı, Türk hakemlerine sahip çıktı.
5: İngiltere'de olan hatalar bizim burada olsa sizin söylediğiniz kelimeler değil, yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginden daha iyi durumdayız biz. Bir de yani Türk hakemliği tramvaya uğramış ya. Yani biz bir bahis konusuna girdik, hakemlerin 1/3'ü gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Aidiyet duygusu olarak kimseye bağlı değil. Ya bunların yetişmesi lazım. Düzelteceğiz bunu, orada endişemiz yok. Ama futbol ailesi de buna sahip çıkarsa bu yapılanmaya, o zaman daha çabuk mesafe alırsın. Ligin kaderini hakemler belirlemedi. Ama eskiden belirliyordu yani.
4: Hacı Osmanoğlu, federasyonun bahis soruşturmasına devam ettiğini açıkladı.
5: Oyuncu, antrenör, hakem, masör, menajer yaptık. Yöneticilere sıra geldi. Herhalde önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bize geldikten sonra bir ay, bir buçuk ay ancak sürer.
4: Hacı Osmanoğlu, futbol ailesinde yasal bahis oynayan kişilerle ilgili bilgileri bakanlıktan aldıklarını, yasa dışı bahisle ilgili savcılığın soruşturmasının ise ayrı ilerlediğini sözlerine ekledi.
3: EuroLeague'de Final Four'a kalan son takım belli oluyor. Valencia Panathinaikos serisinin karar maçı bu gece oynanacak. 2-2 eşitlik bulunan seride 5. maç saat 22'de İspanya'da başlayacak. Geride kalan 4 maçı da deplasman takımlarının kazandığı eşleşmeyi geçen taraf yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos evinde düzenlenecek Final Four'da taraftarıyla buluşmayı hedefliyor. Valencia ise ilk kez son 4'e kalmanın peşinde. Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'la karşılaşacağı Final Four 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası ikinci gününde milli sporcular 3 altın 6 madalya kazandı. Olimpik sporculardan Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazanarak 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Enes Kaplan ise bronz madalya elde etti. Para Tekvando'da ise Mahmut Bostaki ve Gamze Özcan altın, Meryem Betül Çavdar gümüş, Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı. Milli tekvandocular bu sonuçlarla organizasyondaki madalya sayısını 12'ye yükseltti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: ABD zirvesinin, bu zirve elbette ticaret zirvesi mi, ticaret ağırlıklı bir zirve mi, yoksa siyaset veya savaş ağırlıklı bir zirve mi, takdire ve değerlendirmeye açık. Hemen onun saatler öncesinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri denilince tabii hemen akla enflasyon seyri geliyor. Dün açıklanan verilere göre enflasyon Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde aylıkta %0.6, yıllıkta ise %3.8'lik bir artış kaydetti. Bu çerçevede %2'lik FED hedefini neredeyse bir kat aşan bir enflasyon tablosuyla karşı karşıya kalınıyor. Yıllık enflasyon 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıkmış bulunuyor. Bu çerçevede beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun elbette savaş koşullarına bağlı fiyat artışlarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz Mart'ta aylık enflasyon %0.9, ancak yıllık enflasyonda %3.3 olmuştu. Gıda ve enerji iki önemli kalem, bilhassa savaş koşullarından, savaş ekonomisinden etkilenen, onlardan arındırılmış enflasyon, yani çekirdek enflasyon ise aylık %0.4 ve yıllıkta ise %2.8 olarak gerçekleşiyor. Trump Pekin'e hareketinden hemen önce aslında bu gelişmeleri tırnak içinde dikkate almadığını, tam karşı karşıya, yani mot a mot tercümesiyle takmadığını, tırnağı kapatalım, ifade ederek savaş biter bitmez %1.5'a inecek enflasyon dedi. Tabii Trump'ın kendi oyun planında hiç şüphesiz Kasım seçimlerinden önce geleneksel seçmen kitlesini oluşturan kesimi ilgilendiren noktalar da var. Dün de belirtmiştik, 3B yaklaşımı söz konusu olacak. Trump Çin'e giderken seçimlerdeki bir kısım taraftarını veya kendi avantajını maksimize edecek kalemleri öne çıkaracak. Neydi bunlar? 3B dediğimiz. Bunlardan bir tanesi Boeing isminden kaynaklanan uçak satışları. Özellikle büyük sanayinin, büyük oyuncuların çıkar ve beklentilerini karşılamak bakımından, ama diğer ikisi çok daha önemli, daha geniş sayıda kitleyi ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz beef dediğimiz sığır eti. Çin özellikle bunu Amerika'ya karşı bir ticaret pazarlık aracı olarak kullanıyor. Onun önünün açılması ve ithalat vizesinin yeniden Çin tarafından yenilenmesini bekliyor. Bir diğeri de soya fasulyesi. Soya fasulyesi konusunda özellikle geleneksel seçim kitlesi Midwest çiftçileri müjde bekliyorlar. Trump hiç şüphesiz vergi yardımları, çiftçilere yeni yardımlar vesaire gibi finansal tatlandırıcılarla veya desteklerle Kasım öncesinde seçmenlerini gene gönlünü almaya çalışacak. Tabii Trump'a ne kadar kızılsa veya eleştirilse de Amerikan ekonomisi bu ortaya çıkan enflasyon rakamlarına karşın gücünü korumaya devam ediyor. Nitekim bakıldığı zaman evet 39 trilyon dış borç var, ama bunun yaklaşık 8 trilyonu Fed'e. Dolayısıyla döndürülebilen 31 trilyon dolarlık bir borç var. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol üzerinden her seferinde oyunu döndürmeye ve karlı çıkmaya devam ediyor. Amerikan borsası da 75 trilyon dolarlık bir varlığa sahip. Bunun 20-25 trilyon dolar arası hala yabancı yatırımlarından ve yabancı güveninden oluşuyor. Tabii savaşın başladığından bu yana 75 günü aşkın bir süre oldu. O noktada da baktığınızda Trump'a bu Çin ziyaretinde eşlik eden şirket yöneticilerinin gene en karlı tarafta oldukları görülüyor. Savaşın kazananı yine zenginler oldu diyebiliriz. Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana geçen yaklaşık 80 günlük sürede dünyanın en büyük 10 şirketinin toplam piyasa değerinin 4 trilyon dolardan fazla arttığı, servetlere servet katıldığını söylemek lazım. Mart sonu itibariyle özellikle bugün Trump'a eşlik eden şirketlerin değerlerinde, defter değerlerinde, borsa değerlerinde biraz azalma oldu, ama hemen telafi ettiler ve servetlerine servet kazanmayı sürdürdüler. Bu iş böyle daima bal tutan parmağını yalıyor. Maalesef savaş koşulları zengini daha zengin yaparken yoksulu ise daha yoksun ve diğerlerine muhtaç hale getirebiliyor. Tabii önemli bir noktalardan bir tanesi özellikle Amerika bu biraz evvel ifade ettiğimiz 3B ve ilaveten nadir metaller konusunda yeni kazanımlar ve açılımlar beklerken Çin tarafında ise bilhassa elektronik çipler ve çip üretimi konusunda açılım ve bir takım ödünler bekleniyor. İlk gelen haberler biz de öyle paylaşmıştık. Kritik oyuncu, çip ve yapay zekanın kritik oyuncusu Nvidia ekipte yoktu. Son habere göre Nvidia CEO'su James Huang da kafileye dahil edildi. Anlaşılıyor ki büyükler paylaşım savaşı veya gelirlerine gelir katma durumu ortaya çıktığında öyle gönül koyma veya blokaj yapma gibi unsurlara pek önem vermiyorlar. Çin'in biliyorsunuz en büyük 500 şirketi aslında görünürde başkalarının üzerinde olsa da tamamen devletin ve Komünist Partisi'nin kontrolünde. Evet, Amerika'nın dış borcu yüksek ama Çin'in özellikle sağladığı kamusal destekler ve borçlanma düşünüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nden borç durumunun daha zorlayıcı bir tablosuyla Çin yoluna devam etmeye çalışıyor. Onun için tabii Trump'a kızılabilir, Amerika Birleşik Devletleri elbette eleştirilebilir ama reel bir değerlendirme Amerikan ekonomisinin hala dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu ve rezerv paraya iş geldiğinde petrodolar yani sadece dolar değil petrodolar kimliğiyle rezerv paranın gene Amerika'nın ulusal parası olmaya devam edeceği anlaşılıyor. Unutmayın Amerika'nın en değerli ihraç ürünü dolar. Kendi yapıyor, kendi satıyor, kendi öz imalathanesinde elektronik veya baskı şekliyle üretiyor ve doların da %50'si Amerika sınırları dışında işlem görüyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Tek reklam.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Ekonomi başlıyor.
4: Piyasa ekranıyla karşınızdayız. Gün ortasındayız. Önce haberlerle başlayalım. Günün verisi cari açık. ABD, İsrail'in İran'da başlattığı savaşın ilk ayı olan Mart ayında cari denge 9,7 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası verilerine göre aylık cari açık 9,7 milyar dolarla 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 12 aylık cari açık da 39,7 milyar dolarla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mart ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3,9 milyar dolar açık verdi. Mart'ta net hata noksanda çıkış ivmesi devam etti. Net hata noksan çıkışı Mart'ta 7 milyar dolar oldu. 12 aylık net hata noksan çıkışı ise 33,3 milyar dolara yükseldi. Tüm dünyanın ve piyasaların gözü ABD ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Donald Trump yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor ve Xi Jinping'le masaya oturuyor. Geçtiğimiz yıl karşılıklı gümrük vergileri açıklayan taraflar bu kez aynı masada bir çözüm arıyor.
5: Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Taraflar geçtiğimiz yılı vergi düellosuyla geçirdi. Nisan 2025'te Washington, Çin'e karşı ticaret savaşını yeni bir boyuta taşıdı. Trump yönetimi, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine uyguladığı kısıtlamaları kaldırmamasını gerekçe göstererek, Çin menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %104 gibi rekor bir seviyeye çıkardı. Pekin bu hamleye çok hızlı yanıt verdi. Önce %34 olarak duyurulan ek vergi oranını Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumu sonrası %84'e yükseltti. Çin bazı Amerikalı şirketleri güvenilmez kuruluş listesine alarak ihracat kontrolleri ve kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında taraflar Cenevre'de bir görüşme yaptı. Görüşmeler sonrası ek gümrük vergisini Amerika Birleşik Devletleri %30'a, Çin ise %10'a çekti. Taraflar en son bu yılın Mart ayında Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmelerde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimi yumuşatmak adına somut adımlar bekleniyor.
6: Her iki tarafında belli tırnak içinde kozları var. Tarifleri daha agresif olarak kullanırken Çin'de stratejik avantajı olan nadir elementleri ve tarife dışı engelleri dolayısıyla ihracat kontrolleri gibi tarife dışı engelleri daha masada bir kaldıraç olarak kullanıyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri heyetinde teknoloji ve ticaret dünyasından birçok CEO da yer alıyor. Bu görüşmeyi sadece devletler arası değil, sektörler arası bir duruma getiriyor.
6: Çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında bu bir ihtilaf noktası olan uçak alımlarına da yönlendirilebileceğini, yani Çin'den bununla ilgili taahhütlerin beklendiğini söylemek mümkün.
4: Dünyanın en büyük iki ekonomisi bir araya gelince tabii gözler de ekonomik büyüklüklere çevrildi. Çin ekonomisi son 40 yıldır sürekli yüksek oranlarda büyüyor. Çin şu anda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna gelmiş durumda. Ancak yine de Amerika Birleşik Devletleri ile aralarında trilyonlarca dolarlık fark var. Çin'in en büyük avantajı Amerika'nın aksine dış ticarette devasa fazla vermesi.
5: Amerika Birleşik Devletleri refahta, Çin ticarette önde. Çin 1990 yılında dünyada en büyük ilk 10 ekonomi içinde yer almıyordu. Sadece 20 yıl içerisinde dünyanın ikinci büyük ekonomisi oldular. Bugün 20,8 trilyon dolarlık ekonomiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir basamak altında yer alıyor. Verilere göre Amerika'nın ekonomik büyüklüğü ise 32,3 trilyon dolar. Bu konuda hala aralarında büyük bir mesafe var. Çin uzun yıllar boyunca sürekli %10'un üzerinde büyüdü. Bu büyüme oranı yavaş yavaş geriledi. 2025 yılında %5'e kadar düştü. Amerika'nın geçen yılki büyüme oranı ise %2,1. Kişi başına düşen gelirde Amerika 68.067 dolarla açık ara önde. Çin'deki kişi başı gelir 14.874 dolar. Forbes verilerine göre Amerika'da 2.610 dolar milyarderi bulunuyor. Çin'de ise 1.989 dolar milyarderi var. İki ülke arasında Çin lehine olan en önemli fark dış ticaret hacmi. Çin geçen yıl 3.8 trilyon dolar ihracat yaparken Amerika 3.4 trilyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Çin dış ticarette 1,2 trilyon dolar fazla verirken Amerikan ekonomisi 901 milyar dolar açık yazdı.
4: Evet, piyasalarda hem bu kritik görüşme takip ediliyor hem bu görüşmeyle birlikte acaba İran savaşının gidişatına dair değişiklik olacak mı? Bu da tabii haber akışında izlenen önemli başlıklardan. İçeride de elbette yarın açıklanacak olan enflasyon raporu gündemde ilk sırada. Enflasyon tahminlerinde, hedeflerde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği, Merkez Bankası'nın giderse de ne kadarlık bir değişikliğe gideceği önemli bir başlık. Tabii piyasalardaki etkilere baktığımız zaman dün Amerika'da açıklanan enflasyon verisinin de şu an fiyatlamalar üzerinde hala etkili olduğunu söylemek mümkün. Çekirdek enflasyonun beklentileri aşmasıyla Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim tahminleri ötelendi. Bu da özellikle dolar endeksi üzerinde ve altın üzerinde fiyatlamalarda etkili oldu. Dolar endeksi yarım puanlık yükselişle 98,5 seviyesine çıktı. Brent petrol 105 dolarda. Burada küresel gelişmeler takip ediliyor. Borsalarda satış baskısı sürüyor dünden bu yana. Borsa İstanbul'da geriliyor. %1'e yakınlık bir değer kaybıyla 14.646 puanda BIST 100 endeksi ve artık 15.000 seviyesinin altında. Dolar ve euro kurlarında yatay seyir görüyoruz. Dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 17 kuruşta bankalar arası piyasada. Ve ons altın dünkü Amerikan enflasyon verisinden sonra düşüşe başlamıştı. Orada da düşüş sürüyor. Ve bu da içeride grama yansıyor. Altının onsu 4693'e geri çekilirken gram altın 6850, çeyrek altın 11236 lira seviyelerinde işlemlerine devam etmekte. Piyasalarda bu başlıklar izlenirken bir yandan da artık Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Tam 2 hafta kaldı. Bayram tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılması da pek çok sektörde hareketlilik yarattı. Bunlardan bir tanesi de ikinci el otomobil piyasası. Buraya da bir hareket getirdiği söyleniyor bayramın. Satışlarda artış yaşandığı belirtiliyor. Peki bu artış ne kadar, fiyatlara yansıyan bir durum var mı ve gelecek dönem için beklentiler neler? Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'a soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhaba Benel Hanım, iyi yayınlar dilerim.
4: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bayram öncesi hareketlilik dediğimiz zaman işte turizm sektörüne bakarız. Araç kiralamaya, ikinci el araç satışlarına bakarız ve genelde bir hareketlilik görürüz. Bu bayram öncesinde durum ne? Öncelikle bunu sorarak başlayalım.
7: Gerçekten belirttiğiniz gibi bir canlılık var. Bayram öncesi özellikle Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkması, önümüzün yaz sezonu olması, insanların Kurban Bayramı'nda işte memleketlerine, ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine gidecek olması, yaz tatilinin geliyor olması ikinci elde bu dönemde bir canlılık getirdi. Ancak bu çok çok yüksek bir yükseliş değil, canlılık değil. Daha çok buna kontrollü bir canlılık diyebiliriz. Çünkü neden? Artık ikinci el araç fiyatlarındaki o köpük, o pandemi döneminde görmeye alışık olduğumuz o köpük kalktı. İkinci el araç fiyatları daha sağlıklı bir zemine oturdu. Tüketici de daha çok bilinçlendi. Şu an bu bayram öncesindeki canlılık sürecinde otomobil almak isteyen kişiler bu belirtmiş olduğum kontrollü canlılık çerçevesinde aracın yakıt tüketimine, bakımına, servisine, yedek parçasına, kaskosuna, trafik kaskosuna, trafik sigortasına gibi ekspertizine gibi böyle birçok faktöre dikkat eden bir taraf oldu. Daha seçici davranıyor şu an tüketici ve bayram öncesinde de bu canlılık piyasaya yansımış durumda. Ama belirttiğim gibi böyle çok büyük bir sert yükseliş yok. Kontrollü bir canlılık var diyebiliriz bayram öncesinde ve yaz tatili zamanında insanlar o mobiliteye ihtiyaçlarından dolayı bu canlılığı yaratıyorlar diyebilmemiz çok mümkün.
4: Yaklaşık iki aydır devam eden bir savaş var. Bu savaş piyasayı nasıl etkiledi, bunu soralım. Özellikle fiyatlar cephesinden baktığınız zaman savaş ve sonrasında fiyatlarda bir artış yaşandı mı? Bunu sormak istiyorum. Kontrollü bir hareketlilik var dediniz. Ama tabii şimdi bazı sektörlerde enflasyonist ortamda önümüzdeki dönemde fiyatlar daha da artar diye öne çekilmiş bir talep söz konusu. Bu ikinci el otomobil piyasası için de geçerli mi?
7: Geçerli ancak orada bazı amalar var, onları anlatayım. Bu Ocak, Nisan, Mayıs döneminde sıfır kilometre araç fiyatları yaklaşık %4 arttı. Buna paralel ise ikinci eldeki fiyatlar bu şekilde artmadı. Hatta gene orada kontrollü bir geri çekilme var. Çünkü sıfır kilometre otomobil pazarında çok çeşitli kampanyalar var. Dolayısıyla sıfır kilometre araç fiyatları kampanyalarla birlikte daha anlamlı, daha düşük seviyelere geldiği için ikinci eldeki o talep, fiyat talebi de aşağı çekiliyor. İkinci elde yaklaşık bu gene Ocak-Mayıs döneminde aylık genel ortalamada %1, %1,5 düşüşler var. Buna bu nominal olarak yüksek görünse de ikinci el araç fiyatları reel anlamda enflasyondan arındırdığınız zaman ikinci eldeki araç fiyatlarının şu an çok daha düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Bu da bayram öncesi, gene bu yaz tatili öncesi ikinci el araç alacaklar için önemli bir fırsat da sunabilir. Sıfırdaki fiyat artışları çok kontrollü. Dediğim gibi %4 civarında bir artış olmuş genel ortalamada ilk 5 ayda. İkinci elde ise fiyatlarda gerileme halen mevcut ve bu süreçte devam edecek gibi görünüyor.
4: Peki bayram sonrasında fiyatların nasıl seyretmesini bekliyorsunuz? Tüketici cephesinden soralım. İkinci elde bir araç almayı düşünenler için uygun zaman ne zaman? Yani şimdi mi, bayram sonrası mı, yaz mı beklensin, ne önerirsiniz?
7: Şimdi 2026 yılı şöyle anlatmak lazım esasında. Sıfır kilometre araç piyasası ile ikinci el araç piyasası birbiriyle çok ilintili. Sıfır kilometre araç tarafında yapılan bu kampanyalar, satış kampanyaları ikinci eli etkiliyor. İkinci el fiyatlarını geriye çekiyor. 2026 yılı da özellikle bunu altını çizmek istiyorum. Sıfır kilometre araç satan markalar, distribütörler tarafından hep bir kampanya yılı olacak. Dolayısıyla sıfırda kampanyalar sürdükçe ikinci el araç fiyatlarında çok sert yükselişler beklemiyoruz. Hem bu dönem için, bayram öncesi, hem de yaz dönemi için. Ayrıca biraz önce de belirttiğim gibi reel bazda hem sıfırda hem ikinci elde fiyatlar aslında son dönemde enflasyonun altında kalıyor. Artık fiyatlar yüksek görünse bile reel tarafta daha sağlıklı, o köpüğün gittiği bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Biz herhangi bir kardatı olarak herhangi bir çok sert yükselişler ne ikinci elde ne sıfırda beklemiyoruz. Bu da bir alım fırsatı sunmaktadır.
4: Teşekkür ediyoruz Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'a. Bayram öncesinde bir hareketlilik var mı ikinci el otomobil piyasasında diye sormuştuk. O da kontrollü bir canlılık var yanıtını verdi. Devam edelim. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Takvim belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Buna göre ödeme günleri ayın 17'si ile 22'si arasında olanlar kendi tarihlerinde ücret ve ikramiyelerini alacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanlarsa 22 Mayıs'ta ödeme alacak. Bağkur emeklilerinin ödemeleri 21-22 Mayıs arasında yapılacak. Memur emeklileri ise 20 Mayıs'ta ikramiye alacak. Sırada bir haber turumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin Trump aleyhindeki küresel tarife kararını geçici olarak durdurdu. Böylece Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına itiraz eden Trump yönetimi, gümrük vergilerinin nihai kararına kadar yürürlükte kalmasını sağladı. ABD Senatosu Kevin Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini onayladı. Böylece Warsh'un Fed Başkanlığı için yapılacak oylamanın da önü açıldı. Fed Başkanlığı için de Senato'dan onay alması halinde görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek Jerome Powell'ın yerini devralması bekleniyor. Hindistan hükümeti artan değerli metal ithalatını kontrol altına almak ve ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerinde sert artışa gitti. Yeni düzenleme kapsamında altın ve gümüş ithalat vergileri %6'dan %15'e yükseltildi. Veda ediyoruz. Öğleden sonra Finans Kafede görüşmek üzere.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Tüm hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Genetik yapısı insana çok benzeyen meyve sinekleri de uyur. Hatta atlar gibi uykudayken bacakları seyirir. Ebabillerse her işi havada yaptığı gibi uykusunu da uçarken alır. Önce çevredeki binaya ya da ağaca çarpmamak için roket gibi fırlayarak çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkar. Sonra gözünü kapar. Süzülerek alçalırken uyur. Yeryüzü sesleri yeterince alçaldığını işaret edince uyanır. İşte bu birkaç dakikalık kuş uykusu ona yeter. Aslında sanılanın aksine kuşların çoğu zaten yuvasında uyumaz. Yuvayı sadece yumurtlamak, kuluçkaya yatmak ve yavruları büyütmek için kullanırlar. Uyumak içinse tüneyebilecekleri bir yer seçip orada uyurlar. Ördek, kaz, flamingo gibi su kuşları ise kıyıya doğru suyun içinde ama tek ayak üstünde uyur. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de diğer ayağını tüylerinin arasına sokup sıcak tutar. Yorulunca ayak değiştirir.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
10: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
9: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
10: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde etkili olan yağışlara karşı çok daha temkinli olmalıyız. Bu yağışlar kışın olan yağmurlardan daha tehlikeli oluyor. Nedeni ise sıcak hava ile birlikte geldiğinden kararsız bir atmosfer oluşturuyor. Hava ne kadar sıcaksa yağışlar da o kadar şiddetli olur. Bu yağmurlar kısa süre yağar, bazı ilçeyi etkiler ancak şiddetli olur. Beraberinde dolu, hortum ve gök gürültüleri de oluşturabiliyor. O nedenle özellikle güneşli saatlerin ardından havanın kapandığını gördüğünüzde korunaklı yerlere gitmelisiniz. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden çarşamba, gündem yoğun, gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık verelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Eğitime de bir gün ara verildi. Peki bu yağışlar ne kadar sürecek ya da sürecek mi? Son durumu canlı bağlantıyla ekrana taşıyacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti bugün başlıyor. Trump yola çıkmadan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin lideri Xi Jinping ile İran'daki durum hakkında uzun bir görüşme yapacağını söyledi. Trump'ın İran konusunda Çin'den yardım isteyeceği iddia ediliyor. Bu önemli ziyaretin ayrıntılarını da Öğle Bülteni'nde paylaşacağız. Siyasete geçersek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek savcılığa gitti. Yaklaşık 5 saat ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken iddialar yer alıyor. Ayrıntılar birazdan. Ve son başlık, Eurovision şarkı yarışması protestolarla başladı Eurovision. Avrupa Yayın Birliği Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'yı yarışmadan men etmişti. Ancak İsrail için aynı kararın çıkmaması, aynı kararın alınmaması birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Dün yarı final vardı. İsrail finale çıktı. Hem salon içinde hem de dışında protesto gösterileri gerçekleşti. Ekrana taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. Bugün Havza genelinde eğitim yapılmayacak.
1: Ooo, hepsi oraya gidiyor valla.
2: Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
3: Tabii Havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabii hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi.
2: Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi. Havza ilçesinden geçen Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükseldi. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.
4: Araba buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle, ileri doğru itekle arabayı.
2: Mahsur kalan bir kamyon sürücüsü aracını üzerine çıkarak yardım bekledi. AFAD ve itfaiye ekipleri evlerine ve araçlarına mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri de dere yatağından gelen suyla birlikte sürüklenen molozların köprüyü tıkamaması için yoğun çaba harcadı.
5: Havza Belediyesi ekiplerimiz de sahadayız. Sayın Valimiz aradı. Samsun'dan büyükşehir ekipleri, AFAD ekipleri ve tüm Samsun'daki belediyeler bize yardıma gelmişlerdi.
2: İlçe genelinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yağışın da etkisini sürdüreceği belirtiliyor. İlçede 1988 yılında da Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.
0: 10 dakikalık şiddetli yağışın ilçeyi ne hale getirdiğini ekrana taşıdık. Şu an için durum nedir? Havzada hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. İlçedeki son durumu alacağız. Deha muhabiri Emre Öncel aktaracak bize. Emre.
6: Samsun'un Havza ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış akşam saatlerinde yerini sel sularına bıraktı ve Havza ilçesi su altında kaldı. konunun ardından, olayın ardından birçok ekip sevk edildi olay yerine. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe belediye, AFAD ekipleri, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra karayolları ve dere su işlerinde bulunan ekipler de olay yerine sevk edildi ve çalışmalar başladı. Şu an itibariyle çalışmaların devam ettiğini sizlere belirtelim ve kameraman arkadaşım Berkay Yıldız sizlere buradaki görüntüleri biraz aktarsın. Şu an akşam saatlerinden itibaren devam eden çalışmalar halen sürüyor ve temizlik aşamasına geçilmiş durumda an itibariyle. Akşam saatlerinde biliyorsunuz ki sel suları altında kalan kent daha sonrasında 12 vatandaşın yaralanmasına sebep olmuştu ve o 12 vatandaşın 11'i ayakta tedavi sonrası taburcu edildi ve akabinde bir kişi daha vardı. Yaşı 83 olması sebebiyle müşahede altında tutuldu ve daha sonrasında kendisi o da taburcu edilerek gönderildi hastaneden. An itibariyle görmüş olduğunuz gibi temizlik çalışmaları sürüyor. Sel suları, sel felaketi koca bir enkaz bıraktı Havza ilçesinde ve ekiplerle birlikte vatandaşların da yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini sizlere belirtelim. Kameraman arkadaşım Berkay Yıldız ile birlikte çalışmaları aktaralım sizlere biraz daha. Biraz önce belirtmiş olduğumuz gibi 12 yaralının tamamı tedavi edildi. Bununla birlikte ilk başta alınan kararda 3 ilkokul eğitime bir gün ara verilmişti. Sabah saatlerinde bu karar değişti ve toplamda Havza ilçesinde bulunan tüm okullara eğitime bir gün süreyle ara verildiğini sizlere belirtmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi yollardaki göçükler, kaldırımlardaki göçükler an itibariyle onarılmaya çalışılıyor ve bir önceki yayınımızda da sizlere bahsetmiştik. Elektrik kesintisi mevcuttu ve hemen solda görmüş olduğunuz ekipler de elektrik kesintisine karşın önlemlerini alarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Gece karanlığında ekipler çalışmalarda bir hayli zorlanmıştı. Gün aydınlandığında ise daha da hız kazandı çalışmalar. Vatandaşların da yardımıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tabii şunu söylemekte fayda var. Zemin kattaki esnaflar ve vatandaşların bulunduğu evler, bunun yanı sıra dükkanları sel suyu basmıştı ve bununla birlikte o sel suların tahliye edilmesi cadde ve sokaklara yapılıyor. Çalışmalar da aynı şekilde devam ediyor. Sizlere belirtmiştik.

0: İsini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşil Özdere'si çevresindeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarlarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Jandarma vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi. Şimdi ekrana taşıdık bültenin başından beri hem Samsun'da hem Şırnak'ta yaşananları. Samsun Havza'da 10 dakikalık bir yağış sele neden olmuştu. Peki sel riski sürüyor mu? Yurt genelinde nedir durum? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a hem Samsun'daki hava durumunu hem de ülke genelinde önümüzdeki günlerde neler bekleniyor onu soracağız Dilek.
1: Ahmet, sıcaklıkların artmasıyla birlikte o şiddetli yaz yağmurları geri geldi. Önceki yazlardan hatırlayın, bu tür yağışları çok sık görüyorduk, yaşıyorduk ki önümüzdeki günlerde de devam edecek bu yağışlar. Şimdi bu yağmurlar doğası gereği böyle çok şiddetli yağıyor. Sıcak atmosferde oluştuğu için biz bunlara konvektif yağış diyoruz. 15 dakikada, yarım saatte 50 kilogram, 100 kilogram hatta 150 kilogramın üzerinde yağmur düşebiliyor ve en büyük özelliği de İlçe ilçe hatta semt semt yağıyor olması. Hemen komşu ilçenizde 5 kilogram yağmur varken, 5 kilogram yağış düşmüşken sizin bulunduğunuz iç ilçeye 100 kilogram yağış düşebiliyor. Şimdi özellikle Karadeniz'in orta kesimlerinde işte Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, yine Samsun, Ordu, bu kesimde gök gürültülü sağanak yağmurlar bugün de devam edecek ama hangi ilçeye en çok en şiddetli yağış hangi ilçeye düşecek onu o an radardan takip edebiliriz ancak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarından da sizler de takip edebilirsiniz. Nerede en şiddetli yağmur var diye ve bu yağışlara karşı hem dere taşkınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bir de şehir sellerine de neden oluyor bu yağışlar. Şimdi bugün bu saydığım kesimlerde etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde de var. Akşam saatlerinde Edirne ve Trakya'da da şiddetlenecek. Yarın çok daha büyük risk var Ahmet. Hemen hemen 7 bölgemizde bu tür yağışları göreceğiz. Gök gürültüleriyle gelecek. Ama yarın en riskli yerleri saymak istiyorum. Yine başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir hatta Ankara. Buralardaki yağışlar çok şiddetli olacak ama yine kısım kısım şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir ve daha çok öğleden sonra akşam üzeri görülecek. Ege'de büyük risk var. Günlerdir çok sıcak bir hava var Ege'de. Yarın İzmir ve Ege genelinde bu gök gürültülü şiddetli yağmurları göreceğiz. Akdeniz'e de iniyor yağışlar. Antalya, Adana, Kahramanmaraş birçok noktada var. Sonra Güneydoğu'da özellikle Cuma günü Güneydoğu'daki yağışlar çok şiddetli. İstanbul'da da bu gece ve yarın sabah yağmur daha şiddetli olacak. İstanbul'da da su baskını tehlikesi var. Yani yarın en az 20 kentimizde risk var Ahmet. Cuma günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da devam edecek bu yağışlar. Sonra hafta sonu ve Mayıs'ın ilerleyen günlerinde de bu tür yağışları göreceğiz. Unutmayın ki bu sıcak havayla gelen yağışlar her zaman tehlikeli. Beraberinde gök gürültüsü, yıldırımlar oluşturabiliyor. Dere havzalarından uzak durmamız lazım. Muhakkak yağmurlar başladığı an yüksek yerlere gitmemiz gerekiyor ki bu yağışlardan kurtulmak için. Ayrıca ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin diyoruz. Tekrar söylüyorum, yağışları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki radardan takip edebilirsiniz. O an nerede çok şiddetli olduğu, nerede çok şiddetli başladığını oradan görebilirsiniz.
0: Dilek Çalışkan aktardı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialar yer aldı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilişkin iddialar yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
1: 1 milyar 270 milyon TL civarında
0: bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da bulunabileceğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel'e destek için 115 delegeden topladığı imzayı da Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini de anlattı. Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın dönüştürülmesiyle ilgili 170 bin euroluk masrafında belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne sürdü. Yalım 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yalım sonrasında cezaevine götürüldü.
2: Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davası Silivri'de görülmeye devam ediyor. Duruşma savcısı duruşmanın 3. gününde mütalaasını açıkladı. Mütalaada neler var? Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
3: Mütalaada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi. Kim bu tutuklu sanıklar? Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine gazeteci Merdan Yanardağ, iş insanı Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan bu dava kapsamında tutuklu bulunuyorlar. Duruşma saat 10 sıralarında başladı. Dün tüm tutuklu sanıkların savunmaları bitmişti. Bu sebeple duruşma savcısı sabah saatlerinde mütalaasını açıkladı. Mütalaasında sadece tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı talep edilmedi. Ardından sadece talep edilmedi. Birden fazla kurumada müzekkere yazılması istendi. O kurumlardan bir tanesi Bilişim Teknolojileri Kurumu oldu. Diğeri ise Milli İstihbarat Teşkilatı oldu. İddialar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki verilerin izinsiz olarak kopyalandığı, yine siyasal veya askeri casusluk kapsamında da yurt dışına bu verilerin satıldığı, sızdırıldığı iddiası vardı. İşte bu iddialara ilişkin hem BTK'ya hem de MİT'e yazılan müzekkerede söz konusu verilere erişim yapan IP adreslerinin tespit edilmesi istendi. Yine IP'lerle birlikte o IP'lere erişen kişilerin İstanbul Büyükşehir personeli olup olmadığının da tespit edilmesi istendi. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı'na da söz konusu verilerin siyasal veya askeri casuslukla kullanılabilecek nitelikte gizli olup olmadığı şeklinde bir görüş bildirilmesi istendi. Bu müzekkerelerle birlikte mütalaaya ilişkin savunma yapmaya başladılar. Savunmalara ilk başlayan isim de Ekrem İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu mütalaada tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösterdi. Bu dava kapsamındaki mütalaayı kabul etmiyorum dedi. Merdan Yanardağ da benzer şekilde bu dava kapsamında tutuklu olmak istemediğini söyledi. Hüseyin Gün hem bu dava kapsamında hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuklu olan bir isimdi. O da hem mütalaayı reddetti hem de etkin pişmanlık hükümlerine ilişkin ifade verdiği şeklindeki iddiaları da gerçek dışıdır dedi. Savcının hukuki görüşüdür dedi. Şu sıralarda mütalaaya ilişkin savunmalarla duruşma devam ediyor.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Açıklama Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli sosyal medya hesabından atılan hesabından atılan güven artırıcı adımlar kapsamında hazırlıklarının 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktası Ermenistan veya Türkiye şeklinde yazılabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa hala devam ediyor. Keçeli, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde tarihi bir fırsat yakalandığını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi. Ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideri Xi Jinping ile İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi.
4: İran'la ilgili süreçte kontrol bizde. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 8 yıl aşkın sürenin ardından bir kez daha Çin'e gidiyor. Donald Trump yolculuğu öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerini sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağını inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak başladığı işi tamamen bitirmek istediğini ifade etti. ABD Başkanı İran meselesini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de değerlendireceğini söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair de soruları yanıtladı. Savaşın yakında biteceğini söyledi.
4: İster inanın ister inanmayın. Rusya-Ukrayna savaşı çok yakında sona erecek. Diğer yandan Rus lider Putin'le Rusya'nın Donbas'ı alması konusunda bir anlaşmamız yok.
5: Peki İran'la ABD arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bu soru henüz yanıtlanmamışken İran basını yeni tür müzakereler için 5 şart öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İranlı bir yetkili, İran'ın 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Habere göre bu 5 şart tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak belirtiliyor. Diğer yandan ABD medyasına göre Pentagon, ateşkesin çökmesi ve büyük çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde olası yeni operasyonu çekiç harekatı olarak adlandırmayı düşünüyor. Reuters haber ajansının içinde İranlı yetkililerin de bulunduğu kişilere dayandırdığı haberine göre ise Suudi Arabistan çatışmaların yaşandığı dönemde İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Yetkililere göre bu misilleme kamuoyuna duyurulmadan hava saldırıları şeklinde gerçekleşti.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da eşlik ediyor. Trump'la birlikte başkanlık uçağında seyahat ediyor Rubio da. Yol uzun, uçağa binmişler. Takım elbiseler çıkarılmış ve daha rahat bir şeyler giyilmiş ve bu fotoğraf paylaşıldı. Rubio'nun fotoğrafı, Dışişleri Bakanı. Tanıdık geliyor bir şeyler bu fotoğrafa baktığımızda. Hemen yanındaki fotoğraf aslında anlatıyor her şeyi. Nicolas Maduro'nun eski Venezuela Devlet Başkanı bir gece baskınıyla saraydan adeta kaçırılmıştı Maduro ve bu eşofmanla fotoğraflanmıştı. Yanında Marco Rubio da aynı eşofmanla görüntülenmiş. Hemen haberin ayrıntısını da hızlıca verelim. Takım elbisesini çıkaran ABD Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, başkanlık uçağı Air Force One'da Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilirken giydiği eşofmanın aynısını giydi. Fotoğrafı Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung X hesabından paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede 2 milyondan fazla kez görüntülendi ve binlerce kez yeniden paylaşıldı. Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından da Rubio'nun ve Maduro'nun fotoğraflarını döngünün tamamlandığı an ifadesiyle paylaşıldı. Bu paylaşımda 500.000'dan fazla kez görüntülendi. Yani arka arkaya gelen bu paylaşımları görünce eşofman takımı özellikle seçilmiş. Bu da anlaşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'yı 51. eyalet olarak gösteren bir harita görseli paylaştı. Trump'ın Truth Social sosyal medya platformundan paylaştığı görseli Beyaz Saray'da resmi X hesabından yeniden paylaştı. Görselde Venezuela haritası ABD bayrağı kaplı şekilde görülüyor. Görselin üzerinde ise 51. eyalet ifadesi yer alıyor. ABD basınına konuşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söyledi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ise böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarıyla kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle Trump'a tepki gösterdi. Savaştaki duruma da bakalım. ABD, İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadı. Amerikan ordusundaki mühimmat tükendi. İran ise askeri kapasitesinin %70'ini koruyor. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporu yayınladı.
6: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edinilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre Amerikan ordusu Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve ATACMS kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump yalan haber medyası İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Bunların yaptığı hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere ümit vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerikan aleyhinde argümanlar üretir yorumunu yaptı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gelişmeler, müzakere arayışı, bir anlaşma, barış umudu, tüm bunlar İsrail'den de elbette yakından ve dikkatle takip ediliyor. ABD basınında İsrail'in olası barıştan endişe duyduğu yazılmakta. Ayrıntıları alacağız. Acaba öyle mi? Tel Aviv'e dönelim. Melike Şahin yayına hazır. Melike.
7: Ahmet Erpat, müzakere süreci yeniden dillendirilmeye başlandığında İsrail basınında Netanyahu'nun İran'la ABD'nin anlaşmaya yakın olduğundan haberinin olmadığı yazılmıştı. Sonra Netanyahu bazı iddialarda bulunup, daha doğrusu açıklamalarda bulunup biz ortak hareket ediyoruz, sürekli Trump'la iletişim halindeyiz diyerek aslında bu iddiaları yalanlamıştı. Ama ardından da Amerika'da CBS televizyonuna yaptığı açıklamada da İran'la savaş bitmedi açıklamalarında bulunmuştu. Şimdi bu hatırlatmalarla beraber CNN International'da yer alan ve İsrailli yetkililere dayandırılan bir haberi anlatacak, aktaracak olursak aslında Netanyahu'nun ve İsrail'in ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmayı kaygı verici bulduğuna dair bir haberden bahsediyoruz. Şöyle aslında İsrail yetkililer şuna vurgu yapıyor. Trump'ın yorulmuş olabileceğini ve bu nedenle de tavizler vererek herhangi bir anlaşmayı onaylayabilmesinden endişe duyulduğuna yer veriliyor haberde. Ki burada bir parantez açayım. Geçen hafta Amerikan basınında yer alan bir makalede de şöyle bir başlık atılmıştı. Trump kendi başlattığı savaştan sıkıldı başlığı vardı. Yani aslında bu kaygılar çok da boş olmayabilir gibi İsrail basınındaki daha doğrusu İsrail yetkililerin aktardığı bilgiler bunlar. Peki neden başka kaygı duyuyorlar? Savaşı ateşleyen nedenlerin müzakerelerde yer almayabileceğinden endişeleniyorlar. Nedir bunlar? Nükleer zenginleştirmenin kaynakların dışarı çıkarılması, balistik füze stoğu İran'ın ve tabii ki bölgedeki vekil güçler ağının da hala desteklerinin sürdürülebilmesi. Burada haberde yer alan bilgiye göre Amerika uranyumun zenginleştirilmiş uranyumun dışarı çıkarılmasıyla ilgili güvence verdiği iddiaları var. Ancak tabii yine de eğer bunlar müzakere sürecinde yer almayacaksa Netanyahu'ya göre savaş tam olarak sonlandırılmamış, tamamlanmamış olacak. Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da aslında ortak hareket ediyoruz ifadeleri kullanıyor Netanyahu ama şu anda bu sürece Trump'la ikisinin farklı perspektiflerden baktığı belirtiliyor. Yine haberde yer alan bilgiye göre. Şimdi özellikle bu bölgedeki vekil güçler ağına da İsrail vurgu yapıyor burada ama bir yandan Lübnan'la olan saldırılar da devam ediyor. Ona da değinmek istiyorum. Yarın Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda bir müzakere süreci başlayacak Washington'da. Ama öncesinde saldırılar sürüyor. Bugün Beyrut'a, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yapılan saldırılarda ikisi çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından bunu da hatırlatmış olayım Ahmet Arpat.
2: Melike Şahin aktardı. İsrail Eurovizyon'da finale kaldı. Tepkiler yükseldi. Onlarca protestocu yarışmanın yapılacağı alanın önünü Filistin bayraklarıyla adeta kuşattı.
0: Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70.si düzenlenen Eurovizyon şarkı yarışmasının ilk yarı finali yapıldı. İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrailli temsilci Noah Bettan seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salonda bulunan izleyiciler İsrailli şarkıcıyı protesto etti. İsrail'in finale kalması da salon içinde tepkilere neden oldu. Salon dışında da protestocular Filistin bayraklarıyla eylemler yaptı. Yarışmanın yapılacağı alan önüne temsili mezarlar ve Filistinli çocukların fotoğrafları konuldu. Eylemciler kanı sembolize eden kırmızı boyalı, soykırımı durdur, İsrail'i boykot et yazılı pankartlarla alanın önünü adeta kuşattı.
8: Gazze'de 2 yıldan fazla süredir soykırım uygulayan bir devletin Viyana'da hiçbir engelle karşılaşmadan gösteri yapmasına izin verilmesini utanç verici buluyoruz. Avusturya hükümeti ve medyası bu protestoyu Avusturya'daki İsrail karşıtı her protestoyu Yahudi karşıtı olarak damgalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Avrupa Yayın Birliği Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'yı yarışmadan men etti. Ancak İsrail için aynı kararın alınmaması birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda Eurovizyon'dan çekilme kararı aldı. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayınlamayarak Filistin konulu yayın yaptı.
2: Kartalkaya'daki otel yangınında lise öğrencileri Ömür Kotan ve Eren Bağcı da hayatını kaybetmişti. Liseli çocuklar kayak kulübüyle otele gitmişlerdi. Aileleri çocukların ölümünde kayak eğitmenlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu.
0: İddiaya göre yangın sırasında çocukları koridora çıkarıp beklettiler. Kendileri odada kaldı ve yangından kurtuldu. Ancak koridora çıkardıkları iki çocuk yoğun dumandan yaşamını yitirdi. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 3 kayak eğitmeni şüpheli bulundu.
9: Bu kişilerin hem yangın esnasındaki davranışlarıyla ilgili bizim suç duyurumuz hem de daha öncesinde kulüp başkanı olan kişinin aslında odalarda sigara içildiğini biliyor olması, kendisinin de hatta sigara içtiğini tanık olarak ifade verdiği zaman söylemişti.
0: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Eren Bağcı ile 18 yaşındaki Ömür Kotan, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün otelde düzenlediği kayak kampına katılmıştı. Aileleri çocukların ölümünde kulüp başkanı ve iki kayak eğitmeninin sorumlu olduğunu öne sürdü. Kotan ve Bağcı, kayak eğitmenleriyle aynı odada kalıyordu. İddiaya göre yangın sırasında eğitmenler çocukları koridora çıkarıp bekletti. Çocuklar koridorda hayatını kaybederken odada olan eğitmenler yangından kurtuldu. Bu süreçte kulüp başkanının odasından hiç çıkmadığı öne sürüldü. Kayak takımındakileri kurtarmak için çaba göstermediği iddia edildi. Suç duyurusu üzerine ifadesi alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi gösteren somut deliller elde edildi. Adli kontrol kararı alındı.
10: Emsal olacak bir karar çıksın ki bu kulüp dahil başka hiçbir kulüp böyle etkinlikler düzenlerken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmemezlik yapmasın. İlgili izinlerini almadan bu tip etkinlikler düzenlemesin.
2: İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın manevra yapan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 46 yaşındaki iş insanı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
0: Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Kafatasını asfalta çarpan 46 yaşındaki iş insanı kadın hayatını kaybetti. Kaza 9 Mayıs akşamı İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. İnşaat sektöründe çalışan Derya Üzüm, Göktürk'te yolun karşısına geçiyordu. Bu sırada bir otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonundan çıkıp caddeye doğru manevra yaptı. Karşıya geçen kadını görmeyen sürücü Derya Üzüm'e çarptı. Üzüm çarpmanın etkisiyle yere düşüp kafatasını asfalta çarptı.
11: Önce çevredekiler koştu kadının yardımına. Ardından olay yerine ambulans çağrıldı. Başından ağır bir şekilde yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: Üzüm kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş insanı Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Bahçeköy mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü taksirle öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
2: 14 Türk öğretmenin İtalyan lisesinde başlattığı grev 100. günü geçti. Öğretmenler okulun önünde toplandı ve oturma eylemi yaptılar. O sıralarda da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde veliler hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Mezuniyet haklarının ve öğrencilerin geleceklerini kaybetmek üzere olduklarını söylediler.
12: Tek başına ya hep beraber.
5: Öğretmenler ücretlerinin iyileştirilmesini talep etti. Velilerse öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler grevlerinin 100. gününde İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
13: Bize Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalanmak istediler.
5: İtalyan Lisesi velileri ise o sıralarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen aileler çözüm istediklerini belirtti.
14: 400 öğrenci koca bir eğitim yılını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 12. sınıf öğrencilerimiz mezuniyet haklarını ve üniversite geleceklerini kaybetme eşiğindedir. Sendikal grev hakkı 400 çocuğun anayasal eğitim hakkını resmen ayaklar altına almaktadır.
2: Yaz meyveleri çıkmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz da tezgahta yerini aldı. Ancak şu anda kilosu 100 lira. Ortalama bir karpuz 500 liraya denk geliyor. Karpuz fiyatının Haziran ayı ile birlikte düşmesi bekleniyor.
15: Kaç kilo geliyor bir bakalım?
16: 6,5 kilo geldi.
15: Yani kaç para oluyor?
16: 650.
15: Sever misiniz karpuz?
17: Karpuz severiz tabii. Kim sevmez karpuzu?
0: Yaz aylarının vazgeçilmesi, sofraların olmazsa olmazı karpuz tezgahtaki yerini aldı. Ancak kilosu şu anda 100 lira.
15: Şu anda Levent'te bir semt pazarındayız. Karpuzun kilo fiyatı 100 lira efendim. Ortalama bir karpuzun 5 ile 10 kilo arasında değiştiğini düşünürsek fiyat 500 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar uzanıyor. Şöyle tek bir dilim karpuz almak isterseniz bunun da fiyatı 150 lira.
17: Ucuzladığı zaman bütün alıyorum tabii. Ama bu kadar pahalı olduğu durumlarda mecburen biz de herkes gibi dilim alıyoruz.
18: Bizim orada 1200'e satıyorlar, ben söyleyeyim mi?
15: 1200 liraya karpuz mu?
18: Evet, büyük karpuz 1200 liraya satıyorlar.
0: Haziran ayından itibaren karpuz üretimi artacak.
16: Şimdi İran bitti, Antalya falan başlıyor, sonra Adana başlayacak.
15: Fiyat ucuzlar mı?
16: Fiyat ucuzlar abla ya. Bir şey ilk çıktığı zaman fazla oluyor, ilk başta bir pahalı oluyor, sonradan düşüyor fiyatı.
2: Havaların ısınması, yazın yaklaşması aynı zamanda düğün mevsiminin de başlaması demek. Peki bu yıl fiyatlar ne durumda? Yeni evlenecek bir çiftin düğün yapabilmek için ne kadarı gözden çıkarması gerekir? İşletmeciler maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmamaya çalıştıklarını belirseler de pek çok çift için rakamlar çok yüksek.
9: İş olarak kabul ediyor musunuz?
19: Evet.
20: 5 Eylül'de düğünümüz olacak.
5: Evlenecek çiftler ve aileleri için hazırlık başladı. Düğün yapmak isteyenler evlilik hazırlığının yanında fiyatları da hesaplıyor.
21: Cumartesi gecesi bir düğün en az 400 bin lira olarak düşünebiliriz.
15: Havalar ısındı, düğün sezonu da geldi çattı. Tabii oldukça yüksek olan maliyetler hem çiftleri hem de aileleri zorluyor. İstanbul'da bir düğün yapmanın maliyeti 150 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar uzanıyor.
5: Yemekli düğünlerde fiyatı davetli sayısı belirliyor. Kişi başı en az 1400 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ancak düğün masrafları onunla bitmiyor.
21: Ortalama bir düğün tabii her yere, müite göre bu değişebiliyor. 200 kişi gelse düğün salonu girişten çıkışa kadar bütün maliyetleri içine koyarsak en az 375-400 bin lira ceplerinden çıkıyor vatandaşım.
22: Sadece düğünleriyle de bitmiyor. Organizasyonu, fotoğrafı, işte takım elbisesi, gelinliği falan bayağı şey tutuyor yani.
5: Pek çok çift ise çıkan maliyetler karşısında düğün yapmaktan vazgeçiyor.
23: Biz düğün yapmayı tercih etmedik. Nikahtan evlendik. Baktığınız zaman normal bir düğün salonu 200 binlerden aşağı yok. Kalabalık oluyor tabii ki düğünlerde. Küçük bir yer tutamıyorsunuz.
21: Geçen senelere nazaran 130 talep aşağıda. Kimileri altın düşmesini bekliyor evlenmek için. Kimileri altın 8 lira oldu, bozduramıyor, düğünü gelip tutamıyor. Böyle durumlar oluyor ama gerçekten şu anda zor bir süreçten geçiyoruz.
5: Düğün sektörü temsilcileri, çiftleri teşvik amacıyla bazı vergi kolaylıklarının sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
24: Aslında devletimizin demesi gereken şu, mesela %20 KDV ödüyoruz. Bu %20 KDV hem devletin bu KDV'yi toplama açısından zor, hem de insanların ödemesi açısından zor. Açık söyleyeyim, %5 olması lazım.
2: Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak için ek tren seferleri düzenlenecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon tahsis edilecek. Böylece toplam kapasitete 18.664 kişilik artış yapılacak. Bakan Uraloğlu, ek seferlerden sağ personeli takviyelerine kadar gerekli tüm adımları attık dedi. Bu kapsamda Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs'la 30-31 Mayıs arasında ek seferler düzenlenecek. 3.864 yolcu için daha yer açılacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde ise toplamda 260 vagon ilave ile 14.800 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak. Erzurum'da kas hastalığı, DMD ile mücadele eden 10 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım sağlığına kavuşmak için tedavi bekliyor. Ailesi tedavi masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı. Valiliğin onayıyla başlatılan kampanyada hedeflenen tutarın %53'ü toplanabildi.
25: Yaşıtları gibi koşup oynamayı, bisiklete binebilmeyi istiyor. Ancak yakalandığı DMD hastalığı buna engel oluyor. 10 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım tedavi için yardım bekliyor.
26: Okulda yürümekte, koşmakta, merdiven çıkmakta zorlanıyorum. Arkadaşlarımla teneffüse çıkamıyorum. Yemek getiriyorlar bana orada. Ben arkadaşlarımla yemek yiyemiyorum, teneffüse çıkamıyorum. Tüm Türkiye'den ve Erzurum'daki iş adamlarından destek bekliyorum.
25: Erzurum'da yaşayan Ahmet Sami Yıldırım 5 yıldır DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Yaşam süresini kısaltan DMD hastalığı ilerledikçe hareket kabiliyetini azaltıyor ve solunum güçlüğü başlıyor. Bu nedenle Ahmet Sami'nin en kısa süre içinde tedavi olması gerekiyor. Ancak tedavi maliyeti yüksek. Ailesi Ahmet Sami'nin tedavisi için yardım kampanyası başlattı.
27: İlacımızın fiyatı pahalı, genetik bir ilaç, tek sefere mahsus alınabilecek bir ilaç. 2.9 milyon dolar değerinde. Bir aile olarak buna ulaşma imkanımız olmadığı için biz de valilik onaylı resmi bir kampanya yürütüyoruz.
25: Baba Halil İbrahim ve anne Leyla Yıldırım'ın ihtiyaç duyduğu tutarın şimdiye kadar %53'ü toplanabildi. Aile kampanyaya destek bekliyor.
2: Sinema dünyası Cannes Film Festivali'nde buluştu. Bu yıl 79. kez düzenlenen festival Kırmızı Halı Seremonisi ile başladı. Festivalin açılış töreninde usta yönetmen Peter Jackson'a onur ödülü verildi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali görkemli bir açılışa sahne oldu. Bu yıl 79. kez düzenlenen festivale dünya yıldızları akın etti. Törenin açılış gününde önce kırmızı halı seremonisi gerçekleşti. Festivalin jüri başkanı yönetmen Park Chan-wook'la jüri üyeleri Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wendell, Isaac de Bancol ve Diego Cespedes kırmızı halıda bir araya geldi. Festivalin ilk gününde Demi Moore, Heidi Klum, Jane Fonda gibi yıldızlar kırmızı halının en dikkat çeken isimleri oldu. Başrolünde yer aldığı Sarı Zarflar filmiyle festivale davet edilen oyuncu Özgün Amal da kırmızı halıda boy gösterdi. Zarafetiyle dikkat çeken oyuncu sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu. Peter Jackson. Festivalin açılış töreninde Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kült filmlerinin usta yönetmeni Peter Jackson'a onursal altın palmiye ödülü verildi. Ödülü oyuncu Elijah Wood takdim etti. Sir Peter Jackson. Büyük ödül altın palmiye için 22 filmin yarıştığı festivalde Asghar Farhadi, Pedro Almodovar ve Pavel Pavlikovski gibi ünlü yönetmenler yeni filmleriyle yer alıyor. 11 gün boyunca sürecek 79. Cannes Film Festivali 23 Mayıs'ta sona erecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Kale kilit.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
4: İşiniz için en güçlü seçim, şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Akyazı-Dukurcun yolunun 30-31. Kilometrelerinde ve Manisa-Bergama-Soma yolunun 5-7. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Neden gözünüzde neden?
9: Durgunluk da kan şekeri düzeninde, açlık tokluk dengesinde, ruh hallerinin değişikliğinde, tansiyonda, kalpte, beyinde. Yani vücudumuz için önemli olan birçok noktada uyku düzeninin etkisi var. Buralarda sorunlar yaşandığında da doktorlar sağlıklı beslenme ve hareket etme kadar uyku düzenine de vurgu yapıyor. Peki uyku vücut için neden bu kadar önem taşıyor? Biz uykudayken vücudumuz nasıl bir düzende çalışıyor? Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'a sorduk.
10: Uykuyu kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın 1/3 neredeyse uykuda geçiyor. Hani bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu en kıymetli bir şekilde kullanmamız ve bundan fayda görmemiz gerekiyor. Burada aslında insan vücudunun doğasına bakmak gerekiyor. Yani ta tarih öncesi çağlara, bu mağara döneminde insanların yaşadığı zamanlara gidecek olursak, o dönemki insanlar hava karardığında zaten ışık yok ama sabah da hava aydınlandığında insanların hayatları tekrardan başlıyor. Bu süreç aslında vücudumuzun doğal bir süreci. Ama biliyorsunuz sanayileşme devriminden sonra özellikle insanlarda tabii ki çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun her şey değişti. Hele hele bu son 20-30 yıl içinde işte bu televizyonun gelişmesi, cep telefonları, tabletler vesaire, bunların gelişmesi ve hayatımıza girmesi sonucunda uyku kalitelerimiz ve uykumuz tamamen allak bullak oldu. Hani bir kere ortak akılda birleşmemiz gerekiyor. Uyku sonuçta vücudun yenilendiği, tamir edildiği bir dönem. Hatta biz biliyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin tekrarı yine uykuda oluyor. Diyelim bir öğrenci için çalışıyor, derslerini çalışıyor, sınavı var ama bu uykuda bu bilgiler pekişiyor. Dolayısıyla uyku gerçekten bu anlamda insan vücudunun olmazsa olmazı. Şimdi bu işte 10 ile 02 arası veya işte kimi yerlerde 11 ile 03 arası denilen uyku süresi, tabii melatonin dediğimiz uyku hormonundan kaynaklanıyor. Bu dönemlerde en fazla salgılandığı dönem, yani salgılanmaya başladığı ve gittikçe de pik yaptığı bir dönem. Bu sebeple hani bu uykunun daha kaliteli ve daha önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bu demek değildir ki sadece saat işte 11 ile 3 arası uyuyun demek değil. Ama bu dönem gerçekten normal kişilerde, yani sağlıklı kişilerde en yoğun olduğu uyku dönemi. Ama şu bir gerçek ki hepimiz biliyoruz, daha bebekken yeni doğduğumuzda neredeyse 15 saat 20 saat gününü uykuyla geçiriyoruz. Ama bu yaş ilerledikçe, yaşlandıkça da diyebiliriz hatta, bu uykuya olan ihtiyacımız gittikçe azalıyor. Erişkin bir kişinin normal standart uyku süresi 6 ila 8 saattir ama bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Belki 5 ile 10 saat diyebilirsiniz. Çünkü bazı uzun uyuyucu dediğimiz bir ekip var. 8 saat yetmez bunların uykusuna. 10 saatten aşağı uyandıklarında mesela uykularını alamamış kalkarlar ama bir de kısa uyuyucular var. Mesela bunlar da erişkin için söylüyorum tabii. 5 saat uyuduklarında onlar için yeterli olur. Yani gün içinde herhangi bir problem yaşamazlar. Aşırı uykulluk hali olsun veya dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşamazlar. Kişiye göre değişir. Yani burada bir standart olması mümkün değil. Kimi biliyoruz ki tavuk baykuş meselesi, yani kimi insanlar erken yatar, erken kalkar ama kimisi de alışkanlık olarak veyahut da vücudu onu kaldırdığı için daha geç yatar, sabah da ona göre eğer imkanı varsa geç kalkar veyahut da geç yatıp erken kalkan bir ekip de var. Normal anlamda kişiden kişiye değişir, insan vücudunun ihtiyacı kadar uyuması gerekir. Yani bu şu demek değildir, ben işte 4 saatten fazla uyumamam gerekiyor deyip kendinizi zorla uyandıramazsın.
11: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
12: Doktor bana doğruyu söyle.
13: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne diyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
11: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: NTV Radyo.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: Nükleer silahlar, uzay araştırmaları ve her evin mutfağında yer alan buluş hangisi?
0: Bu buluş, Amerikalı araştırmacı kimyager Roy Plunkett'in tesadüfen bulduğu teflon. Aslında Plunkett, toksik olmayan, soğutucu bir gaz üretmeye çalışıyordu. Tüpün kapağını açtığında içinde gazdan eser olmadığını gördü. Ancak kutu ağırlaşmıştı. Tüpü testereyle ikiye ayırınca tabanında yağlı, beyaz bir toz buldu. Bu toz, ısı ya da elektrikten etkilenmiyor, en güçlü asit ve çözücülerle bile aşınmıyordu. Plunkett'in buluşu ilk kez 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere tarafından nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi'nde uranyumun zararlı etkilerinden korunmak için kullanıldı. Teflon bu nedenle 1946 yılına kadar askeri bir sır olarak saklandı. Fransız mühendis Marc Gregory ve eşi Colette 1954 yılında teflona alüminyum sabitlemeyi başardı. Colette Gregory bunu mutfak eşyalarına uygulamayı önerdi ve 2 yıl sonra da ilk yapışmaz tavayı ürettiler. Teflon giysilerde, elektronikte, tıpta ve uzay çalışmalarında da kullanılıyor. Hatta New York'taki Özgürlük Heykeli ve Londra'daki Millennium Kubbesi'nin kaplamasında da bu malzeme var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın lakabı Teflon Başkan'dı. Çünkü kendisine ya da izlediği siyasete yapılan hiçbir suçlama ya da eleştiriyi üzerine almıyordu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bugün gündüz güneş görülebilir ancak bu gece ve yarın şiddetli yağış var. İstanbul 23, Ankara 21, İzmir 28, Bursa 27, Antalya 25 derece. Marmara'da Edirne 24, Balıkesir 28 derece. Kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. İç Anadolu'da Yozgat, Sivas, Niğde arasında süren yağış perşembe tüm bölgeyi etkileyecek. Eskişehir ve Konya 25, Sivas 19 derece. Ege'de lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 31 derece. Perşembe bölgeye kuvvetli yağış geliyor. Akdeniz'de lodos nemli ve sert esiyor. Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süre yağış var. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aşıyor. Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli. Bolu 21, Samsun 22 derece. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır çevresinde de sağanaklar sürüyor. Erzurum 16, Diyarbakır 25 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 14.
6: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında 2. saat 20'ye karşınızdayız. Kraliçe Matilde Başkanlığı'nda düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu yüksek düzeyli siyasi diyalogla toplantıları Ankara'da devam ediyor. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost başkanlığındaki heyet Ankara'da temaslar gerçekleştiriyor. Ziyareti takip eden NTV temsilcisi Güldener Sonumut'tan ayrıntıları alacağız. Güldener.
7: İstanbul'da yoğun olduğu kadar Ankara'da da yoğun bir program var Ahmet Arpat. Sabah saatlerinde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost başkanlığında bir heyet önce Anıtkabir'e gitti. Atatürk huzuruna çıkarak çelenk bıraktılar. Ardından resmi törenin ardından heyet ikiye bölündü. Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir kahvaltı programında bir araya geldiler. Burada hem Ukrayna konusu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Hem Hürmüz Körfezi ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikler arasında Hürmüz Körfezi'nin güvenliği ile ilgili olarak yapılan açıklamalar ve karşılıklı beklentiler değerlendirildi. Aynı şekilde Orta Doğu'da Suriye konusu kapsamlı bir şekilde ele alınırken 7-8 Temmuz'da yapılacak olan Ankara'nın ev sahibinde yapılacak olan NATO zirvesinin gündemi ele alındı. İki bakan önümüzdeki hafta ayın 20'sinde İsveç'te yapılacak olan gayri resmi NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da bir araya gelecekler ama burada özellikle ABD Başkanı'nın NATO zirvesine katılıp katılmayacağı, transatlantik ilişkilerin ne şekilde tesis edileceği hususu değerlendirdi. Düne kadar yapılan ekonomik anlaşmalarda yine ikili görüşmelerde ele alındı. Öte yandan Belçika Savunma Bakanı ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Franken de kendi mevkidaşı Milli Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Burada çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bir saatlik bir baş başa görüşme öngörülüyordu. Bir saat 50 dakika sürdü. Çünkü hem Ukrayna, hem Libya, hem Somali, hem Hürmüz Körfezi gibi son derece kapsamlı bir konuları ele aldılar. Savunma ve ortak üretim konusunda bugüne kadar yapılan 34 savunma alanındaki anlaşma değerlendirdi. Bugün akşam saatlerinde Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde törenle yeni anlaşmalar da imzalanması öngörülüyor. Ve de Hürmüz Körfezi konusu değerlendirildi. Ardından da Savunma Sanayi Başkanlığı'na gitti Savunma Bakanı Theo Franken. Orada da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Göngör ile beraber bir açılış konuşması gerçekleştirdi ve şu sıralarda da ikili iş dünyasının önde gelen insanlarıyla ikili görüşme gerçekleştiriyor. Öğleden sonra da TUSAŞ ve TAİ'de temaslarda bulunacak. Akşam da Türk savunma sanayinin önde gelen isimleriyle Belçika savunma sanayinin önde gelen isimleri ve bürokrasi Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir araya gelecekler ve program yarın öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor Ahmet Arpat.
6: Gülden Ersoy umut aktardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçişini de değerlendirdi.
8: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.
9: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişiyle ilgili soruya bu yanıtı verdi. Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi.
8: Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
9: İYİ Parti Genel Başkanı grup kürsüsünde ise önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
10: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
6: Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davası Silivri'de görülmeye devam ediyor. Duruşma savcısı 3. günde mütalasını açıkladı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmalar tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın savunmalarının ardından savcılık dosyaya mütalasını sundu. Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mütalanın açıklanmasının ardından sanıklar mütalaya karşı savunma yapacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi.
11: Ben size meseleyi söylüyorum.
12: Zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendi. Kabul etmeyen işletmelere baskı ve olağan dışı denetimler uygulandı. Ayrıca bazı firmalara belediyelere bağlı şirketten beton alınması dayatıldı. Bu iddialar Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 7'si tutuklu 19 sanık bulunuyor. Tutuklu sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can da var. 178 sayfalık iddianamede belediyeye bağlı şirket ve vakıf yapılanmalarına yönelik suçlamalar dikkat çekti. Market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği, kurban bağış organizasyonunun belediye yönetiminin talimatıyla yürütüldüğü iddiaları anlatıldı. Bir müteahhitten belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira para talep edildiği öne sürüldü. Paranın 1 milyon lirasının nakit olarak belediye meclis üyesi Ali Sarı Yıldız'a teslim edildiği, 1 milyon 500 bin liralık çekin ise Bolu Belediyesi'nin vakfı Bolsev'in hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
6: Amerika Birleşik Devletleri İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadı. Amerikan ordusundaki mühimmat tükendi. İran ise askeri kapasitesinin %70'ini koruyor. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı.
13: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edinilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelinde

0: olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Bunların yaptığı hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere ümit vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerikan aleyhinde argümanlar üretir yorumunu yaptı.
1: Rusya, Sarmat adı verilen ve menzili 35 bin kilometre olarak duyurulan balistik füzesinin test videosunu yayınladı. Görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakaev fırlatmanın başarılı olduğunu duyurdu. Rusya, Sarmat'ın dünyanın en güçlü 5. füzesi olduğunu iddia ediyor. Moskova'ya göre 7,5 megatonluk füze dünyanın herhangi bir noktasına ulaşabilecek kapasiteye sahip ve en gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabiliyor. Sarmat füzesinin ilk başarılı fırlatması 20 Nisan 2022'de gerçekleştirilmişti. İzmir'de farklı ülkelerden askerlerin de katıldığı Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı eğitim faaliyetleri kapsamında obüs atışları yapıldı.
2: Yerli ve milli unsurlar yeteneklerini sergiledi. Panter obüsleri Efes 2026 tatbikatında ilk kez sınava çıktı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sürüyor. Eğitim faaliyetleri kapsamında obüs atışları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yakın zamanda giren yerli ve milli panter obüsleri kullanıldı. Benzerlerinin çok üstünde hareket kabiliyeti ve ateş gücüne sahip panter obüsleri performansıyla beğeni topladı. Panter obüsleri dakikada 6 mermi ateşleyebiliyor. 40 kilometre uzaklıktaki hedefleri başarıyla vurabiliyor. Yüksek hareket kabiliyetiyle de benzerlerinden üstün özellikler taşıyor. T-155 TTA Entegre Panter obüsü yerli mühendislik gücü ve sanayi işbirliğiyle geliştirildi. Sistem 8x8 taktik tekerlekli platform üzerinde yüksek hareket kabiliyetiyle yüksek ateş gücünü bir araya getirdi.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri gelmeye başladı. Antalya ve Balıkesir'de akıntıya kapılan iki kişi hayatını kaybetti.
2: Jandarma ekipleri kıyıda dalgıçlar suda arama yaptı. Aksu çayında kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli 3 arkadaş sıcak havayı yüzerek değerlendirmek istedi. Suya giren 3 gençten biri çırpınmaya başladı. 22 yaşındaki Ahmet Mahmut Sadık kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sadık'ın cansız bedeni suya girdiği bölgeden yaklaşık 65 metre uzaklıkta bulundu. Balıkesir'den de bir boğulma haberi geldi. Bigadiç ilçesinde yaşayan Yılmaz Karabulut arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçıp Üzümcü Çayı kıyısına gitti. Suya giren 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiyeye bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde çocuğun cansız bedeni bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5-7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun çevre bilincini güçlendireceğini söyledi. Emine Erdoğan paylaşımında Sıfır Atık Vakfı'nca ikinci kez düzenlenecek olan forumun COP31 sürecine önemli katkılar sunacağını söyledi. Çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum dedi. Erdoğan forumun Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulacağını söyledi. 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da ortak evimiz dünya için buluşacak ifadesini kullandı. Sanat dünyasından öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turuyla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power'ın 3. sezonunun yayın tarihi belli oldu. This is the work of Sauron. İlk 2 sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümleri 11 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Every soul in the seen or unseen world. J.R.R. Tolkien'in dünyaca ünlü kurgusundan uyarlanan yapım, Orta Dünya'nın 2. çağında Sauron'un yükselişini merkezine alıyor.
1: Unutulan düşünceler nereye gidiyor acaba? Geçenlerde babama sordum.
0: TRT yapımı Aile Meselesi filmi Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 ödülle döndü.
2: Aslında kabahat bizde. Çocukların işi başından aşkın.
0: Metin Kuru'nun yazıp yönettiği film 59. Houston International Film Festivali'nde uluslararası uzun metraj film ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandı.
2: Sizi ayrı bir yere tutalım. Devenin karşılığı yani gidip tek 200 kilometre ötede bir kasabada ayrı bir ev.
0: Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ayşen İnci, Hilmi Özçelik ve Demet Erdem'in yer aldığı yapım, çocukları tarafından ihmal edilen yaşlı bir çiftin hikayesini konu alıyor.
3: O günleri hatırladıkça sanki çocuklarımız çocuklarımız değilmiş gibi geliyor.
4: Yaşa Zeynep, çok güzeldi.
0: Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Eczacı Bahadır karakteriyle tanınan Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncunun 2017'de ağır bir kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Yusuf Yüzlü, Belalı Baldız, Davetsiz Misafir gibi yapımlarda rol alan Balkan, vefatından bir gün önce 56. yaşını kutlamıştı. Türkiye-İran sınırındaki göç yollarını, mezarlıkları ve görünmez kılınan tanıklıkları odağına alan Sınır Hafızası, Van'da ölümle yaşam arasında kimsesizliğin izlerini sürmek adlı sergi kapılarını açtı. Fotoğrafları Doğukan Tatar tarafından çekilen sergi, fotoğraf, illüstrasyon ve araştırmaları bir araya getirerek izleyiciyi hafıza ve kimsesizlik üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi 24 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Ülke genelinde aniden bastıran gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştırıyor. Sel ve su baskını riski özellikle Edirne, Kırklareli, Ankara, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırıkkale hattında yüksek. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da Erzurum çevresinde ani taşkın, yıldırım ve dolu riski var.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
7: Gram altın 6.863, çeyrek altın 11.247, tam altın 44.850 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.664, BIST 30 16.678 puan seviyesinde.
8: NTV Radyo.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
12: Çocuklarınızla konuşun, duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
13: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
14: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
15: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
16: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin.
8: çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
16: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
19: Ben QNB'ye geçiyorum.
20: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
21: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türksel gücünde 5G.
22: Reklam.
23: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
24: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
25: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
26: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
25: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
26: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
25: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği, kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
27: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz ve bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
25: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u eledi. Trabzonspor geçen iki sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
24: Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-27 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 3 haftalık aranın ardından 15 Ocak 2027'de başlayacak. 34 haftalık serüven 23 Mayıs 2027'de oynanacak maçlarla sona erecek. 4 takımın katılacağı Süper Kupa maçları ise 3 haftalık devre arasında belirlenecek tarihlerde oynanacak. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya kazandı. Münih'te düzenlenen şampiyonada bir numaralı seri başı olarak yer alan Merve, sırasıyla Azeri, İtalyan ve Yunan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Altın madalya maçında Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yenen Merve Dinçel kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko'nun ilk Euroleague şampiyonluğunun yıldızlarından Jan Veseli parkelere veda ediyor. 36 yaşındaki basketbolcu sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı. Fenerbahçe'de parlayan Çek oyuncu 2017'de Türk basketbolunun ilk Euroleague zaferinde büyük rol oynamıştı. 2019'da Euroleague'in en değerli oyuncusu seçilen Veseli 4 sezon önce Sarı Lacivertlilerden Barcelona'ya transfer olmuştu. Veseli sezon sonunda kariyerini noktalamaya karar verdiğini açıkladı. NBA playofflarında San Antonio avantaj yakaladı. Spurs Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçındaki galibiyette Victor Wembanyama 27 sayı 17 reboundla Spurs'e liderlik etti. Serinin 6. maçı Minnesota ev sahipliğinde oynanacak.
23: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Tüm hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Genetik yapısı insana çok benzeyen meyve sinekleri de uyur. Hatta atlar gibi uykudayken bacakları seyirir. Ebabillerse her işi havada yaptığı gibi uykusunu da uçarken alır. Önce çevredeki binaya ya da ağaca çarpmamak için roket gibi fırlayarak çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkar. Sonra gözünü kapar. Süzülerek alçalırken uyur. Yeryüzü sesleri yeterince alçaldığını işaret edince uyanır. İşte bu birkaç dakikalık kuş uykusu ona yeter. Aslında sanılanın aksine kuşların çoğu zaten yuvasında uyumaz. Yuvayı sadece yumurtlamak, kuluçkaya yatmak ve yavruları büyütmek için kullanırlar. Uyumak içinse tüneyebilecekleri bir yer seçip orada uyurlar. Ördek, kaz, flamingo gibi su kuşları ise kıyıya doğru suyun içinde ama tek ayak üstünde uyur. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de diğer ayağını tüylerinin arasına sokup sıcak tutar. Yorulunca ayak değiştirir.
1: Doğa takvimi.
3: Bu hafta Engelliler Haftası. NTV Radyo'da yayınımız engellilerin yaşadıklarını anlatan Ayhan Aktaş'ın hazırladığı Sıra Dışı Hayatlar'la devam ediyor. Sıra Dışı Hayatlar. Sıra Dışı Hayatlar.
4: Gamze Elibol, tekerlekli sandalyeli sanatçı, aktivist. Hikayesini NTV Radyo'da anlattı.
5: Merhaba, ben Gamze Elibol. Hem eski bir sporcu, hem tiyatrocu ve şu anda da bir Umut abla olarak projelerime devam ediyorum. 1982 yılında doğdum. 83 yılında polio sekeli rahatsızlığıyla engelli kaldım. Polio sekeli ateşle gelen bir hastalık. Şu anda günümüzde yok ve ilk önce vücudumuzun bir bölümünü sizden alıyor. Orayı felç olarak bırakıyor. Benim diğer dezavantajım ise penisilin iğnesine karşı bir alerjimin olması. Penisilin iğnesinde test yapmadan uyguladıkları için o yılda maalesef iki bacağımı birden kaybetmiş oluyorum. Engelimi ilk önce bir sporla atlattım düşünüyorum. Hayata bakış açımı basketbol değiştirdi. 15 yaşındaydım. Beşiktaş tekerlekli sandalye basketboluyla hayata başladım ve o sürecim çok başkaydı. Bir kadın olarak çok hırslıyım ve basketbol bu hırsımı tamamen kimliğimle birlikte bana bildiriyordu. Ama sonra ailedeki kayıplar artık hayatın üzerinize binen yüküyle beraber 4 yıllık spor hayatıma ara verip hatta veda edip benim için diğer aşk olan ve yapmak istediklerimin ve hedeflerim içerisinde olan tiyatroya yönelmiştim. Tiyatroda da TEKSEM, Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'ni kurdum. Bu merkezde de benim gibi bedensel, görme, işitme engelliler ve engelsiz sanatçılarla birlikte sanat kanalında, sahne sanatlarında neler yapabileceğimizi kanıtlamaya çalıştım. Bu aralarda yaklaşık 6 yıldır da sosyal sorumluluk projelerinde çok iddialıyım. Çocukların hem eğitim hem de tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak için onların bana koyduğu lakapla Umut ablayım. Köy köy gezip, şehir şehir dolaşıp çocukların tekerlekli sandalyesiz kalmaması için mücadele veriyorum. TEKSEM Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde sahne sanatları yapmaya başlarken artık insanların tiyatromuza olan ziyaretleri çoğaldı ve artık biz para kazanmaya başladık. Tekerlekli sandalyeler alıyorduk, eğitim ihtiyaçlarını karşılıyorduk ama daha arkasına böyle indiğimiz zamanda da engelli çocuğa sahip olan annelerin maddi gelirlerinin olmadığını fark ettik. Anneler çocuklarını uyuttuktan sonra belirli el sanatları yapmak istiyorlardı ve bunları satmak istiyorlardı. Çünkü bizim annelerimizin çoğu yalnız. Şu anda TEKSEM bünyesinde 121 tane engelli çocuk var ve 78 tanesinin babası terk edip gitmiş durumda. Anneler için Engelsiz Amazonlar adında ikinci sanat evimi kurdum. TEKSEM'de sahne sanatları yaparken Engelsiz Amazonlar'da da el sanatları yapmaya başladık. Ve yaptığımız ürünlerin geliriyle tekerlekli sandalyeler almak daha kolaydı. Şehir şehir dolaştığımız süre boyunca insanların ihtiyaçlarını görüyor ve neresinden tutarsak kârdır misali onları çok iyi anlayabiliyordum. Ve bu süre zarfında da Umut Çocukları projesi doğdu ve proje içerisinde özellikle hediyenin en anlamlı hali adında engelsiz Amazonların satışları başladı. Ve insanlar hem bir ürün alıp hem de tekerlekli sandalye bağışlamanın mutluluğunu yaşayabiliyorlar. Aslında engelli olmak, yani bedenimdeki engel beni hiçbir zaman engellemedi. Tabii ki hayatımdaki zorlukları sayacak olsak herhalde en başına üniversiteyi kazanmış ama engelli olduğu için beden eksikliği denen kanunda veya kavramdan dolayı engelli kalmaktan ötürü tiyatro bölümünü okuyamayacağım an benim için hayatımın en zor anıydı. Çünkü bacağımdaki kısalık ya da bir aksama ya da bir tekerlekli sandalye her ne durumunuz varsa güzel sanatları okumanıza 90'lı yıllarda bir engeldi. Ve tabii ki güzel sanatlara alınmadıktan sonraki o hırsım bana bir tiyatro sanat evini kurmayı aslında teşvik etti. Çünkü hep şuna inandırıldım ailem tarafından. Asla ve asla hayatımda engel yok. Ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim. En çok neden Umut abla diye soracak olursanız, çocukların eğitim alanında hayatlarına dokunmaya devam ederken bir ilde bir telefonla çağrı almıştım. 4 çocuk, 4'ü de engelli ve çocuklar okula gönderilmediğini öğrenmiştim. Aileyle görüşmeye gittiğimde evin içinde 4 çocuk vardı. Birincisi kız, ikincisi kız, üçüncüsü kız ve dördüncüsü erkekti. Erkek olan babanın sırtında koltuk değnekleriyle beraber okula gidiyor ama 3 tane kız sonrasında camdan bakıyordu. Ve aslında ben en çok o gün Umut olmaya karar vermiştim. Mahkeme sürecinden sonra şu anda çocuklarımız hala lisede ve okula devam edebiliyorlar. Benim en güzel anım o çocukların şu anda, özellikle kız çocuklarının şu anda okuyor olması. O yüzden biz daha çok kız çocuklarına yöneliyoruz ama ekibimizde asla ve asla hani herhangi bir cinsiyet ayrımı söz konusu değil. Benim en büyük hediyem o çocukların hala okula gidiyor olması. En çok insanları anlamadığım nokta şu. Birçok insan tanıdım aslında. Mesela pazartesi günleri insanlar neden mutsuz olur? İşe giderken, okula giderken ki okula gidemeyen ve işe gidemeyen insanları düşündükçe aslında ne kadar şanslı olduklarının farkına varmaları zor olmamalı diye düşünüyorum. İnsanların mutsuz oluşunu anlamıyorum. İçimdeki hayat sevgisi her daim bunu taşırken keşke merdiven çıkabilsem dediğim çok zamanlarım oldu. İnsanların asansör kullanmalarını en çok anlamıyorum. Evet, merdiven çıkmak ve inme konusunda kötü tecrübelerim olsa da ben onlarla çok mutluyum. Aynadaki size bence biraz fırsat verin.
3: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Atlet nasıl koşuyor?
0: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
3: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
0: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
3: Kolları olmayan yüzücü.
6: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
3: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
7: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
3: NTV Radyo'da farklı bedenler ...deki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor... ...sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
8: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
3: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe ile tekrar birlikteyiz. Cari açıkla başlayalım. ABD İsrail'in İran'da başlattığı savaşın ilk ayı olan Mart'ta cari denge 9,7 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası verilerine göre aylık cari açık 9,7 milyar dolarla 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 12 aylık cari açık da 39,7 milyar dolarla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mart ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3,9 milyar dolar açık verdi. Mart'ta net hata noksandaki çıkış yaklaşık 7 milyar dolar oldu. 12 aylık net hata noksan çıkışı ise 33,3 milyar dolara yükseldi. Tüm dünyanın gözü ABD ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Donald Trump yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor ve Xi Jinping'le masaya oturuyor. Geçtiğimiz yıl karşılıklı gümrük vergileri açıklayan taraflar bu kez aynı masada bir çözüm arıyor.
2: Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Taraflar geçtiğimiz yılı vergi düellosuyla geçirdi. Nisan 2025'te Washington, Çin'e karşı ticaret savaşını yeni bir boyuta taşıdı. Trump yönetimi, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine uyguladığı kısıtlamalara kaldırmamasını gerekçe göstererek, Çin menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %104 gibi rekor bir seviyeye çıkardı. Pekin bu hamleye çok hızlı yanıt verdi. Önce %34 olarak duyurulan ek vergi oranını Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumu sonrası %84'e yükseltti. Çin bazı Amerikalı şirketleri güvenilmez kuruluş listesine alarak ihracat kontrolleri ve kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında taraflar Cenevre'de bir görüşme yaptı. Görüşmeler sonrası ek gümrük vergisini Amerika Birleşik Devletleri %30'a, Çin ise %10'a çekti. Taraflar en son bu yılın Mart ayında Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmelerde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimi yumuşatmak adına somut adımlar bekleniyor.
3: Her iki tarafında belli tırnak içinde kozları var. Tarifleri daha agresif olarak kullanırken Çin'de stratejik avantajı olan nadir elementleri ve tarife dışı engelleri dolayısıyla ihracat kontrolleri gibi tarife dışı engelleri daha masada bir kaldıraç olarak kullanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri heyetinde teknoloji ve ticaret dünyasından birçok CEO da yer alıyor. Bu görüşmeyi sadece devletler arası değil, sektörler arası bir duruma getiriyor.
3: Çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında bu yani bir ihtilaf noktası olan uçak alımlarına da yönlendirilebileceğini, yani Çin'den bununla ilgili taahhütlerin beklendiğini söylemek mümkün.
1: Çin ekonomisi son 40 yıldır sürekli yüksek oranlarda büyüyor. Çin şu an dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda. Ancak yine de Amerika Birleşik Devletleri ile aralarında trilyonlarca dolarlık fark var. Çin'in en büyük avantajı Amerika'nın aksine dış ticarette devasa fazla vermesi.
2: Amerika Birleşik Devletleri refahta, Çin ticarette önde. Çin 1990 yılında dünyada en büyük ilk 10 ekonomi içinde yer almıyordu. Sadece 20 yıl içerisinde dünyanın ikinci büyük ekonomisi oldular. Bugün 20,8 trilyon dolarlık ekonomiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir basamak altında yer alıyor. Verilere göre Amerika'nın ekonomik büyüklüğü ise 32,3 trilyon dolar. Bu konuda hala aralarında büyük bir mesafe var. Çin uzun yıllar boyunca sürekli %10'un üzerinde büyüdü. Bu büyüme oranı yavaş yavaş geriledi. 2025 yılında %5'e kadar düştü. Amerika'nın geçen yılki büyüme oranı ise %2,1. Kişi başına düşen gelirde Amerika 68.067 dolarla açık ara önde. Çin'deki kişi başı gelir 14.874 dolar. Forbes verilerine göre Amerika'da 2610 dolar milyarderi bulunuyor. Çin'de ise 1989 dolar milyarderi var. İki ülke arasında Çin lehine olan en önemli fark dış ticaret hacmi. Çin geçen yıl 3,8 trilyon dolar ihracat yaparken Amerika 3,4 trilyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Çin dış ticarette 1,2 trilyon dolar fazla verirken Amerikan ekonomisi 901 milyar dolar açık yazdı.
1: Piyasalara bakarsak dün Amerika'da açıklanan enflasyon verisinin etkilerinin devam ettiğini görüyoruz. Çekirdek enflasyon beklentileri aştı. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim tahminleri ötelendi. Bu yüzden de piyasalarda doların güçlendiğini, altının gerilediğini, hisse senetlerine de satış geldiğini görüyoruz. Bu arada tabii gündem Trump'ın Çin ziyareti, buradan gelecek olan açıklamalar, savaşın seyrine ilişkin gidişat ve içeride de yarınki Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısı. Burada enflasyon tahminlerinde, hedeflerinde bir değişiklik olması bekleniyor. Bu yüzden de piyasaların gözü yarınki bu toplantıda. Rakamlara bakarsak dolar endeksi yarım puanlık yükselişle 98,5'a çıkmıştı. Orada devam ediyor. Brent petrol 105 dolar civarındaki seyrini koruyor. 105 dolar 23 sentte. Borsalarda satış baskısı var demiştik. BIST endeksi %1 civarında geriledi. 14.623 puana indi. Hafta içinde geçtiğimiz haftanın sonuna doğru 15.000 puan test edilmiş. 15.160'la tekrar rekor kırılmıştı. Dolar ve euro kurları yatay. Neredeyse sabahtan bu yana hiç değişmedi. Dolar 45 lira 41 kuruşta. Euro 53 lira 25 kuruşta devam ediyor. Ons altında bir düşüş var. 4700 doların altına gelmişti. Ama tekrar o sınıra geldi. 4700 sınırında hareket ediyor. Gram altın 6870, çeyrek altında 11254 lirada fiyatlanıyor bankalar arası piyasalar tarafında. Evet, piyasalarda gündem böyle ama bir yandan da ülkenin gündemi Kurban Bayramı, çünkü sayılı günler kaldı. Şimdi Kurban Bayramı ile birlikte hareketlenen bir başka sektöre bakacağız. Otogarlarda hareketlilik şimdiden başladı. Bayramı memleketinde ya da tatil bölgelerinde değerlendirmek isteyenler biletlerini alıyor. İstanbul'dan bazı şehirlere biletler şimdiden tükendi. Fiyatlarsa yüksek yakıt maliyetlerinin etkisiyle oldukça yüksek.
4: 1,5'tu geçen sene. Bu sene 2,5. Bu mazotun o kadar yükseldiğine göre yine de normaldir yani.
5: Otobüs bulunamıyor. Fiyatlar da uçmuş durumda. Normalin iki katına çıkmış neredeyse.
6: Bayram tatili yaklaştı. Otogarlarda da bilet satışları arttı. İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde bu yıl fiyatlar geçen seneye göre yaklaşık %65 arttı. Uzak istikametlerde biletler 3500 liraya kadar çıktı.
7: Bir kişi için belki zor gelmez ama 2-3 kişi olunca zorlaşır.
6: Biletlere yoğun talep var.
5: Bayramı zaten şu an bilet bulunamıyor. 23'üne, 24'üne, 25'ine bakınca zaten şu andan itibaren dolmuş bile biletler.
6: İstanbul çıkışlı bazı istikametlerde biletler şimdiden tükendi, ek seferler planlanıyor. En çok talep gören illerse tatil bölgeleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da.
8: Güneydoğu fiyatlarımız 2000-2300 arası. Ağrı, Iğdır, Van firmalarda 3000-3500 arası.
9: İstanbul'dan İzmir fiyatlarımız da 1400 lira. İstanbul'dan Antalya'ya aracımız var. O da aynı şekilde 1300 lira. İstanbul'dan Marmaris aracımız var. 1600 lira.
6: Firma yetkilileri 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı için internet üzerinden otobüs bileti bulamayanların telefonla ek seferler hakkında bilgi alabileceğini belirtiyor.
1: Haberimizi izledik, otogarlara baktık. Yüksek yakıt maliyeti otobüs bileti fiyatlarını epey yukarı çekti. Peki uçak tarafında durum ne? Bunu konuşacağız, soracağız. Çünkü uçak yakıtlarında da çok ciddi bir maliyet artışı yaşanmıştı. Uçak bileti fiyatlarında yükseliş oranı ne? Fiyatlar hangi aralıkta? Bunu konuşacağız. Vinci En Uygun Grup Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhabalar, hoş buldum.
1: Şimdi bayram dönemi için uçak bileti fiyatlarındaki değişim ne kadar diye sormak istiyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı soralım. Hatta birkaç il için örnek fiyat verebilir misiniz? Az önce otogar haberinde izledik. İllere göre, bölgelere göre değişiyor ama 1500 liralara, bazı hatlarda 2200-2500 liralara varan bilet fiyatları söz konusu. Uçak tarafında durum ne?
10: Uçak tarafında bayram döneminin gelmesiyle beraber normal döneme göre bu bayram dönemi için aramaların biz 3 kata kadar arttığını gözlemledik. Hatta burada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Geçtiğimiz yıllarda normalde bayramdan 3 hafta önce artan talep Bu yıl ilk defa Ramazan bayramında, şimdi Kurban bayramında gözlemlediğimiz bir duruma dönüştü. Bu süre 4 haftaya çıktı. Yani kullanıcılarımız, yolcularımız 4 hafta önceden uçak biletlerini, bayram uçak biletlerine yoğun bir ilgi göstermeye başladılar. Bu nedenle de ilk gelenler aslında en avantajlılardı. Çok daha uygun ücretlerle, en uygun ücretleri kullanarak burada biletlerini alabildiler. Şu anda da bir güzel haber vereyim. Hala yer var. Bu bizim için çok kritik bir bilgi. Yaklaşan günlerde, bayrama yaklaştıkça yer konusunda da sıkıntı yaşayacağımızı görüyoruz. Açıkçası şu anda bir önceki haberinize de atıfta bulunarak ben de bir iki bilgiyi paylaşmak isterim. Normal bir dönemde daha çok 3500-3000 lira bandında seyreden Antalya biletlerini, yazın gelmesiyle, yaz tarifesiyle beraber bu seviyelerde olan biletlerin şu anda ücretlerini tavan fiyattan görüyoruz. Bu da 6990 lira bandına geldiğini söyleyebiliriz birçok seferin bayram tarihleri için. Trabzon için örnek vereyim, bir diğer örneğimiz de orası olsun. Normal tarihlerde 4000 bandına gelen bu biletlerde şu anda yine 6500 liralara gelmiş durumda diyebilirim. Diyarbakır'da bir önceki haberdeki bilgiye de atfen yine Diyarbakır, Van, Mardin, bunlar da bizim en fazla talebi gördüğümüz, talebi aldığımız destinasyonlar oldu diyebilirim. Orada da fiyatlar oldukça yüksek bayram dönemi için.
1: Evet, şimdi bu kez 4 hafta önceden başladı dediniz ama şimdi ilk bilet alanlar daha uygun fiyatlardan alabiliyor. Bu bahsettiğiniz tavan fiyatlar kalan son %30'luk biletlere uygulanıyor, öyle değil mi?
10: Doğru. Baktığımız zaman bu son tavanın iki farklı tavan uygulaması var dediğiniz gibi. Kalan son %30'luk kısım bu tavan ücretten ücretini alıyor. Onun öncesindeki %70 hava yollarının belirlemiş olduğu tutarlarda biletlerini satın alabiliyorlar. Farklı avantajlar yakalayabiliyorlar. Şöyle güzel bir durum var, onun da bilgisini aktarmakta fayda var. 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. Bizim yoğunlukla şu anda konuştuğumuz fiyatlar daha çok 23 Mayıs'ı işaret eden fiyatlar. Yani 9 günlük tatilin ilk günü işaret eden fiyatlar. Diğer günleri de kullanmak isterse kullanıcılarımız çok daha avantajlı ücretleri görmeleri mümkün. Yine bu bahsettiğim normal dönemde işte bu işte 2000 liraya, 2500 liraya gördüğümüz biletleri bayramın ilerleyen günlerinde tekrar görmeye başlıyoruz ya da bu fiyatlara daha da yaklaşıyor. Yani 23'ünde değil de örnek veriyorum 25'inde, 26'sında, 27'sinde başlayacak bir seyahat planı oldukça avantajlı bir seyahat planlama imkanı sunacaktır kullanıcılarımıza. Bugünden itibaren bunu değerlendirebilir herkes.
1: Yani öyle görülüyor ki bayram günlerinde bu fiyatlar normal zamandakinin epey üzerine, iki katına, üç katına çıkmış durumda. Peki bayram etkisini dışarıda bırakırsak, son dönemde savaş dolayısıyla artan yakıt maliyetlerinin uçak biletlerine etkisi ne kadar oldu?
10: Çok önemli bir konu. Şu anda en gündemde olan konu diyebiliriz. Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve Körfez ülkelerindeki petrol işleme tesislerine yapılan müdahaleler ve buraların zarar görmesi nedeniyle ciddi bir jet yakıt krizi söz konusu havacılıkta. Birçok havayolu da bu nedenle uçuş noktalarını ya revize ettiler ya da uçuş sayılarını azalttılar. Bu şekilde önlemler almaya çalışan havayolları oldu. Maalesef bize çok uzaklarda olsa da Amerika'da bir havayolu faaliyetlerine son verdi. Bu krizin getirmiş olduğu darboğazda daha fazla mücadele edemediği için. Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye'de alınan önlemler sayesinde biz bunları yaşamıyoruz. Biz bunlara çok fazla şahit olmuyoruz. Fakat Türk Hava Yolları da en önemli rotalarından bazılarını kaybettiler. Bu Körfez bölgesindeki rotalar oldukça önemli onlar için. Burada yakıt harçlarında elbette bir takım artışlar gerçekleşti. Bunu Türkiye'deki hava yolları da yaptılar ve günün sonunda bu durumda az önce bahsetmiş olduğumuz bu 7000 liraya yakın, 6990 liraya ulaşan tavan fiyatı aslında bize getirdi. Burada kritik noktalardan bir tanesi bu az önce bahsetmiş olduğum Körfez'deki çok önemli destinasyonlar. İşte en popülerleri işte Dubai, Doha, işte Kuveyt, Bahreyn, diye sıralayacak olursak bunlar bizim için oldukça önemli rotalardı. Taşıyıcılarımız için de önemli rotalardı. Burada biz savaşın başlamasıyla beraber geçtiğimiz yılların verileriyle kıyasladığımız zaman %71'lik bir gerileme gördük. Bu düne kadar %71 bir gerileme yaşadık. Ancak bayramla beraber bence yine önemli bilgilerden bir tanesi bu bölgelerdeki yaşanan biraz daha sakinleşme, durulma süreci aslında bölgeye olan ilgiyi biraz daha toparlıyor diyebiliriz. Çünkü bu %71'e varan gerileme son günlerde %30'lara kadar azaldı. Yani bölgeye tekrar bir talebin olduğunu, Türkiye'den bir talebin olduğunu ve bunu da bayramın tetiklediğini söyleyebilirim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Vince En Uygun Grup Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan'la konuştuk. Bayram tatili öncesindeki uçak bileti aramalarını ve fiyatları bizlere aktardı. Şimdi bayram tatilinin değiştirdiği bir takvim daha var. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri. Onlara ilişkin son olarak ödeme günleri belli oldu. Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Hemen yeni ödeme takvimine bir bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak bu ödemeler. Ödeme günleri ayın 17'si ile 22'si arasında olanlar yine kendi tarihlerinde ücret ve ikramiyelerini alacaklar. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanlarsa 22 Mayıs'ta ödeme alacak. Bağkur emeklileri ödemelerini 21-22 Mayıs'ta alacak. Memur emeklileri ise 20 Mayıs'ta ikramiye alacak. Ve sırada bir haber turu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temyiz Mahkemesi alt mahkemenin Trump aleyhindeki küresel tarife kararını geçici olarak durdurdu. Böylece Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına itiraz eden Trump yönetimi gümrük vergilerinin nihai kararı kadar yürürlükte kalmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini onayladı. Böylece Warsh'un Fed Başkanlığı için yapılacak oylamanın da önü açılmış oldu. Fed Başkanlığı içinde Senato'dan onay alırsa Kevin Warsh görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek olan Jerome Powell'ın yerini devralacak. Hindistan hükümeti artan değerli metal ithalatını kontrol altına almak ve ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerinde sert artışa gitti. Yeni düzenleme kapsamında altın ve gümüş ithalat vergileri %6'dan %15'e yükseltildi. Kararın külçe altın ve gümüş alımlarını azaltarak Hindistan rupisi üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedeflediği belirtildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçağı Çin'in başkenti Pekin'e indi. Bu önemli, kritik geziden, ziyaretten ilk görüntüler şu anda ekranlarınıza canlı olarak geliyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi tarafından resmi törenle karşılanacak. Şu an uçağın Çin'e iniş anındaki görüntülerini canlı olarak izliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin'e giden ilk ABD Başkanı Donald Trump. Gündemlerinde başta ticaret olmak üzere çok önemli konular var. Amerika Başkanı'na Amerikan iş dünyasından da kalabalık bir temsilci grubu eşlik ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Boeing'in CEO'su Kelly Ortberg ve BlackRock CEO'su Larry Fink de Trump'la birlikte Çin'e giden isimler arasında. Yaklaşık 12 büyük dev şirketin içinde finans kurumları da var, teknoloji şirketleri de var. CEO'sunun Trump'a eşlik ettiği biliniyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth de yine bu heyette. ABD Başkanı önce Xi ile birlikte Çin'deki Büyük Halk Salonu'nda törene katılacak. Ardından da Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: ürününüze varan vergi avantajı sağlayın.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde etkili olan yağışlara karşı çok daha temkinli olmalıyız. Bu yağışlar kışın olan yağmurlardan daha tehlikeli oluyor. Nedeni ise sıcak havayla birlikte geldiğinden kararsız bir atmosfer oluşturuyor. Hava ne kadar sıcaksa yağışlar da o kadar şiddetli olur. Bu yağmurlar kısa süre yağar, bazı ilçeyi etkiler ancak şiddetli olur. Beraberinde dolu, hortum ve gök gürültüleri de oluşturabiliyor. O nedenle özellikle güneşli saatlerin ardından havanın kapandığını gördüğünüzde korunaklı yerlere gitmelisiniz. Her
1: mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni Kuşağı'nda son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı kısa süre önce Çin'in başkenti Pekin'e indi. Ziyaret önemli, elbette takipteyiz. Görüntüler de canlı olarak Pekin'den geliyor. ABD Başkanı'nı taşıyan Amerikan Başkanlık Uçağı Air Force One birkaç dakika önce Pekin'e indi. Kapı açıldı, artık Trump'ın görünmesi bekleniyor. ABD Başkanı'na Amerikan iş dünyasından kalabalık bir temsilci grubu da eşlik etmekte. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Boeing'in CEO'su Kelly Ortberg ve BlackRock CEO'su Larry Fink de Çin'e gitti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth de yine heyette. ABD Başkanı önce Xi ile birlikte Çin'deki Büyük Halk Salonu'nda törene katılacak. Ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Donald Trump ve Xi Jinping Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecekler. Trump buradaki ziyaretinde Çin'den bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler de yapacak. Ayrıca teknoloji ve seyahat yatırımları da görüşülecek. Evet, böyle baktığımızda bu ziyaretin ticari boyutu öne çıkıyor gibi gözüküyor ama elbette İran Savaşı da yine bu Çin ziyaretinde konuşulacak en önemli başlıklardan. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. Her ne kadar Trump çok da konuşmayız dese de dün yaptığı açıklamada böyle söylemişti. Xi ile çok da İran'ı konuşmayacağım ama sonrasında bu yolculuğa çıkarken uzun bir konuşma yapacağız İran konusunda dedi. Tabii Washington'ın beklentisi Pekin yönetiminin Tahran'ı anlaşmaya ikna etmesi. Görüntüler Pekin'den havalimanından ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Amerikan Başkanlık Uçağı Air Force One Pekin'de. Kapı açıldı, bir süredir açık. Artık Trump'ın o kapıdan görünmesini ve karşılama için uçaktan ayrılmasını bekliyoruz. Orada hareketliliği de görmek mümkün. Gençlerden oluşan bir karşılama topluluğu var. Evet, başkanın aracı da geldi. Hüseyin Yılmaz, NTV Dış Haberler Müdürü telefon attığımızda. Hüseyin, Trump'ın inmesini beklerken bu ziyaretin önemini sorayım sana. Neler konuşulacak? Neden önemli bir ziyaret bu?
1: Trump 9 yıl sonra yeniden Çin'de. Bu açıdan önemli. Arada Biden gitmedi. Dolayısıyla da Trump daha önce gittiğinde de büyük bir coşkuyla karşılanmıştı hatırlarsan. Şimdi de büyük bir coşkuyla yine karşılanması bekleniyor ama masada önemli gündem maddeleri var. En başta İran Savaşı ile ilgili Çin'in İran üzerindeki etkisinin üzerinden Trump'ın Çin'den bu konuda destek isteyebileceği konuşuluyor. İkincisi, özellikle iki ülke arasındaki ticaret savaşlarında bazı konularda ilerleme sağlanmış olsa da hala heyetler görüşüyor. Burada da karşılıklı gümrük tarifelerinin uzatılması konusunun yine gündemde olacağı belirtiliyor. Bir başka nokta ise Trump yanında tam 17 şirketin CEO'su ile birlikte gidiyor. Aralarında Elon Musk var, Tim Cook var. Hatta Nvidia'nın CEO'su da son anda Alaska'da yakıt ikmali yapılırken uçağa bindi. Dolayısıyla da hem mikroçipler, hem yapay zeka, hem gelişen teknoloji konularında da önemli anlaşmaların, toplantıların yapılması bekleniyor. Ama kuşkusuz ki en önemli görüşme Türkiye saatiyle yarın sabah 5'te Xi ile yapacağı görüşme olacak. Bu görüşmede neler konuşulacak, basına neler yansıyacak, ona bakmak gerekecek. Örneğin Tayvan meselesi gündeme gelecek mi? Çünkü Çin Tayvan'ı iç işleri olarak kabul ediyor. Oysa dünyanın en önemli çip üreticilerinden birisi Tayvan ve Çin'in kontrolüne girmesi, Çin'in orayı ilhak etmesi Amerika'nın asla kabul edebileceği bir şey değil. Bu nedenle de bu konuda Trump'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Çin tarafından Trump yoldayken yapılan açıklamalarda Tayvan konusunda politikamız net, bir kaya gibi sağlam duruyoruz şeklinde Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar yapıldı. Bu nedenle de Çin'in bu konuda bir geri adım atması açıkçası beklenmiyor. Amerika'da Çin'le ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde özellikle İran Savaşı'nda mühimmatın çok fazla kullanılmış olması nedeniyle Çin'in Tayvan'a yönelik bir askeri müdahalesinde Amerikan ordusunun özellikle mühimmat açısından yetersiz kalabileceği değerlendirmeli yapıyor ve son dönemde Çin ordusuyla Amerikan ordusu arasında çeşitli kıyaslamalar da yapılıyor. Çin'in özellikle ordusunu yenileme konusunda Amerika'dan ileri olduğu, ancak 1979'dan beri hiçbir savaşa girmediği, o nedenle ürettiği uçaklar olsun, İHA'lar olsun, insansız hava araçları olsun, denizaltıların değerlendirilmesi ve ne kadar güçlü oldukları bir tartışma konusu. Diğer tarafta ise Amerika Vietnam Savaşı, Irak Savaşı, Afganistan Savaşı ve son olarak İran Savaşı'nda rüştünü ispat etti. İki ülkenin dünya meselelerine bakışında da farklılıklar var elbette. Amerika daha küresel bakıyor ve dünyanın hegemon gücü olarak kendisini konumlandırıyor. Bu anlamda Trump'ın Çin'e gelmiş olması, Çin'i bu konuda hani Amerikan başkanını oraya getirmiş olma açısından kendisini de güçlü bir devlet olarak görmesini sağlıyor. Bu açıdan önemli. Çin ise kendisini daha çok bölgesel bir güç olarak tanımlıyor. Yani Güneydoğu Asya'da ve Asya Pasifik'in en önemli ülkesi olarak konumlandırıyor ve bugüne kadar yaptığı bütün askeri yatırımlar olsun, diğer politikalar konusunda daha çok bölgesel konulara müdahil oldu. Örneğin Orta Doğu'da yaşanan konularda uzaktan izlemeyi tercih etti. Birçok Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamalarda çekimsel kalmayı tercih etti. Son dönemde Afrika'ya yönelik ilgisinin arttığını biliyoruz yeni pazarlar kurma konusunda ama şu ana kadar bir adım atılmadı. Bu görüşmelerde bazı anlaşmalar yapılması bekleniyor. Bu anlaşmaların en başında biraz önce de söylediğim gibi tarifelerle ilgili düzenlemelerin uzatılması, ticaret anlaşmaları yapılması, şirketlerin karşılıklı yatırım yapması konusunda bazı adımların atılabileceği bekleniyor. Ama liderlerin yapacağı açıklamaların, bürokratların yapacağı toplantılarla çok da örtüşmeyebileceği geçmişten olan örneklerle anlatılıyor ki liderler söyleyebilir ama sonrasında görüş farklılıkları nedeniyle o anlaşmalar nihayete ermeyebilir şeklinde de bir takım uyarılar var. Bu açıdan herkesin gözü yarın sabahki toplantı olacak. Amerikan heyeti aslında birkaç gün önceden gidip Çinlilerle çeşitli toplantılar yaptı. Ve bu toplantıların nihayetlendirilmesi için de yarınki zirveyi bekliyor olacaklar Ahmet.
2: Hüseyin, peki İran savaşı evet önemli. Başkan Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken uzun bir görüşme yapacağız demişti. O görüşmede Çin liderliğinden ne talep edebilir Trump? Nasıl bir görüşme gerçekleşir ve bu görüşmenin somut bir çıktısı olur mu İran konusunda?
1: Yani olabilir. En azından Trump bunu umduğu için böyle bir görüşme yapıyor. Yoksa bir başka gücün bu meseleye dahil olmasını çok da istediği bir şey değil. Ama Çin'in petrolünün %92'sini İran'ın petrolünün %92'sini Çin alıyor. Çin'in petrol ihtiyacının %12'sini de İran karşılıyor. Ve bu son savaşta özellikle Çin'in uydu desteğiyle İran'ın özellikle Körfez'deki hedefleri ve Amerikan üslerini vurma konusunda Çin uydularını kullandığı, lokasyonları ona göre belirlediği şeklinde bazı iddialar vardı. Çin'in destek verdiği söylenmişti. Hatta

Konuştuk NTV Dış Haberler Müdürü. Trump'ın uçaktan inmesini bekliyorduk. Trump tek başına uçağın merdivenlerinden indi. O klasik selamını yaptı uçak kapısında belirir belirmez. Sonrasında da onu bekleyen gençlerden oluşan bir kalabalık vardı. Onların coşkulu bir karşılaması söz konusu. Çin bayrakları ve ABD bayrakları sallanıyor. Küçük çocuklar ABD Başkanı'na çiçek verdiler. Trump kendisini karşılamaya gelen üst düzey isimlerle selamlaşıyor ve oradan sonra da kendisini bekleyen başkanlık aracına binecek ve havalimanından ayrılacak.

Önemli bir ziyaret, kalabalık bir iş insanı heyetiyle de bu ziyareti gerçekleştiriyor Başkan Trump. Hem ticari konular masada olacak, hem de bölgesel konular. Evet. Çinli gençler Amerikan Başkanı Trump'ı selamlıyorlar. Ve hoşuna da gitti Trump'ın bu karşılama. Bunu jestlerinden, mimiklerinden anlamak mümkün. Ve artık hava alanındaki karşılamanın sonuna geldik. Trump yüzünde bir tebessümle kendisini karşılayan gençleri selamladı ve artık başkanlık aracına binip havalimanından ayrılacak. Önemli tarihi görüntüler bunlar. Çünkü iki ülke, iki küresel lider ve aslında iki rakip. Trump yıllar sonra ilk kez Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Yarın sabah, daha doğrusu Türkiye saatiyle sabah saat 5'te bir araya gelecekler. Tüm dünyada o görüşmeden çıkacak sonuçları, yapılacak açıklamaları merak ediyor. Hem ticari anlaşmalar, hem küresel sorunlar, Tayvan meselesi var. Acaba açılacak mı, girecek mi Trump bu konuya? Ki Hüseyin Yılmaz da altını çizdi. Çin bunu kendi iç işi olarak görüyor ve üçüncü ülkelerle tartışmayı reddediyor, konuşmayı reddediyor. İran elbette önemli başlıklardan biri. İran Dışişleri Bakanı Arakçı geçtiğimiz hafta Pekin'deydi. Arakçı'nın mesajını Pekin doğrudan Trump'a iletebilir. Çin dış politika açısından özellikle küresel çatışmalarda, bölgesel çatışmalarda taraf olmaktan kaçınan bir ülke. Ancak İran konusunda bir istisna yaşanabilir. Çünkü İran'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmı Körfez'den geliyor, İran'dan geliyor. Oradaki istikrarsızlık, savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması Çin'in petrol ihtiyacına da ciddi bir darbe vurmuş durumda. Sürecin uzaması Pekin yönetiminin işine gelmiyor. ABD Başkanı Trump'ın da beklentisi Pekin'in

0: Tan yönetimine bir şekilde anlaşma için baskı uygulaması, ikna etmesi. Trump aracına bindi ancak kendisini karşılamak için havalimanında olan grubun gösterisi devam ediyor. Aynı coşkuyla devam ediyor gençler. Belki de Trump biraz daha izlemek istedi. Araç ayrılmıyor havalimanından. Hüseyin Yılmaz da NTV Dış Haberler Müdürü stüdyoya geldi, yayınımıza katıldı. Tarihi görüntüler dedim çünkü uzun bir sürenin ardından iki küresel güç, aslında iki rakip, önemli iki rakip bir araya geliyor, liderleri gelecek. Tarihi bir ziyaret. Bu görüntülerle başlayalım mı? Gerçekten coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirdi Çin. Trump'ın da uçaktan indiğinde keyfi yerindeydi.
1: Aslında Trump ikinci döneminde hep Çin'le mücadele etmek, doğru, Çin'le anlaşmak, Çin'le görüşmek istiyordu ama hep araya bir şeyler girdi. Dolayısıyla da nihayet bugün artık Çin'le karşı
0: anlaşmak
1: karşıya gelmiş
0: oldu. Anlaşmak mı istiyor, mücadele etmek mi istiyor, tam
1: aslında
0: ne istiyor Trump?
1: Şöyle, Amerikan ekonomisi ithalat ihracat dengesinde eksi veriyor. Hı hı. Çin ekonomisi de artı. Çin'in özellikle ekonomik konusunda, üretim konusundaki ve nadir elementler konusunda olsun, çip konusu, üretimi konusundaki hegemonyasını dizginlemek istiyor. Hı hı. Ve gerçek hegemonun kendisi olduğunu söylemek istiyor. Dolayısıyla da aslında anlaşırken kendi şartlarıyla anlaşmak istiyor. Ama bugüne kadar Trump'ın koyduğu tarifelere doğrudan net bir şekilde aynı sertlikle karşılık veren tek ülke de Çin oldu. Onun için de iki ülke tarafları aralarında görüşmeler yaptılar ve bir ticaret anlaşması yapmaya karar verdiler ve düşük tarifeler konusunda bir uzatma, yani %100 gümrük vergileri koymuşlardı karşılıklı olarak. Bunun yerine eski tarifelerin devam etmesi konusunda Kasım ayında bir anlaşma yaptılar.
0: Yani şimdi seni dinlerken aklıma şöyle bir şey geliyor. Avrupa Birliği'ne işte vergiler koyuyor Trump. Hemen bir geri adım atılıyor. Bu sefer karşısında kendi sikletine uygun bir lider var, bir ülke var. Çin'le görüşecek, konuşacak. Ne bekliyoruz peki biz bugün bu görüşmeden ya da bu 2-3 günlük ziyaretten?
1: Şimdi öncelikle yine bu tarifeler, geçici tarifelerin süresinin uzatılması en önemli anlaşma olacağı söyleniyor. Bunun bazı artıları, eksileri olacaktır. Örneğin eğer böyle bir şey sağlanırsa en azından bir süre daha fiyatlar yükselmeyecek. Çünkü tarifelerin de doğrudan tüketiciye yansıması olunca, işte kullandığımız telefondan evdeki her türlü elektroniğe, araçlara kadar bunun bir yansıması oluyor. Dolayısıyla da enflasyon ve dünya ekonomisi etkilenmeyecek. Özellikle Amerika özelinde böyle ama daha sonra bu tarifelerin başka ülkelere örnek olma ihtimali de var. Doğru. Dolayısıyla dünya ekonomisi etkileyebilir. İkincisi, biraz önce de konuştuk, İran meselesinde belki Çin bir arabuluculuk yapıp, hı hı, İran üzerindeki nüfuzunu kullanabilir. Geçen hafta da
0: etki edebilir mi?
1: Edebilir yani. Ama daha bugün 5 maddelik yeni bir ön şart sundu İran. Dolayısıyla da İran'ın nerede durduğuyla ilgili bir şey. Burada Amerikan basının yazdığına göre Trump savaşı devam ettirmek istemediği için nükleer meselelerde, hı hı, bir geri adım, taviz verebileceği ama bunun da ileri bir tarihe yönelik bir taviz olabileceği.
0: Nasıl yani?
1: Yani şöyle, işte biz savaşı durduralım, bunun karşılığında Hürmüz açılsın, sonrasında da nükleer meseleleri konuşmak için yeni bir takvim. Hı. Çünkü biliyorsun savaş başlarken...
0: Ama İran da zaten böyle bir şey istemiyor muydu? Yani tamam diyordu. Önce
1: ama işte o tek sayfalık memoranduma bunun tarih olarak yazılmasını istiyor Amerika. Hmm. Ve bu süreyle ilgili de bir sıkıntı var. Yani bir aylık mı olacak, iki aylık mı olacak? Çünkü Trump 47 yıldır dünya ile oynuyor İran dedi en son açıklamasında, hatırlarsan.
0: Hmm. Doğru.
1: Dolayısıyla Trump'ın böyle bir vakti yok, zamanı yok. Yani bir an önce bu işi yapmak istiyor. Bir de elini bağladı. Savaşın ilk gününde İran'ın asla bir nükleer güç olamayacağını, nükleer silahının olamayacağını, nükleer bir kapasitesinin olamayacağını söyledi. Hı hı. Dolayısıyla buradan geri adım attığında aslında bir zaferde ilan edemeyecek. Ama bunu bir kağıda dökerlerse, belli bir takvime bağlarlarsa o zaman da bu savaştan çıkış için kendisine yeni bir alan açmış olabilir. Bunu da Çin üzerinden yapabilir.
0: Peki Pekin'in bu savaşa bakışı nedir? Şimdi çünkü şunu biliyoruz, yani Çin bir küresel güç, bir ekonomik dev. Baktığımızda işte dünyanın en büyük ordularından biri, işte dünyanın en gelişmiş silah teknolojilerine sahip olduğu söyleniyor ama kimse bilmiyor çünkü hiçbir yerde kullanmıyor.
1: Bir deneme yapılmıyor.
0: Bir deneme yapmıyor. Sen biraz önce bağlantıda da söyledin. Bölgesel çatışmalarla çok fazla ilgilenmiyor. Onun kendi ajandası var. Peki İran konusuna ya da Orta Doğu'daki bu savaşa nasıl bakıyor? Nasıl yaklaşıyor?
1: Şimdi İran konusunda o kadar rahat değil tabii. Çünkü enerji konusunda bir kere İran'da çok büyük bir oran olmasa da Çin için %12 enerji ihtiyacının. Dolayısıyla orada var. Ama burada hatırlarsan ekonomistin geçen ay bir kapağı vardı. Önde Trump fotoğrafı, arkada ona yan gözle bakan bir şey fotoğrafı vardı ve
0: hata yaparken karışma.
1: Evet, diyor, yani orada hani Trump'ın yıpranması, hata yapmasını endişeyle değil, keyifle izlediğini anlatan bir şey vardı. Neticede Rusya ve Çin, Amerika'nın bir hata yapmasını ya da İran'da bir batağa saplanmasını keyifle izleyeceklerdi. Doğru. Bu açıdan işlerine gelebilir. Ama bunun ekonomilere yaratacağı sıkıntıyı da göstermeleri gerekiyor. Örneğin Çin şimdi İran'dan alamadığı petrolün karşılığında özellikle kuzey bölgelerinde rüzgar enerjisi ve güneş santrallerine çok daha fazla yatırım yapıyor. Hatta bu savaştan karlı çıkan ülkeler arasında Çin de sayılıyor. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde petrole ihtiyacını körfezden karşılayan ülkelere artık güneş enerji sistemleri satıyor Çin. Dolayısıyla kısa vadeli avantaj sağlananlara bir tanesi bu. Ama eğer Çin 80 yıllık hatırlarsan 80. yılında Komünist Partisi'nin bir tören yapmışlardı. Doğru. Seninle de yayın yapmıştık. Böyle İHA'lar, denizaltılar, büyük uçaklar, 6. nesil uçak göstermişlerdi falan. Ama onları hiçbir yerde kullanmadılar. Dolayısıyla da dünyada büyük bir güç olmak istiyorlarsa bir şekilde bu uluslararası meselelerde de bir taraf olmaları gerekiyor. Bugüne kadar Çin daha çok çekimser kalmayı tercih edip taraf olmadı. Belki İran bu konuda daha iddialı olması için Çin'in bir avantaj, ilk adım olabilir. Ama Xi'nin 2049 yılında güçlü bir orduyla ve güçlü bir Çin'le girme gibi bir hedef koymuş durumda kendisine. Orduyu yeniden dizayn ediyor. Önemli kuvvet komutanlarını görevden aldığı yerlerine yeni isimler atıyor. Bazıları hala boş. Ve atıf yapılan şey de Tiananmen Meydanı'nda Çin Komünist Partisi'ni kurtaran ordu, bugünkü ordu değil, sadakati sorgulanan bir Çin ordusu olduğu söyleniyor. Ve bu orduyu şu anda kendisi yeniden dizayn etmeye çalışıyor.
0: Herhalde o hedef doğrultusunda da yıpratacak bir süreç yaşamak istemediği için de
1: evet,
0: fazla
1: böyle
0: net dahil olmadan
1: girmiyor. O açıdan da biraz kenarda durmayı tercih ediyor. Tayvan meselesi aslında Trump'ın çok girmek istediği bir konu. Ama bir türlü fırsat bulup da yönünü Asya Pasifik'e dönemedi Trump. İran savaşı bunun şeyi. Çin ise Tayvan meselesini kendi iç meselesi olarak görüyor. Yani aslında Çin'in bir parçası olarak görüyor Tayvan'ı. Zaten
0: konuşmayı da reddediyor.
1: Tabii. Tanımıyor. Tanıyan ülkelerle de ilişkilerini baskı yoluyla erteliyor. Dolayısıyla da Tayvan meselesinin hatta uluslararası meselelerde örnek gösterilmesini bile istemiyor.
0: Doğru.
1: Yani alakası yok diyor. Örneğin bu uluslararası sulardan para alınması, hani Hürmüz'den de para istiyor ya İran. Acaba orada da bir şey olur mu? Tayvan'la Çin arasındaki boğazdan şeklinde değerlendirmelere bile hani yorum belirtmiyor Çin.
0: Anladım.
1: Ki bunu bir
0: son olarak şunu da sorayım. Sen biraz önce o 80. yıl kutlamalarını hatırlattın. Orada mesela Xi Jinping'le Putin'in bir sohbeti çok haber olmuştu. Uzun yaşamın sırrını konuşuyorlardı.
1: Evet, organ nakli üzerinden.
0: İki lider ölümsüzlüğü mü buldu acaba gibilerinden de bayağı haber olmuştu. Şimdi de yine işte tapınak ziyareti var, tarla dolaşacaklar, benzer görüntüler çıkabilir. Magazin kısmında ne bekliyorsun bu ziyarette?
1: Bu görüntüler olabilir. Biraz önce iki tarafta öğrenciler bayrak sallıyorlardı. O görüntülerin çok daha fazlasını görebiliriz ve Çin'de geleneksel olarak yapılacak bazı gösterileri Trump eşlik de edebilir.
0: Doğru.
1: Bunu da görebilir. Bir de Çin'den döndükten sonra Trump komple bir check-up'tan geçecek.
0: Öyle mi?
1: Evet. Dolayısıyla da Çin'in onun sağlığına yaratacağı etkiyi hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak ne yaptığını da biz döndükten sonra 26 Mayıs'ta Walter Reed'de bir hastanede tam teşekküllü bir hastanede bir check-up'tan geçecek. O zaman daha iyi görmüş olacağız. Ne kadar yorduğunu Çin'in. Hem
0: Çin'den belki birazcık bu doğal tedavi yöntemleri onlarla ilgili bir şeyler
1: olabilir. Belki o zaman onları doktorlara da tavsiye edebilir. Bakabilir. Belki bazı tweetlerine de yansıyabilir bu durum.
0: Doğru, doğru. Peki çok teşekkür ederim Hüseyin Yılmaz. Ziyaret önemli. Dış haber servisi çok dikkatle takip ediyor. Son gelişmeler, son dakika gelişmeler hep bu ekranda olacak. Ama biz şimdilik noktalıyoruz bülteni. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Ülke genelinde aniden bastıran gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştırıyor. Sel ve su baskını riski özellikle Edirne, Kırklareli, Ankara, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırıkkale hattında yüksek. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da Erzurum çevresinde ani taşkın, yıldırım ve dolu riski var.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento,
2: Arvento. Mobile Systems.
3: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Bitki ressamlığının temel özellikleri neler? Bir bitki nasıl resmediliyor ve olmazsa olmaz ölçütler ne olarak kabul ediliyor? Bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlatıyor.
6: Genel olarak bitkiyi doğru bir şekilde yansıtmak. Tabii bitkinin temel özelliklerini merkeze koymak. Bu noktada bitkiyi olduğu gibi ifade edebilmenin kriterleri bizim için milimetrik ölçümlerle mikroskop altında ihtiyaç duyduğumuzda kimi zaman ilk bakışta fark edemediğimiz bitkinin özellikle de çiçek kısımlarının detaylarını mikroskop altında görebilmek üzere yaptığımız diseksiyon çalışmasını doğru bir şekilde aktarabilmek. Bundan kastımız herhangi bir yorum katmamak. Bitki ressamları hangi tekniği kullanırsa kullansın her durumda bitkileri doğru bir şekilde ifade etmeyecek. Bunu çok defa tekrarlıyorum çünkü bu bizim için bir kilit. En büyük kriterimiz bitkiye yorum katmadan ifade etmek. Elbette ki bitkiyi kim çizmiş, nasıl bir üslupla çizmiş, ilk baktığımızda tanıdığım bir ressamın çalışmasını hemen ben de anlayabilirim. Ama bu bitkinin genel özelliklerini kendine göre yorumladığı anlamına gelmez. Üslubu farklı olabilir, ifade ediş farklı olabilir. İşte o estetik kısım devreye girdiğinde bitkiyi kağıt üzerinde aktarışta kimi farklılıklar olabilir. Ama stratejik bir bakış açısıyla, belirli kurallarla ve dediğim gibi milimetrik ölçümlerle doğruya bağlı kalarak yaptığımız çizimler bunlar. En önemli şey bizim için bu.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz biyolog Ashley Warden, Beş Duyu ve Ötesi isimli kitabı Metis'ten yayımlandı. Alt başlığı Dünyayı Nasıl Algılıyoruz olan çalışmayı Türkçe'ye Deniz Keskin çevirmiş. Ashley Ward mezun olduğu Leeds Üniversitesi'nde sosyal davranış alanında doktora yapmış. Doktora sonrası araştırmalarını İngiltere, Kanada ve Almanya'da yürütmüş. 2007'den beri Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nde hayvan davranışı profesörü olarak görev yapan Ward'un 120'ye yakın bilimsel makalesi muhtelif uluslararası dergilerde yayımlanmış. Yazarın Türkçe'de Hayvanların Akıl Almaz Yaşamı, Sosyal Yaşam Vahşi Dünyayı Nasıl Değiştirdi isimli bir kitabı daha var. Biyolog Ashley Ward bugün sözünü ettiğimiz kitabında okuru duyularımızı keşfetmeye çağırıyor. Nasıl duyumsadığımızın yanı sıra neden duyumsadığımıza ve her birimizin duyusal deneyimlerde birbirimizden ve diğer bazı hayvanlardan nasıl farklılaştığımıza dair ilginç soruların peşine düşüyor. İç benliklerimiz ile dış dünya arasındaki arayüzü duyularımız oluşturur diyor Ward. Büyük sanat eserlerindeki ve doğanın ihtişamındaki güzelliği algılamamızı ve buz gibi bir içecekten aldığımız yudumun, kahkaha seslerinin, sevgilimizin dokunuşunun tadına varmamızı onlar mümkün kılar diyor ve ekliyor. Kısacası duyular hayatı yaşamaya değer kılar. Ashley Ward hepimizin aşina olduğu beş duyunun ötesinde bizim için hayati önem taşımakla birlikte daha geri planda kalan denge, iç duyum ve öz duyum gibi duyuları da ele alıyor. Beş duyu ve ötesi, duyularımızın işleyişini biyolojiden psikolojiye ve kültürel boyutlara uzanan geniş bir perspektiften ele alıyor. Sinir bilimci ve gelişim psikolojisi profesörü Mark Lewis'in Bağımlılığın Biyolojisi isimli kitabı Say yayınlarından çıktı. Elif Okan Gezmiş'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Bağımlılık Neden Hastalık Değildir? Batı dünyasındaki psikiyatri kurumu ve rehabilitasyon sektörü bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak nitelendiriyor. Yazarımız Mark Lewis ise bağımlılığın biyolojisinde, kitabın alt başlığında da ifade edildiği gibi, bağımlılığın bir hastalık olmadığını öne sürüyor. Dahası, bağımlılığın hastalık olarak görülmesinin iyileşmeye engel teşkil ettiğini nedenleriyle anlatıyor. Mark Lewis, hastalık modelini baz alan terapinin neden bu kadar sık başarısız olduğuna işaret ederken, kendisine anlatılan kişisel hikayelerden yola çıkarak, kalıcı iyileşme sağlamak için neler yapılabileceğini de gösteriyor. Akademisyen yazar Tayyip Çakan'ın Rus Düşünce Tarihinde Balkanlar 1711-1877 isimli çalışması Hürriyet Kitap'tan yayımlandı. Rus düşünce tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Tayyip Çakan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Tayyip Çakan, Rus düşünce tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmekte. Doktor Çakan, Rus düşünce tarihinde Balkanlar adlı çalışmasında, Slavcılık ve Pan-Slavizm düşüncesinin yükselişiyle birlikte, Balkan halklarının Rus düşünce dünyasında kazandığı anlamı, edebiyat ile tarih arasındaki etkileşim çerçevesinde ele alıyor. Kitap 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başında Rusya'yı yöneten Çar 1. Petro döneminden, 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar uzanan süreçte Balkan isyanlarını ele alıyor. Çakan bu isyanları yalnızca askeri ve diplomatik gelişmeler çerçevesinde değil, Rus aydınları, yazarları ve basınının perspektifinden inceliyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar. Zeytinyağlılar deyince mutfağımızın son derece hafif, bir o kadar da lezzetli bir kategorisi. Şimdi tabii her mevsiminde ayrı bir zeytinyağlısı var. Bazı zeytinyağlılar asla kışın olmaz. Kışın olan zeytinyağlıya da mesela kışın normalde domates olmadığı için asla domates konmaz. Salça zaten etli yemeklerin, sıcak yemeklerin malzemesi bence. Domatesi özellikle yazın barbunya plaki dışında hiçbir zeytinyağlıya o kadar yakıştırmıyorum. İmam bayıldığı da bir kenara koyalım. Yaz sebzeleriyle olduğu zaman domates devreye giriyor. Hatta bazen daha da iyi devreye giriyor. Ama böyle hani zeytinyağlı fasulye falan olduğu zaman mesela eskiler, İstanbullular asla domates koymazlardı. Böyle bol domatesli pişmezdi. Ama tabii zeytinyağlı kültürünü taşıdığımız bir Orta Doğu coğrafyasında, örneğin Lübnanlı bir yazar zeytinyağlı fasulyeyi bol domatesli yaptığını söylemişti. Hatta hiç su koymuyordu, bol doğranmış domatesle yapıyordu. Tabii öyle de güzel oluyor çünkü tam bir böyle yaz zeytinyağlısı oluyor. Ama bizim konumuz şimdi bahar zeytinyağlıları. O zaman asla domates yok. Şimdi bakladan başlayalım. baklaya maydanoz koyduğunuz olur mu? Asla. Yazılmamış kurallardan biri. İllaki dereotu olacak. Hatta dereotu yoksa baklayı almazsınız bile. O bakla illaki ve illaki dereotlu olacak. Sadece o yakışır. Ve mesela hiç pirinçli bir bakla yemeği gördünüz mü, zeytinyağlı? Fasulye olsun, bakla olsun, bunlara asla pirinç konmaz. Pirinç ne zaman konur? Evet, bazı zeytinyağlılarda pirinç vardır. O böyle bir türlü yemeğin suyunun çekmediği biraz fazla su salan sebzeler vardır. İşte o zaman pirinç devreye girer. Mesela ıspanak, mesela pırasa. Domates olmayacak, dereotu olmazsa olmaz dedik. Yemyeşil olacak, dereotu da son anda konulacak. Tabii yanına bir kaşık yoğurt da olmazsa olmaz. Bir tek orada veganlıktan hafif vejeteryenliğe doğru bir sapış oluyor. Peki baklaya öyle çok limon koyar mısınız? Gene hayır. Fakat renginin kararmaması için, o ekşi yakışmıyor ya, onun yerine suyuna birazcık un konur. Mesela o bir sırdır. Beyaz olması için derler. Renginin suyunu birazcık daha beyaz yapar. Böyle bir özellik vardır. Aslında bu bezelyede de vardır. Mesela benim anneannem baharda zeytinyağlı yaptığı bezelyeye, tamamen etsiz, birazcık beyaz bir sosu olurdu onun. Un koyardı. Muhtemelen bakladan görüp kendisi öyle uyguladı, yani akıl etti, yakıştırdı. Çünkü normalde bezelyeye de un konmaz. Ama bazen şöyle hiç gizlice birazcık sosunu koyultmak için, içine pirinç veya patates konmayan, yani nişastalı başka bir ürün girmeyen zeytinyağlılarda birazcık sosunu koyulaştırmak için un konulabilir. Ama mesela enginara bence asla. Zaten enginara limon da yakışır. Gene enginarda mesela İtalyanlar mentuccio denilen kekiğe benzeyen nane şeklinde bir ot kullanırlar veya maydanoz kullanırlar. Onlarda da dereotu kültürü hiç yok. Ama bizde de enginara illaki dereotu yakışır. Böyle yazılmamış kurallarımız var. Bezelyeye küçük küçük küp küp doğranmış patates ve havuç da koyabilirsiniz. Otlarımızın hepsini koyabilirsiniz. Yani hem maydanoz, hem dereotu, hem naneyi bir arada koyabilirsiniz. Çok yakışır ve tabii ki bol taze soğan. Ama ben gene de bezelyemi sadece dereotlu seviyorum. O da başka bir hikaye. Böyle zeytinyağlıların konulmamış kuralları var. Hatta şeker oranı bile sebzenin lezzetine göre değişiyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
12: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
13: ABD zirvesinin, bu zirve elbette ticaret zirvesi mi, ticaret ağırlıklı bir zirve mi, yoksa siyaset veya savaş ağırlıklı bir zirve mi, takdire ve değerlendirmeye açık. Hemen onun saatler öncesinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri denilince tabii hemen akla enflasyon seyri geliyor. Dün açıklanan verilere göre enflasyon Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde aylıkta %0.6, yıllıkta ise %3.8'lik bir artış kaydetti. Bu çerçevede %2'lik FED hedefini neredeyse bir kat aşan bir enflasyon tablosuyla karşı karşıya kalınıyor. Yıllık enflasyon 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıkmış bulunuyor. Bu çerçevede beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun elbette savaş koşullarına bağlı, fiyat artışlarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz Mart'ta aylık enflasyon %0.9, ancak yıllık enflasyonda %3.3 olmuştu. Gıda ve enerji iki önemli kalem, bilhassa savaş koşullarından, savaş ekonomisinden etkilenen, onlardan arındırılmış enflasyon, yani çekirdek enflasyon ise aylık %0.4 ve yıllıkta ise %2.8 olarak gerçekleşiyor. Trump, Pekin'e hareketinden hemen önce aslında bu gelişmeleri tırnak içinde dikkate almadığını, tam karşı karşıya, yani mot a mot tercümesiyle takmadığını, tırnağı kapatalım, ifade ederek savaş biter bitmez %1,5'a inecek enflasyon dedi. Tabii Trump'ın kendi oyun planında hiç şüphesiz Kasım seçimlerinden önce geleneksel seçmen kitlesini oluşturan kesimi ilgilendiren noktalar da var. Dün de belirtmiştik, 3B yaklaşımı söz konusu olacak. Trump Çin'e giderken seçimlerdeki bir kısım taraftarını veya kendi avantajını maksimize edecek kalemleri öne çıkaracak. Neydi bunlar? 3B dediğimiz. Bunlardan bir tanesi Boeing isminden kaynaklanan uçak satışları. Özellikle büyük sanayinin, büyük oyuncuların çıkar ve beklentilerini karşılamak bakımından, ama diğer ikisi çok daha önemli, daha geniş sayıda kitleyi ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz beef dediğimiz sığır eti. Çin özellikle bunu Amerika'ya karşı bir ticaret pazarlık aracı olarak kullanıyor. Onun önünün açılması ve ithalat vizesinin yeniden Çin tarafından yenilenmesini bekliyor. Bir diğeri de soya fasulyesi. Soya fasulyesi konusunda özellikle geleneksel seçim kitlesi Midwest çiftçileri müjde bekliyorlar. Trump hiç şüphesiz vergi iadeleri, çiftçilere yeni yardımlar vesaire gibi finansal tatlandırıcılarla veya desteklerle Kasım öncesinde seçmenlerini gene gönlünü almaya çalışacak. Tabii Trump'a ne kadar kızılsa veya eleştirilse de Amerikan ekonomisi bu ortaya çıkan enflasyon rakamlarına karşın gücünü korumaya devam ediyor. Nitekim bakıldığı zaman evet 39 trilyon dış borç var ama bunun yaklaşık 8 trilyonu Fed'e. Dolayısıyla döndürülebilen 31 trilyon dolarlık bir borç var. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol üzerinden her seferinde oyunu döndürmeye ve karlı çıkmaya devam ediyor. Amerikan borsası da 75 trilyon dolarlık bir varlığa sahip. Bunun 20-25 trilyon dolar arası hala yabancı yatırımlarından ve yabancı güveninden oluşuyor. Tabii savaşın başladığından bu yana 75 güne aşkın bir süre oldu. O noktada da baktığınızda Trump'a bu Çin ziyaretinde eşlik eden şirket yöneticilerinin gene en karlı tarafta oldukları görülüyor. Savaşın kazananı yine zenginler oldu diyebiliriz. Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana geçen yaklaşık 80 günlük sürede dünyanın en büyük 10 şirketinin toplam piyasa değerinin 4 trilyon dolardan fazla arttığı, servetlere servet katıldığını söylemek lazım. Mart sonu itibariyle özellikle bugün Trump'a eşlik eden şirketlerin değerlerinde, defter değerlerinde, borsa değerlerinde biraz azalma oldu ama hemen telafi ettiler ve servetlerine servet kazanmayı sürdürdüler. Bu iş böyle daima bal tutan parmağını yalıyor. Maalesef savaş koşulları zengini daha zengin yaparken yoksulu ise daha yoksun ve diğerlerine muhtaç hale getirebiliyor. Tabii önemli bir noktalardan bir tanesi özellikle Amerika bu biraz evvel ifade ettiğimiz 3B ve ilaveten nadir metaller konusunda yeni kazanımlar ve açılımlar beklerken Çin tarafında ise bilhassa elektronik çipler ve çip üretimi konusunda açılım ve bir takım ödünler bekleniliyor. İlk gelen haberler, biz de öyle paylaşmıştık, kritik oyuncu, çip ve yapay zekanın kritik oyuncusu Nvidia ekipte yoktu. Son habere göre Nvidia CEO'su James Huang da kafileye dahil edildi. Anlaşılıyor ki büyükler paylaşım savaşı veya gelirlerine gelir katma durumu ortaya çıktığında öyle gönül koyma veya blokaj yapma gibi unsurlara pek önem vermiyorlar. Çin'in biliyorsunuz en büyük 500 şirketi aslında görünürde başkalarının üzerinde olsa da tamamen devletin ve Komünist Partisi'nin kontrolünde. Evet, Amerika'nın dış borcu yüksek ama Çin'in özellikle sağladığı kamusal destekler ve borçlanma düşünüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nden borç durumunun daha zorlayıcı bir tablosuyla Çin yoluna devam etmeye çalışıyor. Onun için tabii Trump'a kızılabilir, Amerika Birleşik Devletleri elbette eleştirilebilir ama reel bir değerlendirme Amerikan ekonomisinin hala dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu ve rezerv paraya iş geldiğinde petrodolar, yani sadece dolar değil petrodolar kimliğiyle rezerv paranın gene Amerika'nın ulusal parası olmaya devam edeceği anlaşılıyor. Unutmayın, Amerika'nın en değerli ihraç ürünü dolar. Kendi yapıyor, kendi satıyor, kendi öz imalathanesinde elektronik veya baskı şekliyle üretiyor ve doların da %50'si Amerika sınırları dışında işlem görüyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
12: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
16: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
17: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
16: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
17: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
16: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
18: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz. Bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
16: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u eledi. Trabzonspor geçen iki sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
15: Galatasaraylı Lucas Torreira dün akşam saatlerinde darp edildi. Uruguaylı futbolcuya yumruk atan kişi gözaltına alındı. Olay dün İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. 32 yaşındaki bir şahıs Lucas Torreira'ya yumruk attı. Ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Lucas Torreira şüpheliden davacı ve şikayetçi oldu. Sergio Ramos altyapısında büyüdüğü Sevilla'yı satın alıyor. İspanyol stoper sahip olduğu yatırım şirketiyle kulübün %80 hissesinin sahibi olacak.
19: Dünya futbolunun efsane ismi Sergio Ramos, altyapısında yetiştiği ve yıllarca formasını giydiği İspanyol devi Sevilla'yı satın almak üzere. Ramos'un sahip olduğu yatırım grubuyla kulübün büyük hissedarları arasında anlaşma sağlandı. İspanyol gazetesi El País'e göre yaklaşık 400 milyon euroluk anlaşma kulübün toplam hisselerinin %80'ini kapsıyor. İşlemin tamamlanabilmesi için La Liga ve İspanyol Ulusal Spor Konseyi'nin onay vermesi bekleniyor. Futbol hayatına Sevilla'da başlayan Sergio Ramos, 2005'te efsaneleşeceği Real Madrid'e transfer oldu. 18 yıl sonra bir sezonluğuna Sevilla'ya geri döndü. Kariyerinde en son Meksika kulübü Monterrey'de forma giyen 40 yaşındaki stoper, takımdan ayrılmasına rağmen emeklilik kararı vermedi.
15: Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da avukat yeniden teknik direktörlük görevine getirildi. Tarihinde ilk kez kupaya gidecek ada ülkesi, avukat yönetiminde bu başarıyı elde etmişti. Ancak 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam Şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti. Teknik direktör Fred Rutte'nin görevden ayrılmasıyla Curaçao Futbol Federasyonu oyuncuların da isteği doğrultusunda avukatla görüştü ve tecrübeli teknik adam göreve geri döndü. Curaçao yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Euroleague'de Final Four'a kalan son takım bu akşam belli olacak. Valencia ile Panathinaikos saat 22'de karşılaşacak. Seride 2-2'lik eşitlik var. Geride kalan 4 maçı da deplasman takımlarının kazandığı eşleşmeyi geçen taraf yarı finalde Real Madrid'de karşılaşacak. Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'la karşılaşacağı Final Four 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. NBA playofflarında San Antonio avantaj yakaladı. Spurs Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçındaki galibiyette Victor Wembanyama 27 sayı 17 reboundla Spurs'e liderlik etti. Serinin 6. maçı Minnesota'nın ev sahipliğinde oynanacak. NBA 29 yaşındaki oyuncunun vefat haberiyle sarsıldı. Memphis forması giyen Brandon Clark'ın ölü bulunduğu açıklandı. Clark için taziye mesajları paylaşılırken basketbolcunun ölüm sebebi açıklanmadı. Amerikan basını Clark'ın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. 29 yaşındaki oyuncu geçen ay bazı ilaçları yasa dışı olarak bulundurduğu ve tehlikeli araç kullandığı gerekçeleriyle tutuklanmıştı. 2019 NBA draftında ilk turdan seçilen Clark NBA'deki 7 yılını da Memphis'te geçirdi. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya aldı. Münih'te düzenlenen şampiyonada bir numaralı seri başı olarak yer alan Merve, sırasıyla Azeri, İtalyan ve Yunan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Altın madalya maçında Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yenen Merve Dinçer kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

Arası bekleniyor. Trump buradaki ziyaretinde Çin'den bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler de yapacak. Ayrıca teknoloji ve seyahat yatırımları da yine ajandada. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış olduğu, daha önce bu ziyaret bir kere ertelenmişti. Karşılama töreninden

0: yangın söndürme araçları var, orman bölge ekipleri var. Hepsi birden bu depodaki çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. Tabi bölge boşaltılmış durumda, sadece yangın söndürme ekipleri var. Depoların her an patlama ve parlama ihtimaline karşı ekipler önlem almış durumda. Henüz can kaybı ve yaralı konusunda bir bilgi verilmedi. Ambulanslar sürekli girip çıkıyor bunlar. Dumanın etkilenenler ekipler için de olabilir. Yangının çıkış nedeni için dediğim gibi henüz belirlenemedi. Ekiplerin bu yönde çalışması sürüyor. Hem havanın rüzgarlı olması hem de deponun niteliği nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi biraz zorlaşıyor zaman zaman. Zaman zaman parlamalar meydana geliyor. Dediğim gibi ekiplerin buradaki yangına müdahalesi sürüyor. Deniz.
1: Soner Aydın ayrıntıları aktardı. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok ama ekranlara da getirdik görüntülerde, havadan görüntülerde itfaiye bölgede ve yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Devam edelim. Bir iddiaydı. Türk askeri Somali'deki muhalefeti baskı altına almak için kullanılıyor iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Türk askeri unsurlarını Somali'deki muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığı iddiaları yazılı açıklamayla yalanlandı. Nasıl bir açıklama yapıldı? Ayrıntılarını paylaşalım. Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır denildi. Türkiye'nin Somali'nin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek için işbirliği yaptığı da belirtildi. Açıklamada Türk askeri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye Somali'nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte, Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir ifadeleri de açıklamada yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrası konuştu Dervişoğlu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişini de yorumladı.
2: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin

0: Milletten gizli hiçbir şey yapmadı.
1: İYİ Parti Genel Başkanı grup kürsüsünde ise önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
2: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalın etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalın'ın ifadesinde CHP'nin 38. olan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialar yer aldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalın etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Yalın'ın ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilişkin iddialar yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalın, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
4: 1 milyar 270 milyon TL civarında
1: bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da bulunabileceğini iddia etti. Yalın, Özgür Özel'e destek için 115 delegeden topladığı imzayı da Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortaların buradan ödendiğini de anlattı. Özkan Yalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın dönüştürülmesiyle ilgili 170 bin euroluk masrafında belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne sürdü. Yalın 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yalın sonrasında cezaevine götürüldü.
3: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlamasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Açıklamada Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli sosyal medya hesabından atılan güven artırıcı adımlar kapsamında hazırlıkların 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktası Ermenistan veya Türkiye şeklinde yazılabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa sürüyor. Keçeli, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde tarihi bir fırsat yakalandığını da hatırlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz yıl Vietnam ziyareti sırasında uçaktan inerken eşi Brigitte Macron'la tartışma yaşamış ve o görüntülerin nedeni dünya basınında tartışma yaratmıştı. Fransız basını uçaktan inerken yaşanan o gerilimin sebebini yazdı. Ayrıntıları alalım bakalım neymiş. NTV Strasbourg'dan Kayhan Karaca bize aktaracak. Perde arkasında ne olmuş, tam olarak neden yaşanmış bu durum?
5: Evet Deniz Kilisoğlu, Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimine tamına bir yıl var ve Fransa'da bir gelenektir. Bir yıl kala piyasaya çok sayıda siyasilerle ilgili, özellikle Cumhurbaşkanı veya aday olan siyasilerle ilgili çok sayıda kitap çıkar. İşte kitaplardan bir tanesi de bu sabah satışa sunuldu. Paris Match dergisinde çalışan Fransız araştırmacı, gazeteci Florian Tardif'in kaleme aldığı bir kitap bu. Kitabın konusu da Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron. Bu çiftin ilişkisi. Aslında bu çift 2017'den bu yana hakkında çok şeyler söylenen ama mükemmel olarak tanımlanan

0: bir çifti. Kitabın adı da Neredeyse Mükemmel Bir Çift. Bunun altını çizelim. Tabii kitapta çok şey var ama senin de belirttiğin gibi o 25 Mayıs 2025 tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi Havalimanı'na varan Fransız Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısı açıldığında kameralara yansıyan görüntü hakkında burada çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Biliyorsunuz o kamera görüntüleri de Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği görüntülere yansımıştı. Ve Cumhurbaşkanı Macron bu görüntülerin ardından eşimle şakalaşıyorduk demişti. Dosya orada kapanmıştı. Ancak işte bugün çıkan kitapta bambaşka bir versiyon var. Fransız gazeteci, o kitabın yazarı Tardif diyor ki orada bir aile kavgası oldu. Bir çift arasında çok gergin anlar yaşandı. Zira Brigitte Macron eşinin platonik bir aşk yaşadığını keşfetmişti diyor. O aşkı da, platonik aşkı da Emmanuel Macron'un İranlı, Fransa'da yaşayan İranlı bir aktrisle olan yazışmalarına bağlıyor. Hatta diyor ki o yazışmalardan birinde Emmanuel Macron o İranlı aktrise kendisini çok çok güzel bulduğunu da söyledi diyor. Tabii bunlar bir iddia. Henüz daha o İranlı aktris veya Cumhurbaşkanı Macron cephesinden herhangi bir doğrulama, yalanlama veya bir tepki gelmiş değil. Fakat kitap Fransa'da olağanüstü yankı yarattı. Özellikle bu gazetecinin sabah saatlerinden bu yana Fransız medyalarına verdiği demeçler Fransa'da da burada bayağı yankı yapmış durumda Deniz.
1: Kayhan Karaca'dan aldık. Detayları devam edelim. Filipinler'de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir senatörün gözaltına alınacağı beklentisiyle gerilim yaşandı. Filipinler Senatosu'nda silah sesleri duyuldu. Arda arda açılan ateşin ardından binadakilere sığınacak yer bulmaları için uyarı yapıldı. Olay yerinde tam olarak ne yaşandığı veya silahları kimin ateşlediği henüz netlik kazanmadı. Yaşanan olaylar ülkenin eski devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu çetelerine açtığı savaşın baş uygulayıcısı olan eski emniyet müdürü senatör Roland De La Rosa'nın gözaltına alınmasının an meselesi olduğunu Facebook üzerinden duyurmasının ardından yaşandı. De La Rosa, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesini önlemek için halkı seferber olmaya çağırdı. Kasım ayına ait olan ve pazartesi kamuya açıklanan tutuklama emri eski emniyet müdürünü insanlığa karşı suç işlemekle itham ediyor. Aynı suçlamalar geçen yıl tutuklanan ve şu an Lahey'de yargılanmayı bekleyen 81 yaşındaki eski devlet başkanı Duterte için de geçerli. İklim değişikliği kuşların göç yollarını ve beslenmelerini de etkiledi. Ankara Emir Kuş Halkalama İstasyonu'nda halkalanan kuşların yeteri kadar beslenemediği tespit edildi. Göçmen kuşlar iklim değişikliği sebebiyle istasyona beklenilen tarihten daha geç geldi.
2: İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi. Sert hava koşulları ve değişen mevsim dengeleri nedeniyle kuşların göç yolculukları gecikti. Kuş sayılarında ise düşüş yaşandı.
3: Biz bu sene diğer yıllardaki çalışmalarımızdan farklı olarak kuşlar geç geldiler. Çünkü hava koşulları daha sert gitti. Yakaladığımız kuşların yağ ve kas skorları neredeyse yok denecek kadar azdı. Hatta yoktu. Bu da şunu gösteriyor. Hava koşulları sert gittiği için beslenebilecekleri yeteri kadar besin bulamadılar.
2: Türkiye'de kuş halkalama çalışmaları önemli göç noktalarında kurulan Samsun'daki Cernek, Iğdır'daki Aras, Ankara'daki Eymir, Antalya'daki Boğazkent, İstanbul'daki Avcılar, Kocaeli'deki Ormanya istasyonlarında sürüyor. Ankara Üniversitesi ODTÜ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde ve 9 yıldır faaliyet gösteren Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar yaklaşık 100 farklı türden binlerce kuş halkalandı. Sağlık kontrolleri yapılan kuşlar takılan özel halkalar sayesinde göç yolculuklarında takip ediliyor.
3: Kuşların bir alanda bulunabilmeleri için önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi güvenlik, bir diğeri de besin. Eymir bu iki imkanı da kuşlara sağlıyor. Yani hem güvenli bir şekilde avcılarından burada saklanabiliyorlar, aynı zamanda üreme döneminde yuva yapabilecekleri alanlar mevcut. Ama bir diğer yandan da yaşamlarını devam ettirebilecekleri miktarda besin de bulabiliyorlar bu alanda.
2: İklim koşulları nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen kuşlar Eymir'deki istasyonda bir süre tutuluyor. Gerekli tedavileri yapılıyor.
4: NTV Radyo.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Reklam.
11: Dergisi Lancet'ın demansın önlenmesi konusunda yaptığı 2020 tarihli çalışmada dünya çapında demanslı hastaların %8'inin işitme kaybıyla bağlantılı olabileceği ortaya konmuştu. 10 yılı aşkın sürede 438 bine yakın kişinin verileri incelenerek yapılan bir araştırmaya göre ise işitme kaybı olan kişilerin erken aşamada işitme cihazı kullanmasının demans riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Peki işitme kaybı Alzheimer ve demans riskini neden artırıyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
12: Şimdi birçok çalışma var. İşitme azalmasının bağımsız olarak, yani her şeyden bağımsız olarak bilişsel gerilemede hızlanmaya neden olduğunu gösteriyor bunlar. Örneğin işitme kaybı olanlarla olmayanların karşılaştırıldığı bir çalışma var. Bizim mental durumumuzu test etmek için kullandığımız bazı testler var. Bu testlerle bakıldığında işitme kaybı olanların bu mental muayenede 5 puan kaybı için 7.7 yıl gerekirken olmayanlarda bu 10.9 yıl. Yani işitme kaybı olanlar %24 daha fazla bilişsel etkilenmede artma riski altında. Şimdi nasıl oluyor derseniz birçok teori var işitme kaybının buna nasıl yol açtığı ile ilgili. Örneğin işitme kaybınız varsa gelen işitme sinyalleri düşük kaliteye sahip. Bu da üst düzey bir bilişsel sistemin bu düşük girdili bilgiyi telafi etmesini gerektiriyor. Bu da bizim bilişsel alanımızı ek bir yük bindiriyor. Bu teorilerden bir tanesi olabilir. Bu ek yük fonksiyonel MR çalışmaları ile de gösterilmiş. Bu girdiyi düzeltmek için biliş ve hafıza alanlarını kullanarak onların pahasına bu düzeltiliyor olabilir elbette. Bir diğer faktör biraz önce konuştuğumuz aslında sosyal izolasyon. İşitmenin kaybıyla birlikte giderek kişiler sosyal hayattan izole oluyorlar. Yapılan bir sohbetten geri kalıyorlar, konuşulan konulardan geri kalıyorlar. Dolayısıyla da bu çokça konuştuğumuz başlangıçtaki sosyal izolasyonu arttırıyor. Bu yönüyle de ciddi olarak bir demans yükü bindiriyor. Bazı biliyorsunuz demansla ilgili çok çalışmalar var. Hani modifiye edebileceğimiz, yani değiştirebileceğimiz demans olmamızla ilişkili bir takım faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de, bulunan şeylerden bir tanesi de orta yaştaki işitme kaybı %9 oranında demansın üzerine etki ediyor. Ve toplamda hepsine baktığımızda potansiyel olarak değiştirebileceğimiz şeyleri topladığımızda %35 gibi bir etkisi var demans gelişmesine hepsinin birlikte. Dolayısıyla işitme kaybı da bunlardan bir tanesi ve önlem alınması önemli. Hep ben hastalarıma söylediğim bir şey var. İşitme kaybı ile ilişkili olarak kişiler genellikle işitme cihazı kullanmaktan imtina ediyorlar. Bunu yapmamalarını hep uyarıyorum. Mutlaka işitme kaybınız varsa ve önerildiyse işitme cihazı kullanmak gerekiyor.
11: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken NTV Radyo'daydı.
3: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Sorun başlıyor.
0: Yeniden birlikteyiz. NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı programına hoş geldiniz. Tobeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sizlerden gelen çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili soruları yanıtlayacağız. Hemen Cem Kılıç'a dönmek istiyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhaba Benel, hoş bulduk.
0: Şimdi hızlıca başlayalım sorularla. Tahsin Kaya'nın sorusuyla bu haftayı açalım. Sigorta prim borçlarına yapılandırma var mı diye sormuş ve taksitle ödeyebilir miyiz diye de sorusuna eklemiş.
10: Evet Benel, bu sorular özellikle son dönemde çok fazla gelmeye başladı. Daha önceki yıllarda yapılan bu yapılandırmalar, af demiyorum buna, yapılandırmalar belki de buna yol açtı. Tabii ki esnaf, işveren, hatta kendi sigorta primini ödeyenler de bunları sormaya başladılar. Ama gündemde böyle bir durum söz konusu değil. Şu an için böyle bir şey yok. Aslında hep af olarak nitelendiriliyor ama bu bir yapılandırmaydı geçmişte de. Yani taksitler ve gecikme zammının silinmesi şeklindeydi. Hatta faiz de güncelleniyordu. Dolayısıyla hani bunu bazen kamuoyunda işte af olarak nitelendiriyorlar ama bir af değildi, yapılandırmaydı. Sorunun ikinci kısmına gelecek olursak izleyenimiz açısından, evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçları taksitlendirilebilir. Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun çerçevesinde yapılabilir. Tabii ki burada da bu taksitler belirli bir faiz çerçevesinde işleniyor. Bunun için bulundukları yerdeki sosyal güvenlik kurum merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Taksitle bunları ödeme imkanı bulunacaktır.
0: Peki, Sabri Bey'in sorusu. Sabri Sitem demiş ki 2002 yılında ilk işe girişim var. Sonra aralıklı farklı iş yerlerinde çalıştım. Şimdi tazminatım nasıl hesaplanıyor?
10: Şimdi özellikle kıdem tazminatı hesabında yapılan en önemli, daha doğrusu kişiler kendi kıdem tazminatlarını hesaplarken yaptıkları en önemli hata, ilk sigorta girişi itibariyle tazminatın hesabını yapmaları. Oysa ki kıdem tazminatı en son çalışılan iş yerindeki süre kadar hesaplanacaktır. Dolayısıyla 2002 yılında izleyenimizin ilk kez sigortaya girmiş olması bu bağlamda bir şey ifade etmiyor. Farklı iş yerlerine girmiş, farklı işverenler tarafından çalıştırılmış. Burada kendisinin yapması gereken husus şu, hesaplamada yapması gereken kontrol şu, en son iş yerinde ne kadar çalışmış. Dolayısıyla yıl, gün, ay olarak bunları verdiği takdirde kıdem tazminatının hesabı otomatik olarak ortaya çıkacaktır. Diyelim ki son iş yerinde 5 yıl çalıştı, sadece 5 yıllık kıdem tazminatı hesabı yapılacak bu durumda.
0: Ervan Uysal bir otelde yazları çalıştığını aktarmış. Sigortam yatıyor, işten ayrılırsam tazminatımı verirler mi diye soruyor.
10: Şimdi her şeyden önce şunu söyleyelim Beren. İşten kendi isteğiyle ayrılırsa zaten kıdem tazminatı hakkı bulunmuyor sigortalının. Ancak belirli haklı sebepler eğer devreye girerse kıdem tazminatını alabilir. İşte ücretin zamanında ödenmemiş olması, iş yerinde işveren tarafından kendisine diyelim ki mobbing yapılmış olması vesaire. Bunun gibi sebeplerle haklı sebep eğer yaratıyorsa kendince işten ayrılırken tazminatını alabilir. Ama böyle bir durum söz konusu değilse ve kendi isteğiyle ayrılıyorsa kıdem tazminatını alması mümkün değil. Bir de turizm sektörü açısından konuyu açıklığa kavuşturmakta fayda var. Özellikle ülkemizde de tabii dönemsel olarak işletmelerde çalışıyor arkadaşlarımız. Tekrar kış döneminde, sonbahar döneminde çıkıyorlar, yazın ilkbahar tekrar giriyorlar. Eğer aynı iş yerine, ki örneğimizi de herhalde izleyenimiz de bu bağlamda sorusunu sormuş, aynı iş yerine dönemsel olarak tekrar girip çıkıyorsa bu süreler birleştirilir. Dolayısıyla kıdem tazminatı hesabında da bu sürelerin toplamı dikkate alınır. Yani her yıl 3 ay çalışmışsa 4. yılın sonunda 12 aylık kıdem tazminatı alacağı doğacaktır ilgili kişinin. Dolayısıyla bunu da özellikle dikkate almak lazım. Yani aynı iş yerinde tekraren yapılan çalışmalarda kıdem tazminatı hesabında birleştirilir.
13: Hayri Üzümcü 2003 yılı ilk sigortam yattı diyor. 2003 yılında ilk sigortam yattı. Daha önce stajyer görünüyordum. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
10: Şimdi tabii hep bizim bu emeklilik sorularında karşılaştığımız hususlardan birisi staj konusu. Stajyerler için aslında gerçekten de moral bozucu bir durum. Çünkü birçok vatandaşımız aslında staj yaptığını bilmeden ya da stajyer unvanlı olarak girdiğini bilmeden ilk kez sigortaya girmiş gibi düşünüyor kendisini. Oysaki staj döneminde sadece kısa dönem sigorta kollarına işveren prim yatırıyor. Bu yüzden de mağdur oluyorlar. Yani çoğu aslında ilk kez sigorta girişimi olarak nitelendiriyor ama dönüp bakıldığında staj girişi yapmış işveren tarafı. Bir hak mahrumiyetine neden oluyor. Hani bunun da ileride umut ediyorum hükümetimiz tarafından düzenlenmesi gerekir. Çünkü çok sayıda vatandaş var bu bağlamda. Bu mağduriyete de son verilmesi gerekiyor. Şimdi soruya gelecek olursak 2003 yılında ilk kez girmiş ise önceki staj dönemi sayılmayacaktır elbette. Dolayısıyla 2000 yılı sonrası emeklilik şartları kendisi için geçerli olacak. Bu da 60 yaş ve 7000 prim günü bir erkek sigortalı için. Bu iki koşulu eğer yerine getirmişse emekli olabilir.
13: Diğer soruya geçmeden buna bir not ekleyeyim. Bu hafta içerisinde Ankara'da staj ve çıraklık mağdurları bir araya geldiler ve burada bir buluşma düzenlediler açıkçası. Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu. Burada sizin de söylediğiniz gibi staj ve çıraklık başlangıcının emeklilik başlangıcı olarak sayılması gibi bir talepleri var. Bu talebi Ankara'da büyük bir buluşmayla dile getirdiler. Bunu da ben bir not olarak burada eklemiş olayım. Çünkü onların da bir derneği var ve bu dernekte zaman zaman bu talebi bu buluşmalarla dile getiriyor. Diğer soruyla
10: evet,
13: devam edelim.
10: Biz de aslında senin sözünü kestim ama biz de aslında biliyorsun yayınlarımızda sen de özellikle hassasiyet gösterdiğin için bu konuya girdin. Yayınlarımızda bu konudaki çabaları biz de destekliyoruz açıkçası.
13: Peki Refik Sayın'ın sorusuyla devam edelim. Demiş ki Refik Bey, babam emekli sandığından emekli, vefat etti. Kız kardeşim bir iş yerinde sigortalı çalışıyor, evli değil. Babamdan aylık bağlanır mı?
10: Evet, güzel bir soru. Bazen bu tarz durumlar, yani babadan kız çocuğa yetim aylığı bağlanması ya da ölüm aylığı bağlanması konusunda bir takım yanlışlıklar söz konusu olabiliyor. Şimdi burada izleyenimiz şanslı. Niye şanslı? Çünkü kız kardeşi için baba emekli sandığı emeklisi olduğundan dolayı aylık bağlanabilir. Kendisi sigortalı olarak çalışsa da kız çocuğu, hatta bir bakıma işini uzun zamandır devam ettiriyor olsa da emekli babasından dolayı ölüm aylığı, yetim aylığı bağlanacaktır. Ama baba sigorta emeklisi ya da Bağkur emeklisi olsaydı maalesef bu yaşanmayacaktı. Emekli aylığı bağlanmayacaktı. Yani bize gelen soru çerçevesinde evet aylık bağlanır. Herhangi bir endişeye mahal yok bu durumda.
13: Evet. Ahmet Kazancı, işten çıkarılmış Ahmet Bey, geçmiş olsun diyelim. Diyor ki işten çıkarıldığım işsizlik maaşı için koşullar nelerdir?
10: Şimdi işsizlik ödeneği ya da halk arasında bilinen adıyla işsizlik maaşı için elbette bir takım koşullar var. Birincisi burada da yine hizmet akdinin işveren tarafından sonlandırılması gerekiyor. Yani işten çıkarılmış olması gerekiyor. Ya da biraz önceki kıdem tazminatı konusuna dönecek olursam, orada olduğu gibi çalışanın haklı nedenle bir fesih durumunun söz konusu olması lazım. Bu koşul yerine geldikten sonra bu sefer konu sigortalılık ve prim süresiyle alakalı koşullar. Her şeyden önce son 120 günü, yani işten çıkarıldığı tarihten önceki 120 günü bir defa hizmet akdiyle çalışmış olması gerekiyor. Daha önce kesintisiz çalışma aranıyordu. Bu yapılan kanun değişiklikle değiştirildi ve daha da kolaylaştırıldı. Son 120 günde bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Ve son 3 yılda, yani bu farklı iş yerleri de olabilir, kişinin sigortalılığındaki son 3 yılda en az 600 gün priminin işveren tarafından yatırılmış olması gerekiyor ki bu 3 koşul bir araya geldiğinde kişiye işsizlik ödeneği bağlansın. Tabii bunun için yani en doğal koşu herhalde kişinin de İŞKUR'a başvurması olacaktır. İŞKUR'a da 30 gün içerisinde, işten çıkarıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurması gerekiyor Bener.
13: Evet, şimdi 1 Mayıs öncesinden gelen sorular vardı. Yayın yapamadığımız günlerde gelmişti. 1 Mayıs yaklaşıyor, sendikalar asgari ücrete zam isteyecekler mi diye. Şimdi de Tugay Bey'in sorusunda olduğu gibi şöyle sorular geliyor. 1 Mayıs'ta sendikalar asgari ücrete zam istedi. Peki netice ne olur?
10: Evet. Edirne'de birlikteydik zaten Türk İş Mitingi'nde. Sizinle birlikte yayın yaptık. Orada yayın konuğu Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dı. Kendisine de yöneldi bu soruyu. Tabii ki bu talep içerisinde bulunacaklarını ifade etti. Sürekli olarak özellikle eriyen alım gücü çerçevesinde ve bu vergi basamaklarının yaratmış olduğu olumsuz etki neticesinde kıdem tazminatının özellikle Temmuz ayında tekrar gündeme gelmesini, düzenlenmesini talep edeceklerini söyledi. Hatırlarsan o gün Edirne mitinginde de özellikle Türk İş'in yapmış olduğu bütün çağrılarda, yazılarda bu konu altı çizilerek vurgulandı. Ama bakacağız tabii ki, Temmuz'a pek de bir şey kalmadı artık. Ne olacak, ne bitecek. Fakat şu anki durum itibariyle bana soracak olursan, benim kendi kişisel görüşüm maalesef bu bağlamda bir düzenleme olmayacağı yönünde.
13: Evet. Şu an için bu yönde bir mesaj, bir haber ya da herhangi bir çalışma başlangıcı yok. Bunu söyleyebiliriz. Duran Yörük, sigortadan emekli oldum, iş yeri açacağım. Kendi sigortamı yatırmak zorunda mıyım diye soruyor.
10: Şimdi kişi 4A emeklisi, sigortadan emekli oldum dediğine göre yani SSK'dan emekli olmuş ve şimdi esnaflık yapacak, kendi iş yerini atacak, bir ticaret hale açabilir vesaire, bilemiyoruz. Dolayısıyla 4B kapsamında, ama yapılan, yine geçmişte yapılan düzenlemeyle bu durumda olanlar herhangi bir şekilde prim ödemeden ticari hayatlarına ya da herhangi bir işle iştigal edecekse, neyse o, bunu yapmaya devam edebilirler. Sadece burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Eğer yanlarında herhangi birisini çalıştıracaksa, evet, onun için sigorta primini ödeyecek. Ama kendisi için herhangi bir sigorta ödemesi yapmaya gerek yok.
13: Hatice Aslan, işten ayrılan bir kişi sağlıktan kaç gün daha yararlanabilir diye sormuş.
10: Evet, güzel bir soru. Bu da çoğunlukla karıştırılan bir husus. Bunu netlikle açıklamakta fayda var. Eğer bir sigortalı bir iş yerinden ayrılmışsa, hizmet akdi feshedilmişse ve bir önceki yıl en az 100 gün, düzeltiyorum 90 günlük sigorta primi varsa, bu durumda işten ayrıldığı tarihten itibaren 90 artı 10 gün daha, yani toplamda 100 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
13: Peki. Suzan Hanım'ın şöyle bir sorusu var. İlk sigortaya girişim var. Sonra ara verdim. Tekrar çalışmaya başladım. Toplamda 6500 güne geldim. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
10: Şimdi tabii emeklilik sorularını cevaplayabilmemiz için Benel, sigortaya giriş tarihi önemli, kişinin yaşı önemli. Bütün bunları bilmemiz gerekiyor ama biz şöyle bir cevap verelim. Muhtemelen 2000 sonrası sigorta girişli ki izlerimiz 6500 günü o yüzden belirtmiş bize. 7000 prim gününe ulaştığı zaman kadın sigortalı 2000 sonrasında eğer herhangi bir ilk kez sigortaya girişi varsa 58 yaşında emekli olabilir.
13: Yeliz Sayar, EYT ile işimden ayrılmıştım. Sonra aynı iş yerine tekrar başladım. Ayrıldığımda senelik iznim 20 gündü, şimdi 14 gün diyorlar. Doğru mu demiş?
10: Şimdi EYT sonrasında yine çok tartışılan hususlardan birisi bu. Yani kişi EYT sebebiyle işinden ayrılıp tekrar aynı iş yerine makul bir sürede dönmüş ise kıdeme bağlı hakları devam eder. Yani kıdeme bağlı hak derken mesela kıdem süresine göre yıllık ücret izin belirlenecektir. Dolayısıyla 20 günde kalmışsa kişi 20 gün üzerinden bundan sonra da yıllık ücretli izin devam ettirilecektir. 14 güne düşürülmesi yanlış olacaktır. Bu bağlamda da işvereni uyarmakta fayda var.
13: Hayri Duman, bir kişi sendikaya üye oldu diye işten çıkarılırsa ne kadar tazminat alır diye sormuş.
10: Evet, günümüzde oldukça fazla işlenen hususlardan birisi. Yine biz 1 Mayıs'ta ekranlardan bu konuyu işlemiştik sizinle birlikte. Türkiye'de özellikle sendikalaşmanın önünde bir takım engeller var. Pratikte engeller var ama bunları aşmamız gerekiyor. Yani %13-14'ler seviyesindeki bir sendikalaşma oranı aslında Türkiye açısından çok da kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle gelişmiş ülkelerle mukayese ettiğimizde 1/3 civarında bir sendikalaşma oranına sahibiz. Tabii ki sendikalaşmanın önündeki bu engeller bağlamında yasal bir takım tedbirler de mevcut. Bu da onlardan birisi. Eğer herhangi bir kişi hizmet akdi, sendikal faaliyetlere katılmak, üye olmak vesaire gibi sebeplerle, ki bu ispatlanması gereken bir husus elbette ki, bu sebeplerle eğer işinden çıkarılmışsa, hizmet akdi feshedilmişse mahkemelerimiz bu konuda sendikal tazminata hükmediyorlar. Bu sendikal tazminatta kişinin 1 yıllık ücreti tutarı kadar. Dolayısıyla ağır bir tazminat. Bu nedenle özellikle iş yerlerinde bu duruma da dikkat edilmesi gerekiyor. Sendikalaşmanın önündeki engellerin de bu bağlamda kaldırılması gerekiyor.
13: Teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Tövbeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sorularınızı yanıtladık. Süremize el verdiğince bize sorularınızı her zaman ntv.com.tr adresinden gönderebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz.
8: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
3: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
4: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
3: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
4: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
3: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
5: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon ve bunu taşlandırmak istiyoruz ve bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
3: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u eledi. Trabzonspor geçen 2 sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 23 Mayıs'ta tek aday olarak gireceği olağan kongre öncesinde divan kurulunda konuştu. 26. şampiyonluk sonrasında keyifli bir atmosferde geçen toplantıda Özbey'in 36. şampiyonluk mesajı üyeleri güldürdü.
6: Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var.
2: Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da Advokat yeniden teknik direktörlük görevine getirildi. Tarihinde ilk kez kupaya gidecek ada ülkesi Advokat yönetiminde bu başarıyı elde etmişti. Ancak 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam Şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti. Teknik direktör Fred Rutte'nin görevden ayrılmasıyla Curaçao Futbol Federasyonu oyuncuların da isteği doğrultusunda Advokat'la görüştü ve tecrübeli teknik adam göreve geri döndü. Curaçao yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
2: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
3: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
3: Bu mesajın etkisi ne olacak?
2: Sizce bu ikilemden hangisi gerçekten?
1: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortum da oluşabilir. İstanbul ve Bursa'da sağanaklar şiddetli. İstanbul 17, Bursa 20 derece. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Ankara 18 derece. Egeliler dikkat. Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. İzmir 23 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortum da oluşabilecek. Antalya 22 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Tüm hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Genetik yapısı insana çok benzeyen meyve sinekleri de uyur. Hatta atlar gibi uykudayken bacakları seyirir. Ebabillerse her işi havada yaptığı gibi uykusunu da uçarken alır. Önce çevredeki binaya ya da ağaca çarpmamak için roket gibi fırlayarak çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkar. Sonra gözünü kapar. Süzülerek alçalırken uyur. Yeryüzü sesleri yeterince alçaldığını işaret edince uyanır. İşte bu birkaç dakikalık kuş uykusu ona yeter. Aslında sanılanın aksine kuşların çoğu zaten yuvasında uyumaz. Yuvayı sadece yumurtlamak, kuluçkaya yatmak ve yavruları büyütmek için kullanırlar. Uyumak içinse tüneyebilecekleri bir yer seçip orada uyurlar. Ördek, kaz, flamingo gibi su kuşları ise kıyıya doğru suyun içinde ama tek ayak üstünde uyur. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de diğer ayağını tüylerinin arasına sokup sıcak tutar. Yorulunca ayak değiştirir.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. Başakşehir-Fenertepe yönü için bir duyuru var. O bölgede iki şerit trafiğe kapatılmış durumda. Ayrıca Hadımköy-İstanbul Caddesi-Yassıören yönü, sahil yolu Yedikule-Bakırköy yönü, Cennet Küçükçekmece istikameti ve sahil yolu Bakırköy Ataköy yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin trafiğe kapatıldığı ve bölgede ciddi yoğunluk yaşandığı belirtilmiş. Ana arterlerde yoğunluk giderek artıyor İstanbul'da. Özellikle Cevizli Bağ'dan başlayan yoğunluğun Cennet Mahallesi'ne kadar sürdüğünü görüyoruz. Anadolu yakasında da Kozyatağı ve Gülsuyu arasında çift yönlü yoğunluk var. Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprü çift yönlü yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
3: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen Çin ziyareti başladı. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde ana başlık ticaret olacak ancak İran konusunda da istişare yapılacak. Trump'ın Çin'den yardım isteyeceği iddia ediliyor. Amerikan basınında ise Tahran'ın askeri kapasitesinin büyük kısmını koruduğuna dair haberler yer alıyor. Samsun ve Şırnak'ta şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Dereler taştı, araçlar sürüklendi. Yarından itibarense sağanak yağış yurt genelinde etkili olacak. Son meteorolojik verilere bakacağız. CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek ek ifade verdi. Yalım, CHP'nin olağan kurultayına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialarda bulundu. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Geçtiğimiz saat içerisinde Mersin'den gelen yangın haberiyle başlıyoruz. Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Yangın Akdeniz ilçesindeki yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Kazakistan'da. Erdoğan, Astana'da törenle karşılandı. 3 günlük ziyaret kapsamında Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyareti başladı. Amerikan Başkanı'na Amerikan iş dünyasından kalabalık temsilci grubu eşlik ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve BlackRock CEO'su Larry Fink de Çin'e gitti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth de heyette. ABD Başkanı önce Xi Jinping ile birlikte Çin'deki Büyük Halk Salonu'nda törene katılacak, ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Trump ve Jinping Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecek. Trump buradaki ziyaretinde Çin'den bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler yapacak. Ayrıca teknoloji ve seyahat yatırımları görüşülecek. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı, ancak beklentiler karşılanmadı. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. Amerika İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadı. Amerikan ordusundaki mühimmat tükendi, İran'sa askeri kapasitesinin %70'ini koruyor. Amerikan New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı.
4: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edinilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre Amerikan ordusu Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve Ataks kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, yalan haber medyası İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Bunların yaptığı hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere ümit vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerikan aleyhinde argümanlar üretir yorumunu yaptı.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında artan askeri işbirliği adımlarına tepki gösterdi. Bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim dedi.
5: Bu gelişimlerin Türkiye açısından askeri bir tehdit oluşturması söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki askeri işbirliği çabalarına bu sözlerle tepki gösterdi. Bakan Güler, Katar gazetesi Al Şark'ın sorularını yanıtladı.
6: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi dünya genelinde benimsenen yaklaşıma ters bir biçimde İsrail'le askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi de bölgede istikrarsızlığın temel sebebi olan aktörlere karşı sadık bir müttefik rolü üstleniyor. Temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim.
5: Bakan Güler, Türkiye, Körfez, Pakistan arasında askeri ittifak tartışmaları ilişkin soruya da yanıt verdi. İşbirliği var ancak askeri bir blok söz konusu değil dedi.
6: Pakistan'la askeri işbirliğimiz köklü ve çok boyutlu bir niteliğe sahip. Benzer şekilde Körfez ülkeleriyle de her biri kendi dinamikleri çerçevesinde gelişen güçlü ikili ilişkilerimiz var. Ancak Türkiye, Pakistan, Körfez şeklinde resmi olarak tanımlanmış bir askeri yapı ya da blok söz konusu değil. Faaliyetlerimiz herhangi bir ülkeye karşı değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlama amacı taşıyor.
5: Yaşar Güder, Katar Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Eurofighter savaş uçaklarının temini sürecinin de ilerlediğini vurguladı.
3: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Açıklama Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, güven artırıcı adımlar kapsamında hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktası Ermenistan veya Türkiye şeklinde yazılabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa hala devam ediyor. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında olduğu casusluk davasında savcı mütalaasını sundu. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
7: Casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanar da 3 gün süren ilk duruşmada haklarındaki suçlamayla ilgili iddialara yanıt verdi. Dava Silivri'deki cezaevi karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 sanık da İstanbulluların Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. İddianamede bu bilgilerle seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldı. Bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı anlatılmıştı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi, davanın siyasi olduğunu savundu. Sanıklardan Hüseyin Gün de etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermediğini, bunun savcılığın hukuki değerlendirmesi olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı ise görülecek ikinci duruşmaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu'ndan kişisel verilerin kimler tarafından sızdırıldığının tespit edilmesini ve bu verilerin casusluk kapsamında kullanılabilecek gizlilikte olup olmadığına dair görüş istenmesine yönelik talepte bulundu.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım etkin pişmanlık talebinde bulundu, ikinci kez ifade verdi. CHP'nin olağan kurultayı ve CHP lideri Özgür Özel'e ilişkin şu iddialarda bulundu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
8: 1 milyar 270 milyon TL civarında.
5: Bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da

0: 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yalım sonrasında cezaevine götürüldü.
1: 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiayı yalanladı. Gündeminde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişi de vardı.
2: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişiyle ilgili soruya bu yanıtı verdi. Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi.
2: Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
0: İYİ Parti Genel Başkanı grup kürsüsünde ise önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
3: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
1: Bültenin başında aktarmıştık. Mersin'de biyodizel üretim tesisindeki yangın sürüyor. Bu konuda son gelişmeleri, son bilgileri alacağız. Demirören Haber Ajansı muhabiri Soner Aydın'ı dinliyoruz.
4: Mersin'e bağlı Kazanlı Mersin Karaköy'ün özel işime ait yağ ve yakıt depo tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının maalesef henüz şiddetli veya ailelerin durumu düşmüş değil. Yani ilk başına yani şiddetiyle devam ediyor. Ekiplerin karada müdahalesi sürüyor. Burada itfaiye ekipleri yanı sıra emniyet müdürlüğüne bağlı tomalar müdahalede bulunuyor. Yine belediye ait aracılar da. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar da burada yine yangına müdahale ediyor. Alevlerin şiddetli düşmesiyle birlikte zaman zaman parlamalar meydana geliyor. Ekipler özellikle yanlar bulunan depoların taslara tutamaması için önlemini alıyor. Oralara da bir soğutma çalışması söz konusu. Bölge yerleşim yerine uzak bir bölge, kırsal bölgede. Etrafında sadece başka belediye tesisleri var. Herhangi bir can kaybı ve yaralı konusunda henüz bir resmi açıklama yok. Bir ölü olduğuna dair bilgiler var. Yüksekten düşen bir işçinin ağır yaralanıp hastane tedavisine dair bilgi var. Ancak bunda henüz bir resmi açıklama olmadığı için netleştirilmiş durumda değiliz. Dediğim gibi bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının çıktığıyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Onu da ekiplerin çalışması sürüyor. Bu da yapılan çalışma ardından yapılan resmi açıklamayla ortaya çıkacaktır. Deniz.
1: Ayrıntıları Mersin'den aldık. Demirören Haber Ajansı muhabiri Soner Aydın aktardı. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Dereler taştı, araçlar sürüklendi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor. Şırnak'ta da sel suları önüne kattığını sürükledi.
0: Araçlar metrelerce sürüklendi. Suyun ortasında mahsur kalanlar oldu. Samsun'da sadece 10 dakika süren şiddetli sağanak sele yol açtı.
5: 1,5 metre üstündeydi su. Yani bir panik içinde insanlar kaçtı. Biz dükkanları kapattık, kaçtık.
6: Gitti, her şeyimiz gitti. Allah'a şükür olsun, canımız sağ.
7: Yaklaşık 300'e yakın iş yeri su bastı. 100'e yakın da araçta sıkıntı var.
0: Samsun'un Havzi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli akan su araçları sürükledi, yayalar sele kapılmamak için mücadele etti. yaşlı bir adam bina kenarındaki profillere tutunarak yardım bekledi.

0: Sürüklenen arabalar evlerin bahçelerine, hatta iş yerlerine girdi.
1: Bu otomobil ters bir şekilde dönmüş durumda. Hemen burada bir ticari otomobil var. O da vitrin camını aşmış. Sel suları bu otomobili marketin içerisine kadar getirmiş.
2: 200 metre, 300 metre ilerideydi. Oradan buraya kadar geldi. Dükkan da aynı şekilde oldu. Dükkanın bütün malzemeleri falan komple uçtu gitti.
3: Yaşamadık böyle bir şey. Gelmez zannediyorduk. Bir anda canımızı zor kurtardık. Merdivenden yukarıya çıktık. Bir anda dükkanın boyu kadar oldu su.
0: Selim verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Hurdaya dönen araçlar moloz yığınlara kaldırıldı. Dükkan ve evlerdeki su tahliye edildi. Hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde de sağanak ve karların erimesi sonucu debileri artan dereler taştı. İlçede iki köprü yıkıldı, araçlar suya kapıldı, evler tahliye edildi. Taşkın nedeniyle bazı sebze ve meyve bahçeleri de zarar gördü. Hasar tespit çalışması başlatıldı. Bazı madenlerde su şebekesi zarar gördüğü için kesinti yapıldı.
4: Bilim dünyasından iklim kriziyle ilgili yeni uyarı var. Büyük okyanustaki aşırı ısınma küresel iklim sistemini sarsmaya hazırlanıyor. Süper El Niño adı verilen sistem bir yanda kavurucu kuraklıklara, diğer yanda şehirleri yutan sel baskınlarına neden olabilir.
0: Ekvatoral suların ısınmasıyla tetiklenen bu devasa enerji transferi, dünyanın bir ucunda sel baskınlarına, diğer ucunda ise kavurucu kuraklıklara yol açıyor. Japonya Meteoroloji Ajansı alarmda. Kuzey yarımküre için yıkıcı El Niño ihtimali %70 olarak görülüyor. Hindistan'sa endişeli. Hayati önemdeki muson yağmurları son 3 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir. Amerika'dan gelen son projeksiyonlarsa ihtiyatlı. El Niño'nun gerçekleşme ihtimali %90 görülse de yıkıcı süper senaryoya %20 ila 30 pay biçiliyor.
5: İklim değişikliği aşırı hava olaylarının sıklığını büyük oranda etkiliyor. El Niño ise örneğin sıcak dalgası, kuraklık veya aşırı yağış olaylarının meydana gelme olasılığını ve şiddetini daha da arttıracak.
0: Ancak mevcut ısınma tablosunun 1877'de ekinleri yok eden ve milyonlarca kişinin kıtlık sebebiyle ölümüne yol açan o büyük felakete benzerlik göstermesi endişeyi tırmandırıyor. İnsan kaynaklı küresel ısınmayla bu döngünün birleşmesi yeni bir rekorlar serisi anlamına geliyor. Uzmanlara göre dünya önümüzdeki 2 yıl boyunca modern tarihin en çalkantılı ve sıcak iklim takvimlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor.
4: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği bir işletmede saldırıya uğradı. Yüzüne darbe aldı. Gözaltına alınan zanlı Torreira'ya kız arkadaşıyla iletişime geçtiği için vurduğunu öne sürdü.
6: Ünlü futbolcu hayranlarıyla fotoğraf çektirirken kadraja girdi, ardından da gelip yumruk attı. Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği kafede saldırıya uğradı. Araya futbolcunun şoförü ve arkadaşı girdi, saldırganı etkisiz hale getirdi. Salı akşam saatlerinde yaşanan olayda Galatasaraylı futbolcu yüzüne aldığı darbe sonrası göz bölgesinden yaralandı. Röntgen teknikeri olan saldırgan, kavga sonrası olay yerinden bir taksiyle kaçmaya çalıştı ancak şikayet üzerine yakalandı.
7: Bir yıl önce platonik olarak duygu beslediğim kadınla Torreira'nın fotoğraflarını gördüm ve nefret beslemeye başladım. Torreira'nın nerede olduğunu sosyal medyada görünce de bir anlık sinirle zarar vermek için yanına gittim. Görür görmez de gidip yüzüne bir defa yumruk attım.
6: Olayda bahsi geçen Torreira ile arkadaşlık eden kadının saldırganın saplantılı hali nedeniyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Saldırgan futbolcunun hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anda da kadraja girdi.
8: Benimle fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm ama yanıma yaklaşıp bir anda yüzümün sol tarafına yumruk attı. Şoförüm ve arkadaşım beni korumak için müdahale etti. Ben herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim.
6: Sarı kırmızılı futbolcuya saldıran zanlının kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi.
4: Kartalkaya'daki otel yangınında lise öğrencileri Ömür Kotan ve Eren Bağcı da hayatını kaybetmişti. Liseli çocuklar kayak kulübüyle otele gitmişti. Aileleri çocuklarının ölümünde kayak eğitmenlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu.
0: İddiaya göre yangın sırasında çocukları koridora çıkarıp beklettiler. Kendileri odada kaldı ve yangından kurtuldu. Ancak koridora çıkardıkları iki çocuk yoğun dumandan yaşamını yitirdi. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 3 kayak eğitmeni şüpheli bulundu.
9: Bu kişilerin hem yangın esnasındaki davranışlarıyla ilgili bizim suç duyurumuz, hem de daha öncesinde kulüp başkanı olan kişinin aslında odalarda sigara içildiğini biliyor olması, kendisinin de hatta sigara içtiğini tanık olarak ifade verdiği zaman söylemişti.
0: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Eren Bağcı ile 18 yaşındaki Ömür Kotan, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün otelde düzenlediği kayak kampına katılmıştı. Aileleri çocukların ölümünde kulüp başkanı ve iki kayak eğitmeninin sorumlu olduğunu öne sürdü. Kotan ve Bağcı kayak eğitmenleriyle aynı odada kalıyordu. İddiaya göre yangın sırasında eğitmenler çocukları koridora çıkarıp bekletti. Çocuklar koridorda hayatını kaybederken odada olan eğitmenler yangından kurtuldu. Bu süreçte kulüp başkanının odasından hiç çıkmadığı öne sürüldü. Kayak takımındakileri kurtarmak için çaba göstermediği iddia edildi. Suç duyurusu üzerine ifadesi alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi gösteren somut deliller elde edildi. Adli kontrol kararı alındı.
10: Emsal olacak bir karar çıksın ki bu kulüp dahil başka hiçbir kulüp böyle etkinlikler düzenlerken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmemezlik yapmasın, ilgili izinlerini almadan bu tip etkinlikler düzenlemesin.
4: Manisa'nın Soma ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Vefat eden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. Törene CHP lideri Özgür Özel de katıldı.
0: Kimi babasını, kimi oğlunu, kimi eşini kaybetti. Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci dualarla anıldı.
11: Biz işte her ana üzgünüz yani. Aklımıza geldikçe ağlar, söyleriz, yok bir şey.
0: Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı. 301 madenci hayatını kaybetti. Aradan 12 yıl geçti. Facianın yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mezarlara karanfil bırakıldı, dualar okundu.
12: Mekanlarını cennet eyle, makamlarını aileyle ya Rabbi.
0: Soma faciasına ilişkin yargı sürecinde şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki mühendis ise 12'şer yıl hapis cezası aldı. Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti. 18 sanıksa 5 ile 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
4: Türk Eczacıları Birliği 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Birlik Başkanı Mehmet İrfan Demirci, ilaç tedariğinde düşük kur ve geri ödeme seviyeleri nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi.
13: Avrupa'da yenilikçi ilaçlara erişim oranı yaklaşık %46 düzeyindeyken Türkiye'de bu oran %3'lere gerilemiştir. Burada ilaç yokluğunun sebebi eczane değildir.
0: İlaç kurunun düşük olduğunu söyleyip geri ödeme seviyelerini işaret etti. Bu durumun ilaç bulma sorununa yol açtığını belirtti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla sektörün sıkıntılarına dikkat çekti.
13: Mesleğimiz bugün artan işletme maliyetleri, ilaç yoklukları, istihdam baskısı ve ekonomik zorluklar karşısında çok katmanlı bir mücadele vermektedir. Bu yalnızca mesleki değil, aynı zamanda halk sağlığının geleceğine ilişkin bir mücadeledir.
0: Demirci, serbest eczacılara internet üzerinden ilaç satışı yasağının kaldırılacağı iddiası da soruldu. Sahte ilacın en çok internetten satıldığını söyleyen Demirci, böyle bir çalışma varsa vazgeçilmeli dedi. Sektörde istihdam sorunu yaşandığını da belirten Demirci, Eczacılık Fakültesi kontenjanlarının azaltılması çağrısında bulundu.
13: Yeni Eczacılık Fakültesi açılışları durdurulmalıdır. Kontenjanlar ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Eczacılık eğitimindeki üniversite sınavındaki başarı sıralaması 50 bin ile sınırlandırılmalıdır.
4: 14 Türk öğretmenin İtalyan lisesinde başlattığı grevde 100 gün geride kaldı. Öğretmenler okulun önünde toplandı ve oturma eylemi yaptı. O sırada veliler de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde hazırladıkları basın açıklamasını okudu.
14: Tek başına ya hep beraber.
6: Öğretmenler ücretlerinin iyileştirilmesini talep etti. Velilerse öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler grevlerinin 100. gününde İtalya Başkonsolosu önünde eylem yaptı.
14: Bize Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalanmak istediler.
6: İtalyan Lisesi velileri ise o sıralarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen aileler çözüm istediklerini belirtti.
15: 400 öğrenci koca bir eğitim yılını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 12. sınıf öğrencilerimiz mezuniyet haklarını ve üniversite geleceklerini kaybetme eşiğindedir. Sendikal grev hakkı 400 çocuğun anayasal eğitim hakkını resmen ayaklar altına almaktadır.
4: Haber turuyla devam edelim. Terör örgütü DAEŞ'a yönelik 47 ilde operasyon düzenlendi. 324 kişi gözaltına alındı. Zanlıların örgüte finansal destek sağladığı ve geçmiş dönemlerde DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor. Aramalarda bulunan silah, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu. FETÖ üyeliği suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şikayeti üzerine Tamar Tanrıyer hakkında soruşturma başlattı. Özel ile Ağbaba sosyal medyadan kendilerine yönelik hakaret ve iftira içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Söz konusu videoların kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu teşkil ettiği öne sürüldü. İstanbul Eyüp'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan iş insanı Derya Üzüm'e manevra yapan otomobil çarptı. Ağır yaralanan 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü taksirle öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 2026 yılında yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Çaykur'un 800 tonun üzerinde yaş çay alımı yapmayı hedeflediği belirtildi. Geçen yıl kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay alım fiyatının bu yıl 35 lira olarak uygulanacağı ifade edildi. Kurban Bayramı ile birlikte milyonlar seyahat edecek. Bayramı memleketinde ya da tatil bölgelerinde değerlendirmek isteyenler biletlerini alıyor. Ancak yüksek yakıt maliyeti hem otobüs hem de uçak bileti fiyatlarını yukarı çekti. Yurt içi ve yurt dışına otobüs ve uçak bileti fiyatları nasıl seyrediyor? Biletlere ilgi nasıl? Seyahat sitesi Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan yanıtladı.
16: Uçak tarafında bayram döneminin gelmesiyle beraber normal döneme göre bu bayram dönemi için aramaların biz 3 kata kadar arttığını gözlemledik. Geçtiğimiz yıllarda normalde bayramdan 3 hafta önce artan talep, bu yıl ilk defa Ramazan bayramında, şimdi Kurban bayramında gözlemlediğimiz bir duruma dönüştü. Bu süre 4 haftaya çıktı. Yani kullanıcılarımız, yolcularımız 4 hafta önceden uçak biletlerini, bayram uçak biletlerine yoğun bir ilgi göstermeye başladılar. Bu nedenle de ilk gelenler aslında en avantajlılardı. Çok daha uygun ücretlerle, en uygun ücretleri kullanarak burada biletlerini alabildiler. Şu anda da hala yer var. Yaklaşan günlerde, bayrama yaklaştıkça yer konusunda da sıkıntı yaşayacağımızı görüyoruz. Normal bir dönemde daha çok 3500-3000 lira bandında seyreden Antalya biletlerini şu anda ücretlerini tavan fiyattan görüyoruz. Bu da 6990 lira bandına geldiğini söyleyebiliriz birçok seferin bayram tarihleri için. Trabzon için örnek vereyim, bir diğer örneğimiz de orası olsun. Normal tarihlerde 4000 bandına gelen bu biletlerde şu anda yine 6500 liralara gelmiş durumda diyebilirim. Diyarbakır, Van, Mardin, bunlar da bizim en fazla talebi gördüğümüz, talebi aldığımız destinasyonlar oldu diyebilirim. Orada da fiyatlar oldukça yüksek bayram dönemi için. Bizim yoğunlukla şu anda konuştuğumuz fiyatlar daha çok 23 Mayıs'ı işaret eden fiyatlar. Yani 9 günlük tatilin ilk günü işaret eden fiyatlar. Diğer günleri de kullanmak isterse kullanıcılarımız çok daha avantajlı ücretleri görmeleri mümkün. Yine bu bahsettiğim normal dönemde işte 2000 liraya, 2500 liraya gördüğümüz biletleri bayramın ilerleyen günlerinde tekrar görmeye başlıyoruz ya da bu fiyatlara daha da yaklaşıyor. Yani 23'ünde değil de örnek veriyorum 25'inde, 26'sında, 27'sinde başlayacak bir seyahat planı oldukça avantajlı bir seyahat planlama imkanı sunacaktır kullanıcılarımıza.
4: Bu arada Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak için ek tren seferleri düzenlenecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan, yüksek hızlı trenlere ek sefer, bölgesel trenlere de ek vagon tahsis edileceğini söyledi. Böylece toplam kapasitede 18 bin kişilik artış yapılacak. Bu kapsamda Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs arasında ek seferler düzenlenecek. İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlendi. Tatil süresinin uzatılması satışlara yansıdı. Araç değerleme şirketi yetkilisi Hüsamettin Yalçın piyasadaki hareketliliği yorumladı.
0: Bayram tatili 9 güne çıktı. İkinci el otomobil piyasası canlandı. Bu yıl sıfır otomobillerde stoklar arttı ancak satışlar düştü. Sektör satışları hızlandırmak için kampanyalara ağırlık verdi. Bu da ikinci el otomobil piyasasında yavaşlamaya neden oldu. Bayram öncesi yeniden hareketlilik yaşanıyor.
17: Önümüzün yaz sezonu olması, insanların Kurban Bayramı'nda işte memleketlerine, ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine gidecek olması, yaz tatilinin geliyor olması ikinci elde bu dönemde bir canlılık getirdi. Ancak bu çok çok yüksek bir yükseliş değil, canlılık değil. Daha çok buna kontrollü bir canlılık diyebiliriz.
0: İran Savaşı sonrası enflasyon yükselişe geçti. Buna rağmen ikinci el otoda fiyat artışı sınırlı kaldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre Mart'ta fiyat enflasyondan arındırıldığında %1,9 gerileme var. Yıllık reel düşüş %6,7 oldu.
17: Sıfırda kampanyalar sürdükçe ikinci el araç fiyatlarında çok sert yükselişler beklemiyoruz. Hem bu dönem için bayram öncesi hem de yaz dönemi için herhangi bir çok sert yükselişler ne ikinci elde ne sıfırda beklemiyoruz. Bu da bir alım fırsatı sunmaktadır.
4: Havalar ısındı, düğün mevsimi başlıyor. Peki bu yıl fiyatlar ne durumda? Yeni evlenecek bir çift düğün için ne kadar harcama yapıyor? Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerini dinleyelim.
18: Eş olarak kabul eder misiniz?
19: Evet.
20: 5 Eylül'de düğünümüz olacak.
6: Evlenecek çiftler ve aileleri için hazırlık başladı. Düğün yapmak isteyenler evlilik hazırlığının yanında fiyatları da hesaplıyor.
21: Cumartesi gecesi bir düğün en az 400 bin lira olarak düşünebiliriz.
22: Havalar ısındı, düğün sezonu da geldi çattı. Tabii oldukça yüksek olan maliyetler hem çiftleri hem de aileleri zorluyor. İstanbul'da bir düğün yapmanın maliyeti 150 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar uzanıyor.
6: Yemekli düğünlerde fiyatı davetli sayısı belirliyor. Kişi başı en az 1400 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ancak düğün masrafları onunla bitmiyor.
21: Ortalama bir düğün tabii her yere müite göre bu değişebiliyor. 200 kişi gelse düğün salonu girişten çıkışa kadar bütün maliyetleri içine koyarsak en az 375-400 bin lira ceplerinden çıkıyor vatandaşın.
23: Sadece düğünleriyle de bitmiyor. Organizasyonu, fotoğrafı, işte takım elbisesi, gelinliği falan bayağı şey tutuyor yani.
6: Pek çok çiftse çıkan maliyetler karşısında düğün yapmaktan vazgeçiyor.
24: Biz düğün yapmayı tercih etmedik. Nikahtan evlendik. Baktığınız zaman normal bir düğün salonu 200 binlerden aşağı yok. Kalabalık oluyor tabii ki düğünlerde. Küçük bir yer tutamıyorsunuz.
21: Geçen senelere nazaran %30 talep aşağıda. Kimileri altın düşmesini bekliyor evlenmek için. Kimileri altın 8 lira oldu, bozduramıyor, düğünü gelip tutamıyor. Böyle durumlar oluyor ama gerçekten şu anda zor bir süreçten geçiyoruz.
6: Düğün sektörü temsilcileri çiftleri teşvik amacıyla bazı vergi kolaylıklarının sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
25: Aslında devletimizin demesi gereken şu. Mesela %20 KDV ödüyoruz. Bu %20 KDV hem devletin bu KDV'yi toplama açısından zor hem de insanların ödemesi açısından zor. Açık söyleyeyim %5 olması lazım.
4: İsrail Eurovizyon'da finale kaldı, tepkiler yükseldi. Onlarca protestocu yarışmanın yapılacağı alanın önünü Filistin bayraklarıyla kuşattı.
0: Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70.si düzenlenen Eurovizyon şarkı yarışmasının ilk yarı finali yapıldı. İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrailli temsilci Noah Bettan seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salonda bulunan izleyiciler İsrailli şarkıcıyı protesto etti. İsrail'in finale kalması da salon içinde tepkilere neden oldu. Salon dışında da protestocular Filistin bayraklarıyla eylemler yaptı.
26: İsrail! Boykot!
0: Yarışmanın yapılacağı alan önüne temsili mezarlar ve Filistinli çocukların fotoğrafları konuldu. Eylemciler kanı sembolize eden kırmızı boyalı, soykırımı durdur, İsrail'i boykot et yazılı pankartlarla alanın önünü adeta kuşattı.
1: Gazze'de 2 yıldan fazla süredir soykırım uygulayan bir devletin Viyana'da hiçbir engelle karşılaşmadan gösteri yapmasına izin verilmesini utanç verici buluyoruz. Avusturya hükümeti ve medyası bu protestoyu Avusturya'daki İsrail karşıtı her protestoyu Yahudi karşıtı olarak damgalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Avrupa Yayın Birliği Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'yı yarışmadan men etti. Ancak İsrail için aynı kararın alınmaması birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda Eurovizyon'dan çekilme kararı aldı. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayınlamayarak Filistin konulu yayın yaptı.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Ülke genelinde aniden bastıran gök gürültülü sağanaklar hayatı zorlaştırıyor. Sel ve su baskını riski özellikle Edirne, Kırklareli, Ankara, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kırıkkale hattında yüksek. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da Erzurum çevresinde ani taşkın, yıldırım ve dolu riski var.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
19: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
26: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
27: Canım karım.
26: Ulan senin ne işin var burada?
27: Ulan Aslı senin ne işin var burada?
26: Araba almaya geldim.
27: Ben de.
28: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
27: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
26: Ne acele, kılçık hocam.
29: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
30: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
31: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
32: Bize huzur lazım.
33: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
34: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
33: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
34: Abicim.
33: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
34: Abicim.
33: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
35: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
36: Kazancım net, Sigortam.net.
37: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
38: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Reklam.
39: Bu hafta Engelliler Haftası. NTV Radyo'da yayınımız engellilerin yaşadıklarını anlatan Ayhan Aktaş'ın hazırladığı Sıra Dışı Hayatlar'la devam ediyor. Sıra Dışı Hayatlar. Sıra Dışı Hayatlar.
1: Gamze Elibol, tekerlekli sandalyeli sanatçı, aktivist. Hikayesini NTV Radyo'da anlattı.
4: Merhaba, ben Gamze Elibol. Hem eski bir sporcu, hem tiyatrocu ve şu anda da bir Umut abla olarak projelerime devam ediyorum. 1982 yılında doğdum. 83 yılında polio sekeli rahatsızlığıyla engelli kaldım. Polio sekeli ateşle gelen bir hastalık. Şu anda günümüzde yok ve ilk önce vücudumuzun bir bölümünü sizden alıyor. Orayı felç olarak bırakıyor. Benim diğer dezavantajım ise penisilin iğnesine karşı bir alerjimin olması. Penisilin iğnesinde test yapmadan uyguladıkları için o yılda maalesef iki bacağımı birden kaybetmiş oluyorum. Engelimi ilk önce bir sporla atlattım düşünüyorum. Hayata bakış açımı basketbol değiştirdi. 15 yaşındaydım. Beşiktaş tekerlekli sandalye basketboluyla hayata başladım ve o sürecim çok başkaydı. Bir kadın olarak çok hırslıyım ve basketbol bu hırsımı tamamen kimliğimle birlikte bana bildiriyordu. Ama sonra ailedeki kayıplar artık hayatın üzerinize binen yüküyle beraber 4 yıllık spor hayatıma ara verip hatta veda edip benim için diğer aşk olan ve yapmak istediklerimin ve hedeflerim içerisinde olan tiyatroya yönelmiştim. Tiyatroda da TEKSEM, Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'ni kurdum. Bu merkezde de benim gibi bedensel, görme, işitme engelliler ve engelsiz sanatçılarla birlikte sanat kanalında, sahne sanatlarında neler yapabileceğimizi kanıtlamaya çalıştım. Bu aralarda yaklaşık 6 yıldır da sosyal sorumluluk projelerinde çok iddialıyım. Çocukların hem eğitim hem de tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak için onların bana koyduğu lakapla Umut ablayım. Köy köy gezip, şehir şehir dolaşıp çocukların tekerlekli sandalyesiz kalmaması için mücadele veriyorum. TEKSEM Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde sahne sanatları yapmaya başlarken artık insanların tiyatromuza olan ziyaretleri çoğaldı ve artık biz para kazanmaya başladık. Tekerlekli sandalyeler alıyorduk, eğitim ihtiyaçlarını karşılıyorduk ama daha arkasına böyle indiğimiz zamanda da engelli çocuğa sahip olan annelerin maddi gelirlerinin olmadığını fark ettik. Anneler çocuklarını uyuttuktan sonra belirli el sanatları yapmak istiyorlardı ve bunları satmak istiyorlardı. Çünkü bizim annelerimizin çoğu yalnız. Şu anda TEKSEM bünyesinde 121 tane engelli çocuk var ve 78 tanesinin babası terk edip gitmiş durumda. Anneler için Engelsiz Amazonlar adında ikinci sanat evimi kurdum. TEKSEM'de sahne sanatları yaparken Engelsiz Amazonlar'da da el sanatları yapmaya başladık. Ve yaptığımız ürünlerin geliriyle tekerlekli sandalyeler almak daha kolaydı. Şehir şehir dolaştığımız süre boyunca insanların ihtiyaçlarını görüyor ve neresinden tutarsak kârdır misali onları çok iyi anlayabiliyordum. Ve bu süre zarfında da Umut Çocukları projesi doğdu ve proje içerisinde özellikle hediyenin en anlamlı hali adında engelsiz Amazonların satışları başladı. Ve insanlar hem bir ürün alıp hem de tekerlekli sandalye bağışlamanın mutluluğunu yaşayabiliyorlar. Aslında engelli olmak, yani bedenimdeki engel beni hiçbir zaman engellemedi. Tabii ki hayatımdaki zorlukları sayacak olsak herhalde en başına üniversiteyi kazanmış ama engelli olduğu için beden eksikliği denen kanunda veya kavramdan dolayı engelli kalmaktan ötürü tiyatro bölümünü okuyamayacağım an benim için hayatımın en zor anıydı. Çünkü bacağımdaki kısalık ya da bir aksama ya da bir tekerlekli sandalye her ne durumunuz varsa güzel sanatları okumanıza 90'lı yıllarda bir engeldi. Ve tabii ki güzel sanatlara alınmadıktan sonraki o hırsım bana bir tiyatro sanat evini kurmayı aslında teşvik etti. Çünkü hep şuna inandırıldım ailem tarafından. Asla ve asla hayatımda engel yok. Ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim. En çok neden Umut abla diye soracak olursanız, çocukların eğitim alanında hayatlarına dokunmaya devam ederken bir ilde bir telefonla çağrı almıştım. 4 çocuk, 4'ü de engelli ve çocuklar okula gönderilmediğini öğrenmiştim. Aileyle görüşmeye gittiğimde evin içinde 4 çocuk vardı. Birincisi kız, ikincisi kız, üçüncüsü kız ve 4.'üncüsü erkekti. Erkek olan babanın sırtında koltuk değnekleriyle beraber okula gidiyor ama 3 tane kız sonrasında camdan bakıyordu. Ve aslında ben en çok o gün Umut olmaya karar vermiştim. Mahkeme sürecinden sonra şu anda çocuklarımız hala lisede ve okula devam edebiliyorlar. Benim en güzel anım o çocukların şu anda, özellikle kız çocuklarının şu anda okuyor olması. O yüzden biz daha çok kız çocuklarına yöneliyoruz ama ekibimizde asla ve asla hani herhangi bir cinsiyet ayrımı söz konusu değil. Benim en büyük hediyem o çocukların hala okula gidiyor olması. En çok insanları anlamadığım nokta şu. Birçok insan tanıdım aslında. Mesela pazartesi günleri insanlar neden mutsuz olur? İşe giderken, okula giderken, ki okula gidemeyen ve işe gidemeyen insanları düşündükçe aslında ne kadar şanslı olduklarının farkına varmaları zor olmamalı diye düşünüyorum. İnsanların mutsuz oluşunu anlamıyorum. İçimdeki hayat sevgisi her daim bunu taşırken keşke merdiven çıkabilsem dediğim çok zamanlarım oldu. İnsanların asansör kullanmalarını en çok anlamıyorum. Evet, merdiven çıkmak ve inme konusunda kötü tecrübelerim olsa da ben onlarla çok mutluyum. Aynadaki size bence biraz fırsat verin.
1: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya, Akyazı, Dukurcun yolunun 30-31. Kilometrelerinde ve Manisa, Bergama, Soma yolunun 5-7. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Reklam. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
11: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yarın ülkenin neresinde olursanız olun, yağışlara karşı temkinli ve dikkatli olun. Çünkü 7 bölgemizde de şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. İstanbul'da bu gece ve yarın sabah var ve ilçe ilçe de olumsuzluk yaratabilir. Su baskınlarına neden olabilir. Edirne'de bu akşam ve geceki yağmurlar şiddetli. Yarın Marmara genelinde yine şiddetli yağış var. En tedbirli olması gereken kentler yine Karadeniz, İç Anadolu, birçok yer sayabilirim. Yine Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta, Afyon, Antalya, Adana, buralardaki yağışlar çok şiddetli olacak. Gök gürültüleriyle birlikte gelecek. Dere taşkınları yaşanabilir. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Özellikle bu yağışlar öğleden sonra akşam üzeri etkili olacak. Yağmurun geldiğini gördüğünüz anda yüksek yerlere çıkmalısınız. Bugünlerde dediğim gibi dere havzalarından uzak durmak gerekiyor ve ayak bileğinize kadar gelen sulara da girmemek lazım. İzmir, Ege genelinde de yarın çok şiddetli yağışlar var. Bu yağışlarda gök gürültülü olacak. Ege bölgesinde de olumsuzluk yaratabilir yağışlar. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da var. Hatta Güneydoğu'da cuma günü olan yağışlar daha da şiddetli olacak. Antalya'da sağanaklar etkili olacak. Yine Isparta'da aynı şekilde. Cuma günü daha çok doğu bölgeleri etkileyecek yağışlar. Ancak sonraki günlerde de bu yağışları kısım kısım görmeye devam edeceğiz. Tabii yağışlar sırasında bazı ilçelere dolu da yağabilecek. Hatta küçük çaplı hortum oluşma tehlikesi de var.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Sonra sonra.
3: Herkes soru sorabilir.
4: Ne? Nasıl?
5: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
6: geçmişe dönmek de lazım.
7: Netleştirelim.
3: Bunu mu demek istedin?
6: Bu mesajın etkisi ne olacak?
5: Sizce bu ikilemden hangisi gerçekten?
3: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. İstanbul yol durumu.
8: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Avrasya Tüneli'nde yarın gece bir yoğunluk olacak. 00:35-30 saatleri arasında bir çalışma olacağı belirtiliyor. Ayrıca Boğazköy-Başakşehir yönü ve Hacı Osman Bayırı Caddesi sahil Çayırbaşı yönü içinde duyurular var. Bir şeridin trafiğe kapandığı belirtiliyor. Ana arterlerde pek çok noktada yoğunluk var bu dakikalarda İstanbul'da. Avrupa yakası için özellikle Cevizli Bağ'dan başlayan yoğunluğun D100 karayolu boyunca devam ettiğini, Avcılar'a kadar sürdüğünü görüyoruz. Anadolu yakasında da yine Ataşehir Dudullu'da çift yönlü yoğunluk var. Birinci köprü, ikinci köprü, Avrasya Tüneli çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
8: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Tankın üzerinde bulunan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yangın Akdeniz ilçesindeki yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın sırasında işçilerden 47 yaşındaki Süleyman Güner tankın üzerindeydi. 20 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Mersin valisi Atilla Toros, iki işçinin de yangında ağır yaralandığını açıkladı. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Kazakistan'da. Erdoğan Astana'da törenle karşılandı. 3 günlük ziyaret kapsamında Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan Cuma günü ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelecek. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği bir işletmede saldırıya uğradı. Ünlü futbolcu yüzüne darbe aldı, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın Torreira'nın kız arkadaşına takıntılı olduğu ortaya çıktı. Olayda bahsi geçen Torreira ile arkadaşlık eden kadının saldırganın saplantılı hali nedeniyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında olduğu casusluk davasında savcı mütalasını sundu. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 4 sanık savunmalarında Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi. Davanın siyasi olduğunu savundu. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Dereler taştı, araçlar sürüklendi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor. Şırnak'ta da sel suları önüne kattığını sürükledi.
9: Araçlar metrelerce sürüklendi. Suyun ortasında mahsur kalanlar oldu. Samsun'da sadece 10 dakika süren şiddetli sağanak sele yol açtı.
10: 1,5 metre üstündeydi su. Yani bir panik içinde insanlar kaçtı. Biz dükkanları kapattık, kaçtık.
11: Gitti, her şeyimiz gitti. Allah'a şükür olsun, canımız sağ.
12: Yaklaşık 300'e yakın iş yeri su bastı. 100'e yakın da araçta sıkıntı var.
9: Samsun'un Havzi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli akan su araçları sürükledi, yayalar sele kapılmamak için mücadele etti. Yaşlı bir adam bina kenarındaki profillere tutunarak yardım bekledi. Sürüklenen arabalar evlerin bahçelerine, hatta iş yerlerine girdi.
13: Bu otomobil ters bir şekilde dönmüş durumda. Hemen burada bir ticari otomobil var. O da vitrin camını aşmış, sel suları bu otomobili marketin içerisine kadar getirmiş.
10: 200 metre, 300 metre ilerideydi. Oradan buraya kadar geldi. Dükkan da aynı şekilde oldu. Dükkanın bütün malzemeleri falan komple uçtu gitti.
14: Yaşamadık böyle bir şey. Gelmez zannediyorduk. Bir anda canımızı zor kurtardık. Merdivenden yukarıya çıktık. Bir anda dükkanın boyu kadar oldu su.
9: Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Hurdaya dönen araçlar moloz yığınları kaldırıldı. Dükkan ve evlerdeki su tahliye edildi. Hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde de sağanak ve karların erimesi sonucu debileri artan dereler taştı. İlçede iki köprü yıkıldı, araçlar suya kapıldı, evler tahliye edildi. Taşkın nedeniyle bazı sebze ve meyve bahçeleri de zarar gördü. Hasar tespit çalışması başlatıldı. Bazı madenlerde su şebekesi zarar gördüğü için kesinti yapıldı.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi olarak nitelendirilen Çin ziyareti başladı. Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelecek. İki lider, ticaretin yanı sıra İran Savaşı'nı da konuşacak. İkili anlaşmalara imza atılacak. Ziyarete dair ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak.
15: Başladı. Renkli bir karşılamanın olduğunu söylemek mümkün. 300 kadar Çinli öğrenci, genç ellerinde Amerika ve Çin bayraklarıyla Çince hoş geldiniz diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Trump uçaktan indi. Karşılamadan sonra soruları cevaplamadı. Doğrudan aracına binerek otele geçti. Eşlik edenler kimler bu ziyarete? Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump yönetimi yetkililerinin dışında Trump ailesinden diyelim, Trump'ın oğlu Eric Trump ve gelini Lara Trump eşlik ediyor. Onun dışında ziyaretin ekonomi ve ticari boyutunun öne çıkacağını gösterir şekilde iş adamları, CEO'lar, Elon Musk, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Nvidia çip şirketinin yöneticisi Jensen Huang da başkanlık uçağına bindi ve Trump'a bu kritik Çin ziyaretinde eşlik ediyorlar. Trump'ın 2017'deki ziyaretinden bu yana ABD başkanı ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e giderken, yola çıkarken en çok ticareti konuşacağız dedi. Malum taraflar 2025'te bir ticaret savaşı içerisine girmişti, karşılıklı adımlarla gümrük tarifeleri üzerinden. Sonrasında Güney Kore'deki görüşmelerle tansiyon önemli ölçüde düşmüştü. Şimdi Amerika Çin'den daha fazla Amerikan ürünü satın almasını istiyor. Hatta Boeing uçakları da gündemde. Dolayısıyla olası bazı anlaşmalar bu ziyaretin gündeminde. Taraflar bir yandan geleceğe de kontrol etme arayışında, yapay zeka konusunun gündemde olması bekleniyor. Perşembe günü tabii asıl önemli görüşme Trump ve Xi Jinping görüşmesi. Bir yandan da İran savaşı gündemde olacak. Pekin savaşta ateşkesin ilk sağlanması sürecinde önemli bir rol oynamıştı. Tahran'ın esneklik göstermesini sağlayan unsurlardan bir tanesiydi. Hem petrol hem sıvılaştırılmış doğalgazı bölgeden alıyor Çin. İran petrolünün bir numaralı alıcısı. Dolayısıyla İran'a önemli bir ekonomik can damarı sağlayan ülkelerden bir tanesi. Tayvan, Amerika'nın Tayvan'a silah yardımının bu görüşmenin gündem başlıklarından bir tanesi olması bekleniyor. Dolayısıyla şimdi hem Trump hem de Xi Jinping bu ziyaretin bu konu başlıklarında sonuç vermesini umuyor. Dolayısıyla dünyanın en güçlü iki lideri arasındaki bu zirve sonuçları bakımından da az önce saydığımız başlıklarda olası getirileri bakımından da dikkatle izlenecek zirvelerden bir tanesi Deniz.
8: Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz aktardı. İsrail, Amerika ile İran arasındaki gelişmeleri yakından izliyor. Amerikan basınında İsrail'in olası barıştan endişe duyduğu yazılıyor. Ayrıntıları Kudüs'ten NTV muhabiri Melike Şahin'den alacağız.
16: Aslında müzakere süreci yeniden dillendirilmeye başladığında İsrail basınında özellikle Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya bu denli yaklaşıldığından haberi olmadığına dair haberler çıkmıştı, iddialar ortaya atılmıştı. Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ortak hareket ediyoruz, iletişim halindeyiz Trump'la demişti. Ama kısa süre sonra da müzakere için adımlar atılmaya çalışılırken İran'la savaş bitmedi açıklamalarını yapmıştı. Şimdi yine bu çerçevede bir haber yer alıyor. CNN International'da yer alan habere göre Donald Trump'ın bu süreçten yorulup tavizler vererek herhangi bir anlaşmaya onay verebileceğinden endişe ettiği belirtiliyor İsrail'in. Bu da kaynak olarak yine İsrailli yetkililer gösteriliyor. Aslında geçen hafta içinde yine Amerikan basınında yer alan bir haberde Trump kendi başlattığı savaştan sıkıldı başlıklı bir yazı da yer alıyordu. O yüzden çok da yersiz olmayabileceği de aslında bu eleştirilerin görülüyor. Peki başka nelerden bahsediliyor? Aslında İsrail'in bu savaşın başlamasına neden olan savaşı ateşleyen etkenlerle ilgili herhangi bir ilerlemeye çözüm kaydedilmediği sürece savaşın tam olarak sonlandırılmayacağını, daha doğrusu savaşı tamamlanmış kabul etmeyeceklerini ifade ediyor. Nedir bunlar? İran'ın nükleer programı, sahip olduğu balistik füzeler ve İran'ın yine bölgedeki müttefikleriyle olan ilişkileri, o yöndeki gücüyle ilgili bir ilerleme kaydedilmeden, müzakerenin kapsamında bunlar yer almadan herhangi bir şekilde savaşın bittiği kabul edilmeyeceği İsrail tarafından belirtiliyor. Özellikle burada tabii haberde şu bilgi de var. Amerikalı yetkililerin zenginleştirilmiş

0: 3. turu başlayacak 14-15 Mayıs tarihlerinde. Ama saldırıları sürüyor İsrail'in. Aslında karşılıklı olarak saldırılar hem İsrail tarafından hem Hizbullah tarafından devam ediyor. Bugün Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Beyrut'un güneyine yaptığı saldırılarda ikisi çocuk, 8 kişi hayatını kaybetti. Yine Hizbullah tarafından İsrail'in İsrail'in kuzeyine yönelik yönlendirdiği, fırlattığı roketler, hava saldırıları var. Bunu da belirtelim. Herhangi bir yaralı ya da ölü açıklanmadı İsrail tarafından ama şöyle bir bilgi var. Yine İsrail askeri kaynaklarına dayandırılan haberlerde Hizbullah'ın özellikle insansız hava araçlarıyla yaptıkları saldırıları tam olarak durduramadıkları yönünde haberler yer alıyor. Öte yandan dün yine İsrail ordusu Litani Nehri'nin aşılarak 10 kilometre kadar içeriye girdiklerini, Lübnan topraklarına girdikleri de belirtilmişti, açıklanmıştı ki o kısım aslında tampon bölge olarak, güvenli bölge olarak yer alıyor. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Melike Şahin Kudüs'ten bildirdi. Oscar ödül töreninin sunucusu belli oldu. Bu yılki ödül törenini yine Amerikalı komedyen ve programcı Conan O'Brien sunacak.
2: Oscar törenini ilk kez 2025 yılında sundu. Geçtiğimiz yıl görev yine ona emanetti. Amerikalı komedyen ve televizyon dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Conan O'Brien, bu yıl üçüncü kez Oscar törenini sunmaya hazırlanıyor. Here we go. Sivri mizahı, doğaçlama yeteneği ve yıllardır televizyon ekranlarında yarattığı kült anlarla tanınan O'Brien'in akademi törenini sunacak olması sinema ve eğlence dünyasında heyecan yarattı. 1990'lardan bu yana Amerikan popüler kültürünün en güçlü komedi figürlerinden biri haline gelen Conan O'Brien, özellikle Late Night, The Tonight Show ve Conan programlarıyla milyonlarca izleyicinin hafızasında yer etti. Oscar organizasyonunun Conan tercihi, akademinin son yıllarda daha genç ve dijital dünyaya yakın izleyicilere ulaşma stratejisinin bir parçası olmuştu. O'Brien, Oscar törenlerini ilk kez 2025 yılında sundu. O tören özellikle Conan'ın alışılmış, kaotik ve absürt mizahıyla çok konuşuldu. Açılış monoloğunda Hollywood'un yapay zeka takıntısıyla dalga geçerek son insan Oscar sunucusu olmaktan onur duyuyorum şakasını yaptı. 2026 töreninde ise Conan'ın açılış performansı ve fiziksel komedi anları viral oldu. Sahneye klasik Conan tarzı tuhaf dans figürleriyle çıkması, kameraların önünde bilinçli şekilde fazla uzun sessizlikler bırakması ve bazı oyuncularla doğaçlama atışmaları geceye damga vurdu. Özellikle final bölümünde yapılan sahte ölüm skeci çok konuşuldu. Conan'ın Oscar performanslarının bu kadar övülmesinin bir nedeni de törene yeniden enerji getirmesi oldu. 2025 yayını son 5 yılın en yüksek izlenme oranlarından birine ulaştı ve özellikle genç izleyiciler arasında sosyal medyada büyük etkileşim yarattı. Akademi yöneticileri de Conan'ın mizah, sıcaklık ve kaos dengesini törene yeniden taşıdığını söyledi.

0: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakaladı.

0: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali, evde olmanın en keyifli hali, çocukların neşeli hali, gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
4: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Bir acele Kılçuk hocam.
12: Albayrak Finans. Yarına güvenle planlar. Reklam. NTV Radyo.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
14: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
15: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
16: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
15: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
16: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
15: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
17: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz ve bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
15: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsun Spor'u eledi. Trabzonspor geçen iki sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
14: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 23 Mayıs'ta tek aday olarak gireceği olağan kongre öncesinde divan kurulunda konuştu. 26. şampiyonluk sonrasında keyifli bir atmosferde geçen toplantıda Özbek'in 36. şampiyonluk mesajı üyeleri güldürdü.
18: Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var.
14: Sergio Ramos altyapısında büyüdüğü Sevilla'yı satın alıyor. İspanyol stoper sahip olduğu yatırım şirketiyle kulübün %80 hissesinin sahibi olacak.
19: Dünya futbolunun efsane ismi Sergio Ramos, altyapısında yetiştiği ve yıllarca formasını giydiği İspanyol devi Sevilla'yı satın almak üzere. Ramos'un sahip olduğu yatırım grubuyla kulübün büyük hissedarları arasında anlaşma sağlandı. İspanyol gazetesi El País'e göre yaklaşık 400 milyon euroluk anlaşma kulübün toplam hisselerinin %80'ini kapsıyor. İşlemin tamamlanabilmesi için La Liga ve İspanyol Ulusal Spor Konseyi'nin onay vermesi bekleniyor. Futbol hayatına Sevilla'da başlayan Sergio Ramos, 2005'te efsaneleşeceği Real Madrid'e transfer oldu. 18 yıl sonra bir sezonluğuna Sevilla'ya geri döndü. Kariyerinde en son Meksika kulübü Monterrey'de forma giyen 40 yaşındaki stoper, takımdan ayrılmasına rağmen emeklilik kararı vermedi.
14: Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da Advocaat yeniden teknik direktörlük görevine getirildi. Tarihinde ilk kez kupaya gidecek ada ülkesi, Advocaat yönetiminde bu başarıyı elde etmişti. Ancak 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam Şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti. Teknik direktör Fred Rutte'nin görevden ayrılmasıyla Curaçao Futbol Federasyonu oyuncuların da isteği doğrultusunda Advocaat'la görüştü ve tecrübeli teknik adam göreve geri döndü. Curaçao yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Euroleague'de Final Four'a kalan son takım bu akşam belli olacak. Valencia ile Panathinaikos saat 22'de karşılaşacak. Seride 2-2'lik eşitlik var. Geride kalan 4 maçı da deplasman takımlarının kazandığı eşleşmeyi geçen taraf yarı finalde Real Madrid'de karşılaşacak. Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'la karşılaşacağı Final Four 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. NBA playofflarında San Antonio avantaj yakaladı. Spurs Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçındaki galibiyette Victor Wembanyama 27 sayı 17 reboundla Spurs'e liderlik etti. Serinin 6. maçı Minnesota'nın ev sahipliğinde oynanacak. NBA 29 yaşındaki oyuncunun vefat haberiyle sarsıldı. Memphis forması giyen Brandon Clark'ın ölü bulunduğu açıklandı. Clark için taziye mesajları paylaşılırken basketbolcunun ölüm sebebi açıklanmadı. Amerikan basını Clark'ın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. 29 yaşındaki oyuncu geçen ay bazı ilaçları yasa dışı olarak bulundurduğu ve tehlikeli araç kullandığı gerekçeleriyle tutuklanmıştı. 2019 NBA draftında ilk turdan seçilen Clark NBA'deki 7 yılını da Memphis'te geçirdi. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya aldı. Münih'te düzenlenen şampiyonada bir numaralı seri başı olarak yer alan Merve, sırasıyla Azeri, İtalyan ve Yunan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Altın madalya maçında Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yenen Merve Dinçer kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şansa kalmaz işimiz
13: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Zeytinyağlılar deyince mutfağımızın son derece hafif, bir o kadar da lezzetli bir kategorisi. Şimdi tabii her mevsiminde ayrı bir zeytinyağlısı var. Bazı zeytinyağlılar asla kışın olmaz. Kışın olan zeytinyağlı ya da mesela kışın normalde domates olmadığı için asla domates konmaz. Salça zaten etli yemeklerin, sıcak yemeklerin malzemesi bence. Domatesi özellikle yazın barbunya plaki dışında hiçbir zeytinyağlıya o kadar yakıştırmıyorum. İmam bayıldığı da bir kenara koyalım. Yaz sebzeleriyle olduğu zaman domates devreye giriyor. Hatta bazen daha da iyi devreye giriyor. Ama böyle hani zeytinyağlı fasulye falan olduğu zaman mesela eskiler, İstanbullular asla domates koymazlardı. Böyle bol domatesli pişmezdi. Ama tabii zeytinyağlı kültürünü taşıdığımız bir Orta Doğu coğrafyasında, örneğin Lübnanlı bir yazar zeytinyağlı fasulyeyi bol domatesli yaptığını söylemişti. Hatta hiç su koymuyordu, bol doğranmış domatesle yapıyordu. Tabii öyle de güzel oluyor çünkü tam bir böyle yaz zeytinyağlısı oluyor. Ama bizim konumuz şimdi bahar zeytinyağlıları. O zaman asla domates yok. Şimdi bakladan başlayalım. Baklaya maydanoz koyduğunuz olur mu? Asla. Yazılmamış kurallardan biri. İlla ki dereotu olacak. Hatta dereotu yoksa baklayı almazsınız bile. O bakla illa ki ve illa ki dereotlu olacak. Sadece o yakışır. Ve mesela hiç pirinçli bir bakla yemeği gördünüz mü zeytinyağlı? Fasulye olsun, bakla olsun, bunlara asla pirinç konmaz. Pirinç ne zaman konur? Evet, bazı zeytinyağlılarda pirinç vardır. O böyle bir türlü yemeğin suyunun çekmediği biraz fazla su salan sebzeler vardır. İşte o zaman pirinç devreye girer. Mesela ıspanak, mesela pırasa. Domates olmayacak, dereotu olmazsa olmaz dedik. Yemyeşil olacak, dereotu da son anda konulacak. Tabii yanına bir kaşık yoğurt da olmazsa olmaz. Bir tek orada veganlıktan hafif vejeteryenliğe doğru bir sapış oluyor. Peki baklaya öyle çok limon koyar mısınız? Gene hayır. Fakat renginin kararmaması için o ekşi yakışmıyor ya, onun yerine suyuna birazcık un konur. Mesela o bir sırdır. Beyaz olması için derler. Rengini suyunu birazcık daha beyaz yapar. Böyle bir özellik vardır. Aslında bu bezelyede de vardır. Mesela benim anneannem baharda zeytinyağlı yaptığı bezelyeye, tamamen etsiz, birazcık beyaz bir sosu olurdu onun. Un koyardı. Muhtemelen bakladan görüp kendisi öyle uyguladı, yani akıl etti, yakıştırdı. Çünkü normalde bezelyeye de un konmaz. Ama bazen şöyle hiç gizlice birazcık sosunu koyultmak için, içine pirinç veya patates konmayan, yani nişastalı başka bir ürün girmeyen zeytinyağlılarda birazcık sosunu koyulaştırmak için un konulabilir. Ama mesela enginara bence asla. Zaten enginara limon da yakışır. Gene enginarda mesela İtalyanlar mentuccio denilen kekiğe benzeyen nane şeklinde bir ot kullanırlar veya maydanoz kullanırlar. Onlarda da dereotu kültürü hiç yok. Ama bizde de enginara illaki dereotu yakışır. Böyle yazılmamış kurallarımız var. Bezelyeye küçük küçük küp küp doğranmış patates ve havuç da koyabilirsiniz. Otlarımızın hepsini koyabilirsiniz. Yani hem maydanoz, hem dereotu, hem naneyi bir arada koyabilirsiniz. Çok yakışır ve tabii ki bol taze soğan. Ama ben gene de bezelyemi sadece dereotlu seviyorum. O da başka bir hikaye. Böyle zeytinyağlıların konulmamış kuralları var. Hatta şeker oranı bile sebzenin lezzetine göre değişiyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: Deniz Kilisoğlu'yla Sora Sora.
1: Merhaba, Sora Sora'yla birlikteyiz. Pasifik'te yeni satranç tahtası diyoruz. Bu haftanın programını ABD-Çin zirvesini konuşmak üzere kurguladık ve planladık. Tabii dünyanın en büyük iki ekonomisinden bahsediyoruz. Bir tarafta önce Amerika sloganıyla geri dönen Donald Trump, diğer tarafta üretim, teknoloji ve küresel nüfuz gücüyle yükselen Çin ve Xi Jinping. Bugün yalnızca tabii bir diplomatik görüşme konuşulmuyor. Konuşulan şey küresel ticaretin yönü, yapay zekanın geleceği, Tayvan dosyası, çip savaşları, enerji koridorları ve tabii biraz da yeni dünya düzeni. Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Çin'e yönelik yaklaşımı sert tarifeler, teknoloji ambargoları ve ekonomik baskıyla aslında birazcık şekillenmişti. Çok kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse belki Huawei yaptırımları, TikTok gerilimi, ticaret savaşları, milyarlarca dolarlık ek vergileri hatırlatmak gerekiyor. Şimdi ikinci dönemde tablo biraz daha karışık gibi. Çünkü sadece anlaşılan o ki mesele ticaret değil, yapay zeka üstünlüğü, nadir toprak elementleri, yarı iletenler ve küresel güç dengesi üzerinden konuşuyoruz. İlk dönemdeki Çin ziyareti daha çok ticari pazarlık havasındaydı. Bugünkü ziyaret nasıl bir anlam teşkil ediyor, bunu konuşacağız. Bugün programda tabii ki İran savaşı devam ederken Hürmüz Boğazı'nın kapanmış olması ve bunun Çin'e yansımaları da önemli bir başlık. Bu zirveye dair ayrıntıları konuşmak için konuğumuzla sohbetimize başlıyoruz.
0: Deniz Kilisoğlu'yla Sora Sora.
1: Doktor Diren Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi, Çin alanında çalışan uzman bir isim. Hoş geldiniz Diren Hanım.
2: Merhabalar Deniz Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi ilk dönemle ikinci dönemi biraz kıyaslamaya çalıştım ama siz nasıl farkını koyarsınız?
2: Aslında siz ziyadesiyle güzel biçimde özetlediniz. Yani denkleme farklı parametreler girdikçe biz iki ülke arasındaki ilişkilerin ve atmosferin daha içinden çıkılamaz bir hale olduğunu görüyoruz. Hı hı. Buna istinaden ilk dönemde asıl ana argüman ya da iki ülke arasındaki ilişkilerin temel parametresi ticaret savaşları iken ya da Çin'in yükselişi iken, bu ziyaretle birlikte biz aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'siz yapamayacağını kabullendiği bir ziyarete girdiğini görüyoruz.
1: Bunu biraz açalım. Neden yapamıyor?
2: Elbette. Çünkü şu anda Çin dediğimiz aktör aslında dünyanın bütün sektörlerinde, kritik altyapıdan tedarik zincirlerine, sizin de bahsettiğiniz gibi nadir toprak elementlerinden, yani geleceğin teknolojisine dahi uzanabilecek bir güce sahip durumda. Bu demek değildir ki işte dünya üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden de ileride hegemon bir güç. Hayır, jeopolitik anlamda bahsetmiyoruz ama bir dev düşünün, bunu ABD olarak da konumlandırabilirsiniz. Bu devin özgür biçimde hareket edememesini sağlayacak argümanların, unsurların tamamı şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'nin elinde. Hı hı. Yani elektrikli otomobillerde, yeni nesil teknolojilerde, otonom sistemlerde ilerlemek demek aslında bir medeniyetin, bir ülkenin gelecek yüzyılda öncül olarak devam etmesi demek olacak. Ama bunun için işte çeşitli materyalleri, maddelere, ham maddeye ihtiyaç var. Bu bizzat şu anda gelecek teknolojilerinde kullanılacak madenler, maddeler Çin'in elinde. Bir de bunun tedarik edilmesi lazım ve bunun fabrikalarda işlenmesi lazım. Biz bu iki argümanın, iki maddenin de aslında Çin Halk Cumhuriyeti elinde gün geçtikçe daha fazla tekerleştiğini görüyoruz. Neden? Aslında o ilk dönemdeki ticaret savaşlarının tohumlarını atan 90'lardaki Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Ticaret Örgütü'ne dahil olması bize ucuz iş gücüyle birlikte bütün aslında fabrikaların, bütün üretim süreçlerinin Çin'e taşınmasını sağlamıştı. Hı hı. Ve biz bugün geldiğimiz noktada bu fabrikaların dünyanın çarklarını döndüren devasa bir büyük ekonomiye döndüğünü görüyoruz. Hı. Buna istinaden bu iki ülke arasındaki ve hatta Çin'in dünya ile arasındaki karşılıklı bağımlılığı bize artık Çin'siz hiçbir adım atılamayacağını acı bir biçimde gösteriyor. Bunu kabul eden bazı ülkeler vardı. Biz işte Avrupa Birliği ülkelerini görmüştük, bazı NATO ülkelerini görmüştük. Ama Amerika Birleşik Devletleri sürekli direnerek bir Çin tehdidi vurgusu yapıyordu. Hı hı. Yani bu ülkeyle çalışmayın, bu ülkeden ayrışın vurgusu yapıyordu. Hı hı. Ama bugün geldiğimiz noktada Deniz Hanım, biz şunu görüyoruz. Yıllar önce bunu söyleyen, Çin tehdidi var, Çin'den uzak durun diyen Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı, heyetini de siz daha iyi bilirsiniz, bütün hı hı. teknoloji devleriyle birlikte.
3: Meraklısına not.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemine gidelim ve meraklısına notlarla o dönemde yaşananları bir hatırlatalım. 2018'de büyük bir ticaret savaşı yaşandı. ABD Çin mallarına milyarlarca dolarlık ek vergi koydu. Çin misilleme tarifeleri uyguladı. Huawei krizi bir başka krizdi. Çok ünlü Çinli şirket kara listeye alındı. ABD Çin'in teknoloji yükselişini bu yolla durdurmaya çalıştı. Bir de TikTok gerilimi vardı. Yasaklanması gündeme geldi ABD'de. Veri güvenliği tartışmaları epey büyümüştü. Güney Çin Denizi krizine baktığımız zaman ABD savaş gemileri bölgede operasyonlarını arttırmıştı. Çin askeri varlığını o bölgede güçlendirmişti. Tayvan krizi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le yaşadığı bir başka sorundu. Tayvan'a silah satışları artmıştı ve Pekin'in tepkisi sert olmuştu. Çip ve teknoloji ambargolarında da Çinli teknoloji şirketlerine erişim kısıtlanmıştı. Küresel yarı iletken savaşı başlamıştı. Bir de Covid-19 suçlamaları vardı hatırlayacaksınız. Trump yönetimi Çin'i pandemiyi gizlemekle suçlamıştı ve iki ülke arasındaki diplomatik dil sertleşmişti. Şimdi ziyarette öne çıkan rekabet alanlarını dinleyicilerimiz için şöyle alt alta sıralayayım. Siz de biraz bahsettiniz aslında. Teknoloji alanında yapay zeka, çip üretimi, kuantum teknolojisi, 5G altyapısı gibi başlıklar var. Lütfen ekleme yapmak isterseniz siz de buyurun. Ekonomik rekabette gümrük tarifelerini konuşuyoruz, tedarik zincirlerini konuşuyoruz, enerji ticaretini konuşuyoruz, tarım ürünleri anlaşmalarını konuşuyoruz. Jeopolitik denklemde baktığımız zaman İran Savaşı önemli bir nokta. Tayvan gerilimi var. Güney Çin Denizi'ndeki gerilimler, Hint-Pasifik stratejisi bir boyut. Kritik ham madde rekabeti olarak baktığınız zaman da nadir toprak elementleri, işte bu batarya mineralleri, yarı iletken ham maddeleri diyerek ben şöyle genel bir özetleme yapayım. Biz bu ziyaretten ne çıkarsa Amerika kazandı ya da Çin kazandı diyebiliriz. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
2: Öncelikle çok güzel bir gruplandırma olmuş bu. Biz şimdi ilk başta baktığımızda saydığımız ilk maddedeki aslında unsurlar bu iki ülke arasındaki ilişkileri biraz daha yumuşatabilecek unsurlar.
1: Yapay yani, zeka, çip üretiminden
2: evet,
1: bahsediyoruz.
2: Çip üretimi, yapay zeka, tedarik zincirlerinde Çin'in biraz daha aslında süreci yumuşatması diyebiliriz. Bunlar Çin'de kurulacak, Pekin'de kurulacak masada İki ülkenin bir nebze taviz verebileceği noktalar. Niye bunu söylüyorum? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Çin soya fasulyelerini bizden alsın, sığır etini bizden ithal etsin. Bu Çin'in de kabul edebileceği husus. Ama bu noktada işte ticaretin ötesinde, ticaretin bir tık ötesinde ki söz konusu ticaret olduğunda sizin de bildiğiniz gibi gümrük tarifelerinin düşürülmesi, iki taraf için de bundan bahsediyoruz. Çünkü Trump'ın yaptığı hamlede hiçbir zaman Çin Halk Cumhuriyeti geri durmadı. Mütekabiliyet esasına göre bir tık daha düşük de olsa kendisi de gümrük tarifesi uygulamıştı. İki ülkenin belki de gümrük engellerini kaldırdığı, tarifeleri düşürdüğü bir anlaşma görebiliriz. Ama Deniz Hanım, buradan İki tarafın da esnemek istemeyeceği bazı konular var. Bunların başında da işte jeopolitik gerilimler geliyor. Yani eğer bugün olmasa da Amerika Birleşik Devletleri İran kartını açarsa Çin Halk Cumhuriyeti de muhakkak Tayvan kartını açacaktır. Tayvan kartını açacaktır ya da açarsa diyorum, şundan dolayı kesin konuşamıyorum. Geçtiğimiz aylarda bir Busan'da görüşme vardı iki liderin. Belki hatırlarsınız Güney Kore'de. O görüşme öncesi pek çok uzman Tayvan kartının o masada muhakkak açılacağını öngörüyordu. Çünkü biz bir Amerika Birleşik Devletleri ve Çin lideri arasında tarihin hiçbir döneminde bu konunun gündeme gelmediğini görmedik. Ama o zirvede Tayvan'ın adı bile geçmemişti.
1: Tayvan kartını açmaktan kasıt ne bu arada? Bir parantez
2: burada
1: açayım.
2: Burada şöyle bir durum var Deniz Hanım. Şimdi Tayvan meselesi Çin için bir kırmızı çizgi. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve tek Çin ilkesi özelinde Tayvan'la diplomatik ilişkiye girmek isteyen hiçbir ülkeyle kendisi diplomatik bir temasa geçmiyor. Zaten Çin Halk Cumhuriyeti'ni uluslararası sistemde tanımanın ve diplomatik olarak temasa geçmenin bir öncülü de tek Çin ilkesini tanımak. Yani Tayvan'ın Çin toprağı olduğunu kabul etmek. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda aslında 70'lerden gelen bir stratejik belirsizlik politikası var. Yani bir taraftan Çin'e dönüp diyor ki ben senin tek Çin politikanı tanıyorum diyor. Buradaki politika önemli bir vurgudur bu arada. Birazdan belki bahsedebilirim. Ama diğer taraftan biz ne yapıyoruz? Tayvan'ın öz savunma kuvvetlerini güçlendirmek başlığı altında Tayvan'ın çeşitli silah satışlarını onayladığını, aslında Tayvan'ın savunmasına ki olası bir Çin işgalinde Tayvan bunu birincil olarak kullanacaktır biliyorsunuz. Hı hı. Desteklediğini görüyoruz. Buna istinaden de aslında Çin Halk Cumhuriyeti açıklamalarında şunu söylüyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ni samimi bulmuyoruz. Hı hı. Eğer yeni dönemde, new era diyorlar onlar, yeni dönemde dünya üzerindeki refahı ortak bir şekilde paylaşacaksak ve adil bir rekabete girişeceksek, Amerika Birleşik Devletleri'nin bize samimi olması lazım ve tek Çin ilkesini kabul etmesi lazım.
1: O zaman
2: diyor.
1: Şöyle mi söyleyelim? Amerika Birleşik Devletleri Tayvan konusunda geri adım atabilir ve diğer alanlarda işbirliği imkanları olabilir mi?
2: Ben yoksa... bunu mümkün görmüyorum açıkçası. Peki. Çin tarafı bunu isteyecektir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan politikası çok stratejik bir Peki. politika. Çünkü sizin konuşmanın başında da bahsettiğiniz bu Hint-Pasifik stratejisinin ana arterlerinden biri işte o Japonya, Tayvan, Avustralya hattındaki birinci ve ikinci ada zinciri. Hı hı. İşin enteresan durumu şu Deniz Hanım. Amerika Birleşik Devletleri şöyle deyip geçebilir. ABD tek Çin ilkesini, tek Çin politikasını tanıyordur diyebilir. Bu yıllardır uyguladığı, yaptığı bir açıklama. Hı hı. Ama Çin bununla tatmin olmayabilir. Hı. Çünkü biz son iki yılda Çin'in liderlerin bu yaptığı açıklamaya bir cümle daha eklediğini görüyoruz. İşte örneğin Amerika Birleşik Devletleri tek Çin politikasını tanımaktadır ve Tayvan'la ulusal birleşmeyi desteklemektedir. Peki. Bu işte kritik bir cümle olmuş oluyor. Eğer Hı. biz Amerika Birleşik Devletleri'nden bu açıklamayı da duyarsak o zaman Çin bu masadan Tayvan konusunda kazanarak kalkmış diyebiliriz açıkçası.
1: Peki, parantezi kapattık. Çok Tabii. kısa rica edeceğim. Amerika ne kazanmış olarak buradan çıkabilir?
2: Öncelikle nadir toprak elementleri. Yani Hı. ABD'nin yeni nesil teknolojilerinde çalışabilmesi için nadir toprak elementleri. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Çin'e yönelik bağımlılığı var biliyorsunuz. Hı hı. Aslında bence ABD bu bağımlılık sürecini bir de diğer taraftan yönlendirmeye çalışıyor. Hı. Yani karşılıklı bağımlılığı kendi lehine de arttırmaya çalışıyor. Hı. Eğer bunu başarabilirse, kolektif bir anlaşma, özellikle de ticaret anlaşması, az önce bahsettiğim mikro konular var biliyorsunuz, soya fasulyesi, söğreti vesaire. Bunlar zaten kabul edilebilir, bunu bahsetmiyorum. Ama biz nadir toprak elementine yönelik kısıtlamalar, ihracat kısıtlamalarının kaldırılması, iki bu ticari liderlerin Çin'le sınırsız bir teknolojik ve ticari ilişkiye başlayabilmeleri, yani Peki. öncelikli olarak aslında kayırılmaları kazanılırsa, ABD bu masadan kalkmış olup İran meselesi de var biliyorsunuz. Hı hı. Orada da eğer Amerika Birleşik Devletleri Çin'in İran'a yönelik ikincil kullanımlı teknolojileri satmasını engelleyebilirse ya da İran'a dolaylı desteğini engelleyebilirse ki bence bu da zor bir aşama hı hı. o zaman masadan kalkmış olur diyebiliriz kazançlar.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Dr. Diren Doğan. Sağ olun yayınımıza katkı için.
2: Rica ederim. Ne demek ki yayınlar dilerim. Deep
1: Note. Amerikan-Çin ekonomik rekabetine de bakalım. Dipnotlarla devam edelim. Amerikan ekonomisi yaklaşık 30 trilyon dolar büyüklüğünde, Çin ekonomisi ise yaklaşık 20 trilyon dolar seviyesinde. ABD, doların rezerv gücüyle avantaj sağlıyor. Çin ise alternatif ödeme sistemleri ve yuan merkezli ticaret ağları geliştiriyor. Çin dünyanın üretim merkezi, Amerika Birleşik Devletleri ise finans ve teknoloji gücünü koruyor. Çin küresel sanayi üretiminde lider konumda, elektrikli araç ve batarya üretiminde küresel lider, ABD ise çip tasarımı ve ileri teknoloji yazılımında üstünlüğünü koruyor. ABD Çin'e teknoloji erişimini kısıtlamak için çip ambargolarını artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yeniden aynı masada. Bakalım kim kazançlı çıkacak, o masadan kim avantajlı bir şekilde ayrılacak? Çin'in ejderha yükselişi yıllardır konuştuğumuz şey. Tabii bu zirvede yalnızca ekonomi de konuşulmuyor, yeni çağın liderliği konuşuluyor. Yeni anlaşmalar görebiliriz ama görünen o ki ABD ile Çin arasındaki büyük rekabet artık kalıcı ve dünya bu iki devin attığı her adımı nefesini tutarak izlemeye devam edecek. Biz de bu hafta programı Çin'den bir müzikle kapatıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra. Reklam.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
9: New Life B12 Plus eczanelerde.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
12: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
13: Borusan Next.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Net. Kazancım net, sigortam net.
16: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Instagram. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Bitki ressamlığının temel özellikleri neler? Bir bitki nasıl resmediliyor ve olmazsa olmaz ölçütler ne olarak kabul ediliyor? Bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlatıyor.
3: Genel olarak bitkiyi doğru bir şekilde yansıtmak. Tabii bitkinin temel özelliklerini merkeze koymak. Bu noktada bitkiyi olduğu gibi ifade edebilmenin kriterleri bizim için milimetrik ölçümlerle mikroskop altında ihtiyaç duyduğumuzda kimi zaman ilk bakışta fark edemediğimiz bitkinin özellikle de çiçek kısımlarının detaylarını mikroskop altında görebilmek üzere yaptığımız diseksiyon çalışmasını doğru bir şekilde aktarabilmek. Bundan kastımız herhangi bir yorum katmamak. Bitki ressamları hangi tekniği kullanırsa kullansın her durumda bitkileri doğru bir şekilde ifade etmeyecek. Bunu çok defa tekrarlıyorum çünkü bu bizim için bir kilit. En büyük kriterimiz bitkiye yorum katmadan ifade etmek. Elbette ki bitkiyi kim çizmiş, nasıl bir üslupla çizmiş, ilk baktığımızda tanıdığım bir ressamın çalışmasını hemen ben de anlayabilirim. Ama bu bitkinin genel özelliklerini kendine göre yorumladığı anlamına gelmez. Üslubu farklı olabilir, ifade ediş farklı olabilir. İşte o estetik kısım devreye girdiğinde bitkiyi kağıt üzerinde aktarışta kimi farklılıklar olabilir. Ama stratejik bir bakış açısıyla, belirli kurallarla ve dediğim gibi milimetrik ölçümlerle doğruya bağlı kalarak aslında bağlı kalarak yaptığımız çizimler bunlar. En önemli şey bizim için bu.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu-Tosa yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Çavdır-Burdur yolunun 10-16. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Sinir bilimci ve gelişim psikolojisi profesörü Mark Lewis'in Bağımlılığın Biyolojisi isimli kitabı Say yayınlarından çıktı. Elif Okan Gezmiş'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Bağımlılık Neden Hastalık Değildir. Batı dünyasındaki psikiyatri kurumu ve rehabilitasyon sektörü bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak nitelendiriyor. Yazarımız Mark Lewis ise bağımlılığın biyolojisinde, kitabın alt başlığında da ifade edildiği gibi, bağımlılığın bir hastalık olmadığını öne sürüyor. Dahası, bağımlılığın hastalık olarak görülmesinin iyileşmeye engel teşkil ettiğini nedenleriyle anlatıyor. Mark Lewis, hastalık modelini baz alan terapinin neden bu kadar sık başarısız olduğuna işaret ederken, kendisine anlatılan kişisel hikayelerden yola çıkarak, kalıcı iyileşme sağlamak için neler yapılabileceğini de gösteriyor. Akademisyen yazar Tayyip Çakan'ın Rus Düşünce Tarihinde Balkanlar 1711-1877 isimli çalışması Hürriyet Kitap'tan yayımlandı. Rus düşünce tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Tayyip Çakan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Tayyip Çakan, Rus düşünce tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmekte. Doktor Çakan, Rus düşünce tarihinde Balkanlar adlı çalışmasında Slavcılık ve Pan-Slavizm düşüncesinin yükselişiyle birlikte Balkan halklarının Rus düşünce dünyasında kazandığı anlamı edebiyat ile tarih arasındaki etkileşim çerçevesinde ele alıyor. Kitap 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başında Rusya'yı yöneten Çar 1. Petro döneminden 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar uzanan süreçte Balkan isyanlarını ele alıyor. Çakan bu isyanları yalnızca askeri ve diplomatik gelişmeler çerçevesinde değil, Rus aydınları, yazarları ve basınının perspektifinden inceliyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
9: Reklam.
10: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: avantajı sağlayın. İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışı özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
1: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.
9: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde etkili olan yağışlara karşı çok daha temkinli olmalıyız. Bu yağışlar kışın olan yağmurlardan daha tehlikeli oluyor. Nedeni ise sıcak havayla birlikte geldiğinden kararsız bir atmosfer oluşturuyor. Hava ne kadar sıcaksa yağışlar da o kadar şiddetli olur. Bu yağmurlar kısa süre yağar, bazı ilçeyi etkiler ancak şiddetli olur. Beraberinde dolu, hortum ve gök gürültüleri de oluşturabiliyor. O nedenle özellikle güneşli saatlerin ardından havanın kapandığını gördüğünüzde korunaklı yerlere gitmelisiniz. Her
1: mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Mersin'de bir biyodizel akaryakıt tesisinde yangın çıktı. Yangında bir işçi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Mersin Valisi Atilla Toros'un açıklamasını dinleyelim.
4: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda, hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. 800 metreküplük bir tanktan bahsediyoruz. Toplam 18 tane tank var. Bunların ikisi benzin, geri kalanlar motorik. Benzinle alakalı, benzinin yanma derecesi ve motorun yanmasıyla alakalı olan sıcaklık dereceleri farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırmaları önemli bir avantaj bizim açımızdan. Civarında bulunan 4 tankın tamamı da motorin. Onunla alakalı soğutma çalışmaları devam ediyor. Kurulan sistem gereği bir sistem var. O sistem gereği de tankların sıcaklıklarını şu an ölçebiliyoruz, görebiliyoruz. Arkadaşlarımın bana ifade etmiş olduğu şekliyle 19 ila 21 derece arasında bir sıcaklıkları var diğer civarındaki tankların. Bu önemli bir derece, bu önemli bir bilgi bizim açımızdan. Arkadaşlarımızın gayreti hızlıca hem soğutarak diğer tanklara sıçramasını engellemek hem de kontrol altında tutmak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Kazakistan'da. Erdoğan, Astana'da törenle karşılandı. 3 günlük ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanının teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyareti başladı. ABD Başkanı'na Amerikan iş dünyasından kalabalık bir grup eşlik ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve BlackRock CEO'su Larry Fink Çin'e gitti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth de heyette yer alıyor. ABD Başkanı önce Xi Jinping'le birlikte Çin'deki Büyük Halk Salonu'nda törene katılacak. Ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Donald Trump ve Xi Jinping Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecek. Trump buradaki ziyaretinde Çin'den bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler yapacak. Ayrıca teknoloji ve seyahat yatırımları görüşülecek. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı ancak beklentiler karşılanmadı. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında olduğu casusluk davasında savcı mütalaasını sundu. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
5: Casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanar da 3 gün süren ilk duruşmada haklarındaki suçlamayla ilgili iddialara yanıt verdi. Dava Silivri'deki cezaevi karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 sanıkta İstanbulluların Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. İddianamede bu bilgilerle seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldı. Bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı anlatılmıştı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi, davanın siyasi olduğunu savundu. Sanıklardan Hüseyin Günde etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermediğini, bunun savcılığın hukuki değerlendirmesi olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı ise görülecek ikinci duruşmaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu'ndan kişisel verilerin kimler tarafından sızdırıldığının tespit edilmesini ve bu verilerin casusluk kapsamında kullanılabilecek gizlilikte olup olmadığına dair görüş istenmesine yönelik talepte bulundu.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım etkin pişmanlık talebinde bulundu. İkinci kez ifade verdi. CHP'nin olağan kurultayı ve CHP lideri Özgür Özel'e ilişkin şu iddialarda bulundu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
7: 1 milyar 270 milyon TL civarında.
6: Bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da bulunabileceğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel'e destek için 115 delegeden topladığı imzayı da Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini de anlattı. Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın dönüştürülmesiyle ilgili 170 bin euroluk masrafın da belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne sürdü. Yalım 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yalım sonrasında cezaevine götürüldü.
3: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği bir işletmede saldırıya uğradı. Ünlü futbolcu yüzüne darbe aldı. Tutuklanan saldırganın Torreira'nın kız arkadaşına takıntılı olduğu ortaya çıktı.
8: Ünlü futbolcu hayranlarıyla fotoğraf çektirirken kadraja girdi, ardından da gelip yumruk attı. Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği kafede saldırıya uğradı. Araya futbolcunun şoförü ve arkadaşı girdi, saldırganı etkisiz hale getirdi. Salı akşam saatlerinde yaşanan olayda Galatasaraylı futbolcu yüzüne aldığı darbe sonrası göz bölgesinden yaralandı. Röntgen teknikeri olan Yusuf Yıldırım kavga sonrası olay yerinden bir taksiyle kaçmaya çalıştı ancak şikayet üzerine yakalandı.
9: Bir yıl önce platonik olarak duygu beslediğim kadınla Torreira'nın fotoğraflarını gördüm ve nefret beslemeye başladım. Torreira'nın nerede olduğunu sosyal medyada görünce de bir anlık sinirle zarar vermek için yanına gittim. Görür görmez de gidip yüzüne bir defa yumruk attım.
8: Olayda bahsi geçen Torreira ile arkadaşlık eden kadının saldırganın saplantılı hali nedeniyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Saldırgan, futbolcunun hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anda da kadraja girdi.
10: Benimle fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm ama yanıma yaklaşıp bir anda yüzümün sol tarafına yumruk attı. Şoförüm ve arkadaşım beni korumak için müdahale etti. Ben herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim.
8: Sarı kırmızılı futbolcuya saldıran zanlının kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: FETÖ üyeliği suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci, İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl Vietnam ziyareti sırasında uçaktan inerken eşi Brigitte Macron'la tartışma yaşamıştı. O gerilimin nedeninin Emmanuel Macron'un İran asıllı bir aktrise beslediği platonik aşk olduğu iddia edildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
11: Paris Match dergisinde çalışan Fransız araştırmacı gazeteci Florian Tardif'in kaleme aldığı bir kitap bu. Kitabın konusu da Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron, bu çiftin ilişkisi. Aslında bu çift 2017'den bu yana hakkında çok şeyler söylenen ama mükemmel olarak tanımlanan bir çifti. Kitabın adı da Neredeyse Mükemmel Bir Çift. Bunun altını çizelim. 25 Mayıs 2025 tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi Havalimanı'na varan Fransız Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısı açıldığında kameralara yansıyan görüntü hakkında burada çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Biliyorsunuz o kamera görüntüleri de Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği görüntülere yansımıştı. Ve Cumhurbaşkanı Macron bu görüntülerin ardından eşimle şakalaşıyorduk demişti. Dosya orada kapanmıştı. Ancak işte bugün çıkan kitapta bambaşka bir versiyon var. Fransız gazeteci, o kitabın yazarı Tardif diyor ki orada bir aile kavgası oldu. Bir çift arasında çok gergin anlar yaşandı. Zira Brigitte Macron eşinin platonik bir aşk yaşadığını keşfetmişti diyor. O aşkı da, platonik aşkı da Emmanuel Macron'un İranlı, Fransa'da yaşayan İranlı bir aktrisle olan yazışmalarına bağlıyor. Hatta diyor ki o yazışmalardan birinde Emmanuel Macron o İranlı aktrise kendisini çok çok güzel bulduğunu da söyledi diyor. Tabii bunlar bir iddia. Henüz daha o İranlı aktris veya Cumhurbaşkanı Macron cephesinden herhangi bir doğrulama, yalanlama veya bir tepki gelmiş değil. Fakat kitap Fransa'da olağanüstü yankı yarattı. Özellikle bu gazetecinin sabah saatlerinden bu yana Fransız medyalarına verdiği demeçler Fransa'da da burada bayağı yankı yapmış durumda.
0: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
12: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
13: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
14: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
16: lazım. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford

0: showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Eve dönerken kuşağı...

0: radyoda haber ve hayat var.
1: Yaz ayları yaklaşıyor, düğün sezonu kapıda. Düğün sezonunda en önemli harcama kalemlerinden biri altın. Ancak altın alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunların neler olduğunu altın piyasası uzmanı İslam Memiş'e sorduk.
2: Düğün yapacakları özellikle bir yıl öncesinden eğer vakitleri hazırsa, paraları varsa almalarını öneriyoruz. Çünkü her yıl gram altın en az %50, en fazla %110 civarında değer artışlarıyla karşımızda olmaya devam ediyor. Çünkü gram altın çift ayaklı bir enstrüman. Zaman zaman dolardan destek alıyor. Zaman zaman ons altından destek alıyor ama yıllık getirisi en az %50 civarında oluyor. Yıla çok hızlı bir yükselişle başlamıştı gram altın ve bir manipülasyon fiyatlaması vardı. 8.157 lira seviyesindeydi. Bu savaşla birlikte sert bir şekilde geriledi. Mart ayında 6.300 lira seviyesini gördük ve o kadar sert gerilemesine rağmen hızlı bir toparlanmayla yine son 2 ayda 500 lira civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimiz yıl içinde devam ediyor, yıl sonuna kadar. O yüzden bu yılda düğün yapacak olan vatandaşlara şöyle sesleniyoruz. Mesela Ocak ayında 10 gramlık bir bilezik alan vatandaşın şu anda 12 bin lira bir kârı var. Ocak ayıyla bugünü kıyasladığımız zaman çeyrek altında 2 bin lira, yarım altında 4 bin lira, tam altında 8 bin lira bir kârı var. Yine düğün sezonunda 14 ayar böyle set takımlar çok talep görüyor. Burada da 20 gramlık bir sette 17-18 bin lira bir fiyat farklılığı var. Fiyatlar geriledi. O yüzden biz bu fiyatların düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Evet, bir savaş ortamı var, belirsizlikler var ama hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Yarın bugün gelebilecek bir anlaşma haberiyle birlikte Temmuz-Ağustos aylarında yine 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın görebiliriz. Ve yıl sonuna kadar da ons altında 5.886.000 dolar seviyesinde gram altın tarafında yine hedefimiz 10 bin lira seviyesi olarak devam ediyor.
1: Evlenecek çiftler ve aileleri en çok hangi ürüne yöneliyor İslam Bey?
2: Düğün sezonunda genelde işçilikli ürünler çok alınıyordu bundan 2 yıl öncesine kadar ama son 2 yıldır altın tarafında ciddi agresif yükselişler yaşandığı için takı ve süs eşyası olmaktan çıktı. Artık bir yatırım aracına dönüştü altın. Önceden 4-5 tane bilezik alan bir düğün yapacak olan vatandaş şimdi bir tane alabiliyor. Önceden 30-40 gram set alan bir yatırımcı 10 gram 15 gram bir set alabiliyor. Genelde adetler ve gramlar düştü. Talep azaldı. Bu ekonomik şartlar dolayısıyla veya fiyatların yükselmesinden kaynaklı işçilikli ürünlere olan talep azaldı. Özel günlerde mesela sevgililer gününde, anneler gününde bile bir baktık annesine işte gram altın hediye alanlar çok önceden yüzük alıyorlardı, küp alıyorlardı. Şimdi gram altını hediye olarak değerlendiriyorlar. Doğum günlerine bakıyoruz. Yine doğum günlerinde gram altın hediye olarak. Yani Türkiye'de artık altın bir tasarruf aracına dönüştü. Ama düğün sezonunda yine alma zorunlu olan vatandaşlar işte ilk tane bilezik alabiliyor. İşte bir kolye alabiliyor. Ağır modeller, ağır setler, ağır gramajlı ürünler gidiyor eskisi gibi.
1: Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz düşüncesi size göre yanlış mı?
2: Evet yanlış. Çünkü şöyle mümkünse düğünden önce düğün alışverişlerini, taksitlerini TL olarak uzun vade yapmak lazım. Uzun vadeli TL borçlanmak lazım. Çünkü altının %50, %100 civarında bir getirisi var yıllık bazda. Bu getiriyi çöpe atmamak lazım. Altını bir nakit para olarak düşünmek lazım. Yarın bugün ev aldığınız zaman bir peşinat olarak sayabilirsiniz. Düğünden önce çeşitli kampanyalar olabiliyor. Elden ödeme modeli olabiliyor. Mümkün olduğunca çiftlerimize biz

0: Halkını hemen satmayın, bekletin. Ev aldığınız zaman bunu kullanırsınız veya yatırım yaptığınız zaman kullanırsınız. Mümkünse düğünden sonra TL taksitleriniz ne kadar çok olursa o kadar avantajlı olursunuz. Uyarımı ben yenilemek isterim.
1: Altının genel seyri konusunda da bir fikrinizi sormak isteriz. Yeniden yükselişe geçmesini, yıl boyuncaki seyrini nasıl yorumlarsınız?
0: Altın tarafında Ocak ayında yatırımcılara şu uyarılarda bulunduk. 2026 yılında altın ve gümüşe güvenip hayaller kurmayın, planlar yapmayın. Çünkü 2025 yılındaki getirisini sağlamaz. Bugüne kadar geldiğimiz noktada yine yatırımcısına kafa karışıklığına neden oluyor. Savaştan dolayı baskılandı, petrol fiyatları yükseldi. Ama sonuç itibariyle spekülasyon, enflasyon, merkez bankalarının alımları, belirsizlik, merkez bankalarının makas değişimi gibi birçok etken yine altın tarafında orta ve uzun vadede destekler. O yüzden altın tarafında Temmuz Ağustos ayında 8 bin lira seviyesinde öne yerleşen, yıl sonunda 10 bin lira seviyesine de konumlanan bir gram altın görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Altın piyasası uzmanı İslam Memiş NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo Türkiye'nin

0: Eti spor haberlerini sunar.
1: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak.
2: Zira Türkiye Kupası'nda son final bileti Ankara'da sahibini bulacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi olmak için karşılaşacak. Ev sahibinde sakatlığı süren Koyta yarı finalde yok.
3: Ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani.
2: Çalkantılı bir sezon geçiren Gençler Birliği'nde Metin Diyadin bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevinde.
3: Bütün duam Gençler Birliği'nin ligde kalması, yoksa benim onun bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok.
2: Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençler Birliği kupadaysa Galatasaray'ı elemeyi başardı. Konuk Trabzonspor'da Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi kesinleşen Fatih Tekke'nin ekibi için artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
4: Yılın en önemli maçına çıkacağız. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon. Bunu taşlandırmak istiyoruz. Bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası.
2: Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u eledi. Trabzonspor geçen 2 sezonda da finale yükselse de kupayı Beşiktaş ve Galatasaray'a kaptırdı. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan takım finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa 22 Mayıs'ta Antalya'da sahibini bulacak.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 23 Mayıs'ta tek aday olarak gireceği olağan kongre öncesinde divan kurulunda konuştu. 26. şampiyonluk sonrasında keyifli bir atmosferde geçen toplantıda Özbek'in 36. şampiyonluk mesajı üyeleri güldürdü.
5: Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani. Şimdi arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var.
1: Sergio Ramos altyapısında büyüdüğü Sevilla'yı satın alıyor. İspanyol stoper sahip olduğu yatırım şirketiyle kulübün %80 hissesinin sahibi olacak.
6: Dünya futbolunun efsane ismi Sergio Ramos, altyapısında yetiştiği ve yıllarca formasını giydiği İspanyol devi Sevilla'yı satın almak üzere. Ramos'un sahip olduğu yatırım grubuyla kulübün büyük hissedarları arasında anlaşma sağlandı. İspanyol gazetesi El País'e göre yaklaşık 400 milyon euroluk anlaşma kulübün toplam hisselerinin %80'ini kapsıyor. İşlemin tamamlanabilmesi için La Liga ve İspanyol Ulusal Spor Konseyi'nin onay vermesi bekleniyor. Futbol hayatına Sevilla'da başlayan Sergio Ramos, 2005'te efsaneleşeceği Real Madrid'e transfer oldu. 18 yıl sonra bir sezonluğuna Sevilla'ya geri döndü. Kariyerinde en son Meksika kulübü Monterrey'de forma giyen 40 yaşındaki stoper, takımdan ayrılmasına rağmen emeklilik kararı vermedi.
1: Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da avukat yeniden teknik direktörlük görevine getirildi. Tarihinde ilk kez kupaya gidecek ada ülkesi, avukat yönetiminde bu başarıyı elde etmişti. Ancak 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam Şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti. Teknik direktör Fred Rutte'nin görevden ayrılmasıyla Curaçao Futbol Federasyonu oyuncuların da isteği doğrultusunda avukatla görüştü ve tecrübeli teknik adam göreve geri döndü. Curaçao yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Euroleague'de Final Four'a kalan son takım bu akşam belli olacak. Valencia ile Panathinaikos saat 22'de karşılaşacak. Seride 2-2'lik eşitlik var. Geride kalan 4 maçı da deplasman takımlarının kazandığı eşleşmeyi geçen taraf yarı finalde Real Madrid'de karşılaşacak. Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'la karşılaşacağı Final Four 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. NBA playofflarında San Antonio avantaj yakaladı. Spurs, Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçındaki galibiyette Victor Wembanyama 27 sayı 17 reboundla Spurs'e liderlik etti. Serinin 6. maçı Minnesota'nın ev sahipliğinde oynanacak. NBA 29 yaşındaki oyuncunun vefat haberiyle sarsıldı. Memphis forması giyen Brandon Clark'ın ölü bulunduğu açıklandı. Clark için taziye mesajları paylaşılırken basketbolcunun ölüm sebebi açıklanmadı. Amerikan basını Clark'ın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. 29 yaşındaki oyuncu geçen ay bazı ilaçları yasa dışı olarak bulundurduğu ve tehlikeli araç kullandığı gerekçeleriyle tutuklanmıştı. 2019 NBA draftında ilk turdan seçilen Clark NBA'deki 7 yılını da Memphis'te geçirdi. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya aldı. Münih'te düzenlenen şampiyonada bir numaralı seri başı olarak yer alan Merve, sırasıyla Azeri, İtalyan ve Yunan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Altın madalya maçında Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yenen Merve Dinçer kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'de tekerlekli sandalye basketbol kadın sporcusu Duygu Güneş Kulak konuğumuz olacak. Hayalleri için yaşadığı şehri değiştiren, o yolda kendini yeniden bulan bir sporcu olan Duygu'yla bu yolculuğunu konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Sizi ilk kez dinleyenler için kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
2: Tabii ki. Ben Duygu Güneş Kulak. 34 yaşındayım. 19 Mayıs doğumluyum. O yüzden kendime doğuştan sporcuyum diyorum. Nideliyim. 6 yıldır Samsun'da yaşıyorum.
1: Sporun hayatınıza girmesine neden olan sebepler nelerdi? Basketbol ilk seçeneğiniz miydi?
2: Evet, basketbol ilk seçeneğimdi. Sakatlar Derneği'ne gidiyordum. Türkiye Sakatlar Derneği üyesiydim. Orada başkanımız yönlendirdi. Basketbol oynuyoruz, sen de oynamak ister misin, gelmek ister misin dedi. Ben de neden olmasın dedim. Zaten çok da aktif değildim, ben sosyal bir insan değildim o zaman. Sosyalleşmek için başladım. Masa tenisini denedim. Bana uygun olmadığını düşündüm. Hoşuma gitmedi. O yüzden basketboldan ilerledim. Geçen yıl bir badminton denememiz oldu. Onda da başarılı olamadık, sevemedim. O yüzden basketboldan devam.
1: Engel durumunuz nedir? Neden tekerlekli sandalye basketbol oynuyorsunuz? Bunu biraz açabilir misiniz?
2: Doğuştan ortopedik engelliyim. Spina bifida. Doğduğumda omurilik üstünde su kesesi oluyor. O su kesesi alınırken, 9 aylıkken ameliyat olmuşum. Su kesesi alınırken sinirler zedeleniyor. Ondan kaynaklı da kalıtsal problemler oluyor işte.
1: Bir kadın sporcu olarak erkeklerle birlikte oynamak nasıl bir duygu?
2: Nasıl bir duygu? Yani bazen hiç hoş olmuyor tabii ki. Çünkü tüm şeyde olduğu gibi, hani yaşamımızda olduğu gibi, basketbolda daha çok erkek egomanyası var. Ve bazen çok, nasıl diyeyim, baskı hissediyorsunuz üstünüzde. Hele de tek kadın sporcuysanız takımda daha da zor durum. Yani eskiye göre tamam, şimdi daha bilinçli, daha dikkatliler. Ama eskiden gerçekten kadın sporcular daha çok yormuşlar erkekler bence.
1: Sosyalleşebilmek için spora başladım dediniz. Nasıl bir çocukluk yaşadı Duygu Güneş?
2: Çok sessiz, sakin, kendi halinde, yaşına göre çok olgun. Yani olgun olmak zorunda. Ve biraz da içine kapanık bir çocukluk yaşadım. Şöyle, diğer çocuklar gibi sokakta oynayamıyorsunuz. Kısıtlı arkadaşlarınız var. O yüzden hani en yakın arkadaşınız aileniz oluyor. O yüzden de daha güçlü ve olgun olmak zorunda oluyorsunuz.
1: Sporla Duygu Güneş Kulağ'ın hayatında neler değişti?
2: Daha aktif, sosyal, dışa dönük bir insan oldum. Hayatım sporla şekillendi. Dış dünyayı tanıdık. Neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları tanıyor sporla insanlar. Benim için de öyle oldu.
1: Sportif hedeflerinizi ne zaman koymaya başladınız?
2: Ben spora Niğde'de başladım. Orada 4 yıl kadar oynadım. Bu süreçte milli takım kampına çağrıldım. Milli takım kampında tabii ki hedefler, hayaller gelişmeye başladı. EKPS ile atandım, Samsun'a geldim. Samsun'da milli takım kampından tanıdığım Nadiye Çakır ablanın sayesinde Medical Park Engelliler basketbol takımında oynamaya başladım. Bir sezon orada oynadım. Daha sonra Kuzey Yıldızı Engelliler takımında oynadım bir sezon. Sonrasında da Çarşamba Bedensel Engelliler basketbol takımında oynadım. Şu anda da Samsun Bedensel Engelliler basketbol takımında oynuyorum. İnşallah Süper Lig'e yükseleceğiz.
1: Eşinizle aynı takımda oynuyorsunuz. Eşinizle tanışmanız nasıl oldu? Aynı takımda oynamak nasıl bir duygu?
2: Eşimle antrenmanda tanıştık. Medical Park'ın antrenmanlarına katılıyordum. Naci abla tanıştırdı bizi işte. Yani Duygu yeni atandı işte, Duygu Turgut falan. Öyle arkadaşlarımız ilerledi. Daha sonra arkadaşlarımız aşka dönüştü. Öyle devam ettik. Evlilik yolunda devam ettik.
1: Aynı takımda olmanın avantaj veya dezavantajları nelerdir?
2: Avantajları var ama dezavantajı yok benim açımdan. Şöyle, motivasyon açısından çok büyük avantaj benim için. Hani sürekli beni destekliyor. Yanlışımı, doğrumu söylüyor. Sizin de dediğiniz gibi aynı sırada maç yapıyoruz. Kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Ama evde maç devam ediyor. Evde yanlışlarımızı, doğrularımızı, şöyle yapsan daha iyi olurdu veya şunu fazla yaptın gibi tavsiyelerde, hani önerilerde bulunuyoruz birbirimize. Bu bizim için büyük bir artı bence ve motivasyon kaynağı.
1: Niğde'den Samsun'a transfer oluyorsunuz başka bir deyişle. Aileniz bu kararınıza destek oldu mu?
2: Niğde'den Samsun'a geçmem, devlet memuru atanmamla başlıyor esasında. Ailem tabii ki karşı çıktılar, istemediler önce. Hani memurluğunu burada yap, gitme, tek başına işte nasıl yaşayacaksın, nasıl yapacaksın olmaz dediler. Çok tereddütleri oldu. Ama ben dedim ki yani kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum artık. Kendi hayatımı kurmak istiyorum diyerek onları da bir şekilde ikna ederek başladım bu yolculuğa.
1: İyi ki gelmişim dediğiniz bir an oldu mu Samsun'da?
2: İyi ki gelmişim dediğim bir an oldu. Eşimle tanıştığımda oldu. Eşimle hayatlarımızı birleştirmek benim için iyi ki bu şeyi dedirtti. Onun dışında tabii ki kendi ayaklarım üzerinde duruyor olmam. Sporda bu kadar yükselmem Samsun'un sayesinde. O yüzden iyi ki diyorum.
1: Sosyalleşmek için spora başlayan Duygu Güneş Kulak'la bugünkü Duygu Güneş Kulak arasında ne gibi farklar var? Neler değişti sizin hayatınızda?
2: Tabii ki çok büyük farklar var. O zamanki Duygu'nun hayatı daha sınırlıydı. Küçük bir dünyaydı. Şu an o sınırı bayağı genişlettik. Şöyle spor ve çalışma hayatı beni çok fazla geliştirdi diye düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Tamam ben geliştirdim kendimi, tamam burada durayım diye bir şey yok bence. İnsan yaşadığı sürece, nefes aldığı sürece her zaman kendini geliştirmeli diye düşünüyorum. O yüzden çok büyük farklar var ve olmaya da devam edecek.
1: Bugün geriye dönüp çocukluk duygusuna bir şey söyleyecek olsanız ne derdiniz?
2: Çocukken hiç hayal kurmazdım. Hayal kurarsam gerçek olmayacağından, gerçekleşemeyeceğimden ve kendime daha çok üzeceğimden korktuğum için hayal kuramazdım. Uzun yıllarda böyle oldu. O yüzden çocuk Duygu'ya hayal kurmaktan korkma, kendine güven, inan ve hayallerinin üstüne git derdim.
1: Hayatınızı değiştiren şey Samsun'a gitmek miydi yoksa kendinize inanmak mıydı?
2: Hayatımı değiştiren şey ikisi de aslında ama önce kendine inanmakla başlıyor tabii ki. Kendine inanıp bir şeyi değiştirip hayatını tamamen değiştirmekle başlıyor. Benim motivasyonum kendim de esasında. Kendimi kendime ispat etme çabasıydı çünkü. Tek başıma hayat kurabilecek miyim? Tek başıma bir yaşam alanı oluşturabilecek miyim? İşte iş hayatımı tek başıma döndürebilir miyim? Evde tek başıma bir şeyleri başarabilir miyim? Bunları görmek istedim. Kendimi denemek istedim. Bu soruların cevabını da yaşayarak gördüm ve başardım ki şu an sizin karşınızda bu soruları cevaplıyorum. Umarım birilerine motivasyon kaynağı oluyorum.
1: Bunların ışığında ben yapamam diyenlere tek cümlelik mesajınız ne olabilir?
2: İnanmak. Çünkü her şey inanmakla başlıyor. Kendine inanıp hayallerinin peşinden koşarsa başaramayacağı hiçbir şey yok. Tabii ki kendi sınırları çerçevesinde kendine inanarak koşacak ve sonunda mutlaka bir başarı elde edecektir. Ha, başarı illaki boyuna takılan bir madalya veya kaldırılan bir kupa somut bir şey değil bence. O yüzden bu yolda kendine inanarak mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmesinler.
1: Tekerlekli sandalye basketbol kadın sporcusu Duygu Güneş Kulak, NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.
1: Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve Paralimpik Spor'dan haberlerle programımıza devam ediyoruz. Paralimpik sporcular 4 farklı organizasyonda madalya kovaladılar ve bunda da oldukça başarılı oldular. Hemen bilgileri aktaralım. Öncelikle Paraok milli takımının başarısından bahsedelim. İtalya'da düzenlenen Paraokçuluk Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Öznur Cüre girdi, Makaralı Yay bireyselde altın madalya kazanarak kariyerinde ikinci kez Avrupa'da zirvede yer aldı. Öznur Cüre girdiğinin altın madalyasının dışında elde edilen madalyaların tümü çiftlerde geldi. Diğer altın madalyaları, klasik yay çiftlerde Merve Nur Eroğlu Yağmur Şengül çifti ve W1 erkek çiftlerde Yiğit Caner Aydın Şehit Kemik Kıran ikilisi elde etti. Kürek milli sporcuların başarısı da Fransa'da oldukça göze çarptı. Para kürek milli sporcuları Paris para kürek yarışlarında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt yarışlarda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışlara performansıyla damga vurdu. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan bir diğer şampiyona olan para yüzme dünya serisinde 50 metre sırt üstü yarışları yapıldı. Kendi kategorilerinde Sümeyye Boyacı altın, Meryem Nur Tunu gümüş ve Melisa Destan Erbey bronz madalya kazandı. Takım oyunlarında da görme engelliler golbol kadın milli takımı branşın en prestijli turnuvalarından biri olan Malmö Lady Inter Cup'ta sahneye çıktı. Dünyanın ilk sırasında yer alan kadın milli takımı turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Ben Ayhan Aktaş. Engelsiz'i bu haftalık tamamlıyoruz. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: ABD zirvesinin, bu zirve elbette ticaret zirvesi mi, ticaret ağırlıklı bir zirve mi, yoksa siyaset veya savaş ağırlıklı bir zirve mi, takdire ve değerlendirmeye açık. Hemen onun saatler öncesinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri denilince tabii hemen akla enflasyon seyri geliyor. Dün açıklanan verilere göre enflasyon Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde aylıkta %0.6, yıllıkta ise %3.8'lik bir artış kaydetti. Bu çerçevede %2'lik FED hedefini neredeyse bir kat aşan bir enflasyon tablosuyla karşı karşıya kalınıyor. Yıllık enflasyon 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıkmış bulunuyor. Bu çerçevede beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun elbette savaş koşullarına bağlı fiyat artışlarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz Mart'ta aylık enflasyon %0.9 ancak yıllık enflasyonda %3.3 olmuştu. Gıda ve enerji iki önemli kalem, bilhassa savaş koşullarından, savaş ekonomisinden etkilenen, onlardan arındırılmış enflasyon yani çekirdek enflasyon ise aylık %0.4 ve yıllıkta ise %2.8 olarak gerçekleşiyor. Trump Pekin'e hareketinden hemen önce aslında bu gelişmeleri tırnak içinde dikkate almadığını, tam karşı karşıya yani mot a mot tercümesiyle takmadığını, tırnağı kapatalım, ifade ederek savaş biter bitmez %1.5'a inecek enflasyon dedi. Tabii Trump'ın kendi oyun planında hiç şüphesiz Kasım seçimlerinden önce geleneksel seçmen kitlesini oluşturan kesimi ilgilendiren noktalar da var. Dün de belirtmiştik, 3B yaklaşımı söz konusu olacak. Trump Çin'e giderken seçimlerdeki bir kısım taraftarını veya kendi avantajını maksimize edecek kalemleri öne çıkaracak. Neydi bunlar? 3B dediğimiz. Bunlardan bir tanesi Boeing isminden kaynaklanan uçak satışları. Özellikle büyük sanayinin, büyük oyuncuların çıkar ve beklentilerini karşılamak bakımından, ama diğer ikisi çok daha önemli, daha geniş sayıda kitleyi ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz beef dediğimiz sığır eti. Çin özellikle bunu Amerika'ya karşı bir ticaret pazarlık aracı olarak kullanıyor. Onun önünün açılması ve ithalat vizesinin yeniden Çin tarafından yenilenmesini bekliyor. Bir diğeri de soya fasulyesi. Soya fasulyesi konusunda özellikle geleneksel seçim kitlesi Midwest çiftçileri müjde bekliyorlar. Trump hiç şüphesiz vergi yardımları, çiftçilere yeni yardımlar vesaire gibi finansal tatlandırıcılarla veya desteklerle Kasım öncesinde seçmenlerini gene gönlünü almaya çalışacak. Tabii Trump'a ne kadar kızılsa veya eleştirilse de Amerikan ekonomisi bu ortaya çıkan enflasyon rakamlarına karşın gücünü korumaya devam ediyor. Nitekim bakıldığı zaman evet 39 trilyon dış borç var ama bunun yaklaşık 8 trilyonu Fed'e. Dolayısıyla döndürülebilen 31 trilyon dolarlık bir borç var. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri dolar, kripto, altın, silah sanayi ve petrol üzerinden her seferinde oyunu döndürmeye ve karlı çıkmaya devam ediyor. Amerikan borsası da 75 trilyon dolarlık bir varlığa sahip. Bunun 20-25 trilyon dolar arası hala yabancı yatırımlarından ve yabancı güveninden oluşuyor. Tabii savaşın başladığından bu yana 75 güne aşkın bir süre oldu. O noktada da baktığınızda Trump'a bu Çin ziyaretinde eşlik eden şirket yöneticilerinin gene en karlı tarafta oldukları görülüyor. savaşın kazananı yine zenginler oldu diyebiliriz. Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana geçen yaklaşık 80 günlük sürede dünyanın en büyük 10 şirketinin toplam piyasa değerinin 4 trilyon dolardan fazla arttığı, servetlere servet katıldığını söylemek lazım. Mart sonu itibariyle özellikle bugün Trump'a eşlik eden şirketlerin değerlerinde, defter değerlerinde, borsa değerlerinde biraz azalma oldu ama hemen telafi ettiler ve servetlerine servet kazanmayı sürdürdüler. Bu iş böyle daima bal tutan parmağını yalıyor. Maalesef savaş koşulları zengini daha zengin yaparken yoksulu ise daha yoksun ve diğerlerine muhtaç hale getirebiliyor. Tabii önemli bir noktalardan bir tanesi özellikle Amerika bu biraz evvel ifade ettiğimiz 3B ve ilaveten nadir metaller konusunda yeni kazanımlar ve açılımlar beklerken Çin tarafında ise bilhassa elektronik çipler ve çip üretimi konusunda açılım ve bir takım ödünler bekleniliyor. İlk gelen haberler biz de öyle paylaşmıştık. Kritik oyuncu, çip ve yapay zekanın kritik oyuncusu Nvidia ekipte yoktu. Son habere göre Nvidia CEO'su James Huang da kafileye dahil edildi. Anlaşılıyor ki büyükler paylaşım savaşı veya gelirlerine gelir katma durumu ortaya çıktığında öyle gönül koyma veya blokaj yapma gibi unsurlara pek önem vermiyorlar. Çin'in biliyorsunuz en büyük 500 şirketi aslında görünürde başkalarının üzerinde olsa da tamamen devletin ve Komünist Partisi'nin kontrolünde. Evet, Amerika'nın dış borcu yüksek ama Çin'in özellikle sağladığı kamusal destekler ve borçlanma düşünüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nden borç durumunun daha zorlayıcı bir tablosuyla Çin yoluna devam etmeye çalışıyor. Onun için tabii Trump'a kızılabilir. Amerika Birleşik Devletleri elbette eleştirilebilir. Ama reel bir değerlendirme Amerikan ekonomisinin hala dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu ve rezerv paraya iş geldiğinde petrodolar, yani sadece dolar değil, petrodolar kimliğiyle rezerv paranın gene Amerika'nın ulusal parası olmaya devam edeceği anlaşılıyor. Unutmayın, Amerika'nın en değerli ihraç ürünü dolar. Kendi yapıyor, kendi satıyor, kendi öz imalathanesinde elektronik veya baskı şekliyle üretiyor ve doların da %50'si Amerika sınırları dışında işlem görüyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Dünya radyolarında zapin.
5: La pantangal, don rojo sa mga pulis.
6: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un...
7: فقط فدراسیون فقط وزیر فقط فلان
8: وا هاو سیجی او میجی دو هاو لی های او
9: سارے پاس ہو جائیں گے تو سب ایسے ہو جائیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے
10: برسه کاراکاس رادیوسو اندل

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.

0: malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
1: Her mevsimde, her havada.
2: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam.
14: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
15: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Akyazı-Dukurcun yolunun 30-31. Kilometrelerinde ve Manisa-Bergama-Soma yolunun 5-7. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
14: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
15: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
17: Müzik arası.

0: müzik arası. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Tüm hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Genetik yapısı insana çok benzeyen meyve sinekleri de uyur. Hatta atlar gibi uykudayken bacakları seyirir. Ebabillerse her işi havada yaptığı gibi uykusunu da uçarken alır. Önce çevredeki binaya ya da ağaca çarpmamak için roket gibi fırlayarak çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkar. Sonra gözünü kapar. Süzülerek alçalırken uyur. Yeryüzü sesleri yeterince alçaldığını işaret edince uyanır. İşte bu birkaç dakikalık kuş uykusu ona yeter. Aslında sanılanın aksine kuşların çoğu zaten yuvasında uyumaz. Yuvayı sadece yumurtlamak, kuluçkaya yatmak ve yavruları büyütmek için kullanırlar. Uyumak içinse tüneyebilecekleri bir yer seçip orada uyurlar. Ördek, kaz, flamingo gibi su kuşları ise kıyıya doğru suyun içinde ama tek ayak üstünde uyur. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de diğer ayağını tüylerinin arasına sokup sıcak tutar. Yorulunca ayak değiştirir.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satış özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya. Tefal Blend Up kişisel blender 1000 watt kuzey mavisi 5.799 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Come on, come on.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul ve Bursa'da sağanaklar şiddetli. İstanbul 17, Bursa 20 derece. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Ankara 18 derece. Egeliler dikkat. Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. İzmir 23 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Antalya 22 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Merhaba, NTV'de ana haber bülteni başladı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan başlıklara bakarak bültenimize başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na 9 yıl sonra gittiği Pekin'de Amerikan iş dünyasından epey kalabalık ve üst düzey bir temsilci grubu eşlik ediyor. Trump Çin'de ne yapacak, nereleri ziyaret edecek, iki ülke arasında hangi ticari konular öne çıkacak, gündeme gelecek? Amerikan basının yazdığı gibi Trump Xi'den İran konusunda yardım isteyecek mi? Hepsine bakacağız birazdan. İklim krizinin etkisiyle yaşanan aşırı ve ani hava olaylarına karşı şehirlerde sünger şehir gibi uygulamaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha anladığımız günler. Dün tam da bu saatlerde Samsun Havza'dan sel görüntüleri gelmişti. Sadece 10 dakika süren şiddetli sağanaktan sonra işte araçların sürüklendiği, mahsur kalanların olduğu çarpıcı görüntüler elimizdeydi. Bugün de benzeri Şırnak'tan geldi, paylaşacağız. Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında bir yangın çıktı. Tankın üzerindeki bir işçi de 20 metreden düşerek hayatını kaybetti. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyordu. Son durum ne, bakacağız. Amili takımın İtalyan teknik direktörü Montella, Dünya Kupası'na Türk vatandaşı olarak katılabilir. Montella'nın Türk vatandaşlığına geçiş süreci halen devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bu konuya ilişkin son durumu anlattı. Hatta Montella'nın hangi ile kayıtlı olmasını istediğini de söyledi. NTV'de ana habere başladık. Mersin'deki patlama ve yangınla ilgili son durumu alalım. Bir kişinin hayatını, bir işçinin hayatını kaybettiğini yüksekten düşerek söylemiştik. Son bilgileri almak için DEHA muhabiri Soner Aydın telefonla ana haber bülteninde. Soner Aydın, alevler kontrol altına alınabildi mi? Başka bir yaralı işçi var mı?
1: Evet, senin ifade ettiğin gibi Mersin Adnan ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde çıkan yangın 4 saat müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede tüpükle boğma tekniği uygulandı. Mersin Valisi Atilla Toros bölgede yaptığı inceleme ardından bu tekniğin kullanılacağını ifade etmişti. Tabii nedir bu teknik, ondan bahsetmek gerekirse 800 tonluk tankerin belli bir seviyeye düşmesinin ardından alevlere direkt köpükle müdahale edip söndürülmesi amaçlanıyordu. Zaten 170 tonluk bir kısmı çekilmişti, içinden yanmadan kurtarılmıştı. Belli bir seviyeye geldikten sonra Adana'dan gelen ekiplerin köpük merdiveni aracıyla birlikte yapılan müdahale ile alevler söndürüldü, boğuldu tabiri caizse ve yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Tabii ekiplerin bölgede soğutma ve önlem çalışmaya devam ediyor yangın hemen başlayabilir tehlikesiyle. Ancak dediğimiz gibi şu an için korkulacak bir durum yok. Alevler kontrol altına alınmış durumda. Evet, maalesef bir işçi yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdi. Onun dışında henüz herhangi bir yararlı açıklaması yok. Böyle bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkışıyla ilgili bir açıklama yapılmadı henüz. Bunu sorduk. Mersin Valisi kendisi de ifade etmişti. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor.
0: Peki, teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ın uçağı Astana'ya yaklaştığında da Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş jetleri işte böyle gökyüzünde belirdiler. Cumhurbaşkanı'nın uçağının hemen yanlarında Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre bu şekilde eşlik etti. Sonra da Erdoğan ve beraberindeki teli taşıyan uçak Astana'daki Nursultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da 3 gün kalacak. İlk olarak da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. Görüşmeden sonra iki lider Türkiye-Kazakistan İşbirliği Konseyi'nin toplantısına başkanlık edecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cuma günü olduğunda Türkistan şehrine gidecek. Çünkü orada da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi var. Cumhurbaşkanı bu zirvede de teşkilat üyesi pek çok ülkenin başkanıyla bir araya gelecek. Evet. tek geziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmadı bugün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da uçaktaydı. O İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizinin gölgesinde 2 günlük Çin ziyareti için Pekin'e gitti. İşte böyle Çinli yetkililer ve gazeteciler Çin basını başkanı taşıyan uçağı merakla beklediler. Trump için bir karşılama töreni de yapıldı. Ve Trump uçağın kapısı açıldığında bu şekilde karşılandı, görüldü. Kendisiyle özdeşleşen o el hareketini yaptı. Sonrasında basamakları inmeye başladı. Trump merdiveni bitirdiğinde Çinli gençlerden oluşan bir grubun içinden geçti. Bu Çinli gençler ellerinde Amerika ve Çin bayraklarıyla konuk başkanı coşkuyla karşıladılar. Şimdi Trump ve ekibinin bu ziyareti her anlamda bir süre konuşacağımız bir ziyaret. Çünkü daha uçak kalkmadan Beyaz Saray'dan paylaşılan bir fotoğraf vardı. Ona da bakalım. Onun göstergesiydi çünkü. Fotoğraf her şeyi anlatıyor tabii aslında. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan ordusunun operasyonuyla ülkesinden, evinden kaçırılmıştı. O operasyonda gri bir eşofman giyiyordu ve o eşofman da çok sonra konuşulmuştu, popüler olmuştu. Aynı eşofman, aynı markanın bu defa Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun üzerindeydi. Başkanlık uçağında çekildi bu fotoğraf. Çin'e giden uçakta çekildi bu fotoğraf ve Beyaz Saray Maduro'ya atıfla da döngünün tamamlandığı an notuyla paylaştı bu fotoğrafı. Dev teknoloji liderlerinin, şirketlerinin liderleri, CEO'ları Trump'a eşlik ediyor. Kalabalık bir heyet ve acaba Trump bu ziyaretten, Çin'den ne bekliyor? Xi ve Trump ne konuşacaklar? Ayrıntıları almak için şimdi bağlantımızı Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le yapacağız. Bu ziyaretin önemi, gündemi ne olacak? Begüm.
2: Seda, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de perşembe sabahı görüşecekler. Yani Washington saatiyle çarşamba gece saatlerine denk geliyor. Epey kalabalık bir heyetle ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de olduğunu söylemek mümkün. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Hegseth, onun dışında Maliye Bakanı Scott Bessent, ki Bessent'ın da bu heyette bulunuyor olması... Çin'le, Xi Jinping'le Trump arasındaki bu görüşme öncesinde hazırlık mahiyetindeki görüşmelere liderlik etmişti Maliye Bakanı. Dolayısıyla bu heyette olması ekonomi ve ticaret konularının zaten bu görüşmeye damga vuracağının somut bir işareti olarak görülebilir. Bu net bir şekilde söylenebilir. Oğlu Eric Trump ve onun eşi Lara Trump eşlik ediyor Trump'a. İş adamları Elon Musk, Apple'ın CEO'su Tim Cook ve çip şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da ABD Başkanı'na bu ziyarette eşlik eden isimler arasında. Trump'ın 2017'deki Çin ziyaretinden bu yana ilk kez ABD Başkanı Çin'i ziyaret ediyor. O zamandan bu yana Amerika ve Çin arasındaki o güç dengesi bir miktar değişti. Geçtiğimiz yıl iki taraf arasında ticaret savaşı gümrük tarifeleriyle baş gösterince Çin ABD'yi buna geri adım atmaya zorlamıştı. Amerikan endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir takım minerallerin ihracatına kısıtlama getirmişti Çin. Bu şekilde geri adım attırmıştı. Dolayısıyla bu konular gündemde olacak. Yüzeyde taraflar birbirlerine görüşme öncesinde, ziyaret öncesinde sıcak mesajlar vermişlerdi. ABD Başkanı Donald Trump, Xi Jinping için harika bir lider, çok saygı görüyor ifadelerini kullanmıştı. Ama iki güçlü lider aslında 21. yüzyılın en büyük jeopolitik rekabetini de taşıyorlar beraberlerinde. Kamuoyuna dönük sıcak mesajlar verilse de, olumlu bir takım açıklamalar yapılsa da, her olumlu açıklamanın ardından bir ticaret savaşına denk düşen bir adım ya da hamle gelebiliyor veya her komplimandan sonra bir tarafların bölgedeki askeri amaçlarına ilişkin bir takım şüpheler ve güvensizliği gösteren bir takım hamleler ya da açıklamalar gelebiliyor. Trump en çok ticareti konuşacağız bu ziyarette dedi. Amerika Çin'in Amerika'dan daha fazla ürün satın almasını istiyor, bekliyor. Boeing uçakları da buna dahil olmak üzere. Taraflar bir yandan da geleceği de, teknolojiyi de kontrol etmenin arayışında. Yapay zeka, konuşulacak konulardan bir tanesi ki Trump yönetimi Çin'i yapay zeka Amerika'nın yapay zeka modellerini çalmakla suçlamıştı daha önce. İran savaşı elbette gündemde olacak. Pekin'in ateşkesin sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. Aynı zamanda İran petrolünün en önemli alıcısı olarak da Tahran'a önemli bir ekonomik manada can damarı sağlayan ülkelerden bir tanesi. Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump İran'la çatışmanın çözümünde Çin'in çok yardımına ihtiyaç olmadığını söylese de geçen hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı daha Pekin'deydi. Dolayısıyla her iki tarafta bu ziyaretin bir somut bir sonuç doğurmasını umuyor. Her iki liderin de buradan kendi ülkeleri açısından bir kazanımla çıkması önemli. Beyaz Saray sözcülerinden Anna Kelly bu ziyarette büyük bir sembolizminde olacağını söyledi ama Amerikalılar açısından ekonomik fayda getirecek bir takım ticari anlaşmaların da imzalanması söz konusu olduğunu belirtiyor Beyaz Saray.
0: Trump Çin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'da olduğunu söylemişti ki liderler uluslararası gezilerini yapıyor bugünlerde. Yeni bir gelişme, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Önemli de bir gelişme, kuşkusuz bir açıklama var mı? NTV ekibinden Melike Şahin'e soralım şimdi. Bu ziyaretle ilgili ne biliyoruz Melike?
3: Evet, Seda Öğretir. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı bir açıklama bu. Netanyahu, İran Savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile bir araya geldi. İfadesi kullanıldı. İlk açıklama bu. Ve Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası ile sonuçlandı ifadesini kullandı. Savaş sırasında yapıldığı ifade ediliyor bu ziyaretin. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili daha önce de önce ortaya atılan iddialar vardı. Ardından gelen açıklamalar vardı. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe

0: Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini doğruladı. Devlet başkanıyla bir araya geldiğini belirtti. Ve bu görüşmenin tarihi bir dönüm noktası ile sonuçlandığı ifadelerine yer verildi ilk açıklamada.
1: İklim krizi bize aşırı hava olaylarıyla dönüyor. Samsun Havza'da sel oldu. Sadece 10 dakika sürdü şiddetli sağanak. Sonrasında da işte bu şekilde araçlar sürüklendi, ters döndü, mahsur kalanlar oldu. Bugün de benzeri görüntüler Şırnak'tan geldi.
2: Oo, hepsi oraya gidiyor vallahi.
3: Araçlar metrelerce sürüklendi. Suyun ortasında mahsur kalanlar oldu. Samsun'da sadece 10 dakika süren şiddetli sağanak sele yol açtı.
4: 1,5 metre üstündeydi su. Yani bir panik içinde insanlar kaçtı. Biz dükkanları kapattık, kaçtık.
5: Gitti, her şeyimiz gitti. Allah'a şükür olsun, canımız sağ.
6: Yaklaşık 300'e yakın iş yeri su bastı. 100'e yakın da araçta sıkıntı var.
3: Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli akan su araçları sürükledi, yayalar sele kapılmamak için mücadele etti. Yaşlı bir adam bina kenarındaki profillere tutunarak yardım bekledi. Sürüklenen arabalar evlerin bahçelerine, hatta iş yerlerine girdi.
7: Bu otomobil ters bir şekilde dönmüş durumda. Hemen burada bir ticari otomobil var. O da vitrin camını aşmış. Sel suları bu otomobili marketin içerisine kadar getirmiş.
4: 200 metre, 300 metre ilerideydi. Oradan buraya kadar geldi. Dükkan da aynı şekilde oldu. Dükkanın bütün malzemeleri falan komple uçtu gitti.
8: Yaşamadık böyle bir şey. Gelmez zannediyorduk. Bir anda canımızı zor kurtardık. Şu merdivenden yukarıya çıktık. Bir anda dükkanın boyu kadar oldu su.
3: Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Burdaya dönen araçlar moloz yığınları kaldırıldı. Dükkan ve evlerdeki su tahliye edildi. Hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Şırnak'ın Beytülşevap ilçesinde de sağanak ve karların erimesi sonucu debileri artan dereler taştı. İlçede iki köprü yıkıldı, araçlar suya kapıldı, evler tahliye edildi. Taşkın nedeniyle bazı sebze ve meyve bahçeleri de zarar gördü. Hasar tespit çalışması başlatıldı. Bazı madenlerde su şebekesi zarar gördüğü için kesinti yapıldı.
1: Yağış devam edecek mi ya da başka hangi şehirlerde bu şekilde sel riski var? Bu soruların yanıtını almak için NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'la bağlantı yapalım. Dilek, riskli yerler var mı?
9: Seda, var. Yarın neredeyse 7 bölgemizde gök gürültülü bu şiddetli yağmurlar etkili olacak. Şimdi sıcaklıkların artmasıyla birlikte yağışlar da çok şiddetlendi. Hava ne kadar sıcaksa, eğer o gün bir yağış varsa o kadar şiddetli oluyor. Bu yağışın türü bu. Biz buna konvektif yağış diyoruz. Bir de nasıl yağıyor bu yağmurlar? Bir kentin bir ilçesine, hemen yanınızdaki ilçeye 4 kilogram yağmur düşerken sizin bulunduğunuz ilçeye kısa sürede 15 dakikada, 30 dakikada 50 kilogram, 80 kilogram, bazen 100 kilogram, önceki yıllardan hatırlarsanız 150 kilogram civarında yağmur düşebiliyor. Çok kısa sürede yağıyor bu. O nedenle eğer şehrin tam göbeğine düştüyse şehir sellerine neden oluyor. Kırsal alana düşerse çok fazla etkisi olmuyor. Orada daha ucuz atlatılıyor ama şehrin göbeğine düşerse çok büyük sorun yaratıyor. Ya da dere havzasına düştüğünde ise dere taşkınlarına neden oluyor. Şimdi yarın en riskli yerlerden biri İç Anadolu'yla yine Orta Karadeniz. Yani Samsun, Ordu, Çorum, Çankırı, Tokat, Amasya, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Kayseri, Niğde, yani çok geniş alanda en az 20 kentimizde sel, su baskını tehlikesi yine var. Peki yine Samsun'da Havza'ya mı şiddetli yağmur düşer? Onu bugünden bilemeyiz. Çünkü bunlar çok yerel yağıyor. Ancak

0: saat yağmur başladığı an Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasındaki radar görüntüsünden o an nerede çok şiddetli yağmur var onu görebilirsiniz. Hatta şehirler arası yoldaysanız da muhakkak bu radar görüntüsüne bakmadan hareket etmeyin. Çünkü yolda nerede çok şiddetli yağmur var onu da görmüş olursunuz. Tabii bu saydığım yerler dışında Ankara'da yine gök gürültülü çok şiddetli yağmurlar var. Yağışın haricinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşabilir. Yıldırımlar da oluyor beraberinde. İstanbul'da bu gece ve yarın İstanbul'da da gök gürültülü sağanaklar var. Yani İstanbul'da yer yer su baskınları oluşabilir. Tüm Marmara'da var. Edirne'de olacak. Hatta yarın İzmir ve tüm Ege ile Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve doğu bölgelerimizde de gök gürültülü sağanaklar etkili olacak Seda.
1: Dilek Çalışkan anlattı. Özellikle önümüzdeki günlerde nerelerde dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin sel riskine. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dün ek ifade verdi. İfadesinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkin iddialar yer aldı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Yalım'ın ifadesinde, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilişkin iddialar yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
3: 1 milyar 270 milyon TL civarında
2: bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da bulunabileceğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel'e destek için 115 delegeden topladığı imzayı da Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini de anlattı. Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın dönüştürülmesiyle ilgili 170 bin euroluk masrafında belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne sürdü. Yalım 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yalım sonrasında cezaevine götürüldü.
1: Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün görülecek.
4: Casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanar da 3 gün süren ilk duruşmada haklarındaki suçlama ile ilgili iddialara yanıt verdi. Dava Silivri'deki cezaevi karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 sanık da İstanbulluların Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. İddianamede bu bilgilerle seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldı. Bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı anlatılmıştı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi, davanın siyasi olduğunu savundu. Sanıklardan Hüseyin Gün de etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermediğini, bunun savcılığın hukuki değerlendirmesi olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı ise görülecek ikinci duruşmaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu'ndan kişisel verilerin kimler tarafından sızdırıldığının tespit edilmesini ve bu verilerin casusluk kapsamında kullanılabilecek gizlilikte olup olmadığına dair görüş istenmesine yönelik talepte bulundu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şikayeti üzerine Tamar Tanrıyer hakkında soruşturma başlattı. Özel ile Ağbaba sosyal medyadan kendilerine yönelik hakaret ve iftira içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçelerinde kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu videoların kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsen alenen hakaret suçunun işlendiği öne sürüldü. Şikayet üzerine Tanrıyer hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlatıldı. Türkiye tarihinin en büyük maden faciasının üzerinden 12 yıl geçti. Manisa Soma'da Eynes Karanlıkdere Yeraltı Kömür Ocağı'nda 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden işçiler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı bugün ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katıldı.
2: Kimi babasını, kimi oğlunu, kimi eşini kaybetti. Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci dualarla anıldı.
5: Biz işte her ana üzgünüz yani. Aklımıza geldikçe ağlayız, söyleriz, yok bir şey.
2: Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı. 301 madenci hayatını kaybetti. Aradan 12 yıl geçti. Facianın yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mezarlara karanfil bırakıldı, dualar okundu.
6: Mekanlarını cennet eyle, makamlarını aileyle ya Rabbi.
2: Soma faciasına ilişkin yargı sürecinde şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki mühendis ise 12'şer yıl hapis cezası aldı. Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti. 18 sanıksa 5 ile 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
1: Soma faciası gibi bir başka toplumsal acımız da Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın. O feci yangında hayatını kaybeden 78 kişiden ikisi, iki genç, Eren Bağcı ve Ömür Kotan. Bu gençler Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün kampı için oteldelerdi ve aileleri bugün çocuklarının ölümünde kayak eğitmenlerinin sorumlu olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
2: İddiaya göre yangın sırasında çocukları koridora çıkarıp beklettiler. Kendileri odada kaldı ve yangından kurtuldu. Ancak koridora çıkardıkları iki çocuk yoğun dumandan yaşamını yitirdi. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 3 kayak eğitmeni şüpheli bulundu.
7: Bu kişilerin hem yangın esnasındaki davranışlarıyla ilgili bizim suç duyurumuz hem de daha öncesinde kulüp başkanı olan kişinin aslında odalarda sigara içildiğini biliyor olması, kendisinin de hatta sigara içtiğini tanık ifadesi olarak, tanık olarak ifade verdiği zaman söylemişti.
2: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Eren Bağcı ile 18 yaşındaki Ömür Kotan, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün otelde düzenlediği kayak kampına katılmıştı. Aileleri çocukların ölümünde kulüp başkanı ve iki kayak eğitmeninin sorumlu olduğunu öne sürdü. Kotan ve Bağcı kayak eğitmenleriyle aynı odada kalıyordu. İddiaya göre yangın sırasında eğitmenler çocukları koridora çıkarıp bekletti. Çocuklar koridorda hayatını kaybederken odada olan eğitmenler yangından kurtuldu. Bu süreçte kulüp başkanının odasından hiç çıkmadığı öne sürüldü. Kayak takımındakileri kurtarmak için çaba göstermediği iddia edildi. Suç duyurusu üzerine ifadesi alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi gösteren somut deliller elde edildi. Adli kontrol kararı alındı.
8: Emsal olacak bir karar çıksın ki bu kulüp dahil başka hiçbir kulüp böyle etkinlikler düzenlerken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmemezlik yapmasın. İlgili izinlerini almadan bu tip etkinlikler düzenlemesin.
1: Haber bültenlerinde 18 yaş altı suç işleyen çocukların haberlerinin arttığını, bazı kamusal olayların da etkisiyle kuşkusuz fark etmişsinizdir. Eğitim reformu girişimi bu konuyu araştırıp önümüze acilen önlem alınması gereken bazı veriler ortaya koydu. Örneğin 2020 ile 2024 yılları arasında suç mağduru çocuk sayısı %156 arttı. Çocukların karıştığı cinayet olayları son 9 yılda %131 arttı. Dahası çocuklar suçla övünmeye başladı. 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri de okulda çeteleşmeye tanık oluyor. Peki uzmanlar, bütün bu karanlık tablonun önüne geçmek için ne öneriyor? Kulak verelim.
4: Aile içi sorunlar, maruz kalınan şiddet, akran zorbalığı ve dışlanma gibi faktörler çocuklarda şiddet eğilimini artırıyor. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre 2020 ila 2024 yılları arasında suç mağduru çocuk sayısı %156 arttı.
9: Türkiye'deki 15 yaş çocuklara baktığımızda da her 4 çocuktan birinin çetelerle ya da bir takım silahlarla karşılaştığını, sınıf içerisinde bıçaklarla karşılaştığını söylüyorlar. Bunlar çok yüksek rakamlar.
10: Kötü arkadaş edinerek arkadaşlarından özeniyor. Ondan sonra havalı bir şey olduğunu zannedip taşıyorlar. Yani şu an ufacık çocuk bile artık belinde silahla geziyor.
11: Türkiye'de çocukların karıştığı cinayet olayları son 9 yılda %131 artış gösterdi. Çocukların suç unsurlarını statü ve görünürlük unsuru olarak görmeleri yeni riskler de oluşturuyor.
12: Çok büyük ölçekte yetiştirmeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber okullarda da ekstra bir güvenlik alınması gerekiyor.
4: TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların %91'i internet kullanıyor, %74'ü dijital oyun oynuyor, %66'sı ise sosyal medya kullanıcısı.
9: Bu tür platformların yöneticilerine özel bir uygulama yapılması gerekiyor. Öncelikle çocuğun üstün yararı çerçevesinde bir takım kurallar konulmalı. Onlar gerçekleştiği takdirde bu uygulamalar hayata geçmeli.
13: En çok sosyal medyanın etkisi var zaten. Anne babasının da tabii etkisi var, zaman ayıramamasından dolayı, yeterli işte eğitememesinden dolayı.
1: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira saldırıya uğradı. Saldırgan hayranıyla fotoğraf çektiren futbolcunun yanına gitti ve yüzüne yumruk attı. İşte bu şekilde arkadan yaklaşarak. Sonra da kaçtı ama yakalanan saldırganın ifadesi dikkat çekici. Şüpheli platonik olarak hoşlandığı kadınla futbolcunun sosyal medyada fotoğraflarını görüp bu duruma sinirlendiğini ve dahası da futbolcunun o an nerede olduğunu sosyal medyasına bakarak öğrendiğini anlattı.
14: Ünlü futbolcu hayranlarıyla fotoğraf çektirirken kadraja girdi, ardından da gelip yumruk attı. Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği kafede saldırıya uğradı. Araya futbolcunun şoförü ve arkadaşı girdi, saldırganı etkisiz hale getirdi. Salı akşam saatlerinde yaşanan olayda Galatasaraylı futbolcu yüzüne aldığı darbe sonrası göz bölgesinden yaralandı. Röntgen teknikeri olan Yusuf Yıldırım kavga sonrası olay yerinden bir taksiyle kaçmaya çalıştı ancak şikayet üzerine yakalandı.
15: Bir yıl önce platonik olarak duygu beslediğim kadınla Torreira'nın fotoğraflarını gördüm ve nefret beslemeye başladım. Torreira'nın nerede olduğunu sosyal medyada görünce de bir anlık sinirle zarar vermek için yanına gittim. Görür görmez de gidip yüzüne bir defa yumruk attım.
14: Olayda bahsi geçen Torreira ile arkadaşlık eden kadının saldırganın saplantılı hali nedeniyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Saldırgan futbolcunun hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anda da kadraja girdi.
16: Benimle fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm ama yanıma yaklaşıp bir anda yüzümün sol tarafına yumruk attı. Şoförüm ve arkadaşım beni korumak için müdahale etti. Ben herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim.
14: Sarı kırmızılı futbolcuya saldıran zanlının kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Milli takımın İtalyan teknik direktörü Montella Dünya Kupası'na Türk vatandaşı olarak katılabilir. Çünkü vatandaşlığa geçiş süreci devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bu konuya ilişkin son durumu anlattı. Hatta Montella'nın hangi ile kayıtlı olmasını istediğini de söyledi.
17: Vincenzo Montella Türk vatandaşlığına geçeceği günü bekliyor.
18: O zaman İtalyan değilim, ben Türk'üm dedi.
17: A milli takımın İtalyan teknik direktörüyle ilgili süreci İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Montella'nın işlemlerinin 2026 Dünya Kupası'na kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.
18: Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu. Sonuçta onlar biliyorsun Napoli'li. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani.
17: Montella da geçen yıl Haziran ayında vatandaşlıkla ilgili konuşmuş, Türkçe öğrenmeye başladığını söylemişti.
19: Absolutamente sì.
15: Türk vatandaşı olmayı tabii ki çok isterim. Bunun için Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum ve artık duyduklarımı anlamaya başladım.
17: A milli takım Vincenzo Montella yönetiminde kabuk değiştirdi. Türkiye'deki ilk deneyimini Adana Demirspor'da yaşayan İtalyan teknik direktör 2023'te A milli takımın başına geçti. Ay Yıldızlılar Montella yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler o turnuvada çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ne de ilk kez Montella ile yükseldi. İtalyan teknik adamın en büyük başarısı ise 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sonlandırılması oldu. Türkiye 2002'den sonra ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alacak. Vincenzo Montella, A milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk yabancı teknik direktör. Bunu daha önce yalnızca Şenol Güneş başarabilmişti.
1: Bayrama 2 hafta kaldı. Tatilde seyahat edeceklerden uçak biletlerini 1 ay önce alanlar otobüs fiyatına yolculuk yapacak. Hala almayanlarsa bugünlerde çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.
2: Bayram öncesi uçak biletlerine talep arttı. Birçok il için uygun fiyata bilet almak zorlaştı. Yurt içi uçuşlarda 2 kademeli tavan fiyat uygulanıyor. Satılan her 10 biletten 7'si için tavan fiyat 3710 lira. Kalan 3 bilet için ise tavan fiyat Nisan ayında 6100 liradan 6990 liraya çıkarıldı. Bayram öncesi çoğu uçuş için ilk kademe biletler tükendi. Dolayısıyla fiyatlar 6990 liraya kadar çıkıyor.
20: Normal bir dönemde daha çok 3500-3000 lira bandında seyreden Antalya biletlerini yazın gelmesiyle, yaz tarifesiyle beraber bu seviyelerde olan biletlerin şu anda ücretlerini tavan fiyattan görüyoruz. Trabzon için örnek vereyim. Normal tarihlerde 4000 bandına gelen bu biletlerde şu anda yine 6500 liralara gelmiş durumda.
2: Bayramda biletini önceden alanlar İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu'ya 3710 liradan gidecek. Yani otobüs fiyatına uçakla yolculuk yapacaklar. Geç kalanlarsa 6990 liraya kadar çıkan fiyatlardan bilet alabilecek.
20: Geçtiğimiz yıllarda normalde bayramdan 3 hafta önce artan talep, bu yıl ilk defa Ramazan bayramında, şimdi Kurban bayramında gözlemlediğimiz bir duruma dönüştü. Bu süre 4 haftaya çıktı. Yani kullanıcılarımız, yolcularımız 4 hafta önceden uçak biletlerini, bayram uçak biletlerine yoğun bir ilgi göstermeye başladılar.
1: Pazarlarda, tezgahlarda, yol kenarlarında, kamyonlarda karpuz görmeye başladık. Karpuzcuları görmeye başladık. Fakat yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun şu anda kilosu 100 lira civarında. Ortalama bir karpuz da 500 liraya denk geliyor. Fiyatın düşmesi için sanırım biraz daha beklemek gerekiyor.
21: Kaç kilo geliyor bir bakalım?
22: 6,5 kilo geldi.
21: Yani kaç para oluyor?
22: 650.
21: Sever misiniz karpuz?
22: Karpuz severiz tabii. Kim sevmez karpuzu?
2: Yaz aylarının vazgeçilmesi, sofraların olmazsa olmazı karpuz tezgahtaki yerini aldı. Ancak kilosu şu anda 100 lira.
21: Şu anda Levent'te bir semt pazarındayız. Karpuzun kilo fiyatı 100 lira efendim. Ortalama bir karpuzun 5 ile 10 kilo arasında değiştiğini düşünürsek fiyat 500 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar uzanıyor. Şöyle tek bir dilim karpuz almak isterseniz bunun da fiyatı 150 lira.
22: Ucuzladığı zaman bütün alıyorum tabii. Ama bu kadar pahalı olduğu durumlarda mecburen biz de herkes gibi dilim alıyoruz.
23: Bizim orada 1200'e satıyorlar, ben söyleyeyim mi?
21: 1200 liraya karpuz mu?
23: Evet, büyük karpuz 1200 liraya satıyorlar.
2: Haziran ayından itibaren karpuz üretimi artacak.
22: Şimdi İran bitti, Antalya falan başlıyor, sonra Adana başlayacak.
21: Fiyat ucuzlar mı?
22: Fiyat ucuzlar abla ya. Bir şey ilk çıktığı zaman fazla oluyor, ilk başta bir pahalı oluyor, sonradan düşüyor fiyatı.
1: Aile yapımızla ilgili yeni bir rapor var TÜİK'te. Düşündürücü verileri içeriyor. Örneğin ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye düşmüş durumda artık. Çekirdek aile demek anne baba ve tek çocuk anlamına geliyor. Üstelik bu ailelerin %20'si yoksulluk sınırının altında. Yalnız yaşayanların sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı.
0: Tek başıma kendi geçimimi sağlayamazken nasıl evlenip de çoluğa çocuğa karışayım?
4: Evlenmeyenlerin sayısı da çok, evlenip çocuk sahibi olmayanların da. Tek çocuk yeterli diyenler de arttı. Ekonomik zorluklar ve değişen sosyal hayat Türkiye'de aile yapısını da etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2008'de bir evde ortalama 4 kişi yaşarken bu sayı 2025'te 3'e düştü.
3: Evlenmiyor. Bende de 4 tane var mesela. Hiçbiri evlenmiyor. En büyüğü 27. En ufağı 23. Korkuyorlar ya, geleceğini göremiyorlar.
5: Asgari ücretle hem eşim hem ben çalışırsam bence bir çocuk bakamayız yani düşünüyorum. Kendimize bakmakta zorlandığımızı düşünüyorum.
4: Veriler geniş ailelerin daha yoksul olduğunu gösteriyor. Çünkü her 100 aileden 27'si yoksulluk sınırının da altında bir gelire sahip. Üstelik çekirdek aile oranında da düşüş var.
6: 25-29 yaş arasında hiç evlenmemiş kişilerin %70'inin ebeveynleriyle, ailesiyle yaşamaya devam etmesi. Evet, evlilik yaşının ötelendiğini görüyoruz.
4: Türkiye'de her 4 haneden birinde en az bir yaşlı var. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı da arttı.
6: Yalnız yaşayan yaşlılara yönelik politikalara ihtiyacımız var.
4: Tunceli, Giresun ve Çanakkale ortalama hane halkı nüfusunun en düşük olduğu iller. En kalabalık ailelerse Şırnak'ta yaşıyor. Şırnak, Şanlıurfa ve Batman takip ediyor.
1: İzlemiş olanlar hatırlayacaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir gezisi sırasında böyle uçaktan inerken kapı açıldığında eşiyle tartışmıştı. Hatta kameraya eşinden kendisine yönelen bir darbe bile bu şekilde girmişti. Sonrasında biz şakalaşıyorduk diye açıkladı bu durumu Macron. Ama bir Fransız gazeteci bir yıl sonra olayı başka türlü yazdı. Nasıl yazdığını da gelin şimdi NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan dinleyelim.
24: Paris Match dergisinde çalışan Fransız araştırmacı gazeteci Florian Tardif'in kaleme aldığı bir kitap bu. Kitabın konusu da Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron, bu çiftin ilişkisi. Aslında bu çift 2017'den bu yana hakkında çok şeyler söylenen ama mükemmel olarak tanımlanan bir çifti. Kitabın adı da Neredeyse Mükemmel Bir Çift. Bunun altını çizelim. 25 Mayıs 2025 tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi havalimanına varan Fransız Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısı açıldığında kameralara yansıyan görüntü hakkında burada çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Biliyorsunuz o kamera görüntüleri de Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği görüntülere yansımıştı. Ve Cumhurbaşkanı Macron bu görüntülerin ardından eşimle şakalaşıyorduk demişti. Dosya orada kapanmıştı. Ancak işte bugün çıkan kitapta bambaşka bir versiyon var. Fransız gazeteci, o kitabın yazarı Tardif diyor ki orada bir aile kavgası oldu. Bir çift arasında çok gergin anlar yaşandı. Zira Brigitte Macron eşinin platonik bir aşk yaşadığını keşfetmişti diyor. O aşkı da, platonik aşkı da Emmanuel Macron'un İranlı, Fransa'da yaşayan İranlı bir aktrisle olan yazışmalarına bağlıyor. Hatta diyor ki o yazışmalardan birinde Emmanuel Macron o İranlı aktrise kendisini çok çok güzel bulduğunu da söyledi diyor. Tabii bunlar bir iddia. Henüz daha o İranlı aktris veya Cumhurbaşkanı Macron cephesinden herhangi bir doğrulama, yalanlama veya bir tepki gelmiş değil. Fakat kitap Fransa'da olağanüstü yankı yarattı. Özellikle bu gazetecinin sabah saatlerinden bu yana Fransız medyalarına verdiği demeçler Fransa'da da burada bayağı yankı yapmış durumda.
1: Bir süre güzel görüntüler gelecek elimize festival başladı. Cannes Film Festivali sinema dünyası için çok önemli. Bu yılda 79. kez düzenleniyor. Kırmızı halı seremonisiyle başladı. Açılış gününden görüntülere bakalım.
25: Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali görkemli bir açılışa sahne oldu. Bu yıl 79. kez düzenlenen festivale dünya yıldızları akın etti. Törenin açılış gününde önce kırmızı halı seremonisi gerçekleşti. Festivalin jüri başkanı yönetmen Park Chan-wook'la jüri üyeleri Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Nega, Laura Wendell, Isaac de Bancol ve Diego Cespedes kırmızı halıda bir araya geldi. Festivalin ilk gününde Demi Moore, Heidi Klum, Jane Fonda gibi yıldızlar kırmızı halının en dikkat çeken isimleri oldu. Başrolünde yer aldığı Sarı Zarflar filmiyle festivale davet edilen oyuncu Özgün Amal da kırmızı halıda boy gösterdi. Zarafetiyle dikkat çeken oyuncu sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
7: Peter Jackson.
25: Festivalin açılış töreninde Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kült filmlerinin usta yönetmeni Peter Jackson'a onursal altın palmiye ödülü verildi. Ödülü oyuncu Elijah Wood takdim etti.
8: Sir Peter Jackson.
25: Büyük ödül Altın Palmiye için 22 filmin yarıştığı festivalde Asghar Farhadi, Pedro Almodovar ve Pavel Pavlikovski gibi ünlü yönetmenler yeni filmleriyle yer alıyor. 11 gün boyunca sürecek 79. Cannes Film Festivali 23 Mayıs'ta sona erecek.
1: Tasarım dünyasından pek çok isim İstanbul'da buluştu. Dünyadaki yaratıcı fikirleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olan Global Design Forum başladı.
4: Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kabataş Erkek Lisesi ve daha birçok nokta. İstanbul'un farklı yerlerinde çağdaş sanat eserleri sergileniyor. Tasarım dünyasının nabzını tutan düşünce liderliği platformu Global Design Forum başladı. Londra Tasarım Festivali kapsamında 15 yılı aşkın süredir Victoria and Albert Museum'da gerçekleştirilen Global Design Forum ilk kez Türkiye'ye geldi. 4 gün sürecek etkinlikte mimarlık, sanat, moda, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi konular konuşulacak. Londra Tasarım Festivali ve Global Design Forum'un kurucusu Ben Evans, İstanbul'da olmanın çok güzel olduğunu ifade etti.
9: İstanbul'la ilgili iki özellik şehri diğer yerlerden ayırıyor. Birincisi coğrafyası. İstanbul ilginç bir noktada konumlanıyor. İkincisi ise Türkiye'nin hala etkin bir imalat sanayisi olması. Birleşik Krallık'ta artık pek de üretim yaptığımız söylenemez. Daha çok hizmet sektörümüz var. Ama sizde hala ayakta duran bir üretim sektörü var ve bu sektör çok güçlü bir zanaatkarlık geleneğinden geliyor.
4: Program dünyanın birçok yerinden uluslararası ve yerel tasarımcıları İstanbul'da buluşturarak şehirde tasarım kültürünü gündeme getirmeyi hedefliyor.
10: 4 günlük bir programımız var. Bunun 2 günü forumdan oluşuyor. 2 gün boyunca yaklaşık 12 oturumumuz olacak. 12 oturumda dünyanın meselelerini tasarım üzerinden tartışacağız. Şehirde sergilemeler buna eşlik ediyor. İstanbul'un 7 noktasında çeşitli sergilemelerimiz var. Bunlar şehrin kültürel mirasından ve kimliğinden beslenen ama onları da güncel bir dile nasıl taşıyacağını düşünen sergiler.
4: Global Design Forum İstanbul 16 Mayıs'a kadar sürecek.
1: Bu haberle NTV'de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Saat 21'de Empati programını izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.

0: 6853, çeyrek 11227, tam altın 44772 lirada. BIST 100 endeksi 14598, BIST 30 ise 16629 puandan kapandı.
1: NTV Radyo. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. NTV Radyo.

0: Bu hafta Engelliler Haftası. NTV Radyo'da yayınımız engellilerin yaşadıklarını anlatan Ayhan Aktaş'ın hazırladığı Sıra Dışı Hayatlarla devam ediyor. Sıra Dışı Hayatlar. Sıra Dışı Hayatlar. Gamze Elibol. Tekerlekli sandalyeli sanatçı, aktivist. Hikayesini NTV Radyo'da anlattı.
1: Merhaba, ben Gamze Elibol. Hem eski bir sporcu, hem tiyatrocu ve şu anda da bir Umut abla olarak projelerime devam ediyorum. 1982 yılında doğdum. 83 yılında polio sekeli rahatsızlığıyla engelli kaldım. Polio sekeli ateşle gelen bir hastalık. Şu anda günümüzde yok ve ilk önce vücudumuzun bir bölümünü sizden alıyor. Orayı felç olarak bırakıyor. Benim diğer dezavantajım ise penisilin iğnesine karşı bir alerjimin olması. Penisilin iğnesinde test yapmadan uyguladıkları için o yılda maalesef iki bacağımı birden kaybetmiş oluyorum. Engelimi ilk önce bir sporla atlattım düşünüyorum. Hayata bakış açımı basketbol değiştirdi. 15 yaşındaydım. Beşiktaş tekerlekli sandalye basketboluyla hayata başladım ve o sürecim çok başkaydı. Bir kadın olarak çok hırslıyım ve basketbol bu hırsımı tamamen kimliğimle birlikte bana bildiriyordu. Ama sonra ailedeki kayıplar artık hayatın üzerinize binen yüküyle beraber 4 yıllık spor hayatıma ara verip hatta veda edip benim için diğer aşk olan ve yapmak istediklerimin ve hedeflerim içerisinde olan tiyatroya yönelmiştim. Tiyatroda da TEKSEM, Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'ni kurdum. Bu merkezde de benim gibi bedensel, görme, işitme engelliler ve engelsiz sanatçılarla birlikte sanat kanalında, sahne sanatlarında neler yapabileceğimizi kanıtlamaya çalıştım. Bu aralarda yaklaşık 6 yıldır da sosyal sorumluluk projelerinde çok iddialıyım. Çocukların hem eğitim hem de tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak için onların bana koyduğu lakapla Umut ablayım. Köy köy gezip şehir şehir dolaşıp çocukların tekerlekli sandalyesiz kalmaması için mücadele veriyorum. TEKSEM Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde sahne sanatları yapmaya başlarken artık insanların tiyatromuza olan ziyaretleri çoğaldı ve artık biz para kazanmaya başladık. Tekerlekli sandalyeler alıyorduk, eğitim ihtiyaçlarını karşılıyorduk ama daha arkasına böyle indiğimiz zamanda da engelli çocuğa sahip olan annelerin maddi gelirlerinin olmadığını fark ettik. Anneler çocuklarını uyuttuktan sonra belirli el sanatları yapmak istiyorlardı ve bunları satmak istiyorlardı. Çünkü bizim annelerimizin çoğu yalnız. Şu anda TEKSEM bünyesinde 121 tane engelli çocuk var ve 78 tanesinin babası terk edip gitmiş durumda. Anneler için Engelsiz Amazonlar adında ikinci sanat evimi kurdum. TEKSEM'de sahne sanatları yaparken Engelsiz Amazonlar'da da el sanatları yapmaya başladık. Ve yaptığımız ürünlerin geliriyle tekerlekli sandalyeler almak daha kolaydı. Şehir şehir dolaştığımız süre boyunca insanların ihtiyaçlarını görüyor ve neresinden tutarsak kârdır misali onları çok iyi anlayabiliyordum. Ve bu süre zarfında da Umut Çocukları projesi doğdu ve proje içerisinde özellikle hediyenin en anlamlı hali adında engelsiz Amazonların satışları başladı. Ve insanlar hem bir ürün alıp hem de tekerlekli sandalye bağışlamanın mutluluğunu yaşayabiliyorlar. Aslında engelli olmak, yani bedenimdeki engel beni hiçbir zaman engellemedi. Tabii ki hayatımdaki zorlukları sayacak olsak herhalde en başına üniversiteyi kazanmış ama engelli olduğu için beden eksikliği denen kanunda veya kavramdan dolayı engelli kalmaktan ötürü tiyatro bölümünü okuyamayacağım an benim için hayatımın en zor anıydı. Çünkü bacağımdaki kısalık ya da bir aksama ya da bir tekerlekli sandalye her ne durumunuz varsa güzel sanatları okumanıza 90'lı yıllarda bir engeldi. Ve tabii ki güzel sanatlara alınmadıktan sonraki o hırsım bana bir tiyatro sanat evini kurmayı aslında teşvik etti. Çünkü hep şuna inandırıldım ailem tarafından. Asla ve asla hayatımda engel yok. Ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim. En çok neden Umut abla diye soracak olursanız, çocukların eğitim alanında hayatlarına dokunmaya devam ederken bir ilde bir telefonla çağrı almıştım. 4 çocuk, 4'ü de engelli ve çocuklar okula gönderilmediğini öğrenmiştim. Aileyle görüşmeye gittiğimde evin içinde 4 çocuk vardı. Birincisi kız, ikincisi kız, üçüncüsü kız ve dördüncüsü erkekti. Erkek olan babanın sırtında koltuk değnekleriyle beraber okula gidiyor ama 3 tane kız sonrasında camdan bakıyordu. Ve aslında ben en çok o gün umut olmaya karar vermiştim. Mahkeme sürecinden sonra şu anda çocuklarımız hala lisede ve okula devam edebiliyorlar. Benim en güzel anım o çocukların şu anda, özellikle kız çocuklarının şu anda okuyor olması. O yüzden biz daha çok kız çocuklarına yöneliyoruz ama ekibimizde asla ve asla hani herhangi bir cinsiyet ayrımı söz konusu değil. Benim en büyük hediyem o çocukların hala okula gidiyor olması. En çok insanları anlamadığım nokta şu. Birçok insan tanıdım aslında. Mesela pazartesi günleri insanlar neden mutsuz olur? İşe giderken, okula giderken ki okula gidemeyen ve işe gidemeyen insanları düşündükçe aslında ne kadar şanslı olduklarının farkına varmaları zor olmamalı diye düşünüyorum. İnsanların mutsuz oluşunu anlamıyorum. İçimdeki hayat sevgisi her daim bunu taşırken keşke merdiven çıkabilsem dediğim çok zamanlarım oldu. İnsanların asansör kullanmalarını en çok anlamıyorum. Evet, merdiven çıkmak ve inme konusunda kötü tecrübelerim olsa da ben onlarla çok mutluyum. Aynadaki size bence biraz fırsat verin.
0: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: reklam. Hava durumu. Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul'da sağanaklar şiddetli. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da da şiddetli yağış geçişleri bazı ilçelerde sele neden olabilir. İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da gök gürültülü şiddetli yağmur var. Sıcaklık 19-20 dereceye doğru düşüyor. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca öğleden sonra yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Eskişehir 17, Kayseri 23 derece. Egeliler dikkat! Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. Manisa 23, Denizli 24 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Adana 25 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
1: Hava durumu. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
3: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
4: Doğa takvimi. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Tüm hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Genetik yapısı insana çok benzeyen meyve sinekleri de uyur. Hatta atlar gibi uykudayken bacakları seyirir. Ebabillerse her işi havada yaptığı gibi uykusunu da uçarken alır. Önce çevredeki binaya ya da ağaca çarpmamak için roket gibi fırlayarak çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkar. Sonra gözünü kapar. Süzülerek alçalırken uyur. Yeryüzü sesleri yeterince alçaldığını işaret edince uyanır. İşte bu birkaç dakikalık kuş uykusu ona yeter. Aslında sanılanın aksine kuşların çoğu zaten yuvasında uyumaz. Yuvayı sadece yumurtlamak, kuluçkaya yatmak ve yavruları büyütmek için kullanırlar. Uyumak içinse tüneyebilecekleri bir yer seçip orada uyurlar. Ördek, kaz, flamingo gibi su kuşları ise kıyıya doğru suyun içinde ama tek ayak üstünde uyur. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de diğer ayağını tüylerinin arasına sokup sıcak tutar. Yorulunca ayak değiştirir.
4: Doğa takvimi.
0: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: kullanma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.

0: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiden, yine empatiden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam çok yetenekli, çok zarif bir meslektaşımı konuk ediyorum. Hazal Filiz Küçükköse. Hazal hoş geldin, nasılsın? Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ne yapıyorsun, yoğun musun? Neler yapıyorsun bu ara?
1: Aslında şu aralar eskiye göre bir tık daha yoğunum. Yeni bir proje hazırlığı var.
0: Ona yazın mı başlıyorsun?
1: Haziran'da başlayacak set ama ön hazırlıklara başladık.
0: Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlıyım ve ilk defa böyle farklı bir karakteri oynayacağımı hissediyorum. Onun da biraz heyecanı var. Hem kendi yetenekleri olan bir kız ve dolayısıyla bu da beni geliştirecek. Biraz da o alana evriliyorum yani.
0: Ne güzel. Evet, ne yapıyor? Enstrüman falan mı çalıyor yoksa?
1: Enstrüman çalıyor, şarkı söyleyebiliyor. Aa,
0: heyecanlı. Evet. Güzel, peki. Senin daha önce yaptığın işlerden bazılarını en azından hatırlatalım seyircimize. En çok Kara Sevda'dan tanıyorsunuz. Çünkü Kara Sevda çok seyredilen, çok paylaşılan bir işti. Ama onun dışında da öncesinde sonrasında Deniz Yıldızı, Kalbim Seni Seçti, Ustura Kemal, Uçurum, Beni Affet, Günahkar, Rüya, Mehmet, Bircihan Fatihi, Zemheri, Bir Peri Masalı, Üvey Anne gibi diziler var. Çok eksik vardır belki ama şöyle bir baktık.
1: Eskiden hep böyle kendimi tamamlamaya çalışırdım. Ama o eksikliklerini kabul ettiğin zaman daha huzurlu oluyorsun ya.
0: Eskiden iyi tanıdığın bir yere geri dönmekte bir hoşluk yok mu?
1: Ama o eskisi değilim artık. Cesur olmasaydım, o kararları vermeseydim şu an burada olmayacaktım. Eskiden çok daha paylaşımcıydım. Şimdi alma verme dengesine çok dikkat etmeye başladım.
0: Hayatı paylaşmak lazım.
1: Gerçekten öyle bir insan bulmak çok zor bence. Benim için aşk çok da keyifli bir şey değil eskisi gibi. Eskiden ayaklarım yerden kesen bir şeydi ama şu an ayaklarımı çok daha net ve sert bastırmışım.
0: Bir gün anne olmayı ister miydin? Sever misin çocukları?
1: Çok severim. Çocuklar da beni çok sever.
0: Hazal'cığım, kader nedir? Kader deyince ne anlıyorsun? Sonra kader ortaklığına bağlayacağım. Kader ortaklığı diye bir şey var mı diyeceğim ama önce kader senin için nedir? Hiç kitabi şeyler aramıyoruz. Sen ne
1: Yok,
0: dersen
1: o. Evet. Kader olması gerekenin olması gereken zamanda olması. Her şeye rağmen olması.
0: Olması. Kaçınılmaz bir şey midir diyorsun?
1: Evet. Hmm.
0: Peki güzel, kader ortaklığı nedir?
1: Belki o yolda karşına çıkanlar, sana eşlik edenler.
0: Aynı derdini, yolu paylaşanlar
1: evet,
0: belki.
1: Derdine ortak olan ya da karşında seni geliştirecek olan insan da olabilir.
0: Peki paylaşmaktan hoşlanır mısın? Paylaşımcı biri misin?
1: Bence artık zamanla değiştiğim bir süreçteyim. Eskiden çok daha paylaşımcıydım. Şimdi alma verme dengesine çok dikkat etmeye başladım.
0: Paylaşma hayat, tek taraflı olmamalı.
1: Olmamalı. Yani. Hayatta bir denge üzerine kurulu. Ve o dengeyi keşfettiğinizde hem siz hem de karşı taraf mutlu oluyor.
0: Evet. Evet. Hiç vermeden almak da sonuçta insanı mutsuz edebilecek bir şey değil mi? Hep aldığın halde gene mutsuz olabilirsin. Vermek
1: yani,
0: de lazım. Tersi de.
1: İki uç nokta. İkisinin de aslında ben çok tehlikeli olduğuna inanıyorum.
0: Peki hayatı paylaşmak dersen ne dersin?
1: Ay, hayatı paylaşmak. Gerçekten öyle bir insan bulmak çok zor bence.
0: Değecek bir insan öyle mi?
1: Yani %100 kendini teslim edebileceğin bir insan, iyisi, kötüsü, acısı, tatlısı, anını, her anını gerçek bir şekilde paylaşmak artık çok daha zor diye hissediyorum. Bunu aramaktan çok olabildiğince yaklaşık bir şey istiyorum. Yani ne kadar birbirimize yaklaşırsak %100 olmayacağı kesin.
0: Karşılıklılık
1: mükemmel
0: olsun diyorsun.
1: Değil. Evet, yani karşılıklı ne kadar birbirimize katkı sağlayabiliyoruz.
0: Denge.
1: Denge.
0: Denge. Peki bir başkasının hayatını yaşamak sana ne ifade eder? Bir başkasının hayatını yaşamak.
1: Aslında biz yani oyunculukta bir başkasının hayatını empati yaparak yaşamayı deneyimliyoruz.
0: Doğru.
1: Bu çok uzak olduğumuz bir şey değil. Ama insan hayata bir kere geliyor ve neden geldiğini bilmesi ve kendi hayatını yaşaması bence...
0: Daha sağlıklı.
1: Evet.
0: Bir şey. Çok katılıyorum bu söylediklerine. Çok güzel cevaplar. Şimdi seni yolcu ediyorum ve hikayeye giriyorum. Meğerse bak sen kimmişsin? İlk hikayemizde şu andan itibaren her şeye ben diye cevap veriyorsun. Hı hı. Artık sen başkası değil. İlk hikayemizde 2002 yılında İstanbul'da doğuyorsun. 2002 İstanbul. Ama yalnız değilsin. Bir ikizin var, tek yumurta ikizi. Sevgi dolu bir ailede büyüyorsunuz. Çok hareketli, yerinde duramayan çocuk varsınız. Annem bütün gün sizinle ve ev işleriyle ilgileniyor. Babansa sabahtan akşama kadar çalışıyor ve işten eve döndüğünde sizinle vakit geçirmek ona çok iyi geliyor. Çocukluğunuz şahane geçiyor. Güzel bir aile tablosu bu. Geldik hemen ileri sardım 2008 yılına. Şimdi 6 yaşındasın. İlkokula başlıyorsun. Yani ikizinle birlikte ilkokula başlıyorsunuz. Yanında evinde senden bir tane daha var. Bir ikizin olması sana hayatın bir armağanı mı acaba? Ya da şöyle sorayım istersen. Kendini ikizin varken daha güçlü hissediyor musun? Bir ikizi olması insanın nasıl bir duygu?
1: Ben 6 yaşındaki olarak cevap veriyorum. Muazzam ve muhteşem bir his. Çünkü sürekli arkadaşın var. Sürekli farkında olmadan 1-0 öndesin. İnsanlarla iletişim kurarken, yani çocuk akranlarıyla iletişim kurarken daha tecrübeli hissedersin. Hissediyorum. Biraz bence mutlu bir çocuk olmanın da getirdiği paylaşımlarımın çok arttığını hissediyorum. Ve onlara da mutlaka bunu yansıttığım bir arkadaşlık, dostluk, bir paylaşımın olduğunu hissediyorum.
0: Geliştirici bir şey diyorsun, insanın bir ikizinin olması. 6 yaşında bile geliştirici bir şey sosyal açıdan.
1: Bence hem geliştirici hem de öğretici gibi hissettiriyor. Hı-hı. Yani çünkü arkadaşlık kavramını çok önceden tatmış biri olarak bunu söylüyorum. O deneyimleri aktarabileceğim akranlarıma henüz kavuşmuş oluyorum. Ama onlar daha yeni bunları tatmış olacaklar.
0: Güzel. İkizinle hiç ayrılmıyorsunuz. Evde hep berabersiniz. Okulda sırayı paylaşıyorsunuz. Okumayı aynı gün söktünüz. El yazınız aynı. Ses tonunuzla tavırlarınızda hemen hemen hiçbir fark yok gibi dışarıdan bakan için. Ara sıra öğretmeniniz ve arkadaşlarınız sizi karıştırıyor ama ikizinin senden 2 kilo fazlası var. O belki bazen çok dikkatli bakan için ayırt edici olabilir. Onun dışında çok gözle görünür bir fark yok. Aileniz eğitiminize çok önem veriyor. İleride doktorluk, mühendislik, avukatlık gibi önemli, tırnak içinde söylüyorum yani, o aileye göre önemli, yoksa bütün meslekler önemlidir ama öyle meslekler seçmenizi istiyorlar. Siz de bunun için çalışıyorsunuz. Ancak diğer yandan da sporla meşgulsünüz ikizinle sen. Okuldaki spor kulübüne üyesiniz. İlkokul döneminde koşuyorsunuz, atletizm yapıyorsunuz. İki aynı kişi her daim aynı anda ve aynı yerde. Her ne kadar iki ayrı beden de olsanız tek vücut gibi hareket etmek bir noktadan sonra biraz katlanılmaz bir şey olabiliyor mu acaba, onu merak ediyorum. Sen hiç yalnız kalmak istemiyor muydun mesela?
1: Ben sürekli aynaya bakıp da yan yana durduğum insanın aynı olmasından aslında bir farkım olduğunu hep hissediyordum içimde. Bunu keşfetmek bazen yeteneklerimle oldu, bazen başarılarımla, bazen başarısızlıklarımla, sezgiyle aslında tecrübelerin, o anki tecrübelerin hissettirdiklerine göre hareket ettim sanırım. Keşfim öyle başlamıştır.
0: Sıkıldığın, ettiğin olmuyor muydu?
1: Mutlaka, ama eğlenceli taraflarını görmek de çok keyifli oluyor.
0: Keyifli oluyor. Onlar daha öne geçiyor yani.
1: Çünkü çocuk ruhu biraz daha ona
0: yalnızlık
1: yatkın
0: sevmez.
1: Olmak, oyun oynamak, ha, hissiyatı.
0: Doğru. Evet. Odağınızı derslerinizde. Ailenizin istediği gelecek hayallerini kuruyorsunuz siz de. Spor kulübündeki idmanlarınız, antrenmanlarınız sürüyor. Fakat atletizmden pek haz etmiyorsunuz aslında. Siz orta 2'deyken okulunuza bir öğretmen, antrenör geliyor. Bu antrenör öğrencileri teste sokarak esasen hangi spora yatkın olduklarını analiz etmeye çalışıyor. Bu sayede ikizin ve senin atletizmi bırakıp handbola başlamanızı öneriyor, daha yatkın olduğunuzu söylüyor. Bunu söylediğinde yıl 2015. İlkokulda başladığınız atletizme 13 yaşında aslında veda ediyorsunuz. Ve kardeşinin de senin de handbola yatkın olduğunuz ortaya çıkmış. Bu nasıl bir şey? Sizin kaderiniz ortak yazılmış olabilir mi? İkiniz birden aynı şeye yeteneklisiniz yani handbola. İkiniz, orada da ayrılmak yok.
1: Bence ortak yazılmış değil. Birbirimizin yapabildiğini fark etmek bizi daha da çok besliyor. Ve yeteneklerimizin üzerine gitmemize neden oluyor bu durum.
0: Evet.
1: Belki ilerleyen süreçlerde hangimizin daha çok yetenekli olduğunu fark edebileceğimiz bir süreç olacaktır.
0: Burada rekabet de var mı acaba?
1: Mutlaka var. Çünkü çocukluktan beri aynı başarıyı, aynı sisteme sahipsiniz ve hep görünür olduğunuzda, hep başarılı olduğunuzda ikinizin de başarısı olduğunu düşünüyorsunuz aslında. Öyle olunca kendini keşfetmek biraz daha bireysel alanlarda potansiyelini keşfettiğinde başlıyor. O hazzı hissetmeye başladığında geliyor aslında. Bence zamanla o da kendini bulacaktır. Tecrübe ettikçe.
0: Güzel.
1: Maruz kaldıkça aynı şeylere.
0: Peki. Handball'dan büyük bir haz alıyorsunuz. Hücuma çıkmak, sayı yapmak sizi motive ediyor. Ailenizin sizin için kurduğu hayalleri bırakıp milli handbolcu olma hayalleri kurmaya başlıyorsunuz. Çünkü artık tüm hayatınız neredeyse handboldan ibaret. Bütün dikkatinizi oraya veriyorsunuz. Sen sağ oyun kurucu pozisyondasın. İkizin de sol oyun kurucu. Bir anda dersler, bir anda handbol derken günler geçiyor. Orta son sınıfa gelince aileniz sizi dershaneye yazdırıyor. Zira lise sınavlarına sadece bir yıl kaldı. Antrenmanlara giderken annenle babana dershaneye gidiyoruz. Etüt var diyorsunuz. Yani bayağı yalan söylüyorsunuz ve antrenmanlara gizli gidiyor. Tüm zamanınızı okullar arası turnuvalarda geçiriyorsunuz. Bu aileden gizli bir yere gitme fikri iyi bir fikir mi?

0: bu söylediklerin.
1: Bence handball oynamak şey gibi. Yakalandın mı? Handball oynamak bence spor yapmak. O yaşta bir çocuk için kendi yeteneklerini görmesi, başarılı olduğunu hissetmesi inanılmaz bir güç hissettiriyor ona.
0: Yalan kısmındayım, yalan.
1: Ya yalan Küçük kısmı...
0: Hanım, niye yani siz antrenmana gidiyoruz demiyorsunuz, dershaneye gidiyoruz diyorsunuz ve antrenman...
1: Ama tutkusu var artık, tutkusu. Ona sahip.
0: Aileniz hayır mı der sürekli handball'a gitmenize? Aileniz.
1: Onlar çok daha idealist yaklaştığı için büyük ihtimal hayır diyecekler.
0: Onlar hedef odaklı, büyük hedef odaklı.
1: Hedef odaklı,
0: odaklı öyle
1: evet.
0: Mi? Peki. Çok yoğun bir temponun içindesiniz. Okul, antrenmanlar, dershane derken ikizim maalesef bütün bunları dayanamıyor. Bitap düşüyor ve hastalanıyor. Okuldaki matematik sınavına giremiyor. Öğretmenin kardeşin için 3 gün sonraya bir telafi sınavı koyduğu öğreniyorsunuz. Fakat 3 gün sonra da kız iyileşemiyor gene kardeşin. Bunun üzerine sen kimselere belli etmeden ne yapıyorsun?
1: Sınavına mı giriyorsun?
0: İkizinin yerine evet sınava giriyorsun. Peki nasıl bir not alıyorsun? Çok iyi bir not
1: Çok
0: alıyorsun.
1: Çok iyi evet.
0: Şimdi bu yaptığın gereğinden fazla bir sorumluluğu yüklenmek değil mi biraz fazlaca? Ayrıca bu yaptığın pek de etik değil galiba. Ne diyorsun, etik mi? Hemfikir miyiz bu konuda olmadığı
1: yani...
0: konusunda?
1: Etik değil mi tabii ki?
0: Ama?
1: Ama?
0: Ne? Ama ne?
1: Ama yıllardır aynı yolu beraber yürümüşler ve yarı yolda bırakmak istemedi bence.
0: Aynı karneyi de ben.
1: Evet. Aynı karından aynı yolları yürüyüp başarılı olmasını kendi kadar çok istiyor tabii ki.
0: Ha. Onun yerine yemek yiyor musun ki onun yerine sınava giriyorsun?
1: Onun yerine onu besleyebilirim ama...
0: Her türlü beslerim diyorsun.
1: Evet.
2: Empati devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu... Fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
2: Peki siz bir elmanın iki yarısısınız kuşkusuz. İkizin bu sınava girmiş olsaydı aslında o da çok yüksek bir not alırdı. Sadece hasta olduğu için gidemedi. Bu yüzden gönlün son derece rahat. Bu davranışınla yorgun düşüp hasta olan diğer yarına bir iyilik yaptın. O kadar senin düşündüğün bu. Her ne kadar etik değilse de. Kardeşinin bunu hak ettiğini düşünüyorsun ama ailenize büyük sırrınızı nasıl söyleyeceğinizi hala bilemiyorsun. O sır handbolla ilgili olan sır tabii. Sınav sırrı değil. İkizin iyileşince her şey aynı biçimde devam ediyor. Ve siz ailenizden gizlice handbola devam ediyorsunuz. Neden handbolun sizin için büyük bir tutkuya dönüştüğünü, en büyük hayalinizin bu olduğunu anne babanızla paylaşmıyorsunuz onu merak ediyorum. Yani destek görmeyecek mi bu? Aslında bunu biraz önce sordum, biraz cevapladın ama
3: evet,
2: yani açalım biraz yani. Yani gitseniz deseniz ki anne baba konuşmamız lazım, biz deliriyoruz handbol için ne yapalım?
3: Ya burada tabii aileye de çok iş düşüyor. Yani çocuklarını bir kalıbın içinde yetiştirmek ya da istedikleri bir yere taşımak mı gerçekten onlar için iyi olan? Yoksa onların ne istediğini konuşup birlikte bir şeyler yapmak mı? O yüzden
2: teorik,
3: çocuklara...
2: Teorik tartışmalar açarak topu taca atamazsın. Ben diyorum ki bacak kadar boyunuzla aileyi dolandırıyorsunuz. Siz evet. Biz dershaneye gidiyoruz diyorsunuz, handbola gidiyorsunuz. Bu kalp ağrısını çekeceğinizi açıkça konuşsanız daha iyi değil mi?
3: Ya bilmiyorum, o iletişimlerini kuramadılar demek ki. Yani şu an üzgünüm onlar adına ama bir yanda tutkuları, bir yanda demek ki aksini söyleyeceklerini düşündükleri için böyle bir şey yol tercih ediyorlar.
2: Peki bu sırrı saklamayı becerebilecek misiniz?
3: Tabii ki beceremeyiz bir süreden sonra.
2: İkizinde sen de bu sırrı saklamayı beceremiyorsunuz. Zira annenle baban idman çantanızdan, ayakkabınızdan, formanızdan, her şeyden haberdarlar onlar, anne baba. Siz gizlediğinizi düşünseniz de her şey ayan beyan ortada. Evden etüte gidiyoruz deyip çıkıyorsunuz. Aileniz ise 3 aydır sizi takip edip her idmanınızı, antrenmanınızı zaten izliyorlar. Hadi buyurun. Kendinizi çok zeki zannediyorsunuz ama 3 aydır takip ediliyorsunuz, haberiniz yok. Onlar da sizin gibi bunu gizli saklı yapıyorlar. Nihayetinde bir idman sonrasında karşınıza çıkıyorlar, afallayıp kalıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Yalanınız da ortaya çıktı, yakalandınız. Çok merak ediyorum. Annenle babana bu karşılaşmada ne söylediniz?
3: Bir tutku olduğunu, yani bunu ben hissettiren bir şey olduğunu ona söylerdim.
2: Söyledin.
3: Var olma söylerdim.
2: Söyledin.
3: Ha, söyledim.
2: Yaşandı ya bunlar.
3: Evet, söyledim. Belki de kendi varlığımı oradan tanımladığımı söyledim.
2: İkisinin de buna katıldı mı?
3: O da katıldı, evet. Ha.
2: Duygu sömürüsü, evet, başka?
3: Duygu sömürüsü değil, bence orada yaptığım bunun için belki hayat amaçlarımdan, kendimi var etmesi nedenlerimden biri olduğuna gerçekten inandırmak için konuşurdum.
2: Bu bir heves değil.
3: Değil.
2: Diye. Peki. Annenle baban beklediğinizin aksine sizi destekliyorlar. Onların bu desteği size çok büyük bir motivasyon sağlıyor ve siz bu gelişmenin etkisiyle seçmelere katılıyor. Ankara Yeni Mahalle takımının altyapısına giriyorsunuz. Yıl 2016, yaşlarınız 14. Ama maalesef artık ayrılık vakti. Annenle baban handbol oynamanıza izin verdi. Tamam, ama Ankara'ya yerleşmenize, kendilerinden ayrı bir hayat kurmanıza ikna olurlar mı acaba? Ne dersin?
3: Evet, burada biraz yol ayrımı başlayacak gibi hissediyorum ama.
2: Öyle çok bir yaşınız da yok, 14.
3: Çok
2: yani
3: da küçük, evet.
2: 14 kız yaşı erkek yaşından daha aklı selim, bunu kabul edelim ama yine de 14 yaş işte.
3: Evet.
2: Olur mu bu iş?
3: Ben 14 yaşındaki halimle empati yapmayı öğrendiysem eğer, kendi çocuğum olsa bu inançta bu sporu yapan bir çocuğa
2: engel
3: gelenekli
2: olmaz.
3: Gerekli önlemleri alıp yoluna devam etmesini isterdim.
2: Annenle babaanne dediler bu işe.
3: Onlar daha korumacı tabii yani.
2: Bir akşam antrenörünüz evinize geliyor ve ailece bu işi eline boyuna konuşuyorsunuz. Antrenörünüz çok da zorlanmadan aileyi ikna ediyor. Sen de kardeşinle Ankara'daki hayatına başlıyorsun. Kısa sürede ikiniz de çok büyük başarı kazanıyorsunuz. Önce Antalya Muratpaşa'ya, Muratpaşa takımına, sonrasında da Muğla Yalıkavak Spor'a transfer oluyorsunuz. İki senelik profesyonel kariyerinizde 3 ayrı şehir görüyorsunuz. Yani geldik 2018 yılına, şimdi 16 yaşındasınız. Bu sene kadın handbol genç milli takımına çağrılıyorsunuz. Milli forma giymeniz annenizi babanızı tabii ki çok gururlandırıyor. Kardeşin de sen de çok sevinçlisiniz. Ancak bir sonraki sene kardeşinle ilk kez takımlarınız ayrılıyor. O Muğla'da kalıyor. Sen Kırşehir'e gidiyorsun ve birbirine rakip takımlarda birbirinizin rakibi olarak sahaya çıkıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir
3: muazzam
2: şeydi ya.
3: Bir şey.
2: Evet. Bunca zaman hayatınızdaki her şeyi ikiye böldünüz, paylaştınız ve birbirinizin hayatını bir anlamda yaşadınız. Ama şimdi hayat sizi ilk kez ayırıyor. Artık bir başkasının hayatını yaşamaktan kurtuluyorsunuz gibi düşünebilir miyiz bunu?
3: Evet.
2: Herkes kendi hayatını mı yaşayacak?
3: İlk defa tek başına ayakları üstünde bekliyor ikisi de.
2: Evet. İkimiz de.
3: İkimiz de.
2: Yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği ikisinin de bugüne dek bir kader ortaklığı içindeyken şimdi rakip oldunuz. Yani tırnak içinde söylüyorum onu. Bu şaşırtıcı bir durum mu sence?
3: Bu kaçınılmaz bir sondu aslında.
2: Beklemediğimiz bir şey. Arada bir konuşuyor muydunuz böyle bir şey? Ya öyle olursa öyle ya.
3: Mutlaka
2: herkes
3: konuşuyorduk.
2: Herkes ikinizi birden mi transfer edecek?
3: Mutlaka konuşuyorduk. Boyu? Hatta belki performanslarımızı bile değerlendiriyor olabiliriz.
2: Evet, doğru. Peki rekabet etme duygusu hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşinle rekabet etme konusunda da heyecanlı olacak mısın?
3: Bence çok heyecanlı olacak.
2: İstiyor musun yenmeyi?
3: Çok istiyorum.
2: Yendiğin zaman yüzünü görmeyi istiyor musun kardeşinin?
3: Yüzünü görmek değil ama potansiyellerimizin farkına varmak iyi hissettirecekti bence.
2: Evet. Peki tanışalım mı?
3: Tanışalım.
2: Geliyor efendim.

0: Gizem Yapıcı ile Sinem Yapıcı.
1: Harikalar.
0: İkizler. Kadın handbol milli takımında oynayan Gizem Yapıcı ve Sinem Yapıcı şu anda 24 yaşındalar. Kariyerleri farklı şehirlerde devam etse de milli takımda beraber mücadele ediyorlar ve başarıdan da başarıya koşuyorlar. Gizem Yapıcı ve Sinem Yapıcı hedeflerini şu cümlelerle anlatmışlar. Milli takımdan sonra kendimizi dünyaya tanıtıp Avrupa'da forma giymek istiyoruz. Önümüzde daha çok yol var. Başarılı olmak için birbirimize destek oluyoruz. İkiz olmak bizi motive ediyor. Gizem'i ve Sinem'i çok tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz, kutluyoruz. Sevgiler, selamlar. Ne kadar şahane bir hikaye,
1: harika,
0: değil mi? Çok
1: harika. Hoşlar. Hikayenin bir kısmında...
0: Geliyorum. Hı. Şimdi oraya geliyorum. Onları yolcu ediyoruz. Tekrar başarı dileklerimizle. 2002 yılında İstanbul'da doğuyorsun. Bir ikizin var, tek yumurta ikizi. İlkokul döneminde koşuyorsunuz, atletizm yapıyorsunuz. Siz orta ikideyken okulunuza antrenör geliyor. Bu antrenör atletizmi bırakıp handbola başlamanızı öneriyor. Daha yatkın olduğunuzu söylüyor. Handboldan büyük bir haz alıyorsunuz. Orta son sınıfa gelince aileniz sizi dershaneye yazdırıyor. Antrenmanlara giderken annenle babana dershaneye gidiyoruz, etüt var diyorsunuz. Aileniz ise 3 aydır sizi takip edip her idmanınızı, antrenmanınızı zaten izliyorlar. Nihayetinde bir idman sonrasında karşınıza çıkıyorlar, afallayıp kalıyorsunuz. Annenle baban beklediğinizin aksine sizi destekliyorlar. Ankara Yeni Mahalle takımının altyapısına giriyorsunuz. Kısa sürede ikiniz de çok büyük başarı kazanıyorsunuz. Önce Antalya Muratpaşa'ya, sonrasında da Muğla Yalıkavak Spor'a transfer oluyorsunuz. Ancak bir sonraki sene kardeşinle ilk kez takımlarınız ayrılıyor. O Muğla'da kalıyor, sen Kırşehir'e gidiyorsun ve birbirinizin rakibi olarak sahaya çıkıyorsunuz. Kadın handbol milli takımında oynayan Gizem Yapıcı ve Sinem Yapıcı şu anda 24 yaşındalar. Kariyerleri farklı şehirlerde devam etse de milli takımda beraber mücadele ediyorlar ve başarıdan da başarıya koşuyorlar. Gizem'i ve Sinem'i çok tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz, kutluyoruz. Şimdi tabii senin de bir tek yumurta ikizin var. Benziyor mu hikayeleriniz? Bütün yani, ikizlerin bir tık benzer ama çok da bir fark
1: var. Bence çok fazla benzerlik var. Yani bizim de hayatımıza atletizmden sonra basketbol girdi.
0: Kardeşin ismi ne?
1: Deniz.
0: Deniz. O da iki isimli mi? Ailedeki
1: Deniz
0: herkes
1: Gizem.
0: İki isimli galiba sizde,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Maalesef.
0: Bizde de öyle. Peki ne demek ikiz olmak? Şimdi biraz senden duyalım yani.
1: Yani gerçekten ikiz olmak...
0: özel bir durum.
1: Çok nadide bir his bence. Ve bunu gerçekten ikizi olmayanın anlayabileceği bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Zaten hayata bir anlamda 1-0 önde başlıyorsunuz farkında olmadan.
0: Evet, ona çok ikna oldum. Çünkü sosyal hayatın
1: çoktan
0: biraz hazır çoktan
1: evet.
0: Başlıyor. Ana karnında başlamış
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, ana karnında başlamış oluyor. Dolayısıyla onun verdiği bir özgüven bence o. Arkadaşlarına kabul ettirmek gibi bir derdin yok kendini.
0: Evet.
1: Ya da o sosyalleşme durumundayken daha rahat iletişim kurabiliyorsun. Çünkü ben bunu öğrendim. Aynı yaşta biriyle nasıl iletişim kurabileceğimi. O yüzden bence 1-0 önde başlıyorsunuz hayata.
0: Deniz'le aranız Gizem'ler kadar iyi miydi?
1: Çok.
0: Çok iyi. Hala iyi mi?
1: Ya bizim hatta şöyle söylerlerdi yani annemlere. Yani Aliye Hanım, bu kızlar niye kavga etmiyor? Ya çünkü annem öyle bir yetiştirdi ki ne kıskançlık ne kavga. O kadar medeni bir şekilde birbirimize bir paylaşımlar oluyordu ki. O insanlar bile hani çocuk bunlar kavga etsinler deyip yok kavga etmiyorduk yani.
0: Peki o benim bu dünyadaki diğer yansımam, diğer yarım. Çok muazzam bir his ama çok da zor. İkiz çocuklarda hep bir travma var demişsin bir defasında. Onu biraz açar mısın? İkiz olmak neden o kadar muazzam ve aynı zamanda bazen de zor?
1: Şöyle, çocukken her şey çok güzel, evet. Farkındalığın artmaya başladıkça bir seçim yapmaya başlıyorsun aslında. Sana daha yatkın olan hissi seçiyorsun ve o da hayatına yansıyor bir şekilde. İkiz olunca evet, birbirine her zaman bir tamamlama hissi var. Bir takım oluyorsunuz karşıdakinin gözünde. hangimizin karakteri neye yatkınsa, kolayı ya da zoru, bir seçim oluyor. Ben zoru, o kolayı ya da o kolayı, o zoru, ben kolayı seçmiş oluyorum. Aslında böyle bir dağılım oluyor. Zamanla bu kolay zorlar bir yerde karakterini oluşturuyor. Oluşturduktan sonra bazen travmalarının nedeni, bazen sosyal hayatındaki etkiler, bazen ilişkilerinde, bazen aile hayatında mutlaka bir yerde bir etkisini buluyorsun. Çünkü onlar doğal seçilim değil, yani yatkın olduğunu seçmiş, bilinçli olarak seçmediğimiz için.
0: Edinilmiş.
1: Şeyler. Edinilmiş. Evet.
0: Peki hiç kıskançlık falan? Öyle basit düzeyde oluyordur belki.
1: Ya şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Bence kıskançlığımızı bile biz birbirimize söyleyerek çözdüğümüz için kıskançlık hiç olmadı. Ya öyle bir duygu bence en başından var olmadığı için.
0: Galiba aile de çok fırsat bırakmıyor öyle bir şeye. Evet. Onun nesi varsa senin de var, senin neyin varsa sana ne yapılıyorsa onu da yapılıyor.
1: Hem öyle, evet. Tabii. Hem de bir adaletli bir sistem vardı bizim aile içinde. Yani abilerimle beraber, onlar mesela aramızda 7 ve 8 yaş var.
0: Tam abi.
1: Tabii tam abi. Abi. Onlarla olan ilişkimizde de biz onlardan 7 yıl sonra hayata geliyoruz ve onlar daha çocukken hayatları bir anda bizimle değişiyor. Bütün ailenin ilgisi mecburen bizde. Orada bir annem çok güzel bir sistem kurmuş. Nasıl bunu aklına getirmiş, gerçekten bazen hayranlık duyuyorum o anki zihnine. Şey demiş, yani onlar çocuk, onların bizim bakımımıza ihtiyacı var. O senin kızın, bundan sonra Hazal senin kızın, Deniz senin kızın diye bir paylaşım yapmış. Şimdi bizim hayatımızda hep böyle bir paylaşım olduğu için
0: sorumluluk vermiş
1: ve hani o paylaşımın getirdiği haktır. Yani kimse kimseye haksızlık yapmaz. Herkes ne yapacağını biliyor. O yüzden kıskançlık, ona fazla oldu, buna az oldu gibi bir his yaşamadık yani.
0: Bir de abilerinin rekabet şeyini de kaldırmış annen ortadan, ihtimalini, sorumluluk verince.
1: Evet.
0: Bu benim kızım diye bakınca tabii bambaşka.
1: Şimdi hala bir mesela öyledir.
0: Öyle midir? Evet. Şimdi daha da öyledir tabii. Onlar 40'lı yaşlarındalar herhalde.
1: Evet, 40'lı yaşlarında. Şu an hala o benim için idoldür hala. Abi. Hep onu taklit etmeye çalıştım çocukluğum boyunca. Şu an hala ben abimi kızıyım.
0: Yalnızlık ne sence? Bunu şunun için soruyorum. Yalnızlık duygusunu silip atan bir şey değil mi? İkiz sahibi olma. Yani bir ikizin olması. Ne dersin? Sen hiç kendini yalnız hissettin mi çocukluğun boyunca?
1: Hayatlarımız değiştiğinde evet, bir ayrım noktasına geldik.
0: Ayrıldıktan sonra
1: evet,
0: mı?
1: Evet, evet.
0: Tabii.
1: Ya, orada bir bocalama yaşadım tabii ki yani.
0: Evet, sürekli, o da başka bir sorun, haklısın.
1: Evet, var. Sürekli bir seni tanımlayan kişinin, onaylayan ya da onaylayan demek daha doğru. Karşında olan bir kişinin artık varlığını yanında hissetmemek bir dönem tabii ki zorladı.
0: Şeytanın da farklı mesela, gizemlerden daha farklı sizinki. Çünkü onlar hep birlikte yürümüşler. Sizin bir yerden sonra ayrılıyor. O ayrılıktan sonra bir yalnızlık oluyor herhalde. Bir zaman oluyordur mu?
1: Bir yalnızlık ve kendini tanımlama ihtiyacıyla beraber bir yola çıkıyorsun orada. O yolda yalnızsın artık.
0: Kardeşinin hayatı nasıl bir hayat? Deniz'im?
1: O da şu an evli, 2 çocuğu var, çok güzel bir işi, kariyeri var. Ama hiç tabii bizim sektörde çok da ilgisi yok. Ama her zaman tabii ki
0: yatkınlığı vardı. Eski sıklıkta görüşüyor musunuz?
1: Görüşüyorsunuz. Yani Ankara'da olmasına rağmen dönem dönem gidiyorum.
0: Sence sizin kaderiniz de ortak mı? İnanır mısın kadere?
1: İnanırım. Ama ortak olduğunu düşünmüyorum.
0: Düşünmüyorsun. Peki tesadüf diye bir şey var mı? Mesela ben şunun için soruyorum. Yani tesadüf mü daha güçlü bir şey, kader mi?
1: Bence kader.
0: Aç bize birazcık.
1: Kaderin içinde tesadüf diyemeyiz de tevafuk diyebiliriz. Kader bizi hayat amaçlarımızdan birine bir şekilde ulaştırıyor, neyse o amacın. Tabii o yola girerken seçimlerin sana nasıl bir yol hazırlıyor, onu bilmiyoruz. Kader bence bu hayatta gidebileceğimiz son nokta.
0: Bak şöyle söyleyeyim. Ben kendimi kendi başına kararlar alan, bunu uygulayan ve başaran bir insan olarak kodladım evet. diyorsun. Bunlar senin cümlelerin. Bunu ikiz olmaya bağlıyorum diyorsun. Merak ediyorum yani nereden bağlanıyor?
1: Şöyle.
0: İkizliğin getirdiği sosyal tecrübe mi? Yani yok, o deneyimden hep bahsediyorsun çünkü.
1: Sosyal tecrübe değil de şeyden, ikizlerin bir karakter olarak da seçtiği bir hal var. Evet. Yani dediğim taraf işte bir yerde çok güçlü olmak, sorumlu olmak, çalışkan olmak. Hani bir alanda gelişiyorsun. Onun getirdiği şeyler de ben bir şeyi yapmak istediğim zaman yaparım. Ama karşı tarafta Deniz bana göre daha relaxtı, yani daha rahattı. Ya nasıl olsa Hazal yapıyor, sorun yok.
0: Yırtıcı değildi çok gibi mi?
1: Evet, yani ben daha azimli ve hırslıydım ona göre. O biraz daha rahattı. Kendi yolunda daha akışa bırakan bir haldeydi. Dolayısıyla bu hayat bana kendi hayatıma devrim yapmama neden olabildi.
0: Aslında bu da ikiz olmaktan gelen bir şeyin, itkinin sonucu. Motivasyonu evet. ikiz olmak. Ben hayatımı farklılaştırmam lazım. Kendi yoluma gitmem lazım gibi bir motivasyon mu ürettin orada?
1: Bir yerden sonra anladım. Benim farkımı hissettiğim bir noktaydı. Ve onların üzerine gittim aslında.
0: Anladım. Sen ne kadar Filiz'sin, ne kadar Hazal? Bu isimler önemli biliyorsun. İsimlerin enerjisi var falan denir ya.
1: Evet.
0: Çok Filiz hissetmiyorum kendimi demişsin bir defasında.
1: Evet. şöyle ben üniversite birinci sınıfa kadar Filiz kullanıyordum. Sonra yani o enerji bana çok zayıf ve şey hissettiriyor, kırılgan hissettiriyordu.
0: Filiz.
1: Evet.
0: Halbuki ne kadar umut verici de bir şeydir bir yandan değil mi Filiz?
1: Evet yani sonraki dönemde Hazal ismini kullandığımda benim bu oyunculuk alanım açıldı. Ve oradaki savaşlarım, oradaki mücadelem bence ikisinin de birleşimi oldu büyük ihtimal. Ama daha ne istediğini bilen bir noktaya taşıdı o isim beni. Ve ondan sonra Hazal'ı öncelikle kullanmaya başladım.
0: Hep Hazal Filiz miydi yoksa Filiz Hazal mıydı? Yani halas
1: Hazal Filiz'di. Hazal Filiz.
0: Peki. Demin de söyledim sizin evde herkes iki isimliymiş. Neden annenle baban çocukları iki isim koyma gereği duyuyorlar? Acaba her birinin ayrı bir hikayesi mi var?
1: Abilerim de daha çok işte
0: Ahmet,
1: dede
0: Fırat,
1: ismi. Evet.
0: Ahmet Fırat, Ferhat Zeki değil mi?
1: Evet abilerim? Ahmet dedemin ismiydi. Zeki de rahmetli amcamın çok çocuk yaşta vefat etmişti. Onun anısını koymuşlar. Bizde çok farklı durum.
0: Sizde nasıl?
1: Bizde tesadüfen olan bir şey olmuş. Çünkü annem Hazal'la Gizem koymak istiyormuş ismimize. Doğumda büyük babam ben Hazal Gizem istemiyorum demiş. Ondan sonra evet ne koyalım falan derken tabii o arada yazması gerekiyor. Hemşire de demiş ki yani o zaman Deniz'le Filiz'le koyuyorum demiş. Siz sonra nasıl istiyorsanız kullanırsınız deyip böyle bir spontane bir şey oluyor yani.
0: Yani büyük baban işe karışayım derken sonuçta şeye mi hemşireye mi kalmış?
1: Evet hemşire.
0: Peki sen pek öyle her programa katılmıyorsun galiba hatta evet. hemen hemen hiç katılmıyorsun. Röportajlarını taradık tabii bu işi yapabilmek için. Çok az bilgi var o sebeple de. Bu program vesilesiyle hakkında merak edilen bazı şeyler var. Onları konuş. Sen nasıl bir ailede büyüdün? Nasıl bir çocuktun? Mersin'de.
1: Mersin doğumluyum. Hı. Ama benim çocukluğum ilkokuldan ortaokula kadar Tokat'ın Turhalı ilçesine geçti.
0: Evet. Oraya geçti.
1: Orası benim gerçekten... Benim için gerçekten böyle bir şey gibi, çizgi film, rüya...
0: Masalsı bir şey mi?
1: Masalsı gibi geliyor yani orası. Çünkü orada biz çok küçük bir yer. Babamın işinden dolayı da inanılmaz saygı duyulan bir insandı. O yüzden biz aile olarak...
0: Ne iş yapıyordu baba?
1: Devlet Demiryolları'nda ticaret müfettişiydi o zaman.
0: Tabii.
1: Ve çok böyle izlenen, sürekli takip edilen, örnek alınan bir aileydik. Biz
0: Mülki amir evet. oluyor tabii.
1: O yüzden bizim yaptıklarımız etrafımızdaki insanları çok etkiliyordu. Ve biz hep böyle bir örnek olma şeyiyle yetiştik. Sanki.
0: Lojmanda mı yaşıyordunuz?
1: Evet, lojmanda yaşıyorduk.
0: Bu lojman hayatı bambaşka bir şeydir tabii. O bir kültür. Evet. Lojman kültürü diye bir şey vardır. Bilen bilir.
1: Muazzam bir isim.
0: Muazzam bir şeydir. Arkadaşlık, dostluk, komşuluk çok gelişmiştir. Çok. Kader ortaklığı diye bir şey vardır. Çünkü lojmanlar oralı olmayan çalışanların, evet, kaldığı yerler değil mi?
1: Evet, çok doğru.
0: Ne oluyor? Orada bir başka birbirine dünya tutunma, şey yapma, dostluk hikayeleri gelişiyor. Var mı oradan kalma arkadaşların hala lojman yıllarında?
1: Ya biz tabii sonra çok şehir değiştirdik. Çok bağlantımız olmadı ama arkadaşlarım benim bizi mutlaka unutamazlar yani. Öyle anılarımız vardır orada. Çünkü çocukken biz tiyatro yapıyorduk ikizimle beraber.
0: Öyleymiş. Evet.
1: O yüzden
0: oradan bazı işaretler belirmiş ama kız kardeşin devam etmedi herhalde o hülyaya.
1: Ben çok peşinden giden bir insandım hislerimin, yani tutkularımın. Basketbolda da aynı şeyi yaşamıştım. Tiyatroda da aynı şeyi yaşadım.
0: Bu babam benim her şeyim diyorsun. Hayattaki algımı geliştiren odur. Bu kızlar babalarına çok düşkün oluyorlar.
1: Evet.
0: Anlat bakalım, biraz babandan bahsedelim. Senin kahramanın galiba.
1: Evet. Hem de abim de benim kahramanımdır gerçekten. Büyük abim, kızı olduğum Ahmet abim. Bizim bu lojman hikayesi aslında burada çok doğru bir noktada giriyor. Çünkü benim çocukluğumu... Herkes çocukken ailesini, annesini, babasını izleyip onlardan öğreniyor. Sevgi kavramı, saygı kavramı, insanların da onlara karşı bakışlarını, duruşlarını mutlaka çocuk olarak seziyorsun. Babam da hep benim gözümde dünyanın en bilgili, dünyanın en başarılı, en güçlü, en muhteşem insanıydı hep gözümde. Çünkü orada herkes... Babamın bilgisine ve tecrübelerine çok güvenirdi. Bir yeri yönlendiren adamdı yani. Biz de bunu çok farkında olduğumuz için oradan başlamıştı aslında hayranlığım. Her konuda çok bilgili bir adam. Yani zamanında işte çok küçük yaşta bile siyaset, din, ekonomi ya da o zamanın konjonktürüyle ilgili ne varsa biz babamla çok küçük yaştan itibaren bunu konuşabiliyorduk. Evet, o fikrimizi sorup... Hani gerçekten karşındaki insana bir yetişkin muamelesiyle davranıyordu.
0: Şeyle kardeşinle senin aranda dengeyi nasıl kuruyordu o ilişkide? İlişki kurmakta nasıldı?
1: Her zaman adaletliler, dengeli, her dengeli. Zaman. Yani o bizde gerçekten ilk doğduğumuz andan itibaren zaten biz daha çok bebekken ailede kurulmuş bir temel o. O yüzden o bize... Büyüdükçe daha sirayet eden bir süreçti.
0: Abilerin içinde geçerli mi aynı şey? Abilerinle de ilişkisi,
1: evet,
0: iyi miydi babanın?
1: Her zaman hepsiyle.
0: Her zaman herkes.
1: Tabii ki yani her karaktere farklı bir şey var ama evet, sevgi olarak adil olmakla ilgili hep aynıdır.
0: Niye annenden söz etmiyoruz?
1: Söz edebiliriz.
0: Hadi edelim.
1: O da muazzam bir kadın.
0: Hadi
1: yani.
0: Buyurun. O da çalışan bir insandı.
1: Mümkün değildi tabii ki o süreçte.
0: Şehirden şehire,
1: evet,
0: geziyorsunuz.
1: Hem
0: nasıl
1: şehirden
0: çalışacak?
1: Şehire, hem de dört çocuk, iki çocuktan bir anda dört çocuğa çıktı. O da bence tabii o dönemin babamın getirdiği titrinden dolayı da kendini çok geliştirmiş bir kadın. Hep yanındaki arkadaşlarına örnek olabilecek ve onları destekleyecek ya da bir şeyler öğretebilecek bir potansiyelde kendini tutmuş her zaman. Bizi yetiştirirken de annem sanki bir psikolog edasıyla davranmış. Bu içgüdüsel bir şey olabilir ama insanları çok iyi analiz etmesi, kendini genel kültür anlamda geliştirmesi bize bence çok büyük faydaları olmuş.
0: Ya zaten çocuk anne için bir üniversitedir aslında.
1: Bence her anne, şey, evet,
0: her anne
1: ailede
0: bir üniversite
1: başlıyor.
0: Mezunu sayılır bence. Şimdi nasıl ilişkileriniz?
1: Ben çok bağımsız bir karakterim. Özellikle İstanbul'a geldikten sonra buradaki kendi hayatımı kurma, bu sektörün içinde ayakta kalma, savaşlarım derken her zaman böyle kendi göbeğini kendi kesen bir karakter oldum. Biraz
0: bir şey.
1: Asi bir karakterdim en başından beri. Şu anda yine çok iyi. Yani bir karar alıyorsam, kızım sen, evet, konuşalım ama varsa, gerçekten böyle bir karar aldıysan vardır bir bildiğin mutlaka deyip her zaman bana destek olan bir yerdedirler.
0: Hazal şey, her zaman sporcunun disipliniyle oyuncunun disiplinini birbirine ben yakın bulurum, yani aktörün, aktrisin. Senin hikayende de bir spor şeyi var, bölümü var. Basketbol herhalde o, değil mi?
1: Evet, basketbol.
0: En çok basketbol mu? Başka şeyler de var mı?
1: Yine... kızlar gibi şeyle başladık. Önce atletizmle başladık.
0: Evet, herkes bir koşarak başlıyor o işe.
1: Orada bir dereceler falan almaya başlayınca evet, ondan sonra bir basketbol şeyine girdik. İşte nedir ne değildir derken ben 12 yıl kendimi basketbol oynarken buldum. Yani.
0: 12 yıl çok uzun bir süre.
1: Çok.
0: Yani aslında bir kariyer süresi neredeyse bir yandan bakıldığında. Peki ben şeyi merak ediyorum. Basketbol disiplininin oyunculuğuna da, oyunculuktaki edana da yansıdığını düşünüyor musun? Önceden hazırlanma, işte her zaman hazır olma falan gibi şeyler oyunculukta, çünkü şart bunlar. Kolaylık sağladı mı sana?
1: Bence sporun disiplinden ziyade şöyle de bir artısı var. Çoklu düşünmeyi,
0: analitik
1: düşünmeyi çok geliştirdiğine inanıyorum. Hmm. Ve çocukluğumdan itibaren hayatımda hep spor ve eğitim birlikte olduğu için ben zaten iki ya da üç şeyi çoktan bir arada yapmayı bilen bir şeye sahip oldum, karaktere sahip oldum. Hmm. Öyle de düşünebiliyorum. Nitekim okuduğum üniversitelerin de başka bir vizyon kattığına inanıyorum. Oyunculuğa gelirsek de evet, bir disiplin benim için çok önemli, disiplin oyunculukta. Çünkü sevginin dışında bir de saygı duymakla ilgili bir şey. Yani hem karşısındakini, hem ekip arkadaşlarına, hem kendine yaptığın işe saygı duymak çok çok önemli. O yüzden disiplini çok önemli buluyorum bu konuda.
0: Bir de oyunculuk... ensemble yapılan bir iş, yani başkalarıyla iletişim halinde çok dinleyerek, tartarak yapacağım bir şey. Spor o disiplini baştan veriyor, çünkü spor da hep birlikte yapılan, evet. Yani bireysel bir sporla ilgilenmiyorsan,
1: aynen, takım sporu,
0: evet, olacak. Güreşmiyorsan, boks yapmıyorsan, karate yapmıyorsan, yüzmüyorsan sadece, ki onlarda da bile gene bir ekip çalışmasının ürünü oluyorsun. Bu önemli bir şey. Peki çocukluğundan beri taşıdığın bir travman, bir yaran var mı hiç? Bunu bir sebeple soruyorum. Sadece magazin merakım değil.
1: Travma şu an.
0: Vallahi ikiz olmanın bir travması yok. Abilerinin olması bir travma yok. Annem baban, sen de ne travma olacak? Arıyoruz işte biz de bir şey.
1: Yani travma değil de şey, hayal kırıklıkları.
0: Büyük bir şey var mı hiç unutmadığın? Orada o gün şey olmasaydı bugün başka türlü.
1: Ya ben çok güçlü olduğumu düşünüyorum. O kadar büyük travmalar hani.
0: Güçlü insanların da travmaları var.
1: Bilmiyorum. Senin... Çözümlediğime inanıyorum yani. Daha çok handle edebildiğimi.
0: Taşımadım diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Anladım. Peki çocukluk hayalin neydi?
1: Dönem dönem değişiyordu tabii ki bu.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki. Başta abim gibi subay olmak istiyordum.
0: Ha, abin subay mı?
1: Askeri lisedeydi. Ha. Onun üniformalarını giyerdim. Sonra bir ara o doktor oldu. Dedim acaba dedim doktor böyle bir şey mi olsa?
0: Askeri tabip mi?
1: Evet.
0: Ha, çok hoş.
1: Sonra spora başladım. Ben dedim, net bir şekilde söyledim bunu. Kesinlikle basketboldan ekmeğimi kazanacağım dediğim bir noktadaydı. Her koşulda devam ettirdim. Sınavlara girerken de, işte üniversite sınavında da, üniversitedeyken de devam ettirdim.
0: Bitiren neydi o hayali?
1: Sakatlandım maalesef. Öyle olunca insanın gerçekten bir pamuk ipliğine bağlı her şey.
0: Çok doğru.
1: Sporcularda. O kadar profesyonel olmam gereken bir
0: süreçti. Dizimiz yani. Öyle bir şey.
1: Evet, dizimde menisküs.
0: Menisküs, evet. Belalı işler bunlar.
1: Evet.
0: Öyle bıraktın yani.
1: Onu öyle bırakmak zorunda kaldım ama şu an hala bir top geçse elime.
0: Evet.
1: O tutkuyla devam ederim.
0: Hiçbir yerinde oyunculuk yok muydu?
1: Vardı.
0: Hikayenin.
1: Şöyle ortaokuldan itibaren hep vardı
0: tiyatro
1: zaten.
0: Tiyatro zaten. Tiyatro vardı. Abla kardeşinle bir şeyler yapıyorsunuz.
1: Evet. Ortaokulda, lisede yine devam etti. Üniversitede aynı şekilde devam etti. Hmm. Bir üniversitenin tiyatro kulübündeyken böyle bir şeye devam ediyordum. Zaten ondan sonra oyunculuk sürecim başladı benim.
2: Empati devam edecek. Reklam.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: müzik arası.
1: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
2: Çocukluk aşkın var mı?
3: Ay var, evet.
2: Platonik olarak aşık olduğum birisi varmış. Eğer sen söylemezsen ben söylerim. Gonca söyleyeceksin.
3: Şöyle, çocukluk aşkım, benim ilkokulda bir aşkım vardı. Onun hiç unutmam ismini.
2: Onu biz tanımıyoruz herhalde.
3: Tanımıyorsunuz ya. Ama benim gerçekten o zaman da Mehmet Günsür'e de ben benzerdi. Mehmet Günsür'ü çok beğendim.
2: Mehmet Günsür de ne kadar yakışıklı.
3: Aa, evet.
2: Evet, çok aydınlık bir tip değil mi?
3: Evet,
2: çok
3: evet,
2: beğeniyorum.
3: Evet.
2: Oyunculuğu da tabii ki çok
3: kesinlikle
2: tatlı.
3: O dönemde böyle posterler falan yoktu. Benim ilk aldığım, hayatta böyle hani çok büyük posterler falan yine öyle değilim ama o dönem belki de o ilk aşkımdan sebep olsa gerek. Tek Mehmet Günsür'ün posteri vardı.
2: Peki Mehmet Günsür'le topu taca atma gene. Çocukluk aşkının ismini hatırlıyor musun?
3: Hatırlıyorum da şimdi kim bilir ne yapıyordur.
2: Soyadını söylemeyiz.
3: Burak.
2: Burak. Tamam. Bence Burak her şeyi hatırlıyordur şu anda. Peki. Burak ne, sınıf arkadaşım mıydı?
3: Okul ortaokul arkadaşımdı.
2: Ortaokul,
3: evet.
2: Ha, biraz olgunca bir şey yani.
3: Ya, işte, çok altıncı sınıf falan yani.
2: Ha evet.
3: Yani yok, ilk çocuk, böyle ilkokuldan.
2: Peki Azal, bize aşka dair ne söylemek istersin? Aşkı bize tanımla ama senin tanımın olsun.
3: Yani aşk eskiden çok büyülü bir şeydi de artık bence öyle değil yani.
2: Eskiden derken? 50'lerde mi?
3: Eskiden dediğim hani bundan birkaç yıl öncesine kadar her
2: senin
3: yıl çok
2: için
3: değişiyor.
2: Senin
3: benim
2: eskin
3: için. Evet.
2: Ha, tamam. Neden?
3: Ben genel bir şey mi söylemem istersin?
2: Yok, ne istersen onu söylemeni isterim.
3: Benim için aşk çok da keyifli bir şey değil eskisi gibi. Sevgiyle beraber olması bence daha değerli.
2: Aşk ve sevgi birbirinden ayrı şeyler mi?
3: Ayrı, ayrı, kesinlikle ayrı.
2: Neden? Bir söylesene bize.
3: Aşkın içinde bence bir tutku var. Hı-hı. Ve tutku ömrü çok uzun da olabilir, çok kısa da olabilir. Orası bir risk. Temelinde tutku olduğu için yanılgıya daha açık bir his. Hı-hı. Ama sevgi bütün bir şey yani.
2: Daha tartılmış, öyle
3: daha,
2: mi?
3: Daha net, daha gerçek bir his.
2: Eskiden demenin sebebi neydi?
3: Zamanla artık hem tecrübe hem de biraz daha tecrübe.
2: 2 sene önce bir şey oldu.
3: Yok yani 2 sene ya da 3 sene öncesi falan değil ama genel anlamda kavramlarımı yeniledikçe yani aşk benim için nedir diye düşündüğümde eskiden ayaklarım yerden kesen bir şeydi ama şu an ayaklarımı çok daha net ve sert bastığım bir şey.
2: Aşk gelecekse ayağım yerdeyken gelsin diyorsun.
3: Evet evet. İkisi birlikte olursa muazzam. Tutku da yolsun isterim çünkü aşk da isterim.
2: Bir evliliğim var. Hı hı. Tatsız bir tecrübe miydi? Biten evliliklerin hepsinde bir tatsızlık vardır zaten. Bu
3: yani
2: ne biçim,
3: evet,
2: bir soru? Ben soruyu beğenmedim.
3: Ben
2: geri
3: de
2: alıyorum.
3: Evet.
2: Beğenmedim.
3: Konuşmuyorum.
2: Bir daha evlenir misin?
3: Evlenirim.
2: Evlenirim. Çünkü evliliğin bir kabahati yok diyorsun.
3: Niye olsun? Yani diyorsun, her insan
2: öyle düşünen de var. Evlilik imkansız bir şeydir, ilişki tarzıdır diyenler de var. Ne diyorsun onlara?
3: Ya bence her insan her ilişkide farklı. O yüzden sürekli değişen bir şey bence bu his.
2: Kişiden kişiye değişir.
3: Hem kişiden kişiye hem de kendi döneminin de döneminde bile değişen bir his bence bu.
2: İyi bir evlilik nasıl bir evliliktir?
3: Bir kere güven çok önemli bir kavram. Saygı, değer, güven temelini oluşturan şeyler bence.
2: Bunlardan biri veya birkaçının eksikliği bir evliliği bitirmeye yetiyor değil mi?
3: Yani bunlardan birkaçının eksikliği huzur bence baştan kaybolmuş oluyor. Bence huzurun da sağlayan o bacaklar çok belli. Hı. Güven, sadakat, sevgi. Hı. Yani onlardan biri çıktığı anda bir huzursuzluk başlıyor. Huzursuzluk girdiği anda şüphe başlıyor zaten. O şüphe de ilişkiye girdiği anda artık bir şeyleri, evet.
2: Bir gün anne olmayı ister miydin? Sever misin çocukları?
3: Çok severim. Hmm. Çocuklar da beni çok sever. isterim tabii ki. Neden olmasın? Ama biraz zaman ilerledikçe şey hissediyorum yani. Gerçekten bu dünyaya bir çocuk getirmek ne kadar doğru, ne kadar mantıklı. Çok kaygılarımı yükselten bir şey olmaya başladı.
2: Dünyanın iyiye gitme garantisi olmadığı gibi kötüye gitme garantisi evet. de yok. O yüzden çocuk meselesi sadece dünyaya, bu dünyaya bu dünyanın zaten bir kabahati yok da bu insanlığa bir çocuk evet, getirip getirmeme konusu. Kaygın. Evet. Peki. Sadakat konusunu aşağı yukarı söylemiş oldum bence deminki şeyin içinde. İhanet affedilebilir bir şey mi? İlişkide yani kadın erkek ilişkisinde ihanetten bahsediyorum. Sen mesela affedici birisi misin? Böyle bir şey affedebilir misin?
3: Şöyle büyük konuşmamak gerekiyor bence yani böyle yargılamamak da gerekiyor.
2: Hangi olayda neden bahsediyoruz?
3: Evet çok çok geniş bir şey bu.
2: Genelleme yani, yapmamak lazım.
3: Genelleme yapmamak lazım evet.
2: İyi bir dostum.
3: Ama ihanet güzel bir şey değil zaten onu.
2: Yok hiç güzel bir başlık diye yani, açmadım zaten. Evet. Kötü bir şey de.
3: Temelinde kötü.
2: İyi bir dost musundur?
3: Bence çok iyi bir dostum. Ya yani bence demeyeyim mi? Gerçekten arkadaşlarım öyle olduğunu söyler.
2: Var dostların.
3: Evet, uzun zamandır hani hayatımda olan.
2: Birkaç kişi var.
3: Evet. Ne? Bir elin beş parmağını geçmez ama hepsi zaten.
2: Çok şanslısın. Evet. Beş çok.
3: Aynen.
2: Bir tanesi bir ömür boyu
3: eskiden
2: götürür insanı.
3: Eskiden çoktu evet. Ama yine artık.
2: Niye eskiden çoktu? Sonra ne oldu?
3: Yani.
2: Büyüdün.
3: Hem büyüyorsun hem artık gözün açılmaya başlıyor bence. Yani bir şeyleri filtresiz görmeyi öğrenmeye başlıyorsun yediğin kazıklardan dolayı.
2: Şekspir'in dediği
3: gibi
2: her dost dost doğru dost olmuyor.
3: Kesinlikle. Ha,
2: tamam. Peki. Nasıl gitti? Bak birinci hikayeyi bitirdik.
3: Harika. Tamam. Çok güzel.
2: Geçiyorum ikinci hikayeye.
3: Geçelim.
2: Önce ahiret soruların.
3: Tamam.
2: Hadi bakalım. Öyle bir genelden soracağım ki ne diyeceksin acaba? Soru. Hayat nedir? Yolculuk nedir? Hayat bir yolculuk mudur? Şeytanın da aklına gelmez. Buyurun.
3: Hayat... Tek bir hayat var. Önce kendimizi keşfetmemiz olduğuna inanıyorum.
2: Elimizde tek bir hayat var diyorsun.
3: Evet. Hı. Yani ben bireysel olarak bunu düşündüğümde hayat benim hayatımdır aslında. Hayatımı bu yolda keşfederken gittiğim yol bana bu yaşattıklarımı, tecrübelerimi, beni ben olmamı sağlayan, hedefime ulaşmamı sağlayan bir yol olduğunu düşünüyorum.
2: Peki eksiklik desem ne dersin? Hayatta bir şeyler hep eksik mi kalıyor? Eksiklik, noksanlık.
3: Yani evet eskiden hep böyle kendimi tamamlamaya çalışırdım. Eksik ol, mükemmel olmak için. Ama o eksikliklerini kabul ettiğin zaman aslında daha huzurlu oluyorsun ya.
2: Olduğun gibi kabul edince mi evet. kendini? Bu kendini geliştirmemek anlamına gelmiyor.
3: Hayır, değil,
2: ama
3: değil.
2: Yani bir şey eksikse de.
3: Yani en azından bunu kabul ettiğinde buna bir çözüm üretiyorsun. Çünkü diğer türlü kabul etmediğinde onunla yüzleşmiyorsun. Hmm. Dolayısıyla nerede olduğunun farkına varmıyorsun.
2: O zaman mükemmellik diye de bir şey yok galiba değil mi?
3: Eskiden benim için çok vardı artık yok.
2: Zaman geçtikçe insan anlıyor değil mi mükemmel diye
3: ya bu şey. Kadar kalıplara, bu kadar çerçevelemeye hayatın hiç gerek yokmuş yani aslında. Hmm. Çok daha rahat. Yaşadığın zaman da güzel oluyormuş.
2: Yani adalet, eşitlik falan gibi şeylerin dışında da, önemli şeylerin dışında da bir mükemmellik aramak çok da şart
3: artık,
2: değil galiba değil mi?
3: Evet. Değil.
2: Ama keşke adalet falan öyle olsa.
3: Keşke.
2: Peki, yani hayatta hep bir şeyler eksik kalır mı? Şart mıdır? Hep öyle midir? Hep bir şey eksik kalır ya. Bir şey de hiç tamamlanmaz. Mükemmellik demiyorum.
3: Bence kalır, kalabilir de.
2: Kalsın ne var?
3: Yani artık o şeydeyim, bakış açısındayım. Kalabilir de yani her şeyi de yapmak zorunda değilsin. Her şeyi hissetmek zorunda değilsin.
2: Evet.
3: Yani ihtiyacın neyse gerçekten onu bilmeyi, onu fark etmek çok daha önemli.
2: Yetinme gibi bir şey mi bu? Yetinmeyi de bilmelisin gibi bir şey mi?
3: Yok tam yetinme biraz, değil. Yok yok değil.
2: Evet, tamam.
3: Değil yani aradığın belki senin ihtiyacın değil.
2: Hmm. Varsın o da eksik kalsın ne yani, var yani.
3: O hayatına girdiği zaman sen bir bütün olacaksın gibi kendini şartlıyorsun. Hayatına girdikten sonra da belki aksi oluyor. Ve hı. aslında eksik değil fazla olduğunu hissediyorsun.
2: Oradan bir her işte bir hayır vardır'a kadar yol var artık söylediğinde. Peki güzel. Hikayeye giriyorum. Seni yolcu ettik. Bak sen kimmişsin. Bu defa 97 yılında İstanbul'da doğuyorsun. Baban işçi, annen ev hanımı. İncelikli, hassas, nazik bir anne babanın evladısın. 2002 yılındayız. 5 yaşındasın. Baban maddi durumlarındaki yetersizlikler nedeniyle Almanya'ya çalışmaya gidiyor. İşte iş buluyor. Bir süre sonra sen de annenle birlikte Almanya'ya babanın yanına gidiyorsunuz. Almanya'ya ayak bastığında 5 yaşında bir kız çocuğusun. İşte Türkiye'den ayrıldınız, uçağa binip Almanya'ya geldiniz, yerleştiniz. 5 yaşında ne hissettirdi bu sana, bu birdenbire bir çevresel bir değişiklik öncelikle?
3: Abi çok korkutucu.
2: Öyle mi?
3: Evet. Yani anlaşılmamak, anlayamamak.
2: Evet, başka bir dilde konuşuluyorsan daha tam sökmeden.
3: Benim daha hiçbir kavramım oturmamışken. Çok büyük bir travma bence.
2: Almanya'da farklı kültürlerden, inançlardan, kimliklerden yeni insanlar tanıyorsun. Her insanın rengini ve konuştuğu dilin farklı olduğunu diyor. Herkesin aynı değil yani. Sen Türkçe konuşuyorsun, onlar Almanca konuşuyor. Sokakta akranlarınla oyun oynarken bile çok zorlanıyorsun. Almancayı da iyi kötü öğrenmeye çalışıyorsun. Fakat kolay değil tabii. 2003 yılında 6 yaşındayken nihayet artık okul süreci başlıyor. Tamamen Almanca eğitim alacağım bir okula gönderiyorlar seni ailen. Sence senin Almancan okulda başarılı olmaya yetecek mi? Arkadaşlarınla, öğretmenlerinle sağlıklı bir iletişim kurabilir misin? Hani bir yıldır şeyde olduğunu düşünürsek Almanya'da, sokakta, evde, dışarıda ne duyduysan o.
3: Biraz zorlar bence beni. Yani çok bambaşka bir dünya. Ya kendimi kabul ettirmeye çalışmam. Arkadaşlarımın arasında kendimi o kişi olmak gibi hissetmekten zor kurtulurdum bence.
2: Derdini bile anlatmakta zorlanabilirdin. Evet. Bu süreç senin için çok önemli. Eğer okulda kendini ifade etmekte zorlanırsan nasıl hissedeceğini çok merak ediyorum. Şimdi hani okulun bahçesi, oyun bahçesi falan, evin önü tamam da sınıfta ne olacak işler?
3: Ya çok korkunç bir his bence bir çocuk için.
2: Sen biliyorsun, biz bilmiyoruz işte, bize anlat.
3: Evet.
2: İnsan tamamen bir yabancı yaratık gibi mi hisseder acaba
3: kendini? Evet, kendimi böyle şey hissederim. Dışlanmış, yok sayılmış.
2: Başka
3: yalnız,
2: bir türden falan.
3: Başka
2: gibi
3: bir tür, yani o kötü bir his.
2: Üstelik daha ötekilerin, evet, ötekilerin nasıl davranacağına daha gelmeden bunlar var. Bir de evet, orada zorbalama falan da başlarsa, evet, değil mi?
3: Çok çok korkunç bir his.
2: Aynen dediğin gibi okulun ilk günü bir eksiklik hissediyorsun. Sezdiğin şey bir dışlanmışlık, yabancılık, yabancılaşma duygusu. Oraya ait değilsin. Kendini ifade etmekte zorlanıyorsun ve bunun yollarını bulmaya çalışıyorsun. Kalbinin derinliklerinde hiç bilmediğin bir yer acıyor. Bu muhtemelen yalnızlık yarası. O yalnızlıkla da tabii ki 6 yaşında insan ne yapacağını çok bilemiyor.
3: Bilemez.
2: Çocuk aklınla kendine bir meşgale yaratmanın peşine düşüyorsun. Resim derslerini çok seviyorsun. Hayatın resimle rengarenk oluyor ve farkında olmadan resmin aslında evrensel bir dil olduğunu da fark edip keşfediyorsun. Duygularını resimle yansıtıyorsun. Resim sayesinde arkadaşlarınla da öğretmenlerinle de çok daha iyi ilişki kurabileceğini gözlemliyorsun. Okuldaki el işi derslerinden birinde öğretmeniniz size renkli kartonlarla ve süs işte malzemeleriyle maket yapmayı öğretiyor. Sen bir kuş maketi yapıyorsun ve yaptığın kuş maketi, yani kendi yaptığın iş seni büyülüyor. Bunu yaparken seni büyüleyen şey ne acaba? Maketin şekli, ortaya çıkardığın şey mi, renk mi? Yoksa makete bütünüyle baktığında sana yansıyan bir görsel zenginlik, imge, öyle bir şey mi? Ne seni bu kadar...
3: Başta kendimi yansıtabildiğim tek alan orası. Ve artık belki aynı dili konuşabiliyoruz. Aynı şekilde yani onlar farklı dil konuşsalar bile duygusal olarak beni onayladıkları tek an. Bu da kendini
2: iletişim,
3: yeniden, iletişim
2: ihtimali doğdu
3: çok
2: değil mi?
3: Çok büyük bir iletişim, hatta bu iletişimde başarılı olduğunu hissetmek bence onu o çok

0: 12 yaşına geliyoruz. Yıl 2009. Bu yıl ailen Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Pılıyı pırtıyı toplayıp memlekete geliyorsunuz. Şimdi 5 yaşından 12 yaşına kadar ailenle Almanya'da yaşadın ve 7 sene sonra Türkiye'ye döndünüz. Merak ediyorum, duygu durumun nasıl? Kafan karışık mı? Neler hissediyorsun? Bu defa da bir tersine şey başladı.
1: Yani çok gerçekten üzücü bir durum. Sürekli hayatımı
0: hiç kolay değil bir çocuk için. Evet.
1: Başlamak, travmalarla kendini yetiştirdikten sonra kendini kanıtlayıp var olduğuna inandığım bir noktadan sonra sıfırdan başlamak hissi gerçekten çok yorucu.
0: Arkadaşlar geride kalacak.
1: Her şey,
0: zar zor
1: hayatın
0: edinilmiş.
1: Kurduğun,
0: evet.
1: Farkında olarak kurduğun her şeyin tek tek yıkılması.
0: Peki eskiden iyi tanıdığın bir yere geri dönmekte bir hoşluk yok mu?
1: Ama o eskisi değilim artık.
0: Başka birisin.
1: Başka
0: artık.
1: Biriyim artık, evet.
0: Bakalım nasıl gelişmiş. Aslında çok mutlusun. Doğup büyüdüğün dilini bildiğin yerdesin. Buradaki üretimlerin daha göz alıcı, daha canlı. Ortaokula buradan devam ediyorsun dönüp. Resim öğretmeni seni çok yetenekli buluyor. Onun yönlendirmesiyle Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidiyorsun. Ve lisede de kendine çok iyi bir usta buluyorsun. Ustanın kullandığı teknikler, malzemeler ve çalışma biçimi ellerindeki o sihirli gücü daha belirgin bir biçimde ortaya seriyor. Çok yürekleniyorsun. Cesaretin artıyor bu işle ilgili. Almanya'da edindiğin tecrübelerini de kullanarak farklı bakış açılarıyla farklı formlar üretmeye başlıyorsun. Zor malzemeleri eğip bükerken başka dünyalarda hissediyorsun. 18 yaşına geldiğinde 2015'te Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümüne adım atıyorsun. Ve ilk olarak mermer bir heykel yapıyorsun. Daha sonra katıldığın bir atölyede ise metal malzemeyle tanışıyorsun. Ve içinde metale karşı büyük bir tutku ateşleniyor. Şimdi çocukluğunda kartonlara, maketlere duygularını yüklemiştin. Metal, birdenbire metale ne yükledin acaba? Onu merak ettim.
1: Güçlü. Daha net, kırılmayan.
0: Sert.
1: Sert.
0: Çalışılması daha zor bir malzeme.
1: Daha zor ama kendini, o gücünü aktaramadığı şeyi belki de orada.
0: Bir meydan okuma.
1: Meydan okuma.
0: Meydan okuma. Şimdi metal çok soğuk, donuk, sert bir malzeme. Değil mi? Soğuk bir malzemeden sıcak bir duygu yaratabileceğini düşünüyor musun? Böyle bir his geçişi mümkün mü? Kolay mı böyle bir şey?
1: Bence kolay.
0: Çünkü dolaylı anlatma işi değil mi sanat?
1: Hem öyle hem de iki zıtlığı yaşarken ne kadar yoğun yaşadığını duyguların aslında hissediyorsun gibi düşünüyorum.
0: Bir de insanın bir ciddi bir meydan okuma da var orada.
1: Evet, evet.
0: Bir kadının sert metallere, şeylere düşkün olması, eğip bükme konusunda sanatçının. Metalin şekil alabilen, kıvrılabilen ve yumuşayabilen yapısı aslında bir yandan da seni çekiyor. Aslında sert duran bir şeyin ne kadar kırılgan olabileceğini kavruyorsun. Metalle aranda inanılmaz bir titreşim var. Anılarını yaşayamadığın, dile getiremediğin ve her dile getiremediğin her duyguyu metale yansıtıyorsun. Zaman geçerken yaptığın heykellerin uzunluğu senin boyunu aşıyor. 2,5 metrelik dev heykellerin yanında sen çıtı pıtı halinde minicik kalıyorsun. İç dünyanı metalle yansıtmak sana çok keyif veriyor. Üniversite yılların fevkalade geçiyor. İçindeki eksiklikler bir bir siliniyor. Üniversitenin son senesinde yurt dışında eğitim alıyor. 12 ülke geziyorsun. Bir program demek ki. Yollar sana ilham oluyor. Ülkene döndükten sonra da mezun olup yüksek lisansa başlıyorsun. Ve yıllar boyunca eserlerinde varoluşsal sorunları, bireyin iç dünyasını ve o iç dünya ile dış dünya arasındaki gerilimi vermeye çalışıyorsun. Senin kaygın biçimsel değil, duygusal. Ortaya koyduğun devasa heykellerle kendi içinde yaptığın yolculuğu derinleştiriyorsun. Senin eserlerinle tanışanlar da kendi içsel yolculuğunu tamamlasın istiyorsun eserlerine bakarak. Geldik 2024 yılına, 27 yaşındasın. Aslında metal senin kendinle ilgili bir metafor olabilir mi? Yani sen misin o metal? Aslında soğuk
1: hayat olabilir mi?
0: Hayat da olabilir ama ben soruyu şuradan soruyorum. Hayatsa hayat de.

0: Aslında soğuk ve donuk görünen, Almanya'daki iş dünyasında çok kırılgan olan o kız çocuğu belki şimdi kırılıp dökülen metal seni yansıtan bir sembol olamaz mı orada? Metale düşkünlüğünü oradan açıklayabilir miyiz?
1: Açıklayabiliriz. Hatta metali ona karşı duran hayat olarak ve onu nasıl eğip büküp eğitti,
0: Çok güzel.
1: yön verdiği gibi düşünebiliriz. Bence oradan ilham alarak kendi gücünü, hayattaki mücadele şeklini, hem estetik hem de zorluklarla başa çıkma şeklini metalle olan ilişkisine bağlayabilirim.
0: Peki neden büyük çalışıyorsun? Büyük büyük 2,5 metrelik şeyler filan, boyundan büyük heykellere bir hükmetme arzusu mu acaba o? Bir tür özgürlük arayışı, belki işte zincirini kırma, rutinini kırma şeyi mi?
1: Bence yine hayatla bağdaştırıyorum ben onu. Metalin büyük olsun. Ya yani zorlukların çocuk yaşta bile çok büyük, bence bir travma o çocuk için, gerçekten varoluş travması. Varlığını hissetmemesi, dışlanması, çocukluktan gelen bir travma o. Ve çok güçlü şeyleri de başarabileceğinin kanıtı aslında. Çok büyük şeylerle başa çıkabileceğini, onları eğitebileceğini, yönetebileceğini kanıtı gibi geliyor bana.
0: Sen böyle söyleyince şeyi de düşündüm bir yandan. Çok büyük yani küçük bir beden, küçük bir yaş için zor şeyler, büyük meseleler. 5 yaşında hiç dilini bilmediği bir yere taşınmak, orada büyük meselelerle, okulla bilmem neyle baş etmeye çalışmak. Tam oldu bitti derken 12 yaşında
1: Evet,
0: dönmek.
1: yeniden.
0: Bunlar hep büyük büyük sorunlar. O
1: Çok.
0: zaman uğraştığın şeylerde büyük büyük mi oluyor acaba? Sen büyükle uğraşmaya alışıksın. Yani
1: Evet.
0: devasa problemlerle uğraşmaya alışıksın gibi bir şey. Tanışalım mı?
1: Tanışalım.
0: Tanışıyoruz efendim.

0: Heykeltıraş Büşra Kara'nın hayat yolu metallerle kaplı ve çıktığı yolculukta metalin yüksek ifade potansiyelini kullanarak özgürce yürüyor. Metalle ilintili olarak şunları söylemiş Büşra Hanım. Metal her ne kadar soğuk ve sert olsa da yumuşak da bir malzemedir. Ben bu sert görünümün arkasındaki aidiyeti, yumuşaklığı, naifliği anlatmaya çalışıyorum. İçte kalan, tarif edilmeyen duyguları yansıtmak istiyorum. Bir görünen var, bir de görünmeyen var ve biz insanlar da böyleyiz. Aslında ben heykel yaparken insanın ta kendisini görüyorum. Ne güzel söylemiş, evet, değil mi? Büşra Kara bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Bu yıl ilk kez kendi kişisel sergisiyle izleyici karşısına çıkacak. Kendisini kutluyoruz.
1: Evet.
0: Farklı boyutlarda da yap. Bak orada küçüğü var, burada büyüğü var falan.
1: Çok güzel. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Bir
0: ben de başarılar diliyorum. Çok kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Zorluklarla baş etmenin yolunu bu kadar üretken ve yaratıcı bir biçimde bulmak da çok ilham verici bence.
1: Çok.
0: 97 yılında İstanbul'da doğuyorsun. 5 yaşındasın. Baban Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Bir süre sonra sen de annenle birlikte Almanya'ya babanın yanına gidiyorsunuz. Almanya'da farklı kültürlerden, inançlardan, kimliklerden yeni insanlar tanıyorsun. Resim derslerini çok seviyorsun. Duygularını resimle yansıtıyorsun. Resim sayesinde arkadaşlarınla da öğretmenlerinle de çok daha iyi ilişki kurabileceğini gözlemliyorsun. 12 yaşına geliyoruz. Yıl 2009. Bu yıl ailen Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Pılıyı pırtıyı toplayıp memlekete geliyorsunuz. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidiyorsun. 18 yaşına geldiğinde 2015'te Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümüne adım atıyorsun. Daha sonra katıldığın bir atölyede ise metal malzemeyle tanışıyorsun. Ve içinde metale karşı büyük bir tutku ateşleniyor. İç dünyanı metalle yansıtmak sana çok keyif veriyor. Metalle ilintili olarak şunları söylemiş Büşra Hanım. Ben bu sert görünümün arkasındaki aidiyeti, yumuşaklığı, naifliği anlatmaya çalışıyorum. İçte kalan, tarif edilmeyen duyguları yansıtmak istiyorum. Bir görünen var, bir de görünmeyen var. Ve biz insanlar da böyleyiz. Aslında ben heykel yaparken insanın ta kendisini görüyorum. Gelelim Hazal'cığım senin sorularına. Çokça merak ettiğimiz şeyler var. En başta ilk programa başlarken hayattan, yolculuktan konuştuk. İnsan hep yola çıkmak zorunda kalmasa hayat çekilmez diye düşünüyorum. Ne dersin? Katılır mısın buna?
1: Katılırım tabii ki.
0: Asıl olan yolculuk, yol değil mi kendisi?
1: Yol.
0: Seninki nasıl gidiyor?
1: Benimki de aslında cesaretle başlayan bir yolculuktu. Bazı kararları almam gerekiyordu belli yaşlarda. Ve bir yola çıkardı o yol, o kararlar beni. Eğer cesur olmasaydım, o kararları vermeseydim şu an burada olmayacaktım.
0: Nerede, ne tür bir karar alman gerekiyor? Çok kritik. Yani ikizinden ayrılmak da dahil mi?
1: Yani ikizinle biz üniversitede ayrıldık zaten. O süreçte benim basketbol hayatım bitti. Bundan sonra sadece üniversite vardı hayatımda ve tiyatro vardı. Ne yapacağımı hani sorguluyordum. Çünkü yetmiyor o his bana. Basketbol çünkü hayatıma çok büyük bir yer kaplıyordu. Dolayısıyla bir arayış içindeydim. O hissi fark etmeseydim belki şu an sadece bir kimyager ya da biyolog olacaktım. Ama hiç mutlu olmayacağım bir şey yapacaktım. Orada bir seçim sunuldu. Yani bir seçenek verildi bana ve ben bir seçim yaptım ve yolum oradan sonra başladı.
0: Hikayede metalin soğuk tarafına da değindik. Burada senin bazı cümlelerin var, onlardan birini okuyacağım. Biraz inatçıyım, zor ikna edilirim. Bana realistik bir yerden yaklaşılırsa ikna olurum. Bazen bundan dolayı soğuk bulabiliyorlar beni demişsin. Şimdi metal Büşra'nın, Büşra Kara'nın sembolü şeyi olmuş. Senin de bir sembolün olabilir mi acaba, olsa ne olurdu diye düşünüyorum. Aslında belki de o soğukluk bir maske. Aslında burada soğukluk demeyelim, seninle ilgili bir mesafe.
1: Mesafe.
0: Evet. O ki bu medeni bir şey bence. Evet. Mesafe daha az üzülmeye de yarar. Bir kalkan görevi mi?
1: Hayır, kalkan görevi değil. Hı. Karşındakiyle olan mesafemi korumamın nedeni birbirimizi o süreçte aslında kırıp tanımak. Tanıyalım ki gerçekten
0: yürür müyüz, yürümez miyiz,
1: aynen,
0: bakarız.
1: Bu yolda beraber miyiz, değil miyiz? Ya da frekanslarım tutuyor mu? Değer mi? İyi hissettirir mi bu konuşma?
0: Mesafe yani bir insanla samimi olmadan önce bazı testlerin mi var? Yani bazı filtreler mi var diyelim, öyle mi?
1: Tam olarak öyle değil. Bir benim için vücut dili çok önemli. Hmm. Mimikleri, belki bakışı, bakışın kaçırması, vücut diline çok önem veriyorum. O benim için enerjiyi, karşımdakinin iç enerjisini hissediyorum aslında. Gerçeği görüyorum.
0: Psikolojiden hoşlandığını varsayıyorum bu cümlelerinde.
1: Evet.
0: Önemsiyorsun. Hı-hı. Zaten bir yerde bir psikolog olurdum, oyuncu olmasaydım gibi bir şey söyledin mi?
1: Ya dönem değişiyor, evet. Psikolog olmayı da çok isterdim. Belki iç mimar olmayı da çok isterdim. Yani kendi yeteneklerimin farkına vardıkça ve bunun bir yer bulduğunu hissedince orayı kaşımak isterdim yani.
0: Kendi evinin iç mimarı sen misin?
1: Evet. Hı-hı. Ben yaptım.
0: Peki bu soruyu sormak zorundayım. Burada var. Kendini güzel buluyor musun?
1: kendimi güzel buluyor muyum? Yani buluyorum, evet.
0: Bu konu şöyle bir konu. Güzelliğin güzel olan için avantajları ve dezavantajları olabiliyor. Hayat böyle bir şey. Sende hangisi daha çok işledi?
1: Bence dezavantajları daha çok.
0: Ya bırak, oyuncusun işte, güzel olduğun için işlerin kolaylaştı. Yalan mı yani?
1: Ama bu sefer de daha çok eleştiriye maruz kalıyorsun. Belki insanlar sırf seni, sen güzel olduğun için sen buradasının altını o kadar doldurmaya çalışıyorlar ki o bakış açısıyla diğerlerini görmüyorlar bile. Bence bu en büyük ön yargı. Seni tanımak için değil, seni eleştirmek için bakıyorlar. Çünkü senin bir artın var onların gözünde. Ve bunu hani nötrlemek için de seni sürekli eleştiri yağmuruna tutuyorlar.
0: Biyoloji okudun değil mi Kırıkkale Üniversitesi'nde?
1: Evet.
0: Biyoloji okuduktan sonra bırakıp Ankara Üniversitesi'nde kimya bölümüne gidiyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bende de iki üniversite macerası vardı. Yani biyolojiden vazgeçmenin nedeni çok başka bir şey olmalıydı diye,
1: evet,
0: düşünüyorum. Alt üstü kimya. Çok yakın değil mi bunlar? Ne oldu birinden vazgeçmenin?
1: Orada benim hikayem, hayatımın değiştiği nokta başlıyor zaten. Ben biyoloji 3. sınıftayken işte tiyatroyla beraber hayatım devam ederken mail geliyor. Ve işte diyor ki hani böyle bir karakter var. Ankara'da bir günlük dizi çekiliyor. Bir karakter var.
0: Hangisi?
1: Audition, Deniz Yıldızı. Hmm. Benim ilk işim.
0: Tamam.
1: Bir karakter var, oynamak ister misin? Bir audition almak istiyoruz. Ben Kırıkkale'den kalkıyorum, Ankara'ya gidiyorum. Orada audition veriyorum.
0: Kırıkkale'de senin yaşadığını ne bilsinler? Sen mi şey başvurmuştun?
1: Hayır.
0: Nasıl sana ulaşıyorlar?
1: Hacettepe Üniversitesi'nde arkadaşım tiyatro kulübündeyim,
0: okay,
1: yani orada.
0: Tamam.
1: Sonra Ankara'ya geliyorum, orada audition veriyorum. Ertesi gün bana setin var diyorlar ve ben geliyorum, sete başlıyorum. O arada benim Kırıkkale'de üniversite.
0: Dersin var, sınavın
1: ben
0: var.
1: Ben aileme giderken
0: mi?
1: Şey dedim ya, bu benim 20 bölüm senaryom, bunları çekeceğim, yarın oyuncu oldum ben. Sete giriyorum ama okulumda okuyacağım diye söz verdim. Öyle olunca dizi Ankara Üniversitesi Kimya, yani Fen Edebiyat Fakültesi'nin bahçesinde çekiliyor. Şimdi dedim ki bu işi nasıl çözeceksin Hazal?
0: Şu arkadaki binada okuyayım bari üniversiteyi dediğim.
1: Çok garip. Yani ortada havuz kısmında bizim set var. Sınıftan bizi izliyorlar. Dedim ki ben geçiş yapayım. Sonra benim derslerimi saymadılar. Öyle olunca dedim ki ben...
0: O denklik, benklik.
1: Denklik saymadılar işte. Sonra dediler sıfırdan başlayacaksın. Ben de o zaman dedim ki biyolojiye başlamayacağım. Yeniden sınava gireceğim.
0: Küstüm biyolojiye, kimya.
1: Zaten istemiyorum, başka bir şey okurum diye. Biyoloji tekrar sınava girdim. Bu sefer eski aldığım puandan da fazla aldım o hırsla yani. Ankara Üniversitesi Kimya bölümüne girdim. Bir yandan sete giriyorum. Set bitiyor, işte derse giriyorum.
0: Derse giriyorsun. Neyse ki fena da değilmiş yani.
1: Evet.
0: Yakın bulmuşum başta.
1: Evet.
0: Şimdi de şansın o kadar yaver gidiyor mu? Çalıştığın yerlerle yaşadığın yerler yakın mı birbirine sonraki yıllarda?
1: Yani İstanbul'da çok mümkün olmuyor,
0: mümkün
1: tabii
0: değil,
1: ama
0: tabii.
1: Öyle denk gelişler de muazzam.
2: Empati devam edecek. müzik arası.

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la empati devam.
1: Peki gel senin şu oyunculuk sevdan bir baştan konuşalım. Nasıl başladı bu şey kısmı? Yani Deniz Yıldızı'yla başladı. Peki hangi aşamalardan geçti? Bugüne nasıl geldin? Yani çünkü ikizinle birlikte başlayan bir tiyatro macerasından buraya kadar evrilen bir süreç. Hiç kolay olmadı.
2: Hiç kolay olmadı. Çünkü başta böyle her şey su gibi aktı, üç günde bir oyuncu oldum falan derken işin ciddiyetine vardığımda çok emek vermem gerekti. Evet, Ankara'da kalmadan İstanbul'da bir şeyler yapmam gerektiğini farkına vardım. Bunun için de çok emek sarf ettim. Yani fiziksel olarak da öyle. Ankara İstanbul arası 3 yıl ben geldim. İşte başta otobüste hep Aşti'den binerdim gece 3'te. Sabah 8.30'da sette olurdum. İstanbul'dan o kadar korkuyordum ki yani böyle bir İstanbul'da yaşamak ayrı bir korku benim için. Evet. Bu sektörün içine girmek ayrı bir korku. Ve yapayalnızım. Abim İstanbul'da yaşıyordu. İnanın onun yanına bile gitmeye cesaretim yok. Çok korkuyordum yani. Hani her şeyin çok yeni olması, kendimi korumaya çalışmam derken 3 yıl boyunca ben Ankara'dan İstanbul'a gidip geldim. Başta otogardaydım. Sonra işte uçaklar rahatladı. Uçakla sonra da arabamı aldım. Git gel yapmaya başladım. Ama o süreç tabii ki hem üniversite hem İstanbul'a gidip gelmem hem oyunculuk hepsi birlikte çok meşakkatliydi benim için yani.
1: Biz Ankaralılar sormaya bayılırız bu soruyu. Ankara sende nasıl bir şey tınlıyor? Nasıl tınlıyor Ankara sende?
2: İstanbul'da yaşayan bir Ankaralı olarak iyi ki Ankaralıymışım diyorum. Yani ben ayakları de yere basan. Evet. Girdiğinde Ankara havasını hissediyorsunuz yani. Evet. O insanın oturuşundan, duruşundan, konuşmasından. Evet. Bence öyle bir şey var. Enerji var. Bir ağırlık var yani.
1: Faydalı ve çalışkandır çok. Ankaralılar. Çok. Evet, doğru. Çünkü Ankara'da başka bir şekilde şansın olmaz.
2: Evet.
1: Çalışkan olmak zorundasındır.
2: Evet.
1: Peki, Ankara'yı da andık. Şu Zeynep Soydere'yi hatırlıyor musun?
2: Tabii,
1: kim olduğunu? Çok. Biraz o hanımefendiden bahsedelim. Hı hı. Yani Kara Sevda'da çok başarıyla oynadığın Zeynep Soydere. Ne kattı sana? Özlüyor musun o zamanları?
2: Özlüyorum. Hatta benim hayatımda çok önemli bir noktada Zeynep.
1: Neden?
2: Çünkü başta bir karakterin en başından sonuna kadar, finale kadar 2 yıl kadar bir süreç var. Ve onu ilmek ilmek istediğim, yani her hissini artık ezbere bildiğim, her reaksiyonunu, neye ne tepki vereceğini bildiğim gerçek bir karakterdi benim için yani.
1: O zamanı da sana vermiş geliştirebilmen için. Çok. Dizi 10 bölümü 20 bölüm sürse zor ama.
2: Çok zor ama bu bir oyuncu için muazzam bir tecrübe yani.
1: Çok tabii.
2: Bir karakterin her anına şahit olmak.
1: Ne kattı sana?
2: Bir devamlılığın olması. Bu işin ne kadar keyifli olabileceğini de bana yaşattı. Yoksa gerçekten arka tarafına baktığımda çok yoğun çalışıyordum. Sabah 5'lere kadar setlerim. Her gün ağlıyordum. Yani setten çıktıktan sonra arkada bir enkaz kalıyor ama o hissi, o karakteri yaşadığın zaman oh be iyi ki yaşamışım o tecrübeleri diyorsun. Yani bütün her şeye değdiğini hissediyorsun.
1: Bu önemli bir şey. Yani işte sana bugün oluşturduğun hayatın belki en temel taşlarını falan döşedi. O ayrı. Ben şey kısmını merak ediyorum. Mesela 2 sene boyunca bir rolü oynamak, dışarıdan baktığı zaman seyirci şöyle düşünüyor olabilir. Öyle düşünen bir seyirciye ne derdim? Ne kadar sıkıcı ya 2 yıl boyunca aynı kişiyi her hafta gidip oynamak. Öyle mi? Yoksa o 2 yıl boyunca aynı kişi değil aslında. O da değişen, gelişen birisi o karakter.
2: Yani bir aynı değil. İkincisi yani gün be gün değişen bir karakter. Benim başladığımda karakterim kendi mahallesinde yaşayan, evet hayalleri olan, bu hayalleri belki harekete geçirebilecek bir potansiyel şey yoktu yani imkanı yoktu. Ama bunu yaratan bir kızdı. O kızın sonunda geldiği noktaya bakınca yani bambaşka bir dünyaya evrildi o hayat. Ona şahit oldum. O kadar zevkli ve o kadar keyifli bir histi ki her anı, yani ağlaması, espri, zekası, espri yeteneği, yani hayatta
1: bakış açısı. İlişki kurma biçimi başkalarıyla
2: bütün,
1: değil mi?
2: Bütün her şey benim için çok muazzamdı yani. Güzel, çok güzel bir tecrübeydi.
1: Bir oyuncu 5 sene 10 sene aynı rolü oynayabilir mi? Bu yani hal böyle olunca.
2: Ama ne kadar tatmin olursun bir yerden sonra, o tabii ki 2-3 yıl çok güzel bir süre. Hani.
1: Aslında nasıl yazıldığına bağlı değil mi?
2: Biraz öyle.
1: Bambaşka şekilde de olabilir yani.
2: Evet, biraz şeyi yitiriyor bence, gerçeklik algısını. Yani o karakterde bir başta çok güzel bir şey yakalıyorsun.
1: İnandırıcılık
2: yakalıyorsun. 3 yıl bir karakteri devam ettirmek elbette ki çok yanlış olacak. Yani bir yerlere dönsün karakter, bir takla atsın, bir şeye evrilsin. O da biraz işte şeyi yitiriyor yani, inancını kırıyor.
1: Genç bir oyuncudan şunun cevabını duymayı çok isterim. Bizim sette de çok sık konuştuğumuz şeylerden biri. Ya bir karakterimle ilgili bir hafta bir senaristten bir veri geliyor. İşte bazı kodlar geliyor. Onu oynuyorum. İki hafta içerisinde öyle ona ters bir şey yapıyor ki aklımı kaybedeceğim. Bu ne biçim şey falan. Şimdi bu konudaki fikrini merak ediyorum.
2: Bu konudaki fikrim benim, hatta uyguladığım da bir şey bu. O kadar hani karakteri sahiplenmezsem ortaya gerçek bir şey çıkmaz. Benim Kara Sevda'daki karakterim de çok başka bir hikayeyle başlamıştı. Senaristin yazdığı şeyleri oynadım. Evet, ama kendimden de bir şeyler kattığım için tabii, hikaye bambaşka bir yere evrildi. Daha tadından yenmez böyle.
1: Aslında senariste ilham verdin
2: i̇lham
1: değil mi
2: verdim
1: kendinden?
2: Evet. Şimdi onun üzerine hani bu karakteri yine bir yere evriltecekse benim de inanmam gerekiyor ona ki ikna olayım ki hissedeyim ve hissettireyim.
1: Peki, ama bir şey söyleyeceğim. Eğer bütün karakterler ilk başta yazıldıkları prensiplere veya verilere göre tutarlı kalırsa ortada seyredilecek bir şey kalır mı? Haftalar boyu, aylar boyu, bazen yıllar boyu biz bir karakteri niye seyredelim? Tabii ki bazı tutarsızlıklar, tabii beklenmedik davranışları olacak.
2: Biz de öyleyiz yani hayatımızda.
1: Ben oyuncunun bu tutarsızlıkları tutarlı bir biçimde oynayan kişi olduğunu düşünüyorum.
2: Yani mutlaka empatiyi bir yerde bırakıp kendi içindeki empatiyi bırakıp karakterle empati kurmak lazım. Onu haklı nedenlerini görmek lazım.
1: Evet, veya beklemek lazım sakince. Herhalde bir yerde çıkacak bunun nedeni falan diye, değil mi?
2: Evet, olmuştu bazen.
1: Bazen insanın sabrı taşıyor.
2: Evet. Bazen de yakıştıramıyorsun yani, bu karakter bunu yapmaz ya, öyle bir bağ kuruyorsun ki.
1: Peki, oyuncu olmasaydım psikolog olurdum demişsin ya. Daha önce de hatırlatmıştım. Hı hı. Yakın buluyor musun oyunculuğun meseleleriyle psikolojinin ilgi alanlarını?
2: Bence temeli zaten aslında tanımak, yani tanımlamak bazı duyguları. İşte onun vücut diliyle eşleşmesi. Yani siz bana böyle baktığınızda, hangi anlamda baktığınızı görebilmem de aslında benim oyunculuğumda kullanabileceğim bir nokta.
1: Doğru, doğru.
2: O yüzden ben çok iyi gözlem yapan biri olduğuma inanıyorum. Bunu yaparken de şey gibi değil. İşte yalan söyleyeyim. O kadar minik detaylara kadar bazen görüyorum ki bu bazen çok yorucu oluyor. Bir dönemde bunu çok yaptığım bir süreç olmuştu. İlk oyunculuğa başladığımda kendimi içeriden eğittiğim bir süreçti aslında bu. Onların bana çok faydası oldu ve hala hayatımda bunları çok net kullanıyorum. Bana yalan söylemek çok zor aslında.
1: Yalanı yutmam zor mu demek istiyorsun?
2: Yok, yani yalan olduğunu görürüm. Ama yalan söylememesi gerektiğini ona hissettiririm.
1: Yani, mahcup ederim diyorsun.
2: Mahcup ederken öyle hani utandırmak değil yani, onu rahatsız ederim. Bildiğim hissettiririm yani.
1: Kül yutmadığımı herkes bilsin diyorsun.
2: Kül yutmak değil yani, karşımdakinin şeyini, acizliğini de hissettiririm yani.
1: Anladım. Peki, sen cesur birisi misin?
2: Evet.
1: Cesarete önem verir misin?
2: Bir dönem aşırı cesur olduğumu hissediyordum. Sonra bir duruldum böyle. Ama şu an artık yeni versiyonumda, son zamanlarımda benim şurada bir dövmem var. Şans cesurlara güler yazar. Benim için o yüzden çok önemli.
1: Ne demek şans cesurlara güler?
2: Aslında risk almak. Konfor alanından çıkmak. Yeni bir şeyleri olsa da ya da başarılı olsan da olmasan da deneyimlemek.
1: Oyunculukta da önemli bir şey bence.
2: Çok.
1: Oyunculuk gerçekten cesaret isteyen bir iş. En çok cesaret gerektiren rolün hangisiydi? Oynaması en çok cesaret gerektiren senin açında. Zeynep miydi?
2: Zeynep. Çok cesur bir kızdı yani. Biraz çok dürtüsel bir kızdı. Kendi duygularını o kadar güçlü yaşıyordu ki onun için bir yol buluyordu. Hı. Yani hiç göze alamayacağı kadar büyük zorluklara karşı yola çıkmıştır. Herkesi karşısına alacak kadar cesurdu yani.
1: Oyunculukla ilgili hayallerinin sınırı ne?
2: Bir sınırı yok aslında. Ben kendimi çok fazla keşfediyorum. Sadece oyunculuk da değil benim için. Üretmekle ilgili bir şey. Önceden böyle aklımda ya şunları da yapabilirim, bunları da yapabilirim falan derken son zamanlarda böyle harekete geçirdiğim bir süreci yaşıyorum. Bu işte senaryo olabilir.
1: Yazmak mı?
2: Evet, yazmak. Onun dışında üretmekle ilgili yani işte bir müzikle uğraşıyorum.
1: Piyano çalıyorsun galiba değil mi?
2: Yani çok şey çalıyorum başlangıç
1: bir piyano çalmaya çalışıyorsun.
2: Evet. Tamam. Onun dışında birkaç şarkı yazmakla ilgili bir şeyler var.
1: Şarkı söylüyorsun.
2: Az buçuk ama şu an işte bir şey yapacağım.
1: Sen buna az buçuk diyorsun yani bir hevesinden ötesin yani. Bir şan dersi almak değil mi? Piyano çalmak bunlar önemli şeyler.
2: Şöyle insan bir şeyi başarabildiğini hissettiği anda tamam ben bunu yapıyorum falan şeyine moduna giriyor. Ben bunu eskiden çok yaptım. Şimdi onların üzerine gitmeye çalışıyorum aslında.
1: Tabii tam tersi oluyor. Bununla meşgul oluyorum. Bunu daha iyi öğrenmek zorundayım. Bu zor bir şeymiş. Daha da derinleşeyim.
2: Evet aslında fark yani senin gördüğün kadar bir şey değilmiş.
1: Değil, tabii.
2: Çok daha derinmiş. Şimdi biraz oralara kaşımaya başladım yani. Derinleşmeye çalışıyorum o anlamda.
1: 10 sene sonra diyelim nerede görüyorsun kendini? Nerede görmek istersin? Meslekte. Demek istiyorum.
2: Meslekte birkaç şeyi birden yapıyor olurum büyük ihtimal oyunculukla beraber. Evet ve yapımcılık da olabilir. Hmm. Bir dünya kurmaktan bahsediyorum.
1: Yapımcılık dünyanın en deli işlerinden biri. Gerçekten çok. İstiyor musun bunu?
2: Yani bir dünya kurmayı istiyorum ya.
1: Evet yönetmen olarak da yapabilirsin.
2: Yönetmen olarak da yapabilirim.
1: İlgin var mı yönetime? Bakıyor musun
2: yönetmeye? Yani bütün izlediğim işlerde genelde birçok detayı hepsini birlikte fark etmeye çalışıyorum.
1: Uluslararası projelerde kendini tartma ihtimalin var mı? Dilin nasıl?
2: Dilimi de geliştiriyorum.
1: Geliştiriyorsun.
2: Evet. Zaten o evreye gelmeden de bu konuda çok bir şey yapmak istemem. Evet, eğer ki tabii. Karakter Türkçe ve İngilizceyi birlikte kullanabilecek çok fazla bir şey değilse tabii ki istiyorum. Ki geçmişte oldu ama cesaret edememişsin böyle bir şeye.
1: Peki sahneye çıkmak ister misin oyuncu olarak bir gün?
2: Şarkı söylemek ama.
1: Tiyatro.
2: Ha, tiyatro.
1: Oyuncu olarak.
2: Çok isterim.
1: Hazır hissediyor musun kendini öyle bir şey? Çünkü o da bir challenge.
2: Çok, çok büyük bir challenge şöyle. Yani benim için.
1: Ama şarkı söylediğin için, enstrüman olduğu için şansın yüksek. Belki bir müzikal ya da bir müzikli oyunda kendini tartabilirsin bir gün.
2: İnşallah. Yani o müzikal evresine gelebilirim.
1: Gelirsin tabii. Niye gelmiyorsun? Hazal çok teşekkür ediyoruz katıldığın için programımıza. Kalbini bize açtığın için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: İnşallah işinde gücünde her şey, evet bizim için de öyleydi. İşinde gücünde her şey özel hayatında da iyi gider. Güzel ailenle, abilerinle, ikizinle kopmadan. Zarif, yetenekli bir meslektaşı. Hazal Filiz Küçükköse'yi bu akşam misafir ettik. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yine Empati'de, bir başka Empati'de ama yine Empati'de buluşmak üzere. İyi geceler.
3: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati. NTV Radyo.
4: müzik arası.

0: durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yarın ülkenin neresinde olursanız olun, yağışlara karşı temkinli ve dikkatli olun. Çünkü 7 bölgemizde de şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. İstanbul'da bu gece ve yarın sabah var ve ilçe ilçe de olumsuzluk yaratabilir, su baskınlarına neden olabilir. Edirne'de bu akşam ve geceki yağmurlar şiddetli. Yarın Marmara genelinde yine şiddetli yağış var. En tedbirli olması gereken kentler yine Karadeniz, İç Anadolu, birçok yer sayabilirim. Yine Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta, Afyon, Antalya, Adana, buralardaki yağışlar çok şiddetli olacak. Gök gürültüleriyle birlikte gelecek. Dere taşkınları yaşanabilir. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Özellikle bu yağışlar öğleden sonra akşam üzeri etkili olacak. Yağmurun geldiğini gördüğünüz anda yüksek yerlere çıkmalısınız. Bugünlerde dediğim gibi dere havzalarından uzak durmak gerekiyor ve ayak bileğinize kadar gelen sulara da girmemek lazım. İzmir, Ege genelinde de yarın çok şiddetli yağışlar var. Bu yağışlarda gök gürültülü olacak. Ege bölgesinde de olumsuzluk yaratabilir yağışlar. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da var. Hatta Güneydoğu'da cuma günü olan yağışlar daha da şiddetli olacak. Antalya'da sağanaklar etkili olacak. Yine Isparta'da aynı şekilde. Cuma günü daha çok doğu bölgeleri etkileyecek yağışlar, ancak sonraki günlerde de bu yağışları kısım kısım görmeye devam edeceğiz. Tabii yağışlar sırasında bazı ilçelere dolu da yağabilecek. Hatta küçük çaplı hortum oluşma tehlikesi de var.
0: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Tüm hayvanların uyuduğunu biliyoruz. Genetik yapısı insana çok benzeyen meyve sinekleri de uyur. Hatta atlar gibi uykudayken bacakları seyirir. Ebabillerse her işi havada yaptığı gibi uykusunu da uçarken alır. Önce çevredeki binaya ya da ağaca çarpmamak için roket gibi fırlayarak çıkabileceği en fazla yüksekliğe çıkar. Sonra gözünü kapar. Süzülerek alçalırken uyur. Yeryüzü sesleri yeterince alçaldığını işaret edince uyanır. İşte bu birkaç dakikalık kuş uykusu ona yeter. Aslında sanılanın aksine kuşların çoğu zaten yuvasında uyumaz. Yuvayı sadece yumurtlamak, kuluçkaya yatmak ve yavruları büyütmek için kullanırlar. Uyumak içinse tüneyebilecekleri bir yer seçip orada uyurlar. Ördek, kaz, flamingo gibi su kuşları ise kıyıya doğru suyun içinde ama tek ayak üstünde uyur. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de diğer ayağını tüylerinin arasına sokup sıcak tutar. Yorulunca ayak değiştirir.
2: Doğa takvimi.
0: Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Gelin günün son saatinde gecenin manşetini aktaralım. Dün Samsun'un Havza ilçesinde yağan yağmur sadece 10 dakikada sele sebep oldu. Şırnak'ta da sağanak sonrası dereler taştı. Sel önüne kattığını sürükledi. Gecenin manşetine bu haberi taşıdık çünkü benzer durumlar yaşanabilir. Önemli uyarılar var. Kuvvetli yağışlar bu geceden itibaren yarın birçok ilde etkili olacak. Peki hangi iller risk altında? Bu sorunun yanıtını da ekranlarınıza getireceğiz efendim. Bir diğer başlığımızsa sınırlarımızın dışından bir zirveden. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kritik Çin ziyareti başladı. Amerikan Başkanı'na 8,5 yıl sonra gittiği Pekin'de Amerikan iş dünyasından geniş katılımlı bir grup da eşlik ediyor. Peki Trump Çin'de ne yapacak? İki ülke arasında hangi konular gündeme gelecek? Bugün yarın da ele alacağız efendim bu görüşmeleri ve zirveyi. Ama öncesinde gelin öne çıkanları teker teker paylaşalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ın Astana'daki ilk gününü de birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve Mersin'de gün içinde biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Yangın sırasında tankın üzerinde bulunan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yangın neyse ki kontrol altında, son durumu aktaracağız. Ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira Beyoğlu'nda gittiği bir işletmede saldırıya uğradı. Ünlü futbolcu yüzüne darbe aldı. Tutuklanan saldırganın Torreira'nın kız arkadaşına takıntılı olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası için ayrıntılarıyla bugün yarın başlıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle başlayalım. Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da törenle karşılandı. Hem o görüşmenin ayrıntılarını hem de karşılamayı ekranlarınıza taşıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
0: Evet, bir diğer önemli görüşme. Amerikan Başkanı Donald Trump saatler sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirecek. Peki Trump ve Xi ne konuşacak? Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm merhaba. Görüşmeye dair neler biliyoruz? Şimdi çok önemli bir ekiple gitti Donald Trump oraya. Ekonomi, yapay zeka, teknoloji devlerinin aslında başkanlarıyla birlikte, temsilcileriyle gitti. Dünya çapında önemli isimler gündemlerinde ne olacak? Ve elbette ki bu görüşmeye aynı zamanda dondurulmuş İran savaşına da etki edecek mi? Seni dinleyelim.
2: Merhaba Buse. ABD Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping ile Çin tarafıyla görüşmesi Perşembe sabahı Pekin'de başlayacak. Yani Washington saatiyle gece saatlerinde bu görüşmelerin yapılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yanı sıra Maliye Bakanı Scott Bessent de eşlik ediyor ki Bessent'in bu görüşmelere hazırlık mahiyetinde yapılan müzakerelere liderlik ettiğini biliyoruz. Heyet içerisinde onun da yer alıyor olması Amerika ve Çin arasında ki bu görüşmelerde ticaret ve ekonomi konularının daha ön planda olacağının bir işareti olarak yorumlanıyor. İş adamları eşlik ediyor Trump'a bu ziyaretinde. Elon Musk onlardan bir tanesi, Apple'ın CEO'su Tim Cook. Onun yanı sıra yine çip şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da eşlik eden isimler arasında. Bu ziyaret neden önemli? Trump'ın 2017'deki ziyaretinden bu yana ilk kez ABD Başkanı Çin'i ziyaret ediyor. O zamandan bu yana tabii iki ülke arasındaki güç dengesi bir miktar değişmiş durumda. Geçen sene taraflar arasında bir ticaret savaşı yaşanmıştı. Amerika'nın Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin bir sonucu olarak Çin de buna Amerikan endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir takım minerallerin ihracatına sınırlama getirerek karşılık vermişti. Taraflar bu görüşme öncesinde yüzeyde bir takım sıcak mesajlar verdiler ABD Başkanı Donald Trump, Xi Jinping için inanılmaz birisi, harika bir lider, saygı duyulan bir lider demişti. Ama tabii iki lider, iki güçlü lider bir yandan da 21. yüzyılın belki de en çok sonuçları bakımından dikkatle takip edilen bu jeopolitik rekabetinde merkezinde bir yandan. Dolayısıyla kamuoyuna dönük açıklamalarda bir yandan iltifatlar, komplimanlar, olumlu mesajlar veriliyor. Ama sonrasında ticarete ilişkin bir takım hamleler, manevralar gelebiliyor. Ya da derin dostluk iddiası, mesajları veriliyor ama sonrasında iki tarafın bölgedeki askeri amaçlarına ilişkin bir güvensizlik, rahatsızlık olabiliyor. ABD Başkanı Donald Trump en çok ticareti konuşacağız dedi. Yapay zeka gündemdeki başlıklardan, İran Savaşı ki Pekin'in ateşkeste önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Tayvan'a silah yardımının gündeme gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla sonuçlara bakımından bu saydığımız başlıklarda kritik bir ziyaret.
0: Begüm'ü dinledik, Amerika'dan notları aldık efendim. İranlılarsa Dünya Kupası turnuvasına katılacak futbol milli takımını başkent Tahran'da düzenlenen törenle uğurladı. İran milli takımının pazartesi günü Antalya'ya gelerek hazırlık maçlarını oynaması bekleniyor. İnkılap Meydanı'nda düzenlenen törene binlerce İranlı katıldı. Törende milli takım için özel olarak yazılan marşlar okundu ve futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda giyeceği forma tanıtıldı. Törene katılan İran milli futbol takımı oyuncuları da kendilerine yenerek destek sloganlarına eşlik etti. İran kültüründeki tarihi kişiliklerin de canlandırıldığı törende Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. İran futbol takımının 18 Mayıs'ta Türkiye'ye gelerek Antalya'da kampa girmesi planlanıyor. Ve şimdi bir canlı bağlantımız daha olacak efendim. İsrail'e uzanacağız. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran Savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği açıklandı. Bu görüşmeyle ilgili ayrıntıları bize NTV ekibinden Melike Şahin aktaracak. Melike, seni dinleyelim. Bu görüşmede, bu ziyarette neler bekleniyor?
3: Evet Buse, aslında bu görüşmenin iddiaları ortaya atılmıştı. Bu akşam artık resmi olarak İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından açıklandı ve Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Nahyan'la bir görüşme yaptığı belirtildi Başbakanlık Ofisi'nden ve bu ikili görüşmenin tarihi bir dönüm noktasıyla sonuçlandığı ifade edildi. Reuters haber ajansı ise görüşmenin 26 Mart'ta Umman sınırındaki El Ain şehrinde yapıldığını belirtti. Yine Wall Street Journal gazetesinin haberine göre de Mossad şefi savaş sırasında iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Peki bu ziyaretin amacı neydi ve o tarihi dönüm noktası olarak adlandırılan konu neydi? Burada demir kubbe konusuna sanıyorum dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü İsrail savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe hava savunma sistemlerini konuşlandırdı ve bu kurulumun yapılması için de teknik personelini Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdi. Bu da İsrail dışında ilk kez İsrail'in hava savunma sistemlerinin bir ülkeye konuşlandırıldığını aslında gösterdi, bize ortaya çıktı. Muhtemelen işte burada tarihi dönüm noktası olarak ifade edilen konu demir kubbenin anlaşması, yerleşmesi konusuydu. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri anlatırken İbrahim anlaşmalarını da hatırlatmak gerekiyor. Çünkü 2020 yılında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecine aracılık etmek için ortaya koyduğu bu anlaşmaları ilk imzalayan ülkelerden biriydi Birleşik Arap Emirlikleri. Bu akşam saatlerinde İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bu ziyaret açıklanınca Birleşik Arap Emirlikleri'nden de kısa süre içinde bir açıklama geldi. Açıklamayı Devlet Başkanı'nın danışmanı yaptı. Enver Gargaş sosyal medya hesabında bu açıklamayı yaptı. Tabii öncelikli olarak ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin önemine vurgu yaptı Gargaş. Ardından da biz bu savaşı istemedik ve ondan kaçınmak için içtenlikle çalıştık ifadelerini kullandı ve siyasi çözüm vurgusunun da altını çizdi Buse.
0: Melike Şahin Tel Aviv'den notlarını paylaştı. Şimdi dünyanın konuştuğu zirveye bir parantez açacağız. Biraz önce ayrıntıları Begüm'den aldık, Amerika'ya uzandık. Trump Çin'de ekonomi, yapay zeka ve de teknoloji şirketlerinin devlerinden oluşan bir heyetle çıkarma yaptı ülkeye. Peki gündemlerinde ne var? Bu görüşme yapılması planlanan ticari anlaşmalar taraflara, küresel siyasete, ekonomiye, ticarete ve hatta Orta Doğu'ya ne getirir? İşte şimdi bunu konuşacağız efendim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Ermağ konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar Buse Hanım.
0: Teşekkürler, sizlere de iyi akşamlar. Şimdi Amerika'nın özellikle iki ülke arasındaki dış ticaret dengesizliğinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Aralarındaki teknoloji yarışı da devam ediyor ve tabii elbette küresel güç mücadelesi. Sizce ziyaretten beklentiler neler, taraflar ne amaçlıyor?
4: Evet, öncelikle şunu ifade etmek lazım. Dünyanın en büyük gücü, yani ekonomik gücü ve siyasi gücü ABD görünüyor ve 31 trilyon dolar. Her ne kadar 38 trilyon dolarda dış borcu olsa ABD şu an dünya ülkeleri arasındaki sıralamada birinci. Bunu en yakın takip eden ülke Çin, 19-20 trilyon. Yani bu çok yabana atılacak bir durum değil. Fakat biz burada şunu görüyoruz aslında. Dünyanın en büyük birinci ekonomisi olan ülke, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ülke ile ekonomik olarak etkileşmeye devam etmek istiyor ve bunu aslında yönetmek istiyor. Yönetirken de tabii ki dünyada şu anda zor olan siyasi konuları da tenceresinin içerisine atarak aslında kendisini tatmin edecek olan yemeği yapmak istiyor. Bu ziyaret öncelikle bunu söyleyebilir. Tabii ki ziyarette daha çok ilgi çekici başlıklar var. Teknolojik etkileşim olacaktır bu konuşmalarda. Çünkü her iki devlet de kendisinin hani uzaydan yapay zekaya kadar birinci olmayı hedefliyor ki ABD biliyorsunuz zaten uzayda birinci. Yine Tayvan meselesi var, İran meselesi var. Diğer alt başlıklarda Trump Xi Jinping görüşmesinin alt başlıklarını oluşturuyor.
0: Peki şimdi bu görüşme ertelenmişti ama gümrük vergilerinden işte İran savaşının

0: Yani hani BRICS ekonomileri büyüdükçe biliyorsunuz BRICS ekonomileri totalde ilk defa Batı bloğunun ekonomilerini sermaye olarak geçti. Fakat dolar dünyada rezerv para. Doların bu petrodolar da olması ve hakim olması ABD'yi dünyada en büyük ülke yapıyor. Çin de çok büyük miktarlarda dolara sahip olduğu için aslında doların en azından belli bir süre üstün olmasını istiyor. İkinci bir olay da mesela Çin son dönemlerde korkunç oranlarda altın topluyor, altın biriktiriyor, altın rezervlerine yatırım yapıyor. Çünkü bu alanda yine en büyük ülke ABD, ABD'nin elinden o kartı almak istiyor. Yani bu şeyde ziyarette biz şunu tabii ki göreceğiz. Ticaret kotaları bu çünkü Trump gelir gelmez bu 2050'lerde bir öngörü var Buse Hanım. O öngörü de Çin'in 60 trilyon dolara ulaşarak dünyanın en büyük birinci ekonomisi öngörülüyor.
1: Sahip olması
0: Ve
1: mümkün.
0: ABD de gerileyecek. İşte bu anlamda da ABD çeşitli tedbirler almaya çalışıyor. Bunu alırken de bu kotaları getirdi. Fakat özellikle Çinli çiftçilerin soya fasulyesi de dahil tarım alanında ABD'den daha büyük alımlar, anlaşmalar yapmasını istiyor. Bunu da ifade etmek lazım. Yani bu görüşme sadece krizlere hani sahne olacak değil. Bu krizlerden hangi ölçüde ortak bir düzlem üretmeye de bağlı ve ben üretecekler diye düşünüyorum. Çünkü hani ABD rest çektikçe karşısında rest çekebilecek bir Çin var ve Çin de bunu ABD'de her ikisi de şu an henüz bunu yapmak istemiyor. Çünkü dünyada diğer bazı etkin olaylar var. Bunu biraz da gözlemleyeceğiz.
1: Evet, yani aslında bahsettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ikinci döneminde geldiği zaman bir numaralı hedefi Çin'di. Ve işte Çin mallarına tüm ülkelerden sert tarifeler uygulamıştı. Büyük vergiler gelmişti. Ama tabii benzer şekilde Çin'den de karşılık geldi bu süre içinde. Sonradan biraz daha söylem yumuşadı. Bugün artık dostum Xi tarafına geçmiş görünüyor. İki ülke, peki iki ülkenin birlikteliği, birlikte iş yapması, şimdi o güç mücadelesini kenara bıraktığımız zaman bir de üstüne bir işbirliği söz konusu olursa nasıl bir dünya bizi bekliyor küresel anlamda, teknolojik anlamda, yapay zeka anlamında neler getirecektir Amerika ve Çin'in birlikte çalışması?
0: Tabii ki şimdi mesela Trump'ın bu ziyaretinde Elon Musk gibi teknolojik oligarklar var. Şimdi bu oligarklar dünyadaki teknoloji piyasalarını belirliyor. Şimdi ABD özellikle yapay zeka gibi, kuantum gibi, uzay gibi belli segmentlerde, alanlarda çok ciddi anlamda üstünlüğü var. Yani bu üstünlük alanları bazı alanlarında Çin ilerledi. Hipersonik füzeler gibi mesela ve kendine ait bir pazarlar üretmeye çalışıyor. Ben bunu şöyle görüyorum. 1980'li yıllarda teknomilliyetçilik diye bir kavram doğmuştu Buse Hanım. 2000'li yıllarda bu tekrar format attı yeni teknomilliyetçilik diye. Fakat şunu da görmek lazım. Teknoloji üretimleri, şirketler birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar, bağımlı oluyorlar. Bu bağımlılık ilişkisi de var. İşte bu iki küresel devin bu bağımlılık ilişkileri ortak çalışmayı da iteliyor. Ve bu ortak çalışmayı itelerken tabii ki bazı farklı düşünceleri de ortaya koyabiliyor.
1: Ne gibi?
0: Çin dünyada ticaret devleti olmak için devam etmek istiyor serbest piyasa ekonomisine. Trump bu yani Trump'a şunu diyorlar. Serbest piyasa ekonomisine devam kotalara hayır. Ama nihayetinde iki devletin ortak bazı düzlemler üretirken tamamıyla farklılıkları yok olacak anlamına gelmiyor. Günün sonunda devletler kendi rantına bakar, menfaatine bakar ve ABD birincilikten inmek istemiyor. Çin de dünya tarihinde her zaman olduğu gibi aslında en büyük aktör olmak istiyor ve bunu da hani teknolojik alanda da çok ciddi yatırımlar yaparak gösteriyor. Örneğin Soğuk Savaş döneminde uzayda ikinci olan aktör Sovyetler Birliği'ydi. Şimdi uzayda bile çok ciddi yatırımları olan Çin ikinci oldu. Yine keza nadir bulunan elementlerde Çin dünyada üretimde ve hani rezervde birinci. Yani çok

0: çok da kolay olmayacak bu ortaklaşa çalışma. Biliyorsunuz rekabet bile ortak çalışmayı beraberinde getirebilir.
1: Peki şimdi Çin'e baktığımız zaman askeri kapasitesini de güçlendirdiğini zaten görüyoruz. Kendi teknolojileri var bu noktada. Bir de işte enerji tedariğine özellikle de petrol tarafında İran'dan karşılıyor ve işte özellikle de o sizin de bahsettiğiniz 2050'deki Çin'in süper güç olma potansiyeli ihtimaline karşı işte İran'ın Çin'e verdiği o enerji desteği, Çin'in İran'dan aldığı enerjinin önüne geçmek, İran'ı biraz çevrelemek adına, o belki de yükselişi önlemek adına bu müdahaleyi Amerika'nın yaptığına dair bazı yorumlar söz konusuydu. Siz hala bu görüşe bugün katılıyor musunuz ve eğer bu bir ön almaysa Çin de elbette ki bu durumun farkında olarak bu zirveyi nasıl değerlendirecektir?
0: Bence Türkiye'de bazı tezlere çok çabuk inanılıyor. O da şu sebepten dolayı. Örneğin ABD'de 1850 yıllarda sanayi devrimi böyle başlamaya başladı. Ve ilk kıvılcımlar ve 1900'lü yıllarda dünyanın en büyük devleti ekonomik olarak niye gelindi? Çünkü o sanayi devrimlerini gerçekleştirdi, üretime başladı. Ve 1900'den 125 sene sonra yani 2025 uzaydan kuantuma, yapay zekadan sanayi devriminin diğer alanlarına çok ciddi ilerlemeler yaptı. Bu bir günde olmadı. Bu 150-200 seneye varan sanayi atılımları nihayetinde ABD'yi bir günde aşağı indirmez. Ve ABD o yüzden de hani oradaki teknoloji vadileriyle birlikte bunu çalışmaya devam edecek. Fakat Çin örneğin Kanada'da yerleşen bir iş insanı üzerinden, aslında belki de Çin ajanı üzerinden F-35 projesini çaldı. Ve F-35 projesini benzerini uygulayarak çok ciddi hipersonik füzeler ve uçaklar yapıyor. Bunu Pakistan-Hindistan savaşında gösterdi. Ve Çin aslında kendisini dengelemeye çalışıyor askeri olarak. Ve dengelemeye çalışırken bu uzun yıllar tam da Çin'in 1839-1949 arası utanç döneminde, yani neredeyse 10 tane devletin Çin'e saldırmasıyla yarı sömürge haline gelmişti. 1980'den itibaren geri dönen Çin açığı hızla kapattı ama hala çok sayıda alanda ABD'nin üstünlüğü var. Çin bunu biliyor ve çok bilgece davranıyor. Örneğin ABD İran'da Hürmüz'de bir hani denize saplanmışken Çin Tayvan'a saldırmıyor. Mesela orada çok bilgece hareket ediyor. Putin'in Ukrayna'da düştüğü hataya Çin düşmedi. Yani Çin aslında kendisini güçlendirirken küresel rekabetin aslında çok kolay geçmeyeceğini öngörüyor ve ona göre de hareketlerini atmaya devam ediyor.
1: Peki bu Hürmüz krizinin aşılması açısından görüşme ne ifade edecektir? Bunu da dinleyelim. Biraz önce sordum ama tabii pek çok farklı denklemle birlikte cevap verdiniz. Bir kez daha yönetmek isterim sorumu.
0: Evet,
1: Aracı,
0: bazen
1: arabulucu
0: sesiniz
1: olacak
0: tam
1: mıdır Çin?
0: alamıyorum.
1: Tabii. Çin
0: Buysa Hanım,
1: sizce...
0: bazen sesiniz tam alamıyorum. Şimdi sorunun bu kısmını cevaplayayım. Sonuçta Avrasya jeopolitiği olsun, bir kuşak bir yol projesi olsun, İran coğrafyası Çin için önemli. İran'ın enerjisinin petrollerinin %90'ını satın alan bir Çin var. Nihayetinde sadece İran'dan değil, bütün o Hürmüz Boğazı'ndan, Basra Körfezi'nden Çin petrolün neredeyse %40-45'ini tedarik ediyor. O sebeple orası çok önemli. Bence Trump'a şunu diyecekler: bu sorunu ortadan kaldıralım. Ama tabii ki bu sorun artık böyle çetrefilli bir hale geldi. Ve Trump Çin'den bu konuda destek isteyecek. Çünkü İran üzerinde bir baskı koyabilir Çin. Çünkü %90'ını almak demek parasının çoğu Çin'den geliyor şu anda demek. Çin'den ayrıca füze yapımı için çeşitli katı yakıtlar da veriyor. Ama ben bu konuda Putin'in elinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani Putin elindeki İran ile olan ilişkisini, o en sonundaki avantajını Çin'e devretmek istemeyecektir. Ama görüşmelerde mutlaka İran'da masaya gelecektir.
1: peki. Bir de tabii Tayvan konusu var. Bu noktada işte Tayvan'ın, Çin zaten Tayvan'ın kendisine bağlı olduğunu söylüyor ama bir çip üretimi durumu var ki dünyayı çokça ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri için de işte buradaki çip üretimi, teknoloji geliştirme dolayısıyla çok önemli. Bu nedenle burayı Çin'e bırakmak niyetinde değil ama bu bir kriz olarak yıllardır gündemimizde. Bu da dünyanın bir şekilde siyasetini de etkiliyor. Çin'e Tayvan'ın bırakılacağı, işte İran'a da daha doğrusu Amerika'ya da İran'ın bırakılacağına dair bazı yine iddialar, bir görüşler var. Siz katılır mısınız?
0: Yok, katılmıyorum. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda biliyorsunuz orasının Birleşmiş Milletler'de temsilcisi Tayvan'dı. Yani sonuçta 1971'de ABD Çin'i tanıdı ve tek Çin prensibini benimsedi. 1976'da pimpon diplomasi ile ilişkiler ilerledi ve Sovyetler Birliği hattından daha ABD hattına geçen, 2002'de Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan bir Çin var. Şimdi Tayvan'da her ne kadar yani batılı ülkeler, İngiltere, ABD geçmiş itibariyle buralarda olsa da ve bu bahsettiğiniz soruda o açılımlarda olsa da yani Çin'in bir kırmızı çizgisi var. Nihayetinde altını çiziyorum. Putin Ukrayna'ya saldırdı. Çin Tayvan'a saldırmadı. Yani bunu öngörebiliyor Çin. Ama nihayetinde elindeki kartı Trump illa göstermek isteyecektir. Zaten hani geziden önce yaptığı çeşitli paylaşımlarda bunu da kullandı. Ama bu o kadar kolay bir konu değil. Yani 1,5 milyar nüfusu olan bir Çin'in Tayvan konusunda hani kendi avantajlarını, kendi pozisyonunu ben koruyacağını düşünüyorum. Sadece zamanı hani gelmesini bekleyecektir. Ama günün sonunda ABD de bu kartı tamamıyla hani Çin'e yaslayan bir pozisyona geçmez. Sadece şu an eğer iki dev ortak bir düzlem oluşturabilecekse belli alanlarda karşılıklı taviz verilecektir.
1: Son bir soru. Şimdi Çin-Amerika zirvesi sürerken bir yandan da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti var. Bu zamanlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu görüşmeden ne bekliyorsunuz?
0: Buse Hanım, aslında tamamen ben bağımsız okuyorum. Çünkü segmentler çok farklı. Yani dünyanın en büyük iki tosunu ile öyle diyelim. Tosun böyle karşılıklı savaşı ya da mücadelesi. Biz nihayetinde hani Türkiye olarak orta ölçekli bir gücüz. Yani bunu ifade etmek lazım. 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomi. 90 milyonluk bir nüfus. Yani 20 milyona yaklaşan bir Kazakistan nüfusu. Ekonomisi Türk dünyası içinde en güçlü bir devlet olsa da. Ama şunu ifade etmek lazım. Özellikle Çin'in Avrupa'ya ulaşan bir kuşak bir yol projesinde bu son dönemlerde Türkiye'nin çok önem verdiği orta koridor var. Yani Ermenistan'ın oyunun bir parçası yapılması gibi. Ve o Trump yolu projesinde Türkiye'nin de çok etkin olduğu, olmak istediği bir alan. İşte aslında tam bu yol üzerinden Türkiye bu ziyaret ile bir taraftan Çin'e, bir taraftan ABD'ye, Türk dünyası da bu coğrafyanın bir aktörü mesajını veriyor ve bu mesaj önemli. Çünkü Çin Türkiye'de çok takip ediliyor mu tahmin etmiyorum. Her yıl Türk dünyasını topluyor. Yani her yıl Türk dünyası ülkeleriyle, Orta Asya ülkeleriyle bir toplantı yapar Çin ve keza aynı şekilde ABD olsun, Avrupa Birliği olsun, özellikle Avrupa Birliği Kıbrıs'ın tanınması çerçevesinde yatırımlar yapacağını yakında biz gördük. Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı bu ilişkide İHA, SİHA gibi teknolojik etkileşimi de devreye koyarak Kazakistan'ın kazanmak istiyor. Daha etkili bir ilişkiye geçmek istiyor. Neden? Çünkü Kazakistan Ukrayna'nın bu işgali sonrası Rusya tarafından sıra sanki kendine geldiğini hissediyor ve bu anlamda bir korku hissediyor. Bu İHA SİHA teknolojileri konusunda da Libya'da, işte Karabağ'da ve hani Ukrayna'da gördüğü başarısını bu anlamda Türkiye'nin tecrübesinden de bence katkı almak istiyor. Bu ziyaret önemli. Peki. Bu sorunuz bence değerli. bu konuda da daha fazla mesai harcamamız lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. İsmail Erman konuğumuzdu. Hem Xi Jinping ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesini hem de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretini kendisine sorduk, değerlendirmeleri aldık. Bir reklam arasında gidelim, ardından buradayız, haberleri aktarmaya sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Yaz ayları yaklaşıyor, düğün sezonu kapıda. Düğün sezonunda en önemli harcama kalemlerinden biri altın. Ancak altın alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunların neler olduğunu altın piyasası uzmanı İslam Memiş'e sorduk.
4: Düğün yapacakları özellikle bir yıl öncesinden eğer vakitleri hazırsa, paraları varsa almalarını öneriyoruz. Çünkü her yıl gram altın en az %50, en fazla %110 civarında değer artışlarıyla karşımızda olmaya devam ediyor. Çünkü gram altın çift ayaklı bir enstrüman. Zaman zaman dolardan destek alıyor, zaman zaman ons altından destek alıyor ama yıllık getirisi en az %50 civarında oluyor. Yıla çok hızlı bir yükselişle başlamıştı gram altın ve bir manipülasyon fiyatlaması vardı. 8.157 lira seviyesindeydi. Bu savaşla birlikte sert bir şekilde geriledi. Mart ayında 6.300 lira seviyesini gördük ve o kadar sert gerilemesine rağmen hızlı bir toparlanmayla yine son 2 ayda 500 lira civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimiz yıl içinde devam ediyor, yıl sonuna kadar. O yüzden bu yılda düğün yapacak olan vatandaşlara şöyle sesleniyoruz. Mesela Ocak ayında 10 gramlık bir bilezik alan vatandaşın şu anda 12 bin lira bir karı var. Ocak ayıyla bugünü kıyasladığımız zaman çeyrek altında 2 bin lira, yarım altında 4 bin lira, tam altında 8 bin lira bir karı var. Yine düğün sezonunda 14 ayar böylesi takımlar çok talep görüyor. Burada da 20 gramlık bir sette 17-18 bin lira bir fiyat farklılığı var. Fiyatlar geriledi. O yüzden biz bu fiyatların düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Evet, bir savaş ortamı var, belirsizlikler var ama hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Yarın bugün gelebilecek bir anlaşma haberiyle birlikte Temmuz-Ağustos aylarında yine 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın görebiliriz. Ve yıl sonuna kadar da ons altında 5.886.000 dolar seviyesinde gram altın tarafında yine hedefimiz 10 bin lira seviyesi olarak devam ediyor.
3: Evlenecek çiftler ve aileleri en çok hangi ürüne yöneliyor İslam Bey?
4: Düğün sezonunda genelde işçilikli ürünler çok alınıyordu bundan 2 yıl öncesine kadar ama son 2 yıldır altın tarafında ciddi agresif yükselişler yaşandığı için takı ve süsleşmesi olmaktan çıktı. Artık bir yatırım aracına dönüştü altın. Önceden 4-5 tane bilezik alan bir düğün yapacak olan vatandaş şimdi bir tane alabiliyor. Önceden 30-40 gram set alan bir yatırımcı 10 gram 15 gram bir set alabiliyor. Genelde adetler ve gramlar düştü. Talep azaldı. Bu ekonomik şartlar dolayısıyla veya fiyatların yükselmesinden kaynaklı işçilikli ürünlere olan talep azaldı. Özel günlerde mesela sevgililer gününde, anneler gününde bile bir baktık annesine işte gram altın hediye alanlar çok önceden yüzük alıyorlardı, küp alıyorlardı. Şimdi gram altını hediye olarak değerlendiriyorlar. Doğum günlerine bakıyoruz. Yine doğum günlerinde gram altın hediye olarak. Yani Türkiye'de artık altın bir tasarruf aracına dönüştü. Ama düğün sezonunda yine alma zorunluluğu olan vatandaşlar işte ilk tane bilezik alabiliyor. İşte bir kolye alabiliyor. Ağır modeller, ağır setler, ağır gramajlı ürünler gitmiyor eskisi gibi.
3: Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz düşüncesi size göre yanlış mı?
4: Evet, yanlış. Çünkü şöyle, mümkünse düğünden önce düğün alışverişlerini, taksitlerini TL olarak uzun vade yapmak lazım. Uzun vadeli TL borçlanmak lazım. Çünkü altının %50-%100 civarında bir getirisi var yıllık bazda. Bu getiriyi çöpe atmamak lazım. Altını bir nakit para olarak düşünmek lazım. Yarın bugün ev aldığınız zaman bir peşinat olarak sayabilirsiniz. Düğünden önce çeşitli kampanyalar olabiliyor. Elden ödeme modeli olabiliyor. Mümkün olduğunca çiftlerimize biz altını hemen satmayın, bekletin. Ev aldığınız zaman bunu kullanırsınız veya yatırım yaptığınız zaman kullanırsınız. Mümkünse düğünden sonra TL taksitleriniz ne kadar çok olursa o kadar avantajlı olursunuz. Uyarımı ben yenilemek isterim.
3: Altının genel seyri konusunda da bir fikrinizi sormak isteriz. Yeniden yükselişe geçmesini, evet, yıl boyuncaki seyrini nasıl yorumlarsınız?
4: Altın tarafında Ocak ayında yatırımcılara şu uyarılarda bulunduk. 2026 yılında altın ve gümüşe güvenip hayaller kurmayın, planlar yapmayın. Çünkü 2025 yılındaki getirisine sağlamaz. bugüne kadar geldiğimiz noktada yine yatırımcısına kafa karışıklığına neden oluyor. Savaştan dolayı baskılandı, petrol fiyatları yükseldi. Ama sonuç itibariyle fluktüasyon, enflasyon, merkez bankalarının alımları, belirsizlik, merkez bankalarının makas değişimi gibi birçok etken yine altın tarafında orta ve uzun vadede destekler. O yüzden altın tarafında Temmuz Ağustos ayında 8 bin lira seviyesinin önüne yerleşen, yıl sonunda 10 bin lira seviyesine de konumda olan bir gram altın görebiliriz diye düşünüyorum.
3: Altın piyasası uzmanı İslam Memiş NTV Radyo'daydı.

0: Aranın ardından karşınızdayız. Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gün içinde Mersin'deki bir akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı demiştik başlarken. Öne çıkanları da aktardık. O sırada tanklardan birinin üzerinde çalışma yapan Süleyman Güner metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu da onlardan biri. Diğer tanklara yangının sıçramaması için tesiste güvenlik önlemleri arttırıldı. Söndürme çalışmaları hala daha devam ediyor. Gelin o anları birlikte izleyelim.
1: Akaryakıt yüklü tanktan alev yükseldi. Patlama anı böyle görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangının diğer tanklara da sıçramaması için seferber oldu.
2: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda, hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti.
1: Burası Mersin'in Akdeniz ilçesinde yağlı tohum işleme ve biyodizel üretimi yapan bir tesis. 18 akaryakıt tankının bulunduğu tesiste saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu tankta yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçti. Patlama sırasında tankın üzerinde çalışan 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner'in metrelerce yüksekten düştüğü belirlendi. Ağır yaralanan Güner hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 toma ve 4 su tankeriyle söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ve tomalar da destek verdi. Yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü.
2: Benzinle alakalı, benzinin yanma derecesi ve motorun yanmasıyla alakalı olan sıcaklık dereceleri farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırmaları önemli bir avantaj bizim açımızdan. Su tanklarının içerisinde ayrıca kimyasallar var. Bu kimyasallarla soğutma özelliğini arttırdığını ifade ettikleri bir sıvı elde edilmiş oluyor. Bu sıvıyla hem tankın kendisi, yanmaya devam eden tankın kendisi, hem civarındaki tankların kendileri soğutulmaya devam ediliyor.
1: Ekipler alevlerin benzin ve motorin yüklü olduğu belirtilen diğer tanklara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Tesisin bazı bölümleri tedbiren tahliye edildi. Alevler saatler süren mücadeleyle kontrol altına alındı.
0: Evet, bahar geldi. Baharla birlikte gelen yağışlar da bazı illerde maalesef hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Bu görüntü dün Samsun Havza'da kaydedildi. Selde su altında kalan Havza Zabıta Komiserliği'nin bahçesinde de suyun altında kalan bir kedi, bakın, böyle kurtarıldı. Hemen duvarın dibinden bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyordu ve bir vatandaş yardımına koştu kedinin. Onu aldı ve işte dışarı çıkardı, suyun içinden çıkardı. Dünkü sel 10 dakika içinde ilçeyi vurdu ve bu hale getirdi. Gerçekten çarpıcı görüntüler var. İlçede hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor. Sadece Samsun değil bu arada. Şırnak'ta da sağanak sonrası dereler taştı. Sel önüne kattığını sürükledi. Selin vurduğu iki yerdeki son durumu ekranlarınıza getirelim. Ardından önümüzdeki günlerde yurdu neler bekliyor aktaracağız. Çünkü önemli uyarılar var.
3: Ooo, hepsi oraya gidiyor valla.
4: Araçlar metrelerce sürüklendi. Suyun ortasında mahsur kalanlar oldu. Samsun'da sadece 10 dakika süren şiddetli sağanak sele yol açtı.
5: 1,5 metre üstündeydi su. Yani bir panik içinde insanlar kaçtı. Biz dükkanları kapattık, kaçtık.
6: Gitti, her şeyimiz gitti. Allah'a şükür olsun, canımız sağ.
7: Yaklaşık 300'e yakın iş yeri su bastı. 100'e yakın da araçta sıkıntı var.
4: Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli akan su araçları sürükledi, yayalar sele kapılmamak için mücadele etti. Yaşlı bir adam bina kenarındaki profillere tutunarak yardım bekledi. Sürüklenen arabalar evlerin bahçelerine, hatta iş yerlerine girdi.
8: Bu otomobil ters bir şekilde dönmüş durumda. Hemen burada bir ticari otomobil var. O da vitrin camını aşmış. Sel suları bu otomobili marketin içerisine kadar getirmiş.
9: 200 metre, 300 metre ilerideydi. Oradan buraya kadar geldi. Dükkan da aynı şekilde oldu. Dükkanın bütün malzemeleri falan komple uçtu gitti.
10: Yaşamadık böyle bir şey. Gelmez zannediyorduk. Bir anda canımızı zor kurtardık. Şu merdivenden yukarıya çıktık. Bir anda dükkanın boyu kadar oldu su.
4: Selim verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Burdaya dönen araçlar moloz yığınlara kaldırıldı. Dükkan ve evlerdeki su tahliye edildi. Hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Şırnak'ın Beytülşevap ilçesinde de sağanak ve karların erimesi sonucu debileri artan dereler taştı. İlçede iki köprü yıkıldı, araçlar suya kapıldı, evler tahliye edildi. Taşkın nedeniyle bazı sebze ve meyve bahçeleri de zarar gördü. Hasar tespit çalışması başlatıldı. Bazı madenlerde su şebekesi zarar gördüğü için kesinti yapıldı.
0: Evet, peki yağışlar devam edecek mi? Başka şehirlerde risk var mı? Bu soruların yanıtını almak için gelin bir bağlantı yapalım. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan telefon hattımızda. Dilek merhaba. Şimdi önümüzdeki günler için yapılan uyarıları senden dinleyelim. Benzer görüntülerin oluşma riski var mı?
11: Merhaba Buse. Mayıs ayıyla birlikte bu şiddetli yağmurlar geri geldi. Evet, yarın ülkemizin 7 bölgesinde de bu gök gürültülü şiddetli yağmurları göreceğiz. Kısım kısım yer yer etkili oluyor ama kısa sürede çok şiddetli yağıyor. Yarın yine başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Çankırı olmak üzere İç Anadolu'nun geneli, işte Nevşehir, Aksaray, Konya, Niğde, birçok kentte bu gök gürültülü birden gelen şiddetli yağmurlar etkili olacak. Ama bu İç Anadolu'nun dışında bu gece ve yarın İstanbul'da da gök gürültülü sağanaklar var. Marmara'nın genelinde var. İzmir, Ege bölgesinde var. Yine Antalya, Adana, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de etkili olacak. Yani en az 20 kentimizde sel ve su baskını tehlikesi var maalesef ki Buse. Ayrıca yer yer dolu yağışı ve küçük çaplı hortumda oluşabiliyor. En riskli günü yarın ama cuma günü de doğu bölgelerde bu yağışlar devam edecek. Hatta sonraki günlerde de kısım kısım etkili olmayı sürdürecek. Bunlar 42. yağmurları değil. Aslında bugünlerde 42. yağmurları da başladı ama 42. yağmurları daha masum yağışlardır. Bunlar konvektif yağışlar. 42. yağmurlarda etkili oluyorlar. Yarın dediğim gibi ülkemizin neresine giderseniz gidin birçok noktasında bu yerel özellikle öğleden sonra havanın en çok ısındığı saatin hemen ardından oluşur. Öğleden sonra ve akşam üzeri bu tür yağışları göreceğiz.
0: Dilek, hem İstanbul genelinde biraz daha ayrıntılı bilgi alalım hem de yarından sonra da devam etmesini bekliyor muyuz yine yağışların?
11: İstanbul'da bu gece ve yarın sabah var özellikle kısım kısım yağacak. Gök gürültüleri de oluşacaktır. İstanbul'da da su baskını tehlikesi var. Sonraki günlerde çok fazla bir yağış yok. Olursa da daha zayıf ve daha kısa süreli yağış ama İstanbul için riskli gün yarın. Ama pazar günü de bir yağış geçişi olabilecek Buse. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Bu yağışları en iyi bir gün önceden görebiliyoruz. Hani kışın olan yağışlıklar gibi kararlı yağış değil bunlar. Bir hafta önceden görülen yağışlar değil. Bir de tam noktasal olarak hangi ilçeye yağacağını kestiremiyoruz. Yani kenti biliyoruz ama bunlar ilçe ilçe yağıyor. Ancak radar görüntüsünden o an nerede çok şiddetlendiğini görebiliyoruz. Yani anlık olarak hangi ilçede şu anda yağmurun çok şiddetli olduğunu görebiliyoruz.
0: Peki, Dilek Çalışkan'ı dinledik. Uyarılarını, önerilerini aldık. Teşekkür ederim. Ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira Beyoğlu'nda gittiği bir işletmede saldırıya uğradı. Ünlü futbolcu yüzüne darbe aldı. Tutuklanan saldırganın Torreira'nın kız arkadaşına takıntılı olduğu ve hakkında da uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.
12: Ünlü futbolcu hayranlarıyla fotoğraf çektirirken kadraja girdi. Ardından da gelip yumruk attı. Galatasaraylı Lucas Torreira Beyoğlu'nda gittiği kafede saldırıya uğradı. Araya futbolcunun şoförü ve arkadaşı girdi, saldırganı etkisiz hale getirdi. Salı akşam saatlerinde yaşanan olayda Galatasaraylı futbolcu yüzüne aldığı darbe sonrası göz bölgesinden yaralandı. Röntgen teknikeri olan Yusuf Yıldırım kavga sonrası olay yerinden bir taksiyle kaçmaya çalıştı ancak şikayet üzerine yakalandı.
13: Bir yıl önce platonik olarak duygu beslediğim kadınla Torreira'nın fotoğraflarını gördüm ve nefret beslemeye başladım. Torreira'nın nerede olduğunu sosyal medyada görünce de bir anlık sinirle zarar vermek için yanına gittim. Görür görmez de gidip yüzüne bir defa yumruk attım.
12: Olayda bahsi geçen Torreira ile arkadaşlık eden kadının saldırganın saplantılı hali nedeniyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Saldırgan futbolcunun hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anda da kadraja girdi.
14: Benimle fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm ama yanıma yaklaşıp bir anda yüzümün sol tarafına yumruk attı. Şoförüm ve arkadaşım beni korumak için müdahale etti. Ben herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim.
12: Sarı kırmızılı futbolcuya saldıran zanlının kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Bir canlı bağlantımız olacak. Fransa'ya uzanacağız. Fransa'da savcılık Libya davası kapsamındaki eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında talep edilen cezaları açıkladı. Sürecin ayrıntılarını bize NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan merhaba, seni dinleyelim. Şimdi daha önce Sarkozy'nin kısa bir dönem aslında hapse girdiğini biliyoruz. Hemen ardından da bir 20 günlük o hapiste kaldığı süre içerisinde bir kitap çıkardığını bekliyoruz. Ancak bu defa çok daha fazla bir hapis cezası talebi var. Suçlamalar neler? Cezaevine girme ihtimali tekrar var mı? Seni dinleyeceğiz.
15: Evet Buse, merhaba. Her şeyden önce Nicolas Sarkozy'nin yani 2007-2012 yılları arasında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Nicolas Sarkozy'yi bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl başlarında yeniden hapiste görebiliriz. Bu ciddi bir olasılık. Bugün savcılığın, istinaf mahkemesi savcılığının iddianamesinde de zaten Sarkozy için 7 yıl hapis, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl seçme ve seçilme hakkından men cezaları talep edildi. Şimdi bu davanın temelinde tabii 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki seçim kampanyasında o dönemki Libya lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyasında kullanılmak üzere yasa dışı yollardan ve nakit olarak 50 milyon euro aldığına dair iddialar var. Bu konuda 2018 yılında Sarkozy hakkında dava açılmıştı. O dava sonucu geçen sene sonuçlandı ve Paris Ceza Mahkemesi Nicolas Sarkozy'yi 5 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Ve senin de hatırlattığın üzere bu cezanın derhal yürütme kararı da beraberinde olduğu için Nicolas Sarkozy 3 hafta hapiste yatmıştı fakat itiraz sonrasında serbest bırakılmıştı. İstinaf mahkemesi önünde hem Sarkozy hem de savcılık bu karara itiraz etmişlerdi. İşte bu duruşmalar bu yıl Mart ayından beri yapılmaktaydı. 3 Haziran'a kadar da esasen duruşmalar devam edecek. 2 hafta sonra Nicolas Sarkozy'nin avukatları duruşmalarda savunma yapacaklar. Bugünkü duruşma sonrasında Nicolas Sarkozy'nin avukatları kameralar karşısına geçtiler ve 2 hafta sonra Nicolas Sarkozy'nin masum olduğunu kanıtlayacakları şeklinde iddialı ifadeler kullandılar. Sarkozy bu davada yargılanan tek isim değil Buse. Sarkozy ile beraber 2007-2012 yılları arasında kendisinin ülkenin, devletin tepesinde, zirvesinde kurmaylığını yapmış, kendi kurmayları da burada yargılanmaktalar. Onlar için de önümüzdeki günlerde bir savunma söz konusu olacak. Paris İstinaf Mahkemesi'nin de bu davada kararını bu yıl 30 Kasım'da açıklaması bekleniyor Buse.
0: Kayhan Karaca'yı dinledik efendim, gelişmeleri aktardı ve tasarım dünyasından birçok isim İstanbul'da buluştu. Dünyadaki yaratıcı fikirleri bir araya getirmeye amaçlayan bir platform olan Global Design Forum başladı. Şehrin birçok noktasına eserler yerleştirildi.
16: Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kabataş Erkek Lisesi ve daha birçok nokta. İstanbul'un farklı yerlerinde çağdaş sanat eserleri sergileniyor. Tasarım dünyasının nabzını tutan düşünce liderliği platformu Global Design Forum başladı. Londra Tasarım Festivali kapsamında 15 yılı aşkın süredir Victoria and Albert Museum'da gerçekleştirilen Global Design Forum ilk kez Türkiye'ye geldi. 4 gün sürecek etkinlikte mimarlık, sanat, moda, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi konular konuşulacak. Londra Tasarım Festivali ve Global Design Forum'un kurucusu Bernie Evans, İstanbul'da olmanın çok güzel olduğunu ifade etti. If I could focus on two
1: things, one is its geography. İstanbul'la ilgili iki özellik şehri diğer yerlerden ayırıyor. Birincisi coğrafyası. İstanbul ilginç bir noktada konumlanıyor. İkincisi ise Türkiye'nin hala etkin bir imalat sanayisi olması. Birleşik Krallık'ta artık pek de üretim yaptığımız söylenemez. Daha çok hizmet sektörümüz var. Ama sizde hala ayakta duran bir üretim sektörü var ve bu sektör çok güçlü bir zanaatkarlık geleneğinden geliyor.
16: Program dünyanın birçok yerinden uluslararası ve yerel tasarımcıları İstanbul'da buluşturarak şehirde tasarım kültürünü gündeme getirmeyi hedefliyor.
17: 4 günü bir programımız var. Bunun 2 günü forumdan oluşuyor. 2 gün boyunca yaklaşık 12 oturumumuz olacak. 12 oturumda dünyanın meselelerini tasarım üzerinden tartışacağız. Şehirde sergilemeler buna eşlik ediyor. İstanbul'un 7 noktasında çeşitli sergilemelerimiz var. Bunlar şehrin kültürel mirasından ve kimliğinden beslenen ama onları da güncel bir dile nasıl taşıyacağını düşünen sergiler.
16: Global Design Forum İstanbul 16 Mayıs'a kadar sürecek.
0: Değerli izleyenler, Sabancı Vakfı 17. yılında Fark Yaratanlar programıyla toplumsal gelişmeye fayda sağlayan 6 projeye ödül verdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bu projelerin hikayeleri paylaşıldı. Biz bu haberle noktalayalım. Saat başında karşınızdayız. Yazdan görüşmek dileğiyle.
4: Nesli tehlike altındaki kuşların sesleriyle kaybolmaya yüz tutmuş çalgıları birleştirdi. Kuş gözlemcisi Yaz Güvendi projesiyle Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar ödülünü aldı.
18: Hep nesli tehlike altında olan şeylerin canlılar olduğundan bahsediyoruz ama aslında kaybolmayı tutmuş çalgılarımız var. Kültürlerimiz de nesli tehlike altında. Bu iki parçayı birleştirerek daha pozitif bir farkındalık yaratmak istedim.
4: 2009'dan beri Fark Yaratanlar adı altında toplumsal gelişmeye katkı sağlayan projelere ödül veriliyor. Bu yılda 6 isim ödülün sahibi oldu. Görme engelli müzisyen Adi Caner Alparslan da onlardan biri. Notaları kabartma yazılara uyarladı.
19: Çok sert bir koro öğretmenimiz vardı. Dedi ki bana, Ali, 2 hafta içinde bu notaları öğrendin. Öğrenemedin, atarım seni korodan. Bu nota ihtiyacını da böylece fark etmiş oldun. Projenin çıkış noktası da aslında bu şekilde.
4: Projeler arasında dar gelirli çocuklara ücretsiz fotoğraf eğitimi, çölyak hastalarına yönelik çözümler, kıyı ekosistemleriyle ilgili çalışmalar da var. Fark Yaratanlara ödüllerini Sabancı Vakfı Başkanı Güder Sabancı verdi.

Piyasalarda son durum şöyle. Dolar 45.40, Euro 53.22, sterlin 61.44'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.17, sterlin dolar paritesi 1.35'te düşüşte.

0: NTV Radyo.
1: Müzik arası.

0: durumu. Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul ve Bursa'da sağanaklar şiddetli. İstanbul 17, Bursa 20 derece. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Ankara 18 derece. Egeliler dikkat. Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. İzmir 23 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Antalya 22 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
1: Hava durumu. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
3: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
4: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gelin önce dünün günün öne çıkanlarını teker teker özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ın Astana'daki ilk gününü de birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kritik Çin ziyareti başladı. Amerikan Başkanı'na 8,5 yıl sonra gittiği Pekin'de Amerikan iş dünyasından geniş katılımlı bir grupla eşlik ediyor. Peki Trump Çin'de ne yapacak? İki ülke arasında hangi konular gündeme gelecek? Bugün yarın da aktaracağız. Samsun'un Havza ilçesinde yağan yağmur sadece 10 dakikada sele sebep oldu. Önceki gün Şırnak'ta da sağanak sonrası dereler taştı. Sel önüne kattığını sürükledi. Dahası kuvvetli yağışlar bu geceden itibaren birçok ilde etkili olacak. Peki hangi iller risk altında? Bu sorunun yanıtını da ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Bayrama 2 hafta kaldı. Tatilde seyahat edeceklerden uçak biletlerini bir ay önce alanlar otobüs fiyatına yolculuk yapacak. Hala almayanlarsa daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Peki fiyatlar ne kadar? Bakacağız. Türkiye İstatistik Kurumu aile yapımızla ilgili bir rapor yayınladı. Yalnız yaşayanların sayısı artıyor bu rapora göre. 2014'te %14 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20'ye yükseldi. Çekirdek ailelerin %20'si de yoksulluk sınırının altında. Raporda çok düşündürücü ve çarpıcı başka veriler de var. Paylaşacağız efendim. Tüm bu haberler çok daha fazlası için bugün yarın ikinci saatiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle başlayacağız. Kazakistan ziyaretiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere gitti Kazakistan'a Cumhurbaşkanı ve Astana'da törenle karşılandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
0: Tüm dünyanın gözü Amerika ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Donald Trump yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor ve Xi Jinping ile masaya oturuyor. Geçtiğimiz yıl karşılıklı gümrük vergileri açıklayan taraflar bu kez aynı masada çözüm arıyor.
2: Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Taraflar geçtiğimiz yılı vergi düellosuyla geçirdi. Nisan 2025'te Washington, Çin'e karşı ticaret savaşını yeni bir boyuta taşıdı. Trump yönetimi, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine uyguladığı kısıtlamalara kaldırmamasını gerekçe göstererek, Çin menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %104 gibi rekor bir seviyeye çıkardı. Pekin bu hamleye çok hızlı yanıt verdi. Önce %34 olarak duyurulan ek vergi oranını Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumu sonrası %84'e yükseltti. Çin bazı Amerikalı şirketleri güvenilmez kuruluş listesine alarak ihracat kontrolleri ve kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında taraflar Cenevre'de bir görüşme yaptı. Görüşmeler sonrası ek gümrük vergisini Amerika Birleşik Devletleri %30'a, Çin ise %10'a çekti. Taraflar en son bu yılın Mart ayında Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmelerde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimi yumuşatmak adına somut adımlar bekleniyor.
3: Her iki tarafında belli tırnak içinde kozları var. Tarifleri daha agresif olarak kullanırken Çin'de stratejik avantajı olan nadir elementleri ve tarife dışı engelleri dolayısıyla ihracat kontrolleri gibi tarife dışı engelleri daha masada bir kaldıraç olarak kullanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri heyetinde teknoloji ve ticaret dünyasından birçok CEO da yer alıyor. Bu görüşmeyi sadece devletler arası değil, sektörler arası bir duruma getiriyor.
3: Çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında bu bir ihtilaf noktası olan uçak alımlarına da yönlendirilebileceğini, yani Çin'den bununla ilgili taahhütlerin beklendiğini söylemek mümkün.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık uçağında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Amerika'ya getirilirken giydiği eşofmanın aynısını giyerek poz verdi. Takım elbisesini çıkaran Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Amerikan başkanlık uçağı Air Force One'da Maduro'nun Amerika'ya getirilirken giydiği eşofmanın aynısını giydi. Fotoğrafı Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung X hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede 2 milyondan fazla görüntülendi ve binlerce kez yeniden paylaşıldı. Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından da Rubio'nun ve Maduro'nun fotoğrafları döngünün tamamlandığı an ifadesiyle paylaşıldı. Bu paylaşımda 500,000'dan fazla kez görüntülendi. Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez'deki dengeleri derinden sarstı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği resmen duyuruldu. Ancak Abu Dhabi yönetimi İsrail'in açıklamasını yalanladı. Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi ve buna göre Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Açıklamada ziyaretin ikili ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasıyla sonuçlandığı ifade edildi. Reuters, liderler görüşmesinin 26 Mart'ta Umman sınırındaki El Ayn kentinde gerçekleştiğini yazdı. İsrail basınına göre Netanyahu, iki ülke ilişkilerinin normalleştiği, 2020'den önce 2018'de de gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ayrıca Mossad şefinin savaşta iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini iddia etti. Amerikan Başkanı Donald Trump iki günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'e gitti dedik. Trump Çin'e toplam servetleri yaklaşık 1 trilyon dolara yakın olan bir heyetle gitti. Peki görüşmeden neler bekleniyor? Gelin konuya parantez açalım. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğultürk de birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Buse Hanım, iyi yayınlar diliyorum, iyi geceler.
0: Teşekkürler, sizlere de iyi geceler. Şimdi iki günlük tarihi ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek olan Trump, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ve X'in sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bir heyetle gerçekleştirecek bu görüşmelerini. Tabii aralarında pek çok isim de var. Teknoloji, yapay zeka ve işte ekonomiye dair önemli şirketlerin CEO'ları bunlar. Peki şimdi ilk görüntülere baktığımızda bu görüşme bize ne anlatıyor? Zirvenin hedefinde küresel ticaret, teknoloji gibi konular mı olacak?
4: Yani evet, açıkçası öyle görünüyor. Çünkü teknoloji ağırlıklı şirketlerin ve bunlar da çok büyük şirketler. Neredeyse işte ciroları birçok, yani dünyanın büyük bir kesimini devletlerin topladığınızda onların gayri safi milli hasılasından daha büyük bir parasal değere sahip şirketler bunlar ve oldukça da tanınmış CEO'ları var bunların. Bu elbette ki işte Çin'e karşı hem bir belki de böyle bir gövde gösterisi, bakın bizim böyle şirketlerimiz var, bunlar böyle güçlüler, gelin bunlarla işbirliği yapın mesajı veriyor aynı zamanda. Ama tabii bir yandan da şu var, bu şirketlerin o Çin'in elinde bulundurduğu nadir elementlere de oldukça bağımlı. Özellikle tabii Çin'in mevcut rafine, nadir element rafine olanaklarını, imkanlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu çok açık görülüyor. Dolayısıyla burada elbette ki bir karşılıklı bağımlılık söz konusu. Ancak bu şirketlerin Amerikan şirketleri olması Trump'ı öyle bir gövde gösterisi yapmaya iten önemli bir sebep gibi görünüyor. Ben öyle değerlendiriyorum. Ama tabii
0: nasıl anlaşmalar yapılacak burada şimdi? Hangi noktada birleşecekler? Ayrıştıkları durumlar neler? Yani bu isimlerle gitmesi evet bir gövde gösterisi ama Çin'i bazı anlaşmalarda ikna çabası anlamına da gelir mi?
4: Trump'ın aslında tabii bir başarı öyküsüne ihtiyacı var. Özellikle Kasım'daki seçimlere giderken İran meselesi oldukça bunu zedelemiş durumda şu ana kadar. Dolayısıyla ekonomik anlamda en azından Amerikan halkının gözünde bir başarı hikayesi yazmak istiyor. Bu çerçevede de tabii bu şirketlerin hem reklam gücü de oldukça yüksek takdir edersiniz. Yapacakları bir takım işte anlaşmalar tabii olursa bunlar da daha fare de doğurabilir açıkçası. Yani Çin'in ne kadar ekonomik açıdan güçlü olduğunu da yabana atmamak lazım. Yani evet Amerika Birleşik Devletleri bir tüketim ekonomisi itibariyle çok zengin elbette ki kaynakları bunu karşılayacak vaziyette ama Çin özellikle üretim gücüyle dünyada reel ekonomiyi sürükleyen ve onu domine eden bir ülke. Dolayısıyla burada elbette bunların karşı karşıya gelmesi ortaya çıkaracakları etki Trump'ın işte bakın dünyanın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, en güçlü şirketlerine biz sahibiz. Dolayısıyla Çin bizimle ortaklık yapmaya mecbur anlatısını herhalde buradan çıkarmak istiyor. Ama tabii bunun sonuçlarını göreceğiz. Özellikle Boeing'in gitmiş olması bence daha bir etki yaratabilecek bir durumda. Çünkü Çin'in Amerikan uçaklarını kullanacak olması, bunlar hakkında bir sipariş vermesi Boeing'e, hem Boeing'in içinde bulunmuş olduğu işte ekonomik zorlukları, ticari zorlukları azaltması, hem de biraz önce anlatmış olduğum o durumu, işte bakın ne kadar güçlüyüz mesajını ve Amerika'yı yeniden güçlü yaptık mesajını kuvvetli vermesine sebep olacak gibi.
0: Peki şimdi bu zirvede iki lider arasındaki kişisel ilişki diplomasisi mi öne çıkacak yoksa daha böyle sert jeopolitik rekabet mi ağır basacak ya da işte Trump'ın o yumuşak şu anki söylemleriyle daha dostane bir ilişki mi kurulacak? Sizin beklentiniz nedir sonuçlardan şimdiden?
4: Yani Trump'ın daha önceki ziyaretiyle de karşılaştırdığımız zaman bu ziyaretlerin daha yumuşak geçtiğini görüyoruz. Yani kendi ülkelerindeyken yapmış oldukları açıklamalardan özellikle tabii Trump'a burada dikkat çekmek istiyorum. Yani bir gün söyledi, ertesi gün farklılaşabiliyor ama
0: şimdi Trump'ın ikinci döneminin başına tekrar böyle gittiğimiz zaman Çin'i bitireceğim iddiasıyla gelip pek çok farklı vergi getiren, yine o oranları çok fahiş fiyatta arttıran ve işte resmen Çin'e bir ekonomik savaş açan bir Trump vardı. Bugün farklı bir durumla karşı karşıyayız. Burada da tabii ne değişti? Bunu da dinleyelim.
4: Trump işte bu açıklamaları yaparken ya da bir takım işte tedbirler, kendince yaptırımlar, yaptırım politikaları ortaya koyarken sanki muhatap olduğu ülkelerin elinin kolunun bağlı olduğu varsayımıyla hareket etmişti. Ancak hiç de öyle olmadığı görüldü. Özellikle Çin'in tabii o yaptırımlar karşısında kendi tedbirlerini, kendi yaptırımlarını koyması ve Amerika Birleşik Devletleri'ni geri adım atmak zorunda kalmaya bırakması önemli. Özellikle tabii nadir elementlerin rafinerisi konusu oldukça yani Çin neredeyse bu konuda bugün itibariyle tekel vaziyette.

0: Çalışmaları yaptı. Xi Jinping tabii daha ketum bir insan. Hatta işte zaman zaman böyle Çin'in tabii bu stratejik sabır adı verilen politikasından böyle sapma gösterip bir takım açıklamalar yaptığında tabiri caizse kulağı da Komünist Partisi tarafından çekilen de bir başkan yani. Elbette çok güçlü bir konumda Çin Devlet Başkanı ama Çin Komünist Partisi tabii her şeyin üzerinde. Dolayısıyla ya da politbürosu her şeyin üzerinde.
1: Bu noktada
0: Daha
1: Çin'in
0: ketum davranıyorlar.
1: beklentisi ne bu görüşmelerden? Yani Donald Trump evet bir gövde gösterisi yapıyor. Bazı noktalarda bir ikna çalışması olacaktır belki yeni anlaşmalara. Ama Çin ne bekliyor? Nasıl bir kazanım elde edebilir?
0: Çin tabii eski büyüme oranlarını sürdüremiyor şu anda. Yani işte 90'lı 2000'li yılların başlarındaki o %12'lik büyüme oranları geçmişte kaldı. Artık işte daha düşük seviyelerde ve Çin'i büyütmeyen seviyelerde büyüme oranlarına sahip. Dolayısıyla kendi işte sanayisini büyütebilmek için Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden o daralan piyasayı büyütmesi lazım. O ilişkileri yeniden kurması lazım. Burada tabii karşılıklı verilmesi gereken bir takım tavizler var. Bunların belki kısa vadede işte atılacak imzalarla bunlar sağlanabilir. Ya kısa vadede derken bu şeyde görüşmede sağlanabilir ama tabii zaman alacak şeyler bunlar. Yani ekonomik gelişmeler, ekonomik ticari anlaşmaların sonuçlarını alabilmek zaman istiyor. Dolayısıyla ortaya çıkabilecek başka krizler ya da başka gelişmeler her ne kadar bu adımlar burada atılabilecek olsa dahi elbette ki işte Trump'ın o belirsizliği, sürekli bir belirsizlik yaratma çabası ya da tarzı Çin'in bakış açısını değiştirebilecek nitelikte olabilir. Elbette ki işte İran konusu veya Rusya-Ukrayna savaşı, buralardaki tarafların farklı tutumları, Tayvan konusu, daha önceki yayınlarınızda da tabii bu konulardan bahsediliyor gün içerisinde de. Tayvan konusu oldukça önemli bir alanı teşkil şey yapıyor, kapsıyor Çin-Amerikan ilişkilerinde. Bütün bunlar orada da tabii işte yine teknolojiyi ilgilendiren çip konusu muhakkak ki gündeme geliyor.
1: Ben burada şununla
0: Bunlar
1: aslında bağlantılı sormak istiyorum. İki ülkenin teknoloji gelişimini ve kapasitesini kıyasladığımızda nasıl bir yarış var? Şu an daha çok kim önde? Çin eğer daha geriden geliyorsa ne kadar sürede bu açığı kapatması bekleniyor? Ve Tayvan teknolojik anlamda ne ifade ediyor? Burayı biraz açalım mı?
0: Açıkçası aslında iki ülke arasında teknoloji gelişmeler açısından çok büyük bir fark var mı? Bunu çok makasın çok açıldığını düşünmüyorum ben. Yani büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. Yani Çin'in yayınlamış olduğu Çinli akademisyenlerin yayınladığı makaleler yapay zeka konusunda ya da alınan patent sayıları Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde görünüyor. Dolayısıyla Çin belki işte biraz daha tabii devlet kapitalizmiyle elindeki Çin'in sahip olduğu şirketlerin tanınırlığı itibariyle belki biraz daha geride gibi görünebilir. Ancak işte hatta Trump'ın da bu konuda suçlamaları vardı. Biz yapıyoruz, onlar alıyorlar bunları işte kendilerine uyarlıyorlar falan. Ama teknolojinin geldiği nokta bu. Yani birileri bir şeyleri icat ediyor ve onu başkaları daha ileri seviyeye götürüyor. Bu bir yarış. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yarış devam edecektir önümüzdeki yıllarda da. Tayvan konusu tabii şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile yakın olması nedeniyle daha orada avantajı belki Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yansıtıyor olsa da diğer yandan Trump'ın Amerika'nın güvenilmezliği İşte müttefiklerini yalnız bırakması ya da işte yeterli güvenceyi sağlayamaması geçtiğimiz günlerde Tayvan Muhalefet Partisi liderini Çin'le görüşmeye sevk etti mesela. Orada Çin ile Tayvan'ın herhangi bir sorun olmadan ilerleyen zamanda birleşmesinin belki önü açılabilir. Yani bütün bunlar olasılıklar da

0: dahilinde. Tabii burada Çin'in Hong Kong benzeri bir yaklaşımla Tayvan'a mı yaklaşacağı, tabii Amerika Birleşik Devletleri burada Tayvan'ı bırakabilecek mi, bundan kendisini oradaki avantajlarını kaybetmeyi göze alabilecek mi?
1: Bir soru işareti.
0: Ve yani çok ciddi tabii yani.
1: Peki
0: Ve
1: son bir soru sormak
0: Trump'ın
1: istiyorum.
0: istediği şey var, yani belirsizlik var.
1: Son bir soru da sormak istiyorum. Özellikle bu Orta Doğu'daki şu an dondurulmuş olan savaşa nasıl bir etkisi olacak bu görüşmenin? Şimdi Çin'in İran'a desteği malum. Bir arabulucu rolü üstlenebilir mi? Çin bu noktada savaşı bitirmek adına Trump böyle bir talepte bulunur mu? Bir anlaşma sağlanır mı?
0: Şimdi aslında savaşın neden başladığı konusunu tekrar belki hatıra getirmek lazım. Onları şimdi tekrar söylemeyeyim zaman nedeniyle, ama her iki tarafta, yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail tarafı hedeflerine ulaşamadılar. İran da bu savaştan zarar görüyor. Ama onun da maksimalist talepleri var Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu belki de işte tırnak içerisinde zayıflığı gördüğü için. Ama Çin'in böyle bir şeye ben yani bir arabulucu olarak yaklaşacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir kendisine hiçbir krizde misyon edinmedi Çin. Dolayısıyla burada da öyle bir yaklaşım olacağını düşünmüyorum. Ve ziyaret sonrasında ben Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu savaşın kızışabileceğini, kısa süreli veya İşte artık süreye de bir şey diyemiyoruz açıkçası, ama bir yeniden bir çatışma ortamına dönülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür
0: Ama tabii
1: ediyoruz.
0: sonrasında yeniden, yani bir döngünün yaşanacağı, daha önce de ifade ettim, bir döngünün yaşanacağı ve bu donmuş çatışmanın zaman zaman işte alevlendi, sonra tekrar müzakere masasına dönüldü. Çünkü her iki tarafın taleplerini karşılayabilecek bir ortam, bir masa görünmüyor şu anda.
1: Evet, o işte masanın kurulması için yeni şartlar öne sürülüyor ve her bir şart yeni bir çıkmaza sebep oluyor. Belki dediğiniz gibi bir çatışmanın ardından tekrar masa söz konusu olabilir. Bu değerlendirmelerde mevcut yaşayıp göreceğiz efendim. Biz de tabii zirveyi merak ediyoruz. Zirvede ne konuşulacak yanı başımızdaki savaşla ilgili bunu merak ediyoruz. Teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeleriniz için.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler. Şimdi yurda döneceğiz, gelişmeleri aktaracağız. ODTÜ'de bahar şenliğindeki konserde çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerine mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş 2 kişi tutuklanmıştı. Böylece olaylarla ilgili tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün görülecek.
2: Casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanar da 3 gün süren ilk duruşmada haklarındaki suçlamayla ilgili iddialara yanıt verdi. Dava Silivri'deki cezaevi karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 sanık da İstanbulluların Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. İddianamede bu bilgilerle seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldı. Bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı anlatılmıştı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi, davanın siyasi olduğunu savundu. Sanıklardan Hüseyin Günde etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermediğini, bunun savcılığın hukuki değerlendirmesi olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı ise görülecek ikinci duruşmaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu'ndan kişisel verilerin kimler tarafından sızdırıldığının tespit edilmesini ve bu verilerin casusluk kapsamında kullanılabilecek gizlilikte olup olmadığına dair görüş istenmesine yönelik talepte bulundu.
1: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım'ın ifadesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialar yer aldı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilişkin iddialar yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
4: 1 milyar 270 milyon TL civarında
3: bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da bulunabileceğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel'e destek için 115 delegeden topladığı imzayı da Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini de anlattı. Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın dönüştürülmesiyle ilgili 170 bin euroluk masrafın da belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne sürdü. Yalım 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yalım sonrasında cezaevine götürüldü.
1: Ve konuyla ilgili yeni bir gelişme de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi deniliyor. Efendim bu son bilgiyi de paylaşalım ve devam edelim. 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı duyuruldu. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökçe Gökçe'nin ilk durağı DEM Parti oldu. CHP'liler mecliste 8 milletvekili eksik olması nedeniyle temsil adaletinin sağlanamadığını söyledi. 8 seçim bölgesiyle ilgili yapılan kamuoyu araştırmaları ele alındı. O araştırmada seçmenlerin %63'ünün ara seçim yapılmasını istedikleri ifade edildi. CHP heyeti Yeni Yol ve İyi Parti meclis grubuyla da görüştü. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada Günaydın ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Muhalefet parti temsilcileri de ara seçime destek verdiklerini beyan etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesini de değerlendirdi.
5: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişiyle ilgili soruya bu yanıtı verdi. Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi.
5: Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim. Görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
3: İYİ Parti Genel Başkanı grup kürsüsünde ise önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
6: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
1: Samsun'da selin vurduğu Havza ilçesinde çok sayıda araç suya kapılmıştı. Hasarlı araçların çekildiği 7 Emin Otoparkı zararın boyutunu da ortaya koydu.
7: Onlarca araç zarar gördü. 7 Emin Otoparkı araç mezarlığına döndü.
8: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurulmuş, kırılmış camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla su yüklemiş arabayı sel.
9: Ablacığım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
7: Şiddetli yağışın etkili olduğu Samsun'un Havza ilçesinde Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükselmişti. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında hasarlı araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Havza ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makineleriyle ilçe merkezine biriken çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.
1: Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık oluyor. Bıçak ya da silah taşıyan öğrencileri görüyor. Uzmanlar çocukların suçtan uzak tutulması için ailelerin çocuklarıyla kurduğu iletişimin önemli olduğunu söylüyor.
2: Aile içi sorunlar, maruz kalınan şiddet, akran zorbalığı ve dışlanma gibi faktörler çocuklarda şiddet eğilimini artırıyor. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre 2020 ila 2024 yılları arasında suç mağduru çocuk sayısı %156 arttı.
10: Türkiye'deki 15 yaş çocuklara baktığımızda da her 4 çocuktan birinin çetelerle ya da bir takım silahlarla karşılaştığını, sınıf içerisinde bıçaklarla karşılaştığını söylüyorlar. Bunlar çok yüksek rakamlar.
11: Kötü arkadaş edinerek arkadaşlarından özeniyor. Ondan sonra havalı bir şey olduğunu zannedip taşıyorlar. Yani şu an ufacık çocuk bile artık belinde silahla geziyor.
12: Türkiye'de çocukların karıştığı cinayet olayları son 9 yılda %131 artış gösterdi. Çocukların suç unsurlarını statü ve görünürlük unsuru olarak görmeleri yeni riskler de oluşturuyor.
13: Çok büyük ölçekte yetiştirmeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber okullarda da ekstra bir güvenlik alınması gerekiyor.
2: TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların %91'i internet kullanıyor, %74'ü dijital oyun oynuyor, %66'sı ise sosyal medya kullanıcısı.
10: Bu bu tür platformların yöneticilerine özel bir uygulama yapılması gerekiyor. Öncelikle çocuğun üstün yararı çerçevesinde bir takım kurallar konulmalı. Onlar gerçekleştiği takdirde bu uygulamalar hayata geçmeli.
14: En çok sosyal medyanın etkisi var zaten. Anne babasının da tabii etkisi var. Zaman ayıramamasından dolayı, yeterli işte eğitememesinden dolayı.
1: Meclis, okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyonun bugün ve yarın Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacağını, saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ve yaralanan öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi. Komisyon, Kahramanmaraş Valiliği'nde İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden oluşan bir heyetten konu hakkında da bilgi alacak. 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli bir öğretmen 10 öğrenciyi öldürmüştü. Kartalkaya'daki otel yangınında lise öğrencileri Ömür Kotan ve Eren Bağc da hayatını kaybetmişti. Liseli çocuklar kayak kulübüyle otele gitmişti. Aileleri çocuklarının ölümünde kayak eğitmenlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu.
3: İddiaya göre yangın sırasında çocukları koridora çıkarıp beklettiler. Kendileri odada kaldı ve yangından kurtuldu. Ancak koridora çıkardıkları iki çocuk yoğun dumandan yaşamını yitirdi. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 3 kayak eğitmeni şüpheli bulundu.
15: Bu kişilerin hem yangın esnasındaki davranışlarıyla ilgili bizim suç duyurumuz, hem de daha öncesinde kulüp başkanı olan kişinin aslında odalarda sigara içildiğini biliyor olması, kendisinin de hatta sigara içtiğini tanık olarak ifade verdiği zaman söylemişti.
3: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Eren Bağcı'yı da 18 yaşındaki Ömür Kotan, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün otelde düzenlediği kayak kampına katılmıştı. Aileleri çocukların ölümünde kulüp başkanı ve iki kayak eğitmeninin sorumlu olduğunu öne sürdü. Kotan ve Bağcı, kayak eğitmenleriyle aynı odada kalıyordu. İddiaya göre yangın sırasında eğitmenler çocukları koridora çıkarıp bekletti. Çocuklar koridorda hayatını kaybederken odada olan eğitmenler yangından kurtuldu. Bu süreçte kulüp başkanının odasından hiç çıkmadığı öne sürüldü. Kayak takımındakileri kurtarmak için çaba göstermediği iddia edildi. Suç duyurusu üzerine ifadesi alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi gösteren somut deliller elde edildi. Adli kontrol kararı alındı.
16: Emsal olacak bir karar çıksın ki bu kulüp dahil başka hiçbir kulüp böyle etkinlikler düzenlerken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmemezlik yapmasın. İlgili izinlerini almadan bu tip etkinlikler düzenlemesin.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de törene katıldı.
3: Kimi babasını, kimi oğlunu, kimi eşini kaybetti. Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci dualarla anıldı.
17: Biz işte her an üzgünüz yani. Aklımıza geldikçe ağlar, söyleriz, yok bir şey.
3: Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı. 301 madenci hayatını kaybetti. Aradan 12 yıl geçti. Facianın yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mezarlara karanfil bırakıldı, dualar okundu.
18: Mekanlarını cennet eyle, makamlarını aileyle ya Rabbi.
3: Soma faciasına ilişkin yargı sürecinde şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki mühendis ise 12'şer yıl hapis cezası aldı. Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti. 18 sanık ise 5 ile 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
1: Her bayram tatile ya da memleketine gidecekler uçak biletlerini 3 hafta önceden alırdı. Bu bayram süre 4 haftaya çıktı. Erken alanlar otobüs fiyatına yolculuk yapabilecek böylece. Geç kalanlarsa çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Peki fiyatlar nasıl? Bir bakalım.
3: Bayram öncesi uçak biletlerine talep arttı. Birçok il için uygun fiyata bilet almak zorlaştı. Yurt içi uçuşlarda iki kademeli tavan fiyat uygulanıyor. Satılan her 10 biletten 7'si için tavan fiyat 3710 lira. Kalan 3 bilet içinse tavan fiyat Nisan ayında 6100 liradan 6990 liraya çıkarıldı. Bayram öncesi çoğu uçuş için ilk kademe biletler tükendi. Dolayısıyla fiyatlar 6990 liraya kadar çıkıyor.
19: Normal bir dönemde daha çok 3500-3000 lira bandında seyreden Antalya biletlerini yazın gelmesiyle, yaz tarifesiyle beraber bu seviyelerde olan biletlerin şu anda ücretlerini tavan fiyattan görüyoruz. Trabzon için örnek vereyim. Normal tarihlerde 4000 bandına gelen bu biletlerde şu anda yine 6500 liralara gelmiş durumda.
3: Bayramda biletini önceden alanlar İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu'ya 3710 liradan gidecek. Yani otobüs fiyatına uçakla yolculuk yapacaklar. Geç kalanlarsa 6990 liraya kadar çıkan fiyatlardan bilet alabilecek.
19: Geçtiğimiz yıllarda normalde bayramdan 3 hafta önce artan talep, bu yıl ilk defa Ramazan bayramında, şimdi Kurban bayramında gözlemlediğimiz bir duruma dönüştü. Bu süre 4 haftaya çıktı. Yani kullanıcılarımız, yolcularımız 4 hafta önceden uçak biletlerini, bayram uçak biletlerine yoğun bir ilgi göstermeye başladılar.
1: Evet, yaz meyveleri çıkmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz da yavaş yavaş yerini alıyor. Ancak şu anda kilosu 100 lira. Ortalama bir karpuz 500 liraya denk geliyor. Tabii karpuz fiyatının Haziran ayı ile birlikte düşmesi bekleniyor.
20: Kaç kilo geliyor bir bakalım?
21: 6,5 kilo geldi.
20: Yani kaç para oluyor?
21: 650.
20: Sever misiniz karpuz?
22: Karpuz severiz tabii. Kim sevmez karpuzu?
3: Yaz aylarının vazgeçilmesi, sofraların olmazsa olmazı karpuz tezgahtaki yerini aldı. Ancak kilosu şu anda 100 lira.
20: Şu anda Levent'te bir semt pazarındayız. Karpuzun kilo fiyatı 100 lira efendim. Ortalama bir karpuzun 5 ile 10 kilo arasında değiştiğini düşünürsek fiyat 500 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar uzanıyor. Şöyle tek bir dilim karpuz almak isterseniz bunun da fiyatı 150 lira.
22: Ucuzladığı zaman bütün alıyorum tabii. Ama bu kadar pahalı olduğu durumlarda mecburen biz de herkes gibi dilim alıyoruz.
23: Bizim orada 1200'e satıyorlar, ben söyleyeyim mi?
20: 1200 liraya karpuz mu?
23: Evet, büyük karpuz 1200 liraya satıyorlar.
3: Haziran ayından itibaren karpuz üretimi artacak.
21: Şimdi İran bitti, Antalya falan başlıyor, sonra Adana başlayacak.
20: Fiyat ucuzlar mı?
21: Fiyat ucuzlar abla ya. Bir şey ilk çıktığı zaman fazla oluyor, ilk başta bir pahalı oluyor, sonradan düşüyor fiyatı.
1: Evet, evlilik sezonunda geliyor. Evlenecek çiftler düğün yapabilmek için ne kadarı gözden çıkarması gerekiyor? İşletmeciler maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmamaya çalıştıklarını belirtseler de pek çok çift için rakamlar hayli yüksek.
15: Kabul eder misiniz?
20: Evet.
24: 5 Eylül'de düğünümüz olacak.
7: Evlenecek çiftler ve aileleri için hazırlık başladı. Düğün yapmak isteyenler evlilik hazırlığının yanında fiyatları da hesaplıyor.
25: Cumartesi gecesi bir düğün en az 400 bin lira olarak düşünebiliriz.
20: Havalar ısındı, düğün sezonu da geldi çattı. Tabii oldukça yüksek olan maliyetler hem çiftleri hem de aileleri zorluyor. İstanbul'da bir düğün yapmanın maliyeti 150 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar uzanıyor.
7: Yemekli düğünlerde fiyatı davetli sayısı belirliyor. Kişi başı en az 1400 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ancak düğün masrafları onunla bitmiyor.
25: Ortalama bir düğün tabii her yere, müite göre bu değişebiliyor. 200 kişi gelse düğün salonu girişten çıkışa kadar bütün maliyetleri içine koyarsak en az 375-400 bin lira ceplerinden çıkıyor vatandaşım.
26: Sadece düğünleriyle de bitmiyor. Organizasyonu, fotoğrafı, işte takım elbisesi, gelinliği falan bayağı şey tutuyor yani.
7: Pek çok çift ise çıkan maliyetler karşısında düğün yapmaktan vazgeçiyor.
27: Biz düğün yapmayı tercih etmedik. Nikahtan evlendik. Baktığınız zaman
26: Normal bir düğün salonu 200 binlerden aşağı yok. Kalabalık oluyor tabii ki düğünlerde. Küçük bir yer tutamıyorsunuz.
25: Geçen senelere nazaran %30 talep aşağıda. Kimileri altın düşmesini bekliyor evlenmek için. Kimileri altın 8 lira oldu, bozduramıyor, düğünü gelip tutamıyor. Böyle durumlar oluyor ama gerçekten şu anda zor bir süreçten geçiyoruz.
0: Düğün sektörü temsilcileri, çiftleri teşvik amacıyla bazı vergi kolaylıklarının sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
4: Aslında devletimizin demesi gereken şu, mesela %20 KDV ödüyoruz. Bu %20 KDV hem devletin bu KDV'yi toplama açısından zor, hem de insanların ödemesi açısından zor. Açık söyleyeyim %5 olması lazım.
1: Türkiye İstatistik Kurumu aile yapımızla ilgili bir rapor yayınladı. Raporda çok düşündürücü ve acilen önlem alınmasını gerektirecek bazı veriler var. Örneğin ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye düşmüş durumda. Yani çekirdek aile deyince artık çoğunlukla bu anne, baba ve tek çocuk anlamına geliyor. Üstelik çekirdek ailelerin %20'si de yoksulluk sınırının altında yaşıyor maalesef. Yalnız yaşayanların sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı 2025 itibariyle. 2014'te %15'lerdeyken %20'ye yükseldi şimdi.
5: Tek başıma kendi geçimimi sağlayamazken nasıl evlenip de çoluğa çocuğa karışayım?
2: Evlenmeyenlerin sayısı da çok, evlenip çocuk sahibi olmayanların da. Tek çocuk yeterli diyenler de arttı. Ekonomik zorluklar ve değişen sosyal hayat Türkiye'de aile yapısını da etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2008'de bir evde ortalama 4 kişi yaşarken bu sayı 2025'te 3'e düştü.
6: Evlenmiyor. Bende de 4 tane var mesela. Hiçbiri evlenmiyor. En büyüğü 27, en ufağı 23. Korkuyorlar ya, geleceğini göremiyorlar.
5: Asgari ücretle hem eşim hem ben çalışırsam bence bir çocuk bakamayız yani düşünüyorum. Kendimize bakmakta zorlandığımızı düşünüyorum.
2: Veriler geniş ailelerin daha yoksul olduğunu gösteriyor. Çünkü her 100 aileden 27'si yoksulluk sınırının da altında bir gelire sahip. Üstelik çekirdek aile oranında da düşüş var.
8: 25-29 yaş arasında hiç evlenmemiş kişilerin %70'inin ebeveynleriyle, ailesiyle yaşamaya devam etmesi. Evet, evlilik yaşının ötelendiğini görüyoruz.
2: Türkiye'de her 4 haneden birinde en az bir yaşlı var. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı da arttı.
8: Yalnız yaşayan yaşlılara yönelik politikalara ihtiyacımız var.
2: Tunceli, Giresun ve Çanakkale ortalama hane halkı nüfusunun en düşük olduğu iller. En kalabalık ailelerse Şırnak'ta yaşıyor. Şırnak'ı Şanlıurfa ve Batman takip ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5-7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun çevre bilincini güçlendireceğini söyledi. Emine Erdoğan paylaşımında Sıfır Atık Vakfı'nca ikinci kez düzenlenecek olan forumun COP31 süresince önemli katkılar sunacağını söyledi. Çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum dedi. Erdoğan forumun Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulacağını söyledi. 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da ortak evimiz dünya için buluşacak ifadesini kullandı.
9: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
11: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde düşüneceğimiz ilk sözcük cahil. Arapça cehil ya da cehaletten geliyor. Bilgisizlik, bilmezlik, habersizlik anlamında. Söylenişinde yalnızca a'yı uzatıyoruz. Cehalet. Bakın Tarık Buğra ne yazmış? Açlık gidecek, cehalet gidecek, benizler kanlanacak, tabiat yemlenecek, emir altına alınacaktı. Cehalet kökünden gelen cahilde de a uzun söyleniyor. Cahil, türlü anlamları var. Okuyarak bilgisini ilerletmemiş, öğrenim görmemiş, okumamış bilgisiz kimse anlamı ağırlıklı olarak kullanılanı. İkrar verdi cahil gönlüm inandı, seherin yelleri esti gelmedi demiş Karacaoğlan. İkrar vermek, söz vermek anlamında. Sözünü tutmayan bir yar söz konusu demek ki. Bilmeyen, habersiz kimselere de cahil deniyor. Reşat Nuri Güntekin'e kulak verelim. Hani eskiden cahillere davul tozuyla minare gölgesinden ilaç yapıp paralarını alıverenler varmış. Cahil cühela da bütün cahiller cahillerin hepsi demek. Cahil cühela gelmiş buraya toplanmış. Argo'da boş, bomboş, bilgisiz cahil kişiler tın tın diye anılır. Eçhel ya da eçhel denir de eskiden. Aşırı derecede cahil, çok bilgisiz kimselere. Adam akıllı cahiller içinde eçhel min karagöz, yani karagözden daha cahil denirmiş. Ben bilmiyordum ama pek hoşlandım bu deyişten. Fahri Celal'den bir alıntı yapalım. Damatta iş güç yok, şöyle bir malumatını yoklayayım dedim. Eçhel min karagöz. Cahilce ya da cahilane deyimlerimiz vardır. Yani cahil olana yakışır şekilde. Aman amcacığım, bir cahilliktir ettik, bağışla gitsin. Buradaki kullanımı bilmeden yanlış bir iş yapmak. Ve cahiliye, cahile ait, cahile yakışır anlamında olduğu gibi, Arapların İslamiyet'ten önceki karanlık, sapıklık ve cahillik devirlerine ait anlamındadır. Geldik çattık bir programın daha sonuna. Cahillerden ve onların yaptıklarından korunmanız dileklerimizle hoşça kalın.
9: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
10: Müzik arası.

0: müzik arası. Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün ülke genelinde hava koşulları kötü. Çünkü 7 bölgemizde de bu gök gürültülü sağanak yağmurlar var. Ve bu yağışlar sıcak havayla geldiği için birçok bölgemizde olumsuzluk yaratabilecek en az 20 kentimizde sel tehlikesi var. İstanbul'da da bugünkü yağışlar güçlü. Marmara genelinde aynı şekilde. Ege bölgesine de ulaştı bugün yağmurlar. İzmir, Afyon, Denizli birçok noktada gök gürültüleriyle etkili olacak. Buralarda da su baskınları yaratabilir. En riskli yerler yine Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi. Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta birçok noktada yağışlar çok şiddetli bir şekilde etkili olacak ve daha çok öğleden sonra ile akşam üzeri arasında görülecek. Ankara'da da risk var. Ankara'da da gök gürültülü sağanaklar var. Adana, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu geneli, yine Güneydoğu'da, Diyarbakır'da bu tür yağışlar görülecek. Hatta Güneydoğu'da cuma daha da şiddetlenecek. Cuma günü batıda yağışlar azalıyor. Ancak sonraki günlerde kısım kısım bu yağmurları görmeye devam edeceğiz. Yani Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yağışla birlikte dolu oluşabiliyor, hortum oluşabiliyor. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağışın başladığını gördüğünüz an, o kara bulutların geldiğini gördüğünüz an hemen daha yüksek yerlere doğru hareket edin. Zemin katlarda yaşayanlar da kum torbalarından faydalanabilirler.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
2: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
2: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
2: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
2: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
3: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
3: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. İç siyasetten, yargıdan bir gelişmeyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptali ve mutlak butlan taleplerini reddetmişti. Karara gerekçe olaraksa davanın konusuz kalması gösterilmişti. Bu karar üzerine Lütfi Savaş'la CHP'nin bir önceki kurultay delegeleri davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. İstinaf süreci sürerken Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifade davaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yalım ek ifadesinde 2023 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayı öncesinde kongrede kullanılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmişti. Mersin'deki bir akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. O sırada tanklardan birinin üzerinde çalışma yapan Süleyman Güner metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Yangının diğer tanklara sıçramaması için tesiste güvenlik önlemleri arttırıldı.
1: Akaryakıt yüklü tankerden alev yükseldi. İtfaiye ekipleri yangının diğer tankerlere de sıçramaması için seferber oldu.
2: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti.
1: Burası Mersin'in Akdeniz ilçesinde yağlı tohum işleme ve biyodizel üretimi yapılan bir tesis. 18 akaryakıt tankının bulunduğu tesiste saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu tankta yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye, afat ve sağlık ekipleri harekete geçti. Patlama sırasında tankın üzerinde çalışan 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner'in metrelerce yüksekten düştüğü belirlendi. Ağır yaralanan Güner hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Tesiste 11 itfaiye aracı, 1 arazöz, 5 toma ve 4 su tankeriyle söndürme çalışması başlatıldı. Yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü.
2: Benzinle alakalı, benzinin yanma derecesi ve motorun yanmasıyla alakalı olan sıcaklık dereceleri farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırmaları önemli bir avantaj bizim açımızdan. Su tanklarının içerisinde ayrıca kimyasallar var. Bu kimyasallarla soğutma özelliğini arttırdığını ifade ettikleri bir sıvı elde edilmiş oluyor. Bu sıvıyla hem tankın kendisi, yanmaya devam eden tankın kendisi, hem civarındaki tankların kendileri soğutulmaya devam ediliyor.
1: Ekipler alevlerin benzin ve motorun yüklü olduğu belirtilen diğer tankerlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Tesisin bazı bölümleri tedbiren tahliye edildi. Alevler saatler süren mücadeleyle kontrol altına alındı.
0: Samsun'da selin vurduğu Havza ilçesinde çok sayıda araç suya kapılmıştı. Hasarlı araçların çekildiği 7 Emin Otoparkı zararın boyutunu da net bir şekilde ortaya koydu. O görüntülere bakalım birlikte.
3: Onlarca araç zarar gördü. 7 Emin Otoparkı araç mezarlığına döndü.
4: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurulmuş, kırılmış, camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel.
5: Ağlacım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
3: Şiddetli yağışın etkili olduğu Samsun'un Havza ilçesinde Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükselmişti. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında hasarlı araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Havza içerisinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makineleriyle ilçe merkezine biriken çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump 9 yıl aradan sonra tarihi Çin ziyareti için Pekin'e gitti. Amerikan Başkanı'nın Amerikan iş dünyasından kalabalık temsilci grup eşlik ediyor. Amerikan Başkanı önce Xi Jinping'le bir araya gelecek. Çin'deki büyük halk salonunda törene katılacak. Ardından Pekin'de ziyaretlerde bulunacak. Donald Trump ve Xi Jinping Pekin'deki Cennet Tapınağı'nda yürüyecek ve tarlaları gezecek. Trump buradaki ziyaretinde Çin'den bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin görüşmeler yapacak. Ayrıca teknoloji ve seyahat yatırımları da görüşülecek. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı. Ancak beklentiler karşılanmadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. Amerika, İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadı. Amerikan ordusundaki mühimmat tükendi. İran askeri kapasitesinin %70'ini koruyor. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporu yayımladı. Bakalım.
6: Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edinilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre Amerikan ordusu Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve ATAKS kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump yalan haber medyası İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. Bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar diye paylaştı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Bunların yaptığı hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere ümit vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerikan aleyhinde argümanlar üretir yorumunu yaptı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında artan askeri işbirliği adımlarına tepki gösterdi. Temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere bölgede bir Türkiye gerçeğini olduğunu hatırlatmak isterim dedi.
7: Bu gelişimlerin Türkiye açısından askeri bir tehdit oluşturması söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki askeri işbirliği çabalarına bu sözlerle tepki gösterdi. Bakan Güler, Katar gazetesi Al Şark'ın sorularını yanıtladı.
8: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi dünya genelinde benimsenen yaklaşıma ters bir biçimde İsrail'le askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi de bölgede istikrarsızlığın temel sebebi olan aktörlere karşı sadık bir müttefik rolü üstleniyor. Temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim.
7: Bakan Güler, Türkiye, Körfez, Pakistan arasında askeri ittifak tartışmalarına ilişkin soruya da yanıt verdi. İşbirliği var ancak askeri bir blok söz konusu değil dedi.
8: Pakistan'la askeri işbirliğimiz köklü ve çok boyutlu bir niteliğe sahip. Benzer şekilde Körfez ülkeleriyle de her biri kendi dinamikleri çerçevesinde gelişen güçlü ikili ilişkilerimiz var. Ancak Türkiye, Pakistan, Körfez şeklinde resmi olarak tanımlanmış bir askeri yapı ya da blok söz konusu değil. Faaliyetlerimiz herhangi bir ülkeye karşı değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlama amacı taşıyor.
7: Yaşar Güder, Katar Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Eurofighter savaş uçaklarının temini sürecinin de ilerlediğini vurguladı.
0: Belçika ekonomi misyonu kalabalık bir heyetle Ankara'da. Kraliçe Matilde'nin İstanbul ziyaretinin ardından iki bakan ve çok sayıda üst düzey isim başkentte temaslarda bulundu. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülkenin savunma sanayi firmaları arasında da 6 ayrı anlaşmaya imza atıldı.
1: Kraliçe Matilde'nin İstanbul ziyaretinin ardından Belçika bu kez kalabalık bir heyetle Ankara'ya çıkarma yaptı. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'la heyetin başkentteki ilk durağı Anıtkabir'di. Belçika heyeti Ankara'da önemli görüşmelerde gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçikalı mevkidaşını bakanlık resmi konutunda ağırladı. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Belçika Savunma Bakanı Theo Franken'i askeri törenle karşıladı. Güler, Franken görüşmesinin ardından iki bakanlık arasında niyet mektubu imzalandı. Franken, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü etkinliğine katıldı. Türk savunma sanayini öven konuk bakan, siz çok öndesiniz, bu yüzden size yetişmemiz gerekiyor ve sizden çok şey öğrenebiliriz dedi. Franken, NTV'nin sorularını da yanıtladı.
8: Buradaki temaslarımda savunma sanayinde Türk ve Belçikalı şirketlerin işbirliği olanaklarını ele aldık. Farklı silah ve savunma sistemlerinin hem ortak eğitimleri hem de işletilmesine ilişkin başlıkları konuştuk. Bölgemizde herkes elini taşın altına koyuyor. Herkesin niyeti iyi. Bazı ülkeler ise daha güçlü, daha istekli ve daha avantajlı durumda. Örneğin Türkiye. Siz gerçekten çok ileridesiniz.
1: Görüşmelerin ardından Türk ve Belçikalı savunma sanayi şirketleri arasında 6 ayrı anlaşma imzalandı. Belçika Ekonomik Misyonu üyelerinden Bologna Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeolet ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü.
0: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Açıklama Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli sosyal medya hesabından atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktası Ermenistan veya Türkiye şeklinde yazılabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa hala devam ediyor. Keçeli, Güney Kafkasya'nın da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde tarihi bir fırsat yakaladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin askeri unsurlarını Somali'deki muhalefeti baskı altına almak için kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Merkezden yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ifadesine yer verildi. Türkiye'nin Somali'nin güvenliğine ve istikrarını güçlendirmek için işbirliği yürüttüğü belirtildi. Açıklamada Türk askeri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye, Somali'nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte, Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir ifadeleri yer aldı. İzmir'de farklı ülkelerden askerlerin de katıldığı Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı eğitim faaliyetleri kapsamında obüs atışları yapıldı.
1: Yerli ve milli unsurlar yeteneklerini sergiledi. Panter obüsleri Efes 2026 tatbikatında ilk kez sınava çıktı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sürüyor. eğitim faaliyetleri kapsamında obüs atışları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yakın zamanda giren yerli ve milli Panter obüsleri kullanıldı. Benzerlerinin çok üstünde hareket kabiliyeti ve ateş gücüne sahip Panter obüsleri performansıyla beğeni topladı.

0: ayağa kayan o 11 yaşındaki çocuk dereye düştü. Akıntıya kapılan çocuğu bir vatandaş fark etti. Hemen suya atladı ve çevredekilerin de yardımıyla 10 metre yükseklikteki duvardan ip sarkıtılarak sonunda çocuk kurtarıldı.
1: Ayağı kaydı, dereye düştü. Akıntıya kapılıp metrelerce sürüklendi. 11 yaşındaki çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Deredeki çocuk iple yukarı çekilerek kurtarıldı.
2: Ve baktım ki yüzüstü yatan bir çocuk. Akabinde yapılması gereken atlamaktı. Atladık. En yakın çıkacağım bir yere çıktım. Nihayetinde ilk yardım müdahalesiyle beraber burada sağlık ekiplerinin de seslenmesiyle de yönlendirmesiyle de çok faydalı oldu.
1: Görüntüler Artvin'in Boşke ilçesinde kaydedildi. 11 yaşındaki Eslem Yenilmez düşen topunu almak için dere kenarına inmişti. O sırada ayağa kayarak suya düştü. Akıntı kuvvetliydi. Suda çırpınan çocuk yaklaşık 300 metre sürüklendi. Çevredekiler kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple indiler. Duvardan tutunarak aşağı inenler çocuğa ulaşmayı başardı.
3: Yüzme bilmediğim halde indim, kimse inmediği için. Ondan sonra çocuğa suni tenefüsten kendine geldi, biraz bayağı şey yaptı. Çocuğu çektik yukarı.
1: Eslem iple yukarı çekilerek kurtarıldı. Hemen ambulans alındı, ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumu iyi.
0: ATM dolandırıcılığına karşı uzmanlardan uyarı geldi. Özellikle gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında ıssız ve kamerasız yerlerde vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
4: Gece para çektiğiniz oluyor mu ATM'lerden?
5: Genelde oluyor.
6: Güvenlik kameralarının olmadığı bölgeleri seçiyor hackerlar ya da bu dolandırıcılar. Gündüz saatlerinde para çekmek çok daha güvenli.
4: Eğer çok acil ihtiyacınız yoksa güvenlik uzmanlarına göre akşam 10 ile sabah 6 arasında mümkün olduğunca ATM'lerden para çekmemek gerekiyor. Çünkü dolandırıcılar tam da bu saatler arasında iş başında.
7: Dolandırıcılar ATM'leri genellikle gece saatlerinde seçiyor. Güvenlik kamerası bulunmayan ışıklandırmanın az olduğu tenha yerleri tercih ediyor.
6: Siz para çekmek istediğinizde aslında kredi kartınızı ya da kartınızı bankamatiğe koyduğunuz yere bir tane aparat koyuyorlar ve o aparatla sizin kartınızı kopyalıyorlar. O esnada siz sonuç olarak şifrenizi giriyorsunuz.
7: Uzmanlar ATM'de sıkışan kartların hemen iptal ettirilmesini öneriyor.
6: Sonuç olarak akşamları kartınız sıkıştığında teknik destek alabileceğiniz bir banka hizmeti yok. Burada olabildiğince kartınız sıkışırsa direkt kartınızı iptal ettirin. Çünkü onun içerisine sticker ya da benzeri bir jelatin koyuyorlar. Kartın sıkışmasını sağlıyorlar aslında.
7: Öyle ki bazı durumlarda ATM ekranını bile kontrol etmekte fayda olabilir.
6: Bir yandan da şu an QR kodların üstüne QR kod yapıştırıyorlar. Orada bir yapıştırma vesaire olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Olabildiğince QR kod üstünden para çekmeyi tercih edin.
0: İçişleri Bakanlığı personelinin görevde yükseltme şartları güncellendi. Sınav sonucu atanan personel o kadro ve görev yerinde en az 3 yıl fiilen çalışma şartı getirildi. 3 yıl hizmet zorunluluğundan becaiş yapanlar, sağlık sorunu ve can güvenliği gerekçeleri olanlarla şehit ailesi yakınları istisna tutuldu. Mevzuatta yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava kadro kontenjanının 5 katına kadar aday çağrılıyordu. Bu en fazla 2 katı olacak şekilde güncellendi. Ayrıca ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Türk Eczacıları Birliği Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci, ilaç tedariğinde düşük kur ve geri ödeme seviyeleri nedeniyle yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.
8: Avrupa'da yenilenici ilaçlara erişim oranı yaklaşık %46 düzeyindeyken Türkiye'de bu oran %3'lere gerilemiştir. Burada ilaç yokluğunun sebebi eczane değildir.
9: İlaç kurunun düşük olduğunu söyleyip geri ödeme seviyelerini işaret etti. Bu durumun ilaç bulma sorununa yol açtığını belirtti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla sektörün sıkıntılarına dikkat çekti.
8: Mesleğimiz bugün artan işletme maliyetleri, ilaç yoklukları, istihdam baskısı ve ekonomik zorluklar karşısında çok katmanlı bir mücadele vermektedir. Bu yalnızca mesleki değil, aynı zamanda halk sağlığının geleceğine ilişkin bir mücadele.

0: ifadedir.
1: Demirci, serbest eczacılara internet üzerinden ilaç satışı yasağının kaldırılacağı iddiası da soruldu. Sahte ilacın en çok internetten satıldığını söyleyen Demirci, böyle bir çalışma varsa vazgeçilmeli dedi. Sektörde istihdam sorunu yaşandığını da belirten Demirci, Eczacılık Fakültesi kontenjanlarının azaltılması çağrısında bulundu.
0: Yeni eczacılık fakültesi açılışları durdurulmalıdır. Kontenjanlar ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Eczacılık eğitimindeki üniversite sınavındaki başarı sıralaması 50 bin ile sınırlandırılmalıdır.
2: İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlendi. Tatil süresinin uzatılması da satışlara yansıdı. Fiyatlar ise savaşa ve canlılığa rağmen enflasyonun altında artıyor.
1: Bayram tatili 9 güne çıktı. İkinci el otomobil piyasası canlandı. Bu yıl sıfır otomobillerde stoklar arttı ancak satışlar düştü. Sektör satışları hızlandırmak için kampanyalara ağırlık verdi. Bu da ikinci el otomobil piyasasında yavaşlamaya neden oldu. Bayram öncesi yeniden hareketlilik yaşanıyor.
3: Önümüzün yaz sezonu olması, insanların Kurban Bayramı'nda işte memleketlerine, ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine gidecek olması, yaz tatilinin geliyor olması ikinci elde bu dönemde bir canlılık getirdi. Ancak bu çok çok yüksek bir yükseliş değil. Canlılık değil, daha çok buna kontrollü bir canlılık diyebiliriz.
1: İran savaşı sonrası enflasyon yükselişe geçti. Buna rağmen ikinci el otoda fiyat artışı sınırlı kaldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre Mart'ta fiyat enflasyondan arındırıldığında %1,9 gerileme var. Yıllık reel düşüş %6,7 oldu.
3: Sıfırda kampanyalar sürdükçe ikinci el araç fiyatlarında çok sert yükselişler beklemiyoruz. Hem bu dönem için bayram öncesi hem de yaz dönemi için herhangi bir çok sert yükselişler ne ikinci elde ne sıfırda beklemiyoruz. Bu da bir alım fırsatı sunmaktadır.
2: Geçtiğimiz saat diliminde 100 liraya varan, fiyatı 100 liraya varan karpuzun haberini ekranlarınıza getirmiştik. Sezonun ilk kirazı da tezgahta yerini aldı. Kalitesine göre kilosu 250 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar çıkıyor. Geçen seneye göre fiyatı daha uygun olsa da yaz meyveleri arasında bu yılın en pahalısı.
4: Güzel görünüyor. İnşaat adı da güzeldir.
2: Sezonun ilk kirazı mı?
4: Evet, evet ilk kirazı.
2: Sezonu açtınız.
4: Evet.
2: Nasıl tadı?
4: Tadı güzel ama biraz daha olması lazım.
5: Tadı bal gibi ama fiyatı tuzlu. Havaların ısınmasıyla birlikte kiraz tezgahlarda yer buldu. Fiyatı geçen seneye göre daha uygun ama tezgahlarda diğer yaz meyvelerine göre daha pahalı boy gösterdi.
6: Geçen sene kiraz hiç yoktu zaten. Zaten pazarlara doğru düzgün kiraz bile gelmedi yani. Ama bu sene 50-200'e kadar düşer iyi kirazlar.
7: Geçen yıl da öyle bir kere mi ne yedim?
2: Geçen yıl kirazdan mahrum kalmıştık. Bir ya da iki defa yiyen de vardı, hiç tüketemeyen de vardı. Bu yıla geldiğimizde de sezonun ilk kirazları tezgahtaki yerlerini almaya başladı. Etiketlerine baktığımız zaman 250 liraya kiraz görmek de mümkün. 300 liraya 400 liraya kadar da çıkıyor. Hatta kalitesine göre kilosu 500 liraya olan kiraz da var.
8: Uzaktan bakıyoruz, tadına bile bakamıyoruz yani. 500 lira görünce yok diyoruz, uzak duralım biz.
5: Pazarcılara göre kiraz bu yıl daha da bol olacak.
9: Geçen sene 2 bin lira kiraz sattık. 2 bin lira kilosu sattık kirazın kilosunu. Ama bu sene ortalama kirazın 150-200 lira olmasını bekliyoruz. Şu anda düşüyor, yavaş yavaş düşüyor.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası öncesinde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 zirvesi öncesi yapılan hazırlıkları anlattı. Ağarbaş 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yapılan ender çalışmalardan biri olduğunu vurguladı. Samet Ağarbaş projeyi siyaset üstü gördüklerini de belirtti. İstanbul'u dünyadaki sıfır atık çalışmalarının global merkez haline getirmek istediklerini söyledi. 5 yıl içinde ondan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmaları yapılacak. Ağırbaş, Emin Erdoğan'ın çalışmalara başlamasından sonra 50'den fazla ülkenin sıfır atık yaklaşımını benimsediğini de ifade etti. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi üyeleri Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
10: Türkiye'nin 2027-2030 dönemi için gerçekleştirilecek PP26 seçimlerinde ITU Konseyi üyeliğine yeniden adaylığını bu vesileyle bir kez daha sizlere duyurmak, sizlere ifade etmek istiyorum.
5: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi'nin üyeleri Ankara'da buluştu. Programı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Türkiye'nin konsey üyeliğine yeniden aday olduğunu belirten Uraloğlu, üye ülkelerin desteğini istedi.
10: Türkiye olarak konsey bünyesinde aktif, yapıcı ve sorumluluk sahibi katkılarımızı sürdürme konusunda güçlü irademizi muhafaza ediyoruz.
5: Sosyal medya düzenlemesine de değinen Uraloğlu, düzenlemenin güvenli dijital geleceğe önemli bir katkı vereceğini ifade etti.
10: Türkiye bu yasayla ITU'nun güvenli ve kapsayıcı dijital gelecek vizyonuna somut bir katkı sağlamakta, teknolojik ilerlemeyi etik ve insani değerlerle dengelemenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermektedir.
5: Dijital sınırları keşfetmek temasıyla gerçekleştirilen sempozyum 4 gün sürecek. 100 ülkeden 1000'e yakın katılımcının ağırlanacağı sempozyumda yapay zeka, siber güvenlik gibi kritik konular ele alınacak.
2: Dünya iklim krizinin pençesinde en sıcak yıllarını yaşarken bilim dünyasından daha sert, daha yıkıcı bir uyarı var. Süper El Niño. Uzmanlara göre okyanus sularındaki aşırı ısınma küresel bir enerji transferini tetiklemek üzere bir yanda ekinleri öldüren kavurucu kuraklıklar, diğer yanda da şehirleri yutan sel baskınları yolda olabilir.
1: Fırtınalar, yangınlar, seller, aşırı kuraklık. Büyük okyanustaki aşırı ısınma küresel iklim sistemini sarsmaya hazırlanıyor. İklim değişikliğiyle ard arda yaşanan en sıcak yıl rekorlarının ardından bilim dünyasından yıkıcı süper El Niño uyarısı geldi. Ekvatoral suların ısınmasıyla tetiklenen bu devasa enerji transferi dünyanın bir ucunda sel baskınlarına, diğer ucunda ise kavurucu kuraklıklara yol açıyor. Japonya Meteoroloji Ajansı alarmda. Kuzey yarımküre için yıkıcı El Niño ihtimali %70 olarak görülüyor. Hindistan'sa endişeli. Hayati önemdeki muson yağmurları son 3 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir. Amerika'dan gelen son projeksiyonlarsa ihtiyatlı. El Niño'nun gerçekleşme ihtimali %90 görülse de yıkıcı süper senaryoya %20 ila 30 pay biçiliyor.
11: İklim değişikliği aşırı hava olaylarının sıklığını büyük oranda etkiliyor. El Niño ise örneğin sıcak dalgası, kuraklık veya aşırı yağış olaylarının meydana gelme olasılığını ve şiddetini daha da arttıracak.
1: Ancak mevcut ısınma tablosunun 1877'de ekinleri yok eden ve milyonlarca kişinin kıtlık sebebiyle ölümüne yol açan o büyük felakete benzerlik göstermesi endişeyi tırmandırıyor. İnsan kaynaklı küresel ısınmayla bu döngünün birleşmesi yeni bir rekorlar serisi anlamına geliyor. Uzmanlara göre dünya önümüzdeki 2 yıl boyunca modern tarihin en çalkantılı ve sıcak iklim takvimlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz yıl Vietnam ziyareti sırasında uçaktan inerken eşi Brigitte Macron'la tartışma yaşamış ve kameralara yansıyan görüntüler hatırlayacaksınız gündeme oturmuştu. Gerilimin nedeni konusunda önemli bir iddia ortaya atıldı. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca aktardı.
12: Paris Match dergisinde çalışan Fransız araştırmacı gazeteci Florian Tardif'in kaleme aldığı bir kitap bu. Kitabın konusu da Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron, bu çiftin ilişkisi. Aslında bu çift 2017'den bu yana hakkında çok şeyler söylenen ama mükemmel olarak tanımlanan bir çifti. Kitabın adı da Neredeyse Mükemmel Bir Çift. Bunun altını çizelim. 25 Mayıs 2025 tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi Havalimanı'na varan Fransız Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısı açıldığında kameralara yansıyan görüntü hakkında burada çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Biliyorsunuz o kamera görüntüleri de Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği görüntülere yansımıştı. Ve Cumhurbaşkanı Macron bu görüntülerin ardından eşimle şakalaşıyorduk demişti. Dosya orada kapanmıştı. Ancak işte bugün çıkan kitapta bambaşka bir versiyon var. Fransız gazeteci, o kitabın yazarı Tardif diyor ki orada bir aile kavgası oldu. Bir çift arasında çok gergin anlar yaşandı. Zira Brigitte Macron eşinin platonik bir aşk yaşadığını keşfetmişti diyor. O aşkı da, platonik aşkı da Emmanuel Macron'un İranlı, Fransa'da yaşayan İranlı bir aktrisle olan yazışmalarına bağlıyor. Hatta diyor ki o yazışmalardan birinde Emmanuel Macron o İranlı aktrise kendisini çok çok güzel bulduğunu da söyledi diyor. Tabii bunlar bir iddia. Henüz daha o İranlı aktris veya Cumhurbaşkanı Macron cephesinden herhangi bir doğrulama, yalanlama veya bir tepki gelmiş değil. Fakat kitap Fransa'da olağanüstü yankı yarattı. Özellikle bu gazetecinin sabah saatlerinden bu yana Fransız medyalarına verdiği demeçler Fransa'da da burada bayağı yankı yapmış durumda.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh Senato'dan onay aldı. Amerikan Senatosu'nda yapılan oylamada 54 senatör Warsh'un Fed Başkanı olması için oy kullandı. 45 senatör ise hayır, bu seçime hayır dedi. Böylece Warsh Merkez Bankası'ndaki liderlik koltuğunu resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Powell yönetim kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek. Ve Filipinler Senatosu'nda silah sesleri yankılandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı senatör senato binasına sığındı. Binaya kimliği belirsiz kişilerin girmesi üzerine çıkan kargaşada silah sesleri duyuldu. Hükümet binaya girip ateş açan sorumluların bulunması için de soruşturma başlattı.
5: Filipinler'de hakkında tutuklama emri çıkartılan bir senatör senatoya sığındı. Senato binasında silahlar ateşlendi. Binada büyük panik yaşanırken senatörün merdivenlerde tökezleyerek kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Eski devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin sağ kolu olarak bilinen eski polis şefi Ronald De La Rosa'nın tutuklanma süreci senato binasında askeri bir kuşatmaya dönüştü. Lahey merkezi Uluslararası Ceza Mahkemesi 2016-2018 arasında binlerce kişinin öldüğü kanlı uyuşturucu operasyonlarının mimarı olan senatör De La Rosa hakkında tutuklama emri çıkardı. İnsanlar karşı suç işlemekle suçlanan De La Rosa ise hafta başında senato binasına sığınmıştı. Sosyal medyadan taraftarlarına seslenen senatör, başka bir Filipinli'nin daha Lahey'e gönderilmesine izin vermeyin çağrısında bulundu. Eski başkan Duterte'nin de Mart 2025'ten bu yana Lahey'de tutuklu bulunması De La Rosa üzerindeki baskıyı artırmıştı. Başkent Manila'daki gerilim, Ulusal Soruşturma Bürosu'ndan olduğu iddia edilen yetkililerin senatoya girmeye çalışmasıyla daha da tırmandı. Yasama binasında soruşturma bürosu yetkilileriyle kolluk kuvvetler arasında kargaşa çıktı. Kaos sırasında binada en az 10 el ateş açıldı. Soruşturma bürosu ekipleri böyle bir operasyon emri almadıklarını savundu. Hükümettense kafa karıştıran bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı De La Rosa'yı tutuklamak için değil, korumak için buradayız, dedi. Ateş açanların bulunması için soruşturma başlatıldı. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. senatörlerin güvenliğinin sağlanması için talimat verdi. Senato dışında birlikler konuşlandırılırken binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Gözler şimdi Yüksek Mahkeme'nin iade işleminin durdurulması için yapılan başvuruya yönelik tanıdığı 72 saatlik süreye çevrildi.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde Amerikan medyası Washington ve Pekin arasındaki güç dengelerini mercek altına aldı. Biz bu analizle noktalayacağız efendim. Bugün yarının bu dilimini saat başında tartışılan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.
13: ABD ve Çin savaşırsa ne olur? Amerikan Washington Post gazetesinde ezber bozan bir Çin analizi yayınlandı. 35 yıl boyunca Çin ordusunu mercek altına alan eski CIA analisti John Culver gazeteye verdiği mülakatta Washington'ın Pekin karşısında birçok alanda üstünlüğü kaybettiğini savundu. 1985'ten bu yana Çin askeri kapasitesini takip eden Culver'a göre Pekin, Vietnam döneminden kalma ordusunu bir teknoloji devine dönüştürdü. Eski CIA analisti günümüzde denizaltı savaşı haricinde ABD'nin elinde net bir avantaj kalmadığını aktardı. Füze sistemleri, siber savaş, uzay ve elektronik harp konularında liderliğin Çin'e geçtiğini belirtti. Özellikle gelişmiş mühimmat üretimi konusunda Çin'in ABD'ye fark attığına dikkat çekti. Analizdeki en çarpıcı noktalardan biri de endüstriyel kapasite farkı. Çin'deki tek bir tersanenin ABD'deki tüm tersanelerin toplamından daha fazla gemi inşa ettiğine vurgu yapıldı. Öte yandan ABD'nin İran savaşında mühimmat stoklarını ciddi oranda erittiği, envanterin büyük ölçekli bir Çin savaşında yetersiz kalacağı uyarısı yapılıyor. Çin'in ise hava savunma sistemleri konusunda muazzam yatırım yaptığına vurgu yapılan analizde ABD'nin İran karşısında gösterdiği başarıyı Çin karşısında sergilemesinin zor olduğuna dikkat çekildi. Washington'ın deniz aşırı savaş kapasitesinin büyük bölümünü oluşturan uçak gemilerinin Çin karşısında da büyük tehlike altında olacağı vurgulandı. Culver, Pentagon'un nitelik avantajımız sürüyor savına karşıysa temkinli. Eski CIA analisti ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan beri kendisine denk bir güçle savaşmadığını hatırlattı. Analizde çizilen Tayvan Savaşı senaryosu ise tam bir felaket tablosu. Culver'a göre Pekin adaları hızla ile geçirebilir, geniş çaplı saldırılarla Tayvan'ın askeri ve endüstriyel kapasitesini yerle bir edebilir. Çin'in Tayvan'ın sadece askeri tesislerini değil, siyasi liderliğini de ortadan kaldırması mümkün. Analize göre Tayvan çatışması küresel bir ekonomik felaket riski de taşıyor. Zira gelişmiş yarı iletken çiplerin %90'ını üreten Tayvan'ın devre dışı kalması tek sonuç değil. Tayvan Boğazı'nın Çin tarafından ablukaya alınmasıyla Asya ticaret yollarının felç olması da küresel arz zincirinin kırılması anlamına geliyor. Nükleer riskler sebebiyle ABD'nin böyle bir çatışmaya girmekten kaçınması da söz konusu. Ancak eski istihbaratçı, Çin lideri Xi Jinping'in bir savaş arayışında olmadığı görüşünde. Çin ordusundaki büyük tasfiyelerin yolsuzluk ve sadakat odaklı olduğunu belirten Culver, Pekin'in ABD'yi gerilemekte olan ancak saldırganlaşan bir hegemonya olarak gördüğünü vurguladı. Thank you very much.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
15: Sıra dışı hayatlar.
16: Merhaba, ben Alper Saruhan. 1982 Ankara doğumluyum. Tip 1 diyabetim. Halk arasında çokça bilinen bir rahatsızlık tip 1 diyabet. Çoğunlukla şeker hastalığı olarak tanınır. Tip 1 diyabet rahatsızlığımı ilk sahip olduğumu öğrendiğimde aslında diğer bireylere göre kendimi daha şanslı hissettim. Çünkü çocuk yaşta diyabetli olan arkadaşlarım, kardeşlerim de var. Beni diyabetli bireylerden ayıran en büyük fark yaptığım işim oldu. Çünkü yaklaşık 20 sezon profesyonel olarak basketbol oynadım. Ve bu 20 sezonun son 12 sezonunu engelli sayılan bir hastalığa sahip olarak, yani tip 1 diyabetli olarak geçirdim. Diyabet tanısı ilk aldığımda doktorlarım tabii ki çok şaşırmıştı. Çünkü profesyonel bir spor kariyeri olan ve yaşamına çok dikkat eden bir sporcu olarak beklenmedik bir durumdu. Ve daha önce örneği olmadığı için doktorlar tarafından yönlendirilme konusunda ilk başlarda biraz zorluk yaşadım. Diyabetli bir sporcunun, özellikle basketbolcunun performans yaparken diyabetini kontrol etmesinin pek mümkün olmadığını kendileri bana söylediler. Ve bunu birçok farklı doktordan da duymuştum. Fakat ben kariyerimi planlarken ve hayatımı planlarken en önem verdiğim şey sevdiğim işi yapabilmekti ve bu işte başarılı olmaktı. Diyabetli olduğumdan dolayı basketbolu bırakacağımı ya da bırakmam gerektiğini söyleyenlere karşı, onlara rağmen diyabeti bir an önce hayatıma entegre edip onunla arkadaş olup diyabeti çözüp çözümleyip basketbol hayatıma öyle devam etmek istedim. Bunun için çok profesyonel destekler aldım ve bu sayede Türkiye'deki tek diyabetli basketbolcu oldum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda basketbolcu var. Onlardan biri de olmuş oldum. Tabii süreç uzun ve zorluydu. Çünkü diyabeti tanıma aşaması farklı bir durum. Diyabette en kritik nokta kendinizi disipline etmek. Bu disiplini sağladığınızda doğru beslenmeyle, doğru insülin kullanımıyla, doğru dinlenmeyle, bunu devamlı hale getirdiğinizde, bozmadığınızda normal bir bireyden pek bir farkınız kalmıyor aslında. Ben kendime bir hayat felsefesi belirlemeye çalışıyordum. Bu hayat felsefesi en basitte mutlu olma yöntemiydi. Kendime sorduğumda en basit şekilde nasıl mutlu olurum? Gerçekten çok yorucu antrenmanlarımız oluyordu ve bu antrenmanlardan sonra yemek yemeyi çok seviyordum. Diyabet olmadan önce bu felsefeyi kendime yerleştirmiştim. Evet, iyi antrenman yaptıktan sonra güzel, keyifli bir yemek yemek benim için bir ödüldü. Fakat diyabet olduktan sonra o ödülü bile tam anlamıyla yaşayamadım. Yani aslında sağlıklı olmanın en büyük ödül olduğunu orada bir kez daha anladım. Maç esnasında, maç devam ederken şekerimi ölçmem gereken durumlar oluyordu ve kenara gidip hemen şekerimi ölçüyordum. Ona göre maçın esnasında eğer düşük bir şekerim varsa, taraftarın önünde olsa bile hiç çaktırmadan ağzıma birkaç tane kesme şeker atma durumum vardı. Kendime böyle küçük bir çanta hazırlıyordum maça çıkarken. Maça çıktığımda ihtiyacım olan bazı besinleri koyuyordum. Meyve suyu, şeker, ani şeker düşmelerine karşı bunlar yanınızda bulunması gerekir. Ve bunlar benim tedarikçimdi. Ani bir durumda hemen kenara gidip kenardan bunları alıyordum ve şekerimin tekrar düşmesini engelliyordum. Tabii ki hayatımda çok önemli başarılarım oldu. Bir Avrupa ikinciliği yaşadım Trabzonspor'la beraber. Çok uzun yıllarda birçok takımda kaptanlık yaptım. Bana hiçbir zaman diyabet külfet olmadı. Belki çok şaşıracaksınız ama diyabet tanısı almadan 6 ay önce kendi kardeşime de diyabet tanısı kondu. Biz aynı evin içerisinde iki kardeş tip 1 diyabetliyiz. Ve çok komik bir anı anlatayım size. Annem kardeşime diyabet tanısı konduğunda çok ağladı, çok üzüldü. Çünkü dedi ki kardeşin herhangi bir işe giremez, engelli, evlenemez, engelli, istediği gibi rahat hareket edemez, engelli. Ama biz Volkan'la beraber, kardeşimle beraber bunların olmayacağını hep ispat ediyoruz. Yani bizim hayatımızda, ben basketbol oynarken de, Volkan kendi hayatında da bize yapamazsın denilen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizi diğer insanlardan ayıran çok bir özellik yok, dikkat ettiğimiz sürece. Samimi söylemem gerekirse, bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Engelli birini gördüğüm zaman onun ne hissettiğini pek iyi anlayabilen biri değildim. Ya da gözümü çeviren biriydim. Ta ki kendi bu duruma düşene kadar ve bir anda gelişen bir hayat değişikliği yaşadım. Herkes engelli olabilir. Herkesin engelli tanıdığı olabilir. İnsanlarla kurduğum ilişkilerde daha çok bana saygı duyulduğunu görüyorum. Yaptığım işim ve başarı merdivenlerini tırmandığımda insanların beni alkışlaması hep kamçıladı. Bu sayede daha fazlasını yapmak için içimdeki o ateşi hep sıcak tutuyorum, yanık tutuyorum ve insanları da bu motivasyona sokmaya çalışıyorum. Çevremdeki herkese pozitif davranmaya çalışıyorum. Dünyada çok farklı yerlerde diyabet. Şu an baktığınızda dünyada 450 milyon diyabetli var, tip 1, tip 2 olmak üzere. Çikolatanın tadını bilmeyen 10 yaşında kardeşlerimle tanıştım. Ama şu anda dışarı çıktığımızda çikolata isteyip tonlarca çikolata alıp evine öyle götüren çocuklarımız da var. Neyin sağlıklı, neyin değerli, neyin değersiz olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Profesyonel hayat çok farklıdır çünkü eleştirilere çok açıktır. Ben diyabetli bir sporcu olarak ilk transferimi yaptığımda ya ne gerek var hasta birini takım alıyorsunuz diye yorumlar da aldım. Ya da bir sağlık kontrolüne gittiğimizde takımla gittiğimiz sağlık kontrollerinde bazı doktorların sağlıksızdır raporu vererek beni basketboldan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da yaşadım. Ve ben bir insülin bağımlısı olarak daha birçok zorlukla karşılaştım. Ben bunları aşabilmek için hep benim önüme çıkan her şeye rağmen mücadele ettim. Çalışmak zorundaydım. Çünkü tek tutunduğum dal buydu ve benim içime konan bir yetenek var. Sporculuk yetenekle ilgilidir. Yani herkes basketbolcu olamaz. Yeteneği olan insanlar basketbolcu olabilir. Ben bu yeteneği küçük yaşlarda fark etmiştim. Bütün hayatımı bunu yapmak üzerine kurmuştum. Ve benim önüme çıkan bütün engelleri de yıktım. O yüzden diyabet de benim için bir engel olamazdı. Başka engeller çıksaydı da onları da yıkardım. Evet, kariyer bakıldığında tartışılır. Kimisi çok daha büyük başarılar elde etmiştir. Ama ben diyabete rağmen bu başarıları elde ettiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük taraftar kitlesi olan takımlara kaptanlık yaptım. Oralarda bıraktığım sevgi ve ilgi hala devam ediyor. Bunları görmek aslında benim için en büyük başarı bu. İnsanları kazanmış olmak benim için büyük başarı.
14: Alper Saruhan, tip 1 diyabet hastalığı nedeniyle engelli sayılıyor. Hikayesini, kariyerini NTV Radyo'ya anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün ülke genelinde hava koşulları kötü. Çünkü 7 bölgemizde de bu gök gürültülü sağanak yağmurlar var. Ve bu yağışlar sıcak havayla geldiği için birçok bölgemizde olumsuzluk yaratabilecek en az 20 kentimizde sel tehlikesi var. İstanbul'da da bugünkü yağışlar güçlü. Marmara genelinde aynı şekilde. Ege bölgesine de ulaştı bugün yağmurlar. İzmir, Afyon, Denizli birçok noktada gök gürültüleriyle etkili olacak. Buralarda da su baskınları yaratabilir. En riskli yerler yine Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi. Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta birçok noktada yağışlar çok şiddetli bir şekilde etkili olacak ve daha çok öğleden sonrayla akşam üzeri arasında görülecek. Ankara'da da risk var. Ankara'da da gök gürültülü sağanaklar var. Adana, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu geneli, yine Güneydoğu'da, Diyarbakır'da bu tür yağışlar görülecek. Hatta Güneydoğu'da cuma daha da şiddetlenecek. Cuma günü batıda yağışlar azalıyor. Ancak sonraki günlerde kısım kısım bu yağmurları görmeye devam edeceğiz. Yani Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yağışla birlikte dolu oluşabiliyor, hortum oluşabiliyor. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağışın başladığını gördüğünüz an, o kara bulutların geldiğini gördüğünüz an hemen daha yüksek yerlere doğru hareket edin. Zemin katlarda yaşayanlar da kum torbalarından faydalanabilirler.
2: Müzik arası.

0: sabah sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da törenle karşılandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e ulaştı. Saatler sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile önümüzdeki saatlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Trump geçtiğimiz günlerde de görüşmede İran gündeminin de yer alacağını söylemişti zirvede. Peki bu dev teknoloji liderlerinin de eşlik ettiği Trump ziyaretten ne bekliyor? Xi ile ne konuşacak? Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping'le Çin tarafıyla görüşmesi Perşembe sabahı Pekin'de başlayacak. Yani Washington saatiyle gece saatlerinde bu görüşmelerin yapılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yanı sıra Maliye Bakanı Scott Bessent de eşlik ediyor ki Bessent'in bu görüşmelere hazırlık mahiyetinde yapılan müzakerelere liderlik ettiğini biliyoruz. Heyet içerisinde onun da yer alıyor olması Amerika ve Çin arasında ki bu görüşmelerde ticaret ve ekonomi konularının daha ön planda olacağının bir işareti olarak yorumlanıyor. İş adamları eşlik ediyor Trump'a bu ziyaretinde. Elon Musk onlardan bir tanesi, Apple'ın CEO'su Tim Cook. Onun yanı sıra yine çip şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da eşlik eden isimler arasında. Bu ziyaret neden önemli? Trump'ın 2017'deki ziyaretinden bu yana ilk kez ABD Başkanı Çin'i ziyaret ediyor. O zamandan bu yana tabii iki ülke arasındaki güç dengesi bir miktar değişmiş durumda. Geçen sene taraflar arasında bir ticaret savaşı yaşanmıştı. Amerika'nın Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin bir sonucu olarak Çin de buna Amerikan endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir takım minerallerin ihracatında sınırlama getirerek karşılık vermişti. Taraflar bu görüşme öncesinde yüzeyde bir takım sıcak mesajlar verdiler. ABD Başkanı Donald Trump, Xi Jinping için İnanılmaz birisi, harika bir lider, saygı duyulan bir lider demişti. Ama tabii iki lider, iki güçlü lider bir yandan da 21. yüzyılın belki de en çok sonuçları bakımından dikkatle takip edilen bu jeopolitik rekabetinde merkezinde bir yandan. Dolayısıyla kamuoyuna dönük açıklamalarda bir yandan iltifatlar, komplimanlar, olumlu mesajlar veriliyor ama sonrasında ticarete ilişkin bir takım hamleler, manevralar gelebiliyor ya da derin dostluk iddiası, mesajları veriliyor ama sonrasında iki tarafın bölgedeki askeri amaçlarına ilişkin bir güvensizlik, rahatsızlık olabiliyor. ABD Başkanı Donald Trump en çok ticareti konuşacağız dedi. Yapay zeka gündemdeki başlıklardan, İran Savaşı ki Pekin'in ateşkeste önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Tayvan'a silah yardımının gündeme gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla sonuçlara bakımından bu saydığımız başlıklarda kritik bir ziyaret.
0: Tüm dünyanın gözü ABD ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Donald Trump ve Xi Jinping masaya oturuyor. Geçtiğimiz yıl karşılıklı gümrük vergileri açıklayan taraflar bu kez aynı masada çözüm arıyor.
3: Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Taraflar geçtiğimiz yılı vergi düellosuyla geçirdi. Nisan 2025'te Washington, Çin'e karşı ticaret savaşını yeni bir boyuta taşıdı. Trump yönetimi, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine uyguladığı kısıtlamalara kaldırmamasını gerekçe göstererek, Çin menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %104 gibi rekor bir seviyeye çıkardı. Pekin bu hamleye çok hızlı yanıt verdi. Önce %34 olarak duyurulan ek vergi oranını Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumu sonrası %84'e yükseltti. Çin bazı Amerikalı şirketleri güvenilmez kuruluş listesine alarak ihracat kontrolleri ve kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında taraflar Cenevre'de bir görüşme yaptı. Görüşmeler sonrası ek gümrük vergisini Amerika Birleşik Devletleri %30'a, Çin ise %10'a çekti. Taraflar en son bu yılın Mart ayında Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmelerde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimi yumuşatmak adına somut adımlar bekleniyor.
4: Her iki tarafında belli tırnak içinde kozları var. Tarifleri daha agresif olarak kullanırken Çin'de stratejik avantajı olan nadir elementleri ve tarife dışı engelleri dolayısıyla ihracat kontrolleri gibi tarife dışı engelleri daha masada bir kaldıraç olarak kullanıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri heyetinde teknoloji ve ticaret dünyasından birçok CEO da yer alıyor. Bu görüşmeyi sadece devletler arası değil, sektörler arası bir duruma getiriyor.
4: Çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında bu yani bir ihtilaf noktası olan uçak alımlarına da yönlendirilebileceğini, yani Çin'den bununla ilgili taahhütlerin beklendiğini söylemek mümkün.
0: ABD-İsrail'in İran savaşı Körfez'de dengeleri sarstı. İsrail hükümeti, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini açıkladı. Emirliklerdense yalanlama geldi. Bu arada Suudi Arabistan ve Kuveyt'in de Irak'taki İran yanlısı silahlı grupların mevzilerini bombaladığı öne sürüldü.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş, Körfez'deki dengeleri derinden sarstı. Körfez ülkeleri savaş sırasında İran'a karşı operasyonlara katıldı, İsrail'le ilişkileri ilerletti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice ziyaret ettiği duyuruldu. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Buna göre Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Açıklamada ziyaretin ikili ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasıyla sonuçlandığı ifade edildi. Reuters, liderler görüşmesinin 26 Mart'ta Umman sınırındaki El Ayn kentinde gerçekleştiğini yazdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Mossad şefinin savaşta iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini iddia etti. İsrail basınına göre Netanyahu, iki ülke ilişkilerinin normalleştiği 2020'den önce 2018'de de gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. Ziyaretin ilanı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri cephesindense yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'le ilişkilerin aleni olduğunu, gizlilik esasına dayanmadığını belirtti. Açıklamada kamuoyuna ilan edilmeyen ziyaretlere ilişkin her türlü iddia, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı sürece asılsızdır denildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da İsrail'e işbirliği affedilemez açıklamasında bulundu. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise ittifakın boyutunu gözler önüne serdi. Huckabee, İsrail'in savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe bataryaları ve teknik personel gönderdiğini açıklamıştı. Körfez'deki askeri hareketlilik sadece savunmayla sınırlı kalmadı. Amerikan basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşta İran'a gizli saldırılarda bulunduğunu öne sürmüştü. Reuters'ın özel haberine göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, Irak'taki İran'a yakın silahlı güçlerden güçler üzerinden açılan ikinci cepheye karşı sessizliğini bozdu. Suudi jetleri Irak'tan Körfez'e yönelik drone ve füze saldırılarının çıkış noktası olan sahalara hedef aldı. Kuveyt topraklarından da Irak'a en az iki kez roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.
0: Mersin'deki bir akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. O sırada tanklardan birinin üzerinde çalışma yapan Süleyman Güner metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Yangının diğer tanklara sıçramaması için tesiste güvenlik önlemleri artırıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.
6: Akaryakıt yüklü tankerden alev yükseldi. İtfaiye ekipleri yangının diğer tankerlere de sıçramaması için seferber oldu.
7: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti.
6: Burası Mersin'in Akdeniz ilçesinde yağlı tohum işleme ve biyodizel üretimi yapılan bir tesis. 18 akaryakıt tankının bulunduğu tesiste saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu tankta yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçti. Patlama sırasında tankın üzerinde çalışan 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner'in metrelerce yüksekten düştüğü belirlendi. Ağır yaralanan Güner hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Tesiste 11 itfaiye aracı, 1 arazöz, 5 toma ve 4 su tankeriyle söndürme çalışması başlatıldı. Yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü.
7: Benzinle alakalı, benzinin yanma derecesi ve motorun yanmasıyla alakalı olan sıcaklık dereceleri farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırmaları önemli bir avantaj bizim açımızdan. Su tanklarının içerisinde ayrıca kimyasallar var. Bu kimyasallarla soğutma özelliğinin arttırıldığını ifade ettikleri bir sıvı elde edilmiş oluyor. Bu sıvıyla hem tankın kendisi, yanmaya devam eden tankın kendisi, hem civarındaki tankların kendileri soğutulmaya devam ediliyor.
6: Ekipler alevlerin benzin ve motorun yüklü olduğu belirtilen diğer tankerlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Tesisin bazı bölümleri tedbiren tahliye edildi. Alevler saatler süren mücadeleyle kontrol altına alındı.
0: Samsun'da selin vurduğu Havza ilçesinde çok sayıda araç suya kapılmıştı. Hasarlı araçların çekildiği 7 Emin Otoparkı zararın boyutunu ortaya koydu.
1: Onlarca araç zarar gördü. 7 Emin Otoparkı araç mezarlığına döndü.
8: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurulmuş, kırılmış camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel.
9: Ağlacım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
1: Şiddetli yağışın etkili olduğu Samsun'un Havza ilçesinde Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükselmişti. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında hasarlı araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Havza ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makineleriyle ilçe merkezine biriken çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.
0: Şiddetli bahar yağışları dakikalar içinde hayatı alt üst edebiliyor. Samsun'un Havza ilçesinde de böyle oldu. Ancak yağışlı hava özellikle bugün birçok ilde etkili olacak. Peki hangi iller risk altında ve nasıl bir yağış bekleniyor? Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
10: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte o şiddetli yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu yağışlar. Özellikle Karadeniz'in orta kesimlerinde işte Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, bu kesimde gök gürültülü sağanak yağmurlar devam edecek. Büyük risk var. 7 bölgemizde bu tür yağışları göreceğiz. Gök gürültüleriyle gelecek. En riskli yerleri saymak istiyorum. Yine başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir, hatta Ankara. Buralardaki yağışlar çok şiddetli olacak ama yine kısım kısım şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. İzmir ve Ege genelinde bu gök gürültülü şiddetli yağmurları göreceğiz. Akdeniz'e de iniyor yağışlar. Antalya, Adana, Kahramanmaraş birçok noktada var. Sonra Güneydoğu'da özellikle Cuma günü Güneydoğu'daki yağışlar çok şiddetli. İstanbul'da da su baskını tehlikesi var. Hafta sonu ve Mayıs'ın ilerleyen günlerinde de bu tür yağışları göreceğiz. Dere havzalarından uzak durmamız lazım. Muhakkak yağmurlar başladığı an yüksek yerlere gitmemiz gerekiyor. Bu yağışlardan kurtulmak için ayrıca ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 30

0: ihraç edilen yalım, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
1: 1 milyar 270 milyon TL civarında
0: bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da bulunabileceğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel'e destek için 115 delegeden topladığı imzayı da Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini de anlattı. Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın dönüştürülmesiyle ilgili 170 bin euroluk masrafında belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne sürdü. Yalım 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yalım sonrasında cezaevine götürüldü.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen dava Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali ve mutlak butlan taleplerini reddetmişti. Karara gerekçe olaraksa davanın konusuz kalması gösterilmişti. Bu karar üzerine Lütfü Savaş'la CHP'nin bir önceki kurultay delegeleri davayı istinaf mahkemesine taşımıştı. İstinaf süreci sürerken de Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ek ifade davaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yalım ek ifadesinde 2023 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayı öncesi kongrede kullanılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmişti. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün görülecek.
3: Casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ 3 gün süren ilk duruşmada haklarındaki suçlama ile ilgili iddialara yanıt verdi. Dava Silivri'deki cezaevi karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 sanık da İstanbulluların Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. İddianamede bu bilgilerle seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldı. Bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı anlatılmıştı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi, davanın siyasi olduğunu savundu. Sanıklardan Hüseyin Gün de etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermediğini, bunun savcılığın hukuki değerlendirmesi olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı ise görülecek ikinci duruşmaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu'ndan kişisel verilerin kimler tarafından sızdırıldığının tespit edilmesini ve bu verilerin casusluk kapsamında kullanılabilecek gizlilikte olup olmadığına dair görüş istenmesine yönelik talepte bulundu.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Özgür Özel'le CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şikayeti üzerine Tamer Tanrıyer hakkında soruşturma başlattı. Özellikle Ağbaba sosyal medyadan kendilerine yönelik hakaret ve iftira içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçelerinde kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu videoların kamu görevlisine görevinden dolayı ve

0: Ise alenen hakaret suçunun işlendiği öne sürüldü. Şikayet üzerine Tanrı Yar hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişini de değerlendirdi.
1: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişiyle ilgili soruya bu yanıtı verdi. Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi.
1: Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
2: İYİ Parti Genel Başkanı grup kürsüsünde ise önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
3: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katıldı.
2: Kimi babasını, kimi oğlunu, kimi eşini kaybetti. Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci dualarla anıldı.
4: Biz işte her an üzgünüz yani. Aklımıza geldikçe ağlayız, söyleriz, yok bir şey.
2: Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı. 301 madenci hayatını kaybetti. Aradan 12 yıl geçti. Facianın yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mezarlara karanfil bırakıldı, dualar okundu.
5: Mekanlarını cennet eyle, makamlarını aileyle ya Rabbi.
2: Soma faciasına ilişkin yargı sürecinde şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki mühendis ise 12'şer yıl hapis cezası aldı. Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti. 18 sanık ise 5 ile 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
0: Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında lise öğrencileri Ömür Kotan ve Eren Bağcı da hayatını kaybetmişti. Liseli çocuklar kayak kulübüyle otele gitmişti. Aileleri çocuklarının ölümünde kayak eğitmenlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü, suç duyurusunda bulundu.
2: İddiaya göre yangın sırasında çocukları koridora çıkarıp beklettiler. Kendileri odada kaldı ve yangından kurtuldu. Ancak koridora çıkardıkları iki çocuk yoğun dumandan yaşamını yitirdi. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 3 kayak eğitmeni şüpheli bulundu.
6: Bu kişilerin hem yangın esnasındaki davranışlarıyla ilgili bizim suç duyurumuz hem de daha öncesinde kulüp başkanı olan kişinin aslında odalarda sigara içildiğini biliyor olması, kendisinin de hatta sigara içtiğini tanık ifadesi olarak, tanık olarak ifade verdiği zaman söylemişti.
2: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Eren Bağcı ile 18 yaşındaki Ömür Kotan, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün otelde düzenlediği kayak kampına katılmıştı. Aileleri çocukların ölümünde kulüp başkanı ve iki kayak eğitmeninin sorumlu olduğunu öne sürdü. Kotan ve Bağcı kayak eğitmenleriyle aynı odada kalıyordu. İddiaya göre yangın sırasında eğitmenler çocukları koridora çıkarıp bekletti. Çocuklar koridorda hayatını kaybederken odada olan eğitmenler yangından kurtuldu. Bu süreçte kulüp başkanının odasından hiç çıkmadığı öne sürüldü. Kayak takımındakileri kurtarmak için çaba göstermediği iddia edildi. suç duyurusu üzerine ifadesi alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi gösteren somut deliller elde edildi. Adli kontrol kararı alındı.
7: Emsal olacak bir karar çıksın ki bu kulüp dahil başka hiçbir kulüp böyle etkinlikler düzenlerken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmemezlik yapmasın. İlgili izinlerini almadan bu tip etkinlikler düzenlemesin.
0: İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın manevra yapan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
2: Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Kafatasını asfalta çarpan 46 yaşındaki iş insanı kadın hayatını kaybetti. Kaza 9 Mayıs akşamı İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. İnşaat sektöründe çalışan Derya Üzüm, Göktürk'te yolun karşısına geçiyordu. Bu sırada bir otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonundan çıkıp caddeye doğru manevra yaptı. Karşıya geçen kadını görmeyen sürücü Derya Üzüm'e çarptı. Üzüm çarpmanın etkisiyle yere düşüp kafatasını asfalta çarptı.
8: Önce çevredekiler koştu kadının yardımına. Ardından olay yerine ambulans çağrıldı. Başından ağır bir şekilde yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Üzüm kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş insanı Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Bahçeköy mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü taksirle öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
0: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği bir işletmede saldırıya uğradı. Ünlü futbolcu yüzüne darbe aldı. Tutuklanan saldırganınsa Torreira'nın kız arkadaşına takıntılı olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.
9: Ünlü futbolcu hayranlarıyla fotoğraf çektirirken kadraja girdi, ardından da gelip yumruk attı. Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği kafede saldırıya uğradı. Araya futbolcunun şoförü ve arkadaşı girdi, saldırganı etkisiz hale getirdi. Salı akşam saatlerinde yaşanan olayda Galatasaraylı futbolcu yüzüne aldığı darbe sonrası göz bölgesinden yaralandı. Röntgen teknikeri olan Yusuf Yıldırım kavga sonrası olay yerinden bir taksiyle kaçmaya çalıştı ancak şikayet üzerine yakalandı.
10: Bir yıl önce platonik olarak duygu beslediğim kadınla Torreira'nın fotoğraflarını gördüm ve nefret beslemeye başladım. Torreira'nın nerede olduğunu sosyal medyada görünce de bir anlık sinirle zarar vermek için yanına gittim. Görür görmez de gidip yüzüne bir defa yumruk attım.
9: Olayda bahsi geçen Torreira ile arkadaşlık eden kadının saldırganın saplantılı hali nedeniyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Saldırgan futbolcunun hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anda da kadraja girdi.
11: Benimle fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm ama yanıma yaklaşıp bir anda yüzümün sol tarafına yumruk attı. Şoförüm ve arkadaşım beni korumak için müdahale etti. Ben herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim.
9: Sarı kırmızılı futbolcuya saldıran zanlının kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: FETÖ'ye üye olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmalarına devam ediyor. FETÖ davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalanan Demirci tutuklandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası tebliğnamesini tamamladı. Tebliğnamede örgüt elebaşı Kaplan'ın da aralarında olduğu 19 sanık hakkındaki hükümlerin onanması istendi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanık hakkında açılan dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 Aralık 2024'te karara bağlanmıştı. Ayhan Bora Kaplan'a farklı suçlardan toplam 68 yıl hapis cezası verilmiş. 36 sanıksa 21 yıla kadar değişen sürelerde hapse çarptırılmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın da arasında olduğu 19 sanık yönünden temyiz başvurusu yapılması üzerine tebliğname hazırlayarak dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi. 19 sanık hakkındaki hükümlerin onanması istendi. Dosyaya ilişkin kesin hükmü Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek. Her bayram tatile ya da memleketlerine gidecekler uçak biletlerini 3 hafta önceden alırdı. Bu bayram süre 4 haftaya çıktı. Erken alanlar otobüs fiyatına yolculuk yapabilecek, geç kalanlarsa çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.
2: Bayram öncesi uçak biletlerine talep arttı. Birçok il için uygun fiyata bilet almak zorlaştı. Yurt içi uçuşlarda 2 kademeli tavan fiyat uygulanıyor. Satılan her 10 biletten 7'si için tavan fiyat 3710 lira. Kalan 3 bilet içinse tavan fiyat Nisan ayında 6100 liradan 6990 liraya çıkarıldı. Bayram öncesi çoğu uçuş için ilk kademe biletler tükendi. Dolayısıyla fiyatlar 6990 liraya kadar çıkıyor.
12: Normal bir dönemde daha çok 3500-3000 lira bandında seyreden Antalya biletlerini yazın gelmesiyle, yaz tarifesiyle beraber bu seviyelerde olan biletlerin şu anda ücretlerini tavan fiyattan görüyoruz. Trabzon için örnek vereyim. Normal tarihlerde 4000 bandına gelen bu biletlerde şu anda yine 6500 liralara gelmiş durumda.
2: Bayramda biletini önceden alanlar İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu'ya 3710 liradan gidecek. Yani otobüs fiyatına uçakla yolculuk yapacaklar. Geç kalanlarsa 6990 liraya kadar çıkan fiyatlardan bilet alabilecek.
12: Geçtiğimiz yıllarda normalde bayramdan 3 hafta önce artan talep, bu yıl ilk defa Ramazan bayramında, şimdi Kurban bayramında gözlemlediğimiz bir duruma dönüştü. Bu süre 4 haftaya çıktı. Yani kullanıcılarımız, yolcularımız 4 hafta önceden uçak biletlerini, bayram uçak biletlerine yoğun bir ilgi göstermeye başladılar.
0: Evlenecek çiftler düğün yapabilmek için ne kadarı gözden çıkarması gerekir? İşletmeciler maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmamaya çalıştıklarını belirtseler de pek çok çift için rakamlar yüksek.
13: Olarak kabul eder misiniz?
14: Evet.
15: 5 Eylül'de düğünümüz olacak.
9: Evlenecek çiftler ve aileleri için hazırlık başladı. Düğün yapmak isteyenler evlilik hazırlığının yanında fiyatları da hesaplıyor.
16: Cumartesi gecesi bir düğün en az 400 bin lira olarak düşünebiliriz.
17: Havalar ısındı, düğün sezonu da geldi çattı. Tabii oldukça yüksek olan maliyetler hem çiftleri hem de aileleri zorluyor. İstanbul'da bir düğün yapmanın maliyeti 150 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar uzanıyor.
9: Yemekli düğünlerde fiyatı davetli sayısı belirliyor, kişi başı en az 1400 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ancak düğün masrafları onunla bitmiyor.
16: Ortalama bir düğün, tabii her yere, müite göre bu değişebiliyor. 200 kişi gelse düğün salonu girişten çıkışa kadar bütün maliyetleri içine koyarsak en az 375-400 bin lira ceplerinden çıkıyor vatandaşın.
18: Sadece düğünleriyle de bitmiyor. Organizasyonu, evet. Fotoğrafı, işte takım elbisesi, gelinliği falan bayağı şey tutuyor yani.
9: Pek çok çiftse çıkan maliyetler karşısında düğün yapmaktan vazgeçiyor.
19: Biz düğün yapmayı tercih etmedik. Nikahtan evlendik. Baktığınız zaman normal bir düğün salonu 200 binlerden aşağı yok. Kalabalık oluyor tabii ki düğünlerde. Küçük bir yer tutamıyorsunuz.
16: Geçen senelere nazaran %30 talep aşağıda. Kimileri altın düşmesini bekliyor evlenmek için. Kimileri altın 8 lira oldu, bozduramıyor, düğünü gelip tutamıyor. Böyle durumlar oluyor ama gerçekten şu anda zor bir süreçten geçiyoruz.
9: Düğün sektörü temsilcileri çiftleri teşvik amacıyla bazı vergi kolaylıklarının sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
20: Aslında devletimizin demesi gereken şu. Mesela %20 KDV ödüyoruz. Bu %20 KDV hem devletin bu KDV'yi toplama açısından zor, hem de insanların ödemesi açısından zor. Açık söyleyeyim, %5 olması lazım.
0: TÜİK aile yapımızla ilgili bir rapor yayınladı. çok düşündürücü ve acilen önlem alınmasını gerektirecek veriler var bu raporda. Örneğin ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye düşmüş durumda. Yani çekirdek aile deyince artık çoğunlukla bu anne, baba ve tek çocuk anlamına geliyor. Üstelik çekirdek ailelerin %20'si de yoksulluk sınırının altında. Yalnız yaşayanların sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı. 2014'te %14 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20'ye yükseldi.
14: Tek başıma kendi geçimimi sağlayamazken nasıl evlenip de çoluğa çocuğa karışayım?
21: Evlenmeyenlerin sayısı da çok, evlenip çocuk sahibi olmayanların da. Tek çocuk yeterli diyenler de arttı. Ekonomik zorluklar ve değişen sosyal hayat Türkiye'de aile yapısını da etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2008'de bir evde ortalama 4 kişi yaşarken bu sayı 2025'te 3'e düştü.
22: Evlenmiyor. Bende de 4 tane var mesela. Hiçbiri evlenmiyor. En büyüğü 27. En ufağı 23. Korkuyorlar ya, geleceğini göremiyorlar.
23: Asgari ücretle hem eşim hem ben çalışırsam bence bir çocuk bakamayız yani, düşünüyorum. Kendimize bakmakta zorlandığımızı düşünüyorum.
21: Veriler geniş ailelerin daha yoksul olduğunu gösteriyor. Çünkü her 100 aileden 27'si yoksulluk sınırının da altında bir gelire sahip. Üstelik çekirdek aile oranında da düşüş var.
24: 25-29 yaş arasında hiç evlenmemiş kişilerin %70'inin ebeveynleriyle, ailesiyle yaşamaya devam etmesi. Evet, evlilik yaşının ötelendiğini görüyoruz.
21: Türkiye'de her 4 haneden birinde en az bir yaşlı var. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı da arttı.
24: Yalnız yaşayan yaşlılara yönelik politikalara ihtiyacımız var.
21: Tunceli, Giresun ve Çanakkale ortalama hane halkı nüfusunun en düşük olduğu iller. En kalabalık ailelerse Şırnak'ta yaşıyor. Şırnak, Şanlıurfa ve Batman takip ediyor.
0: Türkiye rüzgar enerjisi alanında önemli bir yatırıma ev sahipliği yapacak. Almanya merkezli dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Enercon, İzmir Bergama'da 50 milyon euro yatırımla fabrika kuruyor.
21: Türkiye rüzgar enerjisinde önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapacak. İzmir Bergama'da 50 milyon euroluk yatırım için düğmeye basıldı. Dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Enercon, İzmir Bergama'da rotor kanadı üretim tesisi kuruyor.
25: Son günlerde Türkiye'deki rüzgar enerjisiyle ilgili olumlu gelişmeler bize bu yatırım kararının doğru olduğunu gösterdi. Şu anda süreç başladı. Şantiye çalışmalarımızı gidip görebilirsiniz. Planımız 2026'nın 4. çeyreğinde fabrikayı hayata geçirebilmek.
21: Rüzgar santrali kanadı üretimi yapılacak fabrikada ilk etapta yaklaşık 700 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor.
25: Yılda 150 kanat seti üretmeyi planlıyoruz. Bu da her türbinde 3 kanat olduğu için 450 kanada tekabül ediyor. Rakamlara baktığımızda da şu anda öngördüğümüz yatırımlarda 6 yıllık bir süre içerisinde 1 milyar euroluk bir yatırım ekonomisi öngörüyoruz.
21: Üretim öncelikli olarak Türkiye pazarı için yapılacak. İlerleyen dönemde Doğu ve Güneydoğu Avrupa'daki projelere de tedarik sağlanması hedefleniyor.
26: Sadece bu kanadı Türkiye'de üretmiyor. Gereken ham madde, ara ürünleri de yine Türkiye'den tedarik etmeniz gerekiyor. Türkiye'deki o ekosistemde birçok fabrikanın da bu fabrikadan faydalanacağını ve ayakta tutacağını da söyleyebiliriz tabii ki.
0: Ankara Üniversitesi Dünya Tesis Yönetimi Günü kutlama programı düzenledi. Programda tesis yönetiminin önemine ve bu alanda atılabilecek adımlara dikkat çekildi.
27: Biz dünyanın en büyük teknolojik işlerini yapıyoruz. Hakikaten ağır mühendislik projelerini çok kolaylıkla yapabiliyoruz ve bunu dünyanın her tarafında yapabiliyoruz. Bu gelişmiş olan yönümüzü artık sürdürülebilirlik ve bakım işletme tarafında yapmamız gerekiyor.
28: Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Kara İsmailoğlu mesajlarını Ankara Üniversitesi'nde verdi. Kara İsmailoğlu, her yıl Mayıs ayında kutlanan Dünya Tesis Yönetimi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.
27: Büyük projelerde kamu özel işbirlikleri yaparak aslında bu yükleri, yani bakım işletme yüklerini de aslında biraz daha devletin üzerinde alarak daha sağlıklı bir şekilde, daha da hizmet kalitesini artırarak yapmaya çalışan çok başarılı projelerimiz var. O projeleri aslında örnek alıp geliştirmek lazım.
28: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ise bakanlık olarak tesis yönetimiyle ilgili standartları yükseltmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
1: Tüm tarafları, tüm boyutları, etki alanları çoğulcul katılım ve ortak akılla değerlendirerek konutlarda yönetim ve denetim hizmetlerinin verilmesi hakkında kanun taslağı çalışmamızı tamamladık. Çalışmalarımızda güvenlik, şeffaflık ve denetlenebilirlik konuları önceliklendirilmiştir.
0: İklim değişikliği kuşların göç yollarını ve beslenmelerini de etkilemiş durumda. Ankara Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda halkalanan kuşların yeteri kadar beslenemediği tespit edildi. Göçmen kuşlar iklim değişikliği nedeniyle istasyona beklenilen tarihten daha geç geldi.
2: İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi. Sert hava koşulları ve değişen mevsim dengeleri nedeniyle kuşların göç yolculukları gecikti. Kuş sayılarında ise düşüş yaşandı.
3: Biz bu sene diğer yıllardaki çalışmalarımızdan farklı olarak kuşlar geç geldiler. Çünkü hava koşulları daha sert gitti. Yakaladığımız kuşların yağ ve kas skorları neredeyse yok denecek kadar azdı. Hatta yoktu. Bu da şunu gösteriyor. Hava koşulları sert gittiği için beslenebilecekleri yeteri kadar besin bulamadılar.
2: Türkiye'de kuş halkalama çalışmaları önemli göç noktalarında kurulan Samsun'daki Cernek, Iğdır'daki Aras, Ankara'daki Eymir, Antalya'daki Boğazkent, İstanbul'daki Avcılar, Kocaeli'deki Ormanya istasyonlarında sürüyor. Ankara Üniversitesi ODTÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde ve 9 yıldır faaliyet gösteren Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar yaklaşık 100 farklı türden binlerce kuş halkalandı. Sağlık kontrolleri yapılan kuşlar takılan özel halkalar sayesinde göç yolculuklarında takip ediliyor.
3: Kuşların bir alanda bulunabilmeleri için önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi güvenlik, bir diğeri de besin. Eymir bu iki imkanı da kuşlara sağlıyor. Yani hem güvenli bir şekilde avcılarından burada saklanabiliyorlar, aynı zamanda üreme döneminde yuva yapabilecekleri alanlar mevcut. Ama bir diğer yandan da yaşamlarını devam ettirebilecekleri miktarda besin de bulabiliyorlar bu alanda.
2: İklim koşulları nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen kuşlar Eymir'deki istasyonda bir süre tutuluyor. Gerekli tedavileri yapılıyor.
0: Sırada spor dünyasından notlar var. Amiri takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum diye konuştu.
4: Vincenzo Montella Türk vatandaşlığına geçeceği günü bekliyor. A milli takımın İtalyan teknik direktörüyle ilgili süreci İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Montella'nın işlemlerinin 2026 Dünya Kupası'na kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.
5: Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu. Sonuçta onları biliyorsun Napoli'yle. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani.
4: Montella da geçen yıl Haziran ayında vatandaşlıkla ilgili konuşmuş, Türkçe öğrenmeye başladığını söylemişti.
6: Türk vatandaşı olmayı tabii ki çok isterim. Bunun için Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum ve artık duyduklarımı anlamaya başladım.
4: A milli takım Vincenzo Montella yönetiminde kabuk değiştirdi. Türkiye'deki ilk deneyimini Adana Demirspor'da yaşayan İtalyan teknik direktör 2023'te A milli takımın başına geçti. Ay Yıldızlılar Montella yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler o turnuvada çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ne de ilk kez Montella ile yükseldi. İtalyan teknik adamın en büyük başarısı ise 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sonlandırılması oldu. Türkiye 2002'den sonra ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alacak. Vincenzo Montella, A milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk yabancı teknik direktör. Bunu daha önce yalnızca Şenol Güneş başarabilmişti.
0: Dünya Kupası öncesinde Türk futboluna yatırımların sayısı da artıyor. Futbol Federasyonu ve Vakıfbank, milli takımlar ana sponsorluğu için sözleşme imzaladı.
4: Futbola milli takımların yeni ana sponsoru imzayı attı. Vakıfbank'la yapılan işbirliği anlaşmasının töreninde konuşan Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, yapılan desteklerle başarıların artacağını söyledi.
7: Bu anlamlı birliktelik Türk futboluna yeni ve kalıcı başarılar kazandıracaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana önde gelen markalarla sponsorluk anlaşmaları imza attık. İşbirliklerimiz ve devletimizin desteği birleşince uluslararası başarılarımızın yolu açıldı.
4: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası serüveninden önce umutlu.
8: İnanıyorum ki milli takımımız Dünya Kupası'nda yeniden bir tarih yazacak, göğsümüzü kapatacaktır. Sevinçten sokağa döküleceğimiz günlerin heyecanını şimdiden hep birlikte yaşıyoruz.
4: A milli takımda da dev turnuva için geri sayım başladı. Ay Yıldızlılar kupa öncesindeki ilk hazırlık maçını 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynayacak.
0: Tasarım dünyasından birçok isim İstanbul'da buluştu. Dünyadaki yaratıcı fikirleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olan Global Design Forum başladı. Şehrin birçok noktasına eserler de yerleştirildi.
21: Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kabataş Erkek Lisesi ve daha birçok nokta. İstanbul'un farklı yerlerinde çağdaş sanat eserleri sergileniyor. Tasarım dünyasının nabzını tutan düşünce liderliği platformu Global Design Forum başladı. Londra Tasarım Festivali kapsamında 15 yılı aşkın süredir Victoria and Albert Museum'da gerçekleştirilen Global Design Forum ilk kez Türkiye'ye geldi. 4 gün sürecek etkinlikte mimarlık, sanat, moda, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi konular konuşulacak. Londra Tasarım Festivali ve Global Design Forum'un kurucusu Ben Evans, İstanbul'da olmanın çok güzel olduğunu ifade etti.
28: İstanbul'la ilgili iki özellik şehri diğer yerlerden ayırıyor. Birincisi coğrafyası. İstanbul ilginç bir noktada konumlanıyor. İkincisi ise Türkiye'nin hala etkin bir imalat sanayisi olması. Birleşik Krallık'ta artık pek de üretim yaptığımız söylenemez. Daha çok hizmet sektörümüz var. Ama sizde hala ayakta duran bir üretim sektörü var ve bu sektör çok güçlü bir zanaatkarlık geleneğinden geliyor.
21: Program dünyanın birçok yerinden uluslararası ve yerel tasarımcıları İstanbul'da buluşturarak şehirde tasarım kültürünü gündeme getirmeyi hedefliyor.
10: 4 günlük bir programımız var. Bunun 2 günü forumdan oluşuyor. 2 gün boyunca yaklaşık 12 oturumumuz olacak. 12 oturumda dünyanın meselelerini tasarım üzerinden tartışacağız. Şehirde sergilemeler buna eşlik ediyor. İstanbul'un 7 noktasında çeşitli sergilemelerimiz var. Bunlar şehrin kültürel mirasından ve kimliğinden beslenen ama onları da güncel bir dile nasıl taşıyacağını düşünen sergiler.
21: Global Design Forum İstanbul 16 Mayıs'a kadar sürecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5-7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun çevre bilincini güçlendireceğini söyledi. Emine Erdoğan paylaşımında Sıfır Atık Vakfı'nca ikinci kez düzenlenecek olan forumun COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağını söyledi. Çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum dedi. Erdoğan forumun Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla da hayat bulacağını söyledi. 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da ortak evimiz dünya için buluşacaklar ifadesini kullandı. Belçika'da Eurovision şarkı yarışmasına İsrail'in katılımını protesto eden bir konser düzenlendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinin düzenlendiği sırada gerçekleşen konsere ilgi de yoğundu.
2: Filistin'in geleneksel Dabke dansı gösterisiyle başladı. Özgür Filistin ve İsrail'i boykot sloganları atıldı. Etkinlik Filistin için birlik, soykırıma sahne yok olarak adlandırıldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinin gerçekleştiği gün, Belçika'da İsrail'in katılımını protesto eden bir konser düzenlendi. Filistin ve Belçika'da sanatçıların sahne aldığı konserde Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekildi. Konser gecesine özel yazılan Sesler Yükseliyor isimli şarkı da seslendirildi. izleyiciler Filistin'i destekleyen ve İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımını protesto eden sloganlar attı. Etkinlik organizatörü S. Hertog'un Gazze'deki savaş sürerken Eurovision şarkı yarışmasının normal bir eğlence etkinliği olarak görülemeyeceğini söyledi. Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'ne çağrıda bulunan Hertog'un İsrail'in yarışmadan men edilmesini talep etti. Eurovision'un ilk yarı finalinde sahne alarak finale katılmaya hak kazanan Noam Bettan, izleyiciler tarafından protesto edildi. Avrupa Yayın Birliği, Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'yı yarışmadan men etmişti. İsrail için aynı kararın alınmaması büyük tepki toplamaya devam ediyor.
0: Bu yıl 17.si düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali için de geri sayım başladı. 21 Mayıs'ta başlayacak festivalde 13 eser sahnelenecek.
9: 13 eser, 22 temsil, her yaştan seyirci. 17. kez düzenlenecek Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı.
11: Her sene olduğumuz gibi bu sene de bir mottomuz var. Hep aynı motto. İstanbul'un iki yakasından dünyaya sanat çağrısı yapıyoruz.
9: 21 Mayıs'ta başlayacak festival açılışını İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la yapacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek eserin premierinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları etkileyici bir temsile imza atacak.
11: Festivalimiz Lucia di Lammermoor prodüksiyonuyla dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda bu prodüksiyonun premierini de bizimle beraber olacak tabii ki. Ve Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov orkestra şefi olarak ve Paolo Villa da koro şefi eserde.
9: Dünya sahnesinden sanatçıları da ağırlayacak festivalde sezon boyunca sahnelenen La Traviata ve Kuğu Gölü Balesi gibi klasiklerin yanı sıra Pinokyo Exe, Kız Doğdu ve Hiç Kuş Yok gibi modern dans gösterileri de izleyiciyle buluşacak. 17. İstanbul Opera ve Bale Festivali 9 Haziran'da sona erecek.
0: Sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz.
9: Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power'ın 3. sezonunun yayın tarihi belli oldu. This is the work of Sauron. İlk 2 sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümleri 11 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Every soul in the seen or unseen world. J.R.R. Tolkien'in dünyaca ünlü kurgusundan uyarlanan yapım, Orta Dünya'nın ikinci çağında Sauron'un yükselişini merkezine alıyor.
12: Unutulan düşünceler nereye gidiyor acaba? Geçenlerde babama sordum.
9: TRT yapımı Aile Meselesi filmi Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 ödülle döndü.
13: Aslında kabahat bizde. Çocukların işi başından aşkın.
9: Metin Kuru'nun yazıp yönettiği film 59. Houston International Film Festivali'nde uluslararası uzun metraj film ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandı.
15: Sizi ayrı bir ev tutalım. Devenin karşılığı yani gidip tek 200 kilometre ötede bir kasabada ayrı bir ev.
9: Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ayşen İnci, Hilmi Özçelik ve Demet Erdem'in yer aldığı yapım, çocukları tarafından ihmal edilen yaşlı bir çiftin hikayesini konu alıyor.
16: O günleri hatırladıkça sanki çocuklarımız çocuklarımız değilmiş gibi geliyor.
17: Yaşa Zeynep, çok güzeldi.
9: Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Eczacı Bahadır karakteriyle tanınan Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncunun 2017'de ağır bir kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Yusuf Yüzlü, Belalı Baldız, Davetsiz Misafir gibi yapımlarda rol alan Balkan, vefatından bir gün önce 56. yaşını kutlamıştı.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
19: Hava durumu.
14: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul'da sağanaklar şiddetli. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da da şiddetli yağış geçişleri bazı ilçelerde sele neden olabilir. İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da gök gürültülü şiddetli yağmur var. Sıcaklık 19-20 dereceye doğru düşüyor. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca öğleden sonra yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Eskişehir 17, Kayseri 23 derece. Ege'liler dikkat! Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. Manisa 23, Denizli 24 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Adana 25 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
18: Hava durumu.
19: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
20: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
19: Doğa takvimi.
18: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. 3 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi temaslarıyla açılışı yapıyoruz. Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Astana'da törenle karşılandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi